0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Gazeteci Güçlü Özgün'ün Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programında konu depremzede Oğuz Soyu Bey oldu. Depremde eşini ve çocuklarını kaybeden Soyu Bey, afet bölgesindeki çocuklar için başlattığı çalışmaları anlattı. Köylere kitap ve oyuncak ulaştıran Soyu Bey, daha sonra konteyner kentlerde etüt merkezleri, kütüphaneler ve atölyeler kurmaya başladı.
2: Bir nevi eşekli kütüphaneci oldum. Şu an ayda 10 bin tane kitap bana yetmiyor, diyen Oğuz Soyu Bey şöyle konuştu.
3: Evet, depremde eşimi ve çocuklarımı kaybettim. Benimki çocuğum da hayali bu ülkeye bilim adamı olup insanlığa hizmet etmekti. Lakin nasip olmadı bana. İlk 45 gün benim için çok zorluydu. 45 günden sonra onların anasını yaşatmam için, onların bayraklarını taşıyabilmek adına sahaya indim. Sahaya indiğimde yaklaşık 4 ay ben durmaksızın koşturdum. En ücra dağ köylerine kadar gittim. Şundan dolayı gittim. Merkezlere gördüğüm kadarıyla iyi kötü bir şeyler geliyordu. Ama köylerde durumlar böyle değildi maalesef ki. Kırsalda çocuklar perişan haldeydi. Evet, insani yardımlar ulaştırmaya çalıştım, ettim. Fakat gördüğüm şuydu, depremler hala devam ediyordu. Her deprem olduğunda çocukların gözündeki o korkuyu, şiddeti, travmayı net görebiliyordum. Dedim ki ya bu çocuklar için bir şey yapmam lazım. İşte ne yaptım? İlk etapta işte oyuncaklar, palyaçolar, oyunlar, atölyeler falan kurdum. Biraz bir nebze iyi olduklarında bu sefer çocuklara kitap vermeye başladım. Yani bir nevi şey oldum. Eşekli kütüphaneci oldum, öyle diyeyim tabiri caizse. Belli bir aşamadan sonra artık çocuklar kitapları bitirmeye başladılar. Bitirdiklerinde birbirleriyle paylaşmaya başladılar. Evet, ilk 1,5 ay benim için çok zordu çocukların kitap okuma hevesini kazandırmam. Lakin şu an çok iyi bir konumdayız. Çünkü ayda 10 bin tane kitap bana yetmiyor. Bu tarafıyla böyleydi. Ondan sonra ki süreçlerde şunu gördük. Çocuklar yavaş yavaş artık hayata alışmalar lazımdı. Sınavları vardı, yapmaları lazımdı ve konteynerlerde yaşam çok zor. Yani
4: düşünün. Çok özür diliyorum. Çok özür. Telegram üzerinden bizi takip eden dinleyicilerimiz, sizler benimle görüntüler paylaşmıştınız. Yaptığınız bu kütüphaneler ve etüt merkezleriyle ilgili olarak hani Telegram'dan görüntülü de takip ediyor dinleyicilerimiz. Oradan da sizin bu yaptığınız çalışmaların detaylarını oradan izleyebilirler hem bizi dinlerken. Hani bu yüzden böldüm cümlenizi, kusura bakmayın. Normal şart da bu felaketlerin ardından ilk refleks barınma, gıda yardımları oluyor ki siz de bunu söylediniz. Yani eğitimi ve çocukların ders çalışabileceği alanları önceliklendirmek, ki tam orada kalmıştık. Neden bu kadar kritikti o çocuklar için?
3: Şimdi şöyle düşünün, iki tip konteyner var. Konteyner kent dediğimiz, aslında kent algısını da biraz değiştirmemiz lazım. Kent deyince insanlar içinde etüt merkezleri olan, sağlık ocakları olan şeyler düşünüyorlar. Öyle bir şey değil. Sadece çeliklerden ya da demirlerden oluşmuş minik kutular. İki tip var bunlardan. 13 metrekare olanlar var ve 21 metrekare olanlar var. Hani biz 21 metrekareyi düşünelim. Çoğu insanın mutfağından bile ufak bir alanda düşünün. İnsanlar, evin hanımı işte yemek yapmaya çalışıyor, iş olmadığı için eşler evde dinlenmeye çalışıyor. Ve bunların yanında çocuklar ders çalışmaya çalışıyor. Bu imkansız bir şey. Bu sefer şey yaptım. İmkanı olan konteyner kentlerde etüt merkezleri kurdum. İşte çocuklar gitsinler orada derslerini yapsın. Olmayan yerlerde de tuttum, yaklaşık 1000'e yakın katlanır masa dediğimiz masalardan aldım. İşte o çocuklarımız konteyner kentlerin önünde, İnanın üzerlerine battaniye örterek ders çalışmaya çalıştılar, mücadele etmeye çalıştılar. Hatta bir dönem şevkleri kırıldı. Çünkü biz bu kadar mücadele ediyoruz, nasıl olsa birileri bir şekilde sınav sorularını elde ediyor diye isyan ettiler. Ben de onları şeyle motive etmeye çalıştım. Bakın çocuklar, eğitim bir kültürdür. Yani illa meslek sahibi olmanız değildir. Siz mücadelenize devam edin. Tabii süreç ilerledikçe bu sefer çocukların ihtiyaçları değişti. Şöyle, betonerme binalara geçildi artık okullarda. Betonerme binalara geçmeleri beraber işte kütüphaneler, deskrip sınıfları, etkinlik sınıfları, müzik sınıfları, ana sınıfları açmaya başladım. İşte bunlardan
4: kaç merkez kurabildiniz şimdiye kadar? Ya da hangi illerde mesela?
3: İnanın sayısını bilemiyorum. Şöyle diyeyim, elimden geldiğince sadece deprem bölgesi değil, birçok yere ulaşmaya çalışıyorum. Mesela Siirt, Pervari, Doğanköy'de bir tane liseye kütüphane yaptım. Ondan sonra Adıyaman Çelikhan, Pınarbaşı'nda bir müzik sınıfı kurdum. Yine Pınarbaşı'nda bir tane kütüphane kurdum. Şaharbiye'de bir akıl oyunları sınıfı kurdum. Yine Hatay'da bir ana sınıfı kurdum. İşte Gaziantep Nizip'te yakında açılışını yapacağım bir resim atölyesi. İşte Maraş Avşin Dağlıca'da bir kütüphane. Hani ilk aklıma gelenleri söyleyeyim. Birçok yerde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu süreçte ilerledikçe aslında bir söz var ya, kervan yolda düzülür.
4: Evet.
3: Ben de sürekli gidip geldikçe ihtiyaçlara göre şekil almaya başladım. Aslında amacım burada şeydi. Hem çocukları okumayı teşvik etmek, hem de çocuklar için paylaşma ruhunu geliştirmek, hayal güçlerini geliştirmek. Bu sebepten dolayı ve oğlum Kerem Çetin ve kızım Aslan Şevval'in bayrağını yere düşürmemek adına bu ülkenin aydın gençleri için mücadele ediyorum.
1: Depremzede Uğuz Soyubey, Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programında deprem bölgesindeki çocuklar için yürüttüğü eğitim çalışmalarını ve kurduğu kütüphane, etüt merkezi ve atölyeleri anlattı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Dinlediğiniz içerik, yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir. Radyo Sputnik, özel röportaj. Özel röportaj.
5: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Doğa sever ve yılkı atları koruyucusu Özay Öst Mustafa Hoş'la yol arkadaşı programının konuğu oldu. Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçe sınırlarındaki Emir Dağları'nda yaşayan yılkı atlarını çalan hırsızlar kameraya yansıdı. Yılkı atları için gönüllü koruyucu Özay Öz, iş çıkışı aracıyla yılkı atlarının yaşam alanlarını gözlemlemek için Emir Dağları yaylasına gittiğinde atları yakalamaya çalışanları gördüğünü anlattı. Radyo Sputnik canlı yayınına katılan Özay Öz şöyle konuştu.
2: Ya tam olarak ne oldu, bir anlatabilir misiniz?
3: Şöyle aktarayım ben size. Biz uzun süredir bu dağlarda yılkı atlarının doğal yaşamını takip ediyoruz ve fotoğraflıyoruz. Aslında her şey normal seyrinde gidiyordu. Ancak son dönemde yaptığımız sağ gözlemlerinde bazı art niyet kişilerin bu yabani atları yakalamak için tuzaklar kurduğunu, onları usulyollarla hapsetmeye çalıştığını fark ettik. Bu durumda bizzat sahada gözlemlerimizde gördüğümüz atların düştüğü o zor durumu an be an biliyor ve fotoğraflarla kayıt altına aldık. Çünkü elimizde bir somut kanıt olması gerekiyordu. Bu belgelerle kolluk kuvvetlerine başvurduk şu an. Tamamen şu an yasal takipte. İlçe jandarma komutanımız olsun, hepsi şu an takipte, bütün şeylerde işlemlerini yapıyor. Bizler de hem doğayı sever hem de bu bölgenin evladı olarak sürecin sonuna kadar takip yapacağız. İşkence yapıyorlar. Ondan sonra da satıyorlar sürekli. Evet, maalesef sahada karşılaştığımız bizi derinden ve sarsan en büyük korkulan biri de biz bu atların yani yakalanıp götürdüğü değil de aynı zamanda kesilerek kaçak et sektörüne dahil edilebileceğine dair şüphelerimizde bulgular var. Dağlarda mesela örnek veriyorum, bir at leşi, kellesi görüyoruz. Bacağı bir tarafta, gövdesi bir tarafta.
2: Ha, kesilmiş ve şey yapılmış, etleri alınmış at kalıntıları da rastladınız, evet, orada gezerken.
3: Evet, bu bulgulara da rastladık sürekli. Şu an foto kapanlar kuruldu. Jandarma ekiplerimiz de sürekli takipteler şu an.
2: Daha önce bu foto kapanlar yok muydu?
3: Belli bir bölgelerde vardı. Bu yasal dışı yakalama şeyi yapan şahıslar o bölgeleri bildiği için başka bir bölgelere atları sürüyor veya ne bileyim o tarafa geçiyor atlar. Şey yapıyorlar, ister istemez yakalıyorlar.
2: Ve o zaman bayağı sistematik bir şekilde bu yılkı atlarına dönük bir çalışma var. Çünkü o, evet, foto kapanlar bile tespit edildiğine göre, daha foto kapanların olduğu ya da daha açık alana onları sürdüklerine göre bayağı sistemli bir çalışma yapıyorlar demek ki. Bu anladığımızdan çok daha vahim bir durum var orada.
3: Evet, şimdi dağlık bir alan, bir de arazisi çok büyük. Net bir sayı söyleyemem ama şöyle ortalama gözlemle baktığımızda 600-700'dü geçen yıl. Bu sene 500-550 arası var.
2: Ha, gittikçe sayı daha da azalıyor. Yani o, evet, başka bir yerde de yok. Sadece o yayla bölgesinde mi? O sizin de zaman zaman gönüllü olarak kontrole gittiğiniz o bölgede mi bulunuyor yılkı atları?
3: Evet, evet, bu Emirdağ yerlerinde yüksek rakımlı dağlık alanlarda yaşıyorlar. Tamamen yaban hayat içinde, daha doğrusu hepsi. Son olarak da dinleyicilerimize çağırım.
2: Buyurun.
3: Doğaya ve bu sessiz canlara sahip çıksınlar. Şüpheli bir durum gördüklerinde hemen yetkililere ihbarda bulunsunlar. İster Emirdağ olsun, ister İstanbul olsun, ister her neresi olursa, Türkiye'nin her neresi olursa olsun yetkililere ihbarda bulunsunlar.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan doğa sever ve yılkı atları koruyucusu Özay Öz, Afyonkarahisar Elmadağ ilçe sınırlarında yılkı atlarının çalınmasını engellediğini söyledi. Yılkı atlarının çalınıp kesilerek kasaplara satıldığını söyleyen doğa sever Özay Öz, Emir Dağları'nda yılkı atlarını yakalamaya çalışan kişileri görüntüledik. Video ve fotoğraflarla kayıt altına alıp jandarmaya teslim ettik dedi. En büyük endişemiz yakalanan atların işkence gördükten sonra kesilerek kaçak et sektörüne dahil edilmesi, diyen Öz, dağlarda parçalanmış at leşleriyle karşılaştık. Başka yerde kafa, başka yerde gövde bulduk. Bu bulgular şüphelerimizi güçlendiriyor, ifadelerini kullandı. Geçen yıl 600-700 civarında olan yılkı atı sayısı bu yıl 500-550'ye kadar düştü diyen Özay Öz, vatandaşları uyararak herkes şüpheli durumları yetkililere bildirsin diye konuştu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. Radyo Sputnik.

0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
1: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Haftanın başlangıcında sizlerle birlikteyiz efendim. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üstünden ve YouTube kanalından dedikten sonra haydi o zaman konuşmaya başlayalım. İlk konuğumuzla merhaba diyelim bekletmeden. İlk konuğumuz Ant Systems'in CEO'su Can Yurdakul. Merhabalar Can Bey.
2: Merhabalar Serhat Bey.
1: Merhabalar efendim. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Geçtiğimiz günlerde o Sabancı Üniversitesi desteğiyle geliştirilen o tarım verimliliğiyle alakalı çalışmanızı gördük. Gerçekten bayıldık. Bu konuyu konuşmayı çok istedik sizlerle. Sağ olun, siz de kabul ettiniz. Efendim öncelikle çok teşekkür ederek ben yine başlayayım. Sizi ve Ant Systems'ı tanıyarak başlayalım isterseniz. Konumuza da ışık tutsun.
2: Tabii Serhat Bey, teşekkür ediyorum öncelikle nazik davetiniz için. Aslında şirketimizin hikayesi 2010 senesinde başlıyor. Çok uzun soluklu bir Ar-Ge. 15 sene kadar Ar-Ge süreci ve global patentlerin alınması. Sonrasında 2024 Ekim ayında da ticarileştirme faaliyetleri başlıyor. Bir yatırım turuyla birlikte Türkiye'nin ve bölgenin aslında en büyük polimer fabrikalarından birisine dönüşüyor startup'ımız. Ve bugün geldiğimiz noktada da dünyada 7 tane patentiyle koruma altında olan, 3 farklı ürün grubuyla sahada olan bir şirketiz. Bizim önceliklerimiz ve kırmızı çizgilerimiz her zaman biyoçözünürlük, ağır metal içermeme, toksik madde içermeme üzerine tarımdaki kimyasal girdileri azaltmak.
1: Vallahi süper bir şey ama tabii tarımdaki kimyasal girdileri azaltırken aynı zamanda suyu da azaltmak lazım. Siz bu konuda inanılmaz bir ileriye adım yarattınız gibi geliyor bana okuduklarımdan. Şöyle ki hani tarımda bizim en yani daha doğrusu dünyada bizim en önemli sıkıntılarımızdan bir tanesi su sorunu. Giderek azalan su kaynakları, siz buraya enteresan bir çözüm getirdiniz gibi anlıyorum ben.
2: Evet, burada Nanotern isminde bir platformumuz var aslında, ürün platformu diyelim buna. İsmini de evet. İstanbul'daki sarnıçlardan alıyor aslında, ismi Nano Sarnıç. Biz burada tarımdaki en büyük sorun olan su stresi, suya erişim maliyetleri ve bazı coğrafyalarda da su kıtlığı diyebileceğimiz noktadaki sorunlara çözüm bulmak üzerine ürünü ticarileştirdik. Burada bir rakam verecek olursak Birleşmiş Milletler'e göre tatlı su kaynaklarımızın dünyada %70'ini biz tarım için kullanıyoruz. Bu evet, dünyadaki insan nüfusunun gıdaya erişimi olmalı. Fakat bunu işte o çok sevdiğimiz kelime sürdürülebilirlik kapsamında özellikle su özelinde planlayarak yapmamız gerekiyor. Nanotern de bunu yapıyor. Nanotern dünyadaki polimer diyebildiğimiz işte bu süper emici polimer kategorisinde. Nerede var bu polimerler? Hijyen sektöründe var. Bebek bezlerinde var örneğin. Kedi kumlarında oluyor. Evet. Bu kategoriye biyoçözünür bir boyut kazandırıyor. Hacminin 1800 katına kadar suyu ve bütün sıvı girdileri, işte mikro elementleri diyelim, çekebilen, bunları kontrollü salınıma toprağa bırakabilen ve bunu sene boyu sürdürüp bu hareketi diyafram gibi sonrasında topraktaki canlılar tarafından parçalanıp çözünen bir ürün. Bir yani şöyle anlatalım aslında, bizim 4 senelik saha deneyimimiz şunu söylüyor. Biz tarımda, hidroponik tarım, açık tarım ya da seralarda fark etmez. %50'ye kadar su tasarrufu sağlatıyoruz ve %25'e kadar da kök bölgesi sürekli suya maruz kaldığı, element tutabildiği için %25'e kadar da verimliliği arttırabiliyoruz.
1: Vallahi çok enteresan bir şey. Şimdi bunun nasıl çalıştığını biraz daha açalım mı efendim? Yani siz de polimer, özel bir polimer geliştirdiniz. Bu polimerler sıvıyı emebiliyor ve diğer maddelerden çok daha fazla emiyor. Yani çok
2: Evet.
1: daha fazla, kendi ağırlığının 1800 katına kadar su çekebilmesi demek. Hani düşünebildiğimiz her tür süngerden daha acayip bir şey. Ve bunları toprağın üstüne koyuyorsunuz ve onlar belirli bir düzen içinde suyu salıyorlar ve böylece toprak hiç susuz kalmıyor diye mi anlamalıyız?
2: Çok güzel anlattınız. Aslında hijyen sektöründeki polimerin çalışma mantığı nedir? Çok hızlı bir emiş ve bunu hapsetme. Aslında biz o çocuk bezindeki salma kısmını hiç görmüyoruz çöpe attığımız için bezi.
1: Yok,
2: ama
1: tabii.
2: Ve o polimer de çok uzun yıllar çözülmüyor ve toprakta mikroplastik olarak kalıyor. O yüzden de dünyada polimerin tarımda kullanımı diye bir alan yok. Ta ki işte yönetim kurulu başkanımız da kendisi Profesör Yusuf Menceloğlu 2010 senesinde Sabancı Nanoteknoloji Merkezi'nde bu Ar-Ge'leri başlatana kadar. Dünyada bu konu, bu alanda en çok kendisine referans verilen, en çok yayını olan hocalarımızdan bir tanesi. 45 yıllık bu alanda uzman. O yüzden de biz ürünü bu 15 yılda ne yaptınız derseniz tamamen tarım için dizayn ettik. Çünkü tarımdaki sorunlar belli. Tuzluluk sorunu var, işte pH sorunu var, ürünün belli farklı sıcaklıklara dağılması sorunu var. Biz bunların hepsini bertaraf ettik. Nasıl ettik? Beşli bir monomer bağımız var. Üç boyutlu bir çapraz bağla bunları bağlayıp selülozik malzeme kullanarak girdileri de optimize edip biz ürünü endüstriyel hale getirdik. Yani ne yaptık? İşte eksi 30 dereceden 70 dereceye kadar dayanan bir polimerimiz var. Yani Sibirya'daki toprak altındaki buzlu ortamda da donmuyor. İçindeki suyu oda sıcaklığına tutabiliyor. Ya da Suudi Arabistan'daki çöl kumunda da ürün 70 dereceye kadar dayanabiliyor. Ya da işte
1: suyu kaybetmiyor.
2: Aynen, çok tuzlu ortamda dağılmıyor. Toprak altına girdiği zaman toprağın şeklini alıyor ve toprağı havalandırıyor. Yani pozitif katkı sağlıyor. Biyo çözündüğü zaman toprağa azot bırakıyor, potasyum bırakıyor, selüloz bırakıyor. Bunlar da zaten ana bitkiler.
1: İhtiyacı olan şeyler zaten.
2: Aynen, bir gübre görevi görüyor aslında. peki o şişme salma kısmını sormuştunuz, nasıl çalışıyor? Yağmur suyunu yağmur düşünelim ya da sulama sistemimiz var. Su geldi. Biz her ne kadar bunu tasarruflu bir şekilde kullandırsak da damla sulamada suyun büyük bir kısmı toprakta yıkanıp toprağın alt katmanlarına hemen gidiyor. Çünkü kökün bir çekme kapasitesi var. İşte biz ürünün iki tane versiyonu var. Bir tanesi sizin bahsettiğiniz gibi suyun üstünde kullanılan sıvı versiyonu. Sulama suyuna katıyoruz. Bir litresini bir ton suyla karıştırıyoruz. Çok verimli bir ürün. Ne yapıyor? Suyu toprağın en üst katmanında bir örümcek ağ gibi tutuyor. Ve iki günde yavaş salınmasını sağlıyor. Yani ben aslında şunu söylüyorum. Her gün sulanan bir arazide ya da bir peyzaj alanında sulamayı direkt %50 azaltın. Bir de bunun toprak altına konan versiyonu var. Granül halde. O işte bir sene boyunca etkisini sürdüren, diyafram gibi çalışan versiyon. Onu da ne yapıyoruz? Toprağın 15-30 santim ürünün işte ağaçsa yaşına göre ya da hangi şeyden bahsediyorsak, ekinden bahsediyorsak cinsine göre derinliği belirliyoruz. Orada gömüyoruz. İşte gübreyle gömebiliriz, tohumla gömebiliriz. Ürün çalışmaya başladıktan sonra kökte yağmur suyunu, sulama suyunu kökün çekemediği miktarın tamamını çekiyor ve hacminin 1800 katına kadar genişleyerek de yani su bir akıllı toprak altı su rezervuarı olarak hareket ediyor diyebiliriz.
1: Müthiş bir şey. Peki mesela suyu çekti. Daha sonra kök onlardan o suyu geri alabiliyor mu?
2: Tabii. Aslında atmosferik basınçla suyu salıyor. O yüzden de kök...
1: Evet, temel fizik kurallarıyla gidiyor yani.
2: Aynen, serum gibi sıkıyor. İçinden suyunu alıyor. Ve sonrasında işte ürün tekrar ya su çekiyor ya da içindeki suyu 40 günde yavaş salmaya devam ediyor. Burada çok kullanım, az kullanım hep bize sorular geliyor. Çok kullanırsak işte küplenme olur mu? Ya da işte az kullanırsak ürün etkisini gösterir mi? Burada zaten biz tüketicilere, çiftçilere, endüstriyel tarım firmalarına kullanım kılavuzları yolluyoruz her ürün için. Biz bunu bir pazar geliştirme faaliyeti olarak gördüğümüzden çok da büyük bir datamız birikti zaten Türkiye'de ve dünyada. Bunun kullanımı ile ilgili bir yönlendirmeyi yapıyoruz ama zaten artık hani oranlarda oturdu. İşte gübre kullanımında 1'e 10 gibi bir karışımla direkt nanotörünü kullanabiliyorsunuz. Buradaki en büyük avantaj da aslında suda, suyun yanında verim. Ürünün maliyetini soracaksınız çünkü birazdan ben biliyorum.
1: Kesinlikle, kesinlikle.
2: Bizim bir ajandamız var tabii. Tarım Bakanlığı ile çok yakın çalışıyoruz. Dünyada olmayan bir teknolojiyi şu an Türkiye'ye kullandırıyoruz biz. Yerli milli ürün. Burada da bir ödevimiz var. Olabildiği kadar fazla çiftçiye ulaştırmak. O yüzden de ürünün fiyatını verimden alacağı ekstra gelirin %20'si gibi düşünebilirsiniz. Biz verimi arttırıp onun da %20'sine talibiz diyoruz. Olabildiği kadar da fiyatlarımızı Türkiye'de bu manada kullanılabilir seviyede tutuyoruz.
1: Vallahi süper bir şey. Yani ben o zaman sizin bu söylediğinizden bir başka çıkarım daha yapmak durumunda kaldım. Siz sadece sudan tasarruf yapmıyorsunuz, verimi de arttırıyorsunuz diye anlıyorum.
2: Doğrudur. Hatta bununla ilgili en son bir sonucumuz var. Senegal Tarım Bakanlığı ile beraber çalışıyoruz şu an. Senegal'de yemlik mısır silaj diyoruz üretiminde. Hem sıvı hem katı kullanıldı bir arazide, 6 hektarlık bir arazide. %65 verim artışı raporlandı. Bu raporlamaların hiçbirisini de biz yapmıyoruz. Karşı taraftan talep ediyoruz. Karşı tarafın
1: kesinlikle
2: yapsın istiyoruz. Ya da işte doktor gibi ya da işte toprak gibi Türk firmalarıyla çalışıyoruz saha ölçümlerinde. Bu ne demek oluyor aslında? Yani %65 verim artışı çok çok ekstrem bir rakam. Biz bunun farkındayız.
1: Tartışmaya açık değil yani, çok acayip.
2: Ve çok birçok şey değiştirme potansiyeline sahip bir rakam. Yani siz aslında tarım teknolojide tarafında ülke olarak çok farklı bir yere gidebilirsiniz. Verimliliği ve su kullanımını azaltarak bu şekilde çok daha farklı yatırımlarla sektörü kalkındırabilirsiniz. O yüzden de biz işin tasarruf ettirme tarafını sahiplenelim. Diğer alanları da önüne açalım istiyoruz. Bizim kendimize belirlediğimiz misyonlardan bir tanesi de bu.
1: Peki efendim, o verimi biraz açabilir miyiz? Yani burada verim daha çok ürün çıkması mı, daha kısa vakitte ürün almamız mı, daha az su kullanmamız mı ya da hepsi mi? Onu çok merak ettim.
2: Şöyle, ürün gruplarına göre değişken. Örneğin fındıkta, Karadeniz'de yaptığımız kullanımlarda fındık, yani sonuçta ağaç kökü suyla ve mikro elementle temasını arttırdığı için örneğin ürün fındığı çapında artış oldu ve yağlılığında. Şimdi çap artışından da aslında rekolte artışını tetikliyorsunuz. Aynı tabii, zamanda ürüne, alınan ürün miktarı da artıyor. Çünkü siz ürünün stese düştüğü, su stresine düştüğü alanların tamamında sigortalamış oluyorsunuz toprakta. Ya da örneğin işte buğdaya gidelim mesela. Buğdayda Muş'ta en son bir denememiz oldu. %9 buğdayda verim artışı aldık. Ceviz ve bademde Türkiye'nin en büyük kooperatifiyle çalıştık. Orada da %30 verim artışı yaşandı. Yani ürün grubuna göre değişiyor, su ihtiyacına göre değişiyor. Daha çok su ihtiyacı olan ürünlerde daha büyük bir verim artışı alıyoruz. O yüzden de verim artışı su paralel gidiyor bizim işimizde diyebilirim.
1: Can Bey, bunlar nasıl verim artışı rakamları? Çok çok acayip. Peki efendim, mesela ben yine sizin söylediklerinizden şunu anlıyorum. Bu hani böyle iki ayda bir, ayda bir serpeceğiniz bir şey değil. Bir kere bunu kullandıktan sonra bir yıl ya da iki yıl boyunca bunu verimini alabiliyoruz diye anlıyorum.
2: Çok doğru. Özellikle granül formdaki Himalaya tozu gibi bir formumuz var. Onu da hem mikrogranül gübreyle kullanılabilecek toz haline getirebiliyoruz. Hem de evde hobi bahçeciliği için kullanılacak daha kalın halde. Bu da bir sonuçta bir know-how. Dünyada hiçbir polimer firması bizim gibi boyutlandırma yapamıyor bizim yaptığımız şekilde. Biz farklı kullanım alanları için farklı boyutlarda satıyoruz. Granül formdaki ürün 1 sene ve 2 sene. 2 tane farklı versiyon var. Sıvı da dediğim gibi daha böyle anlık kullanım diyelim ona. Orada da doğru zamanda ekili üründe su azaltma amacımız. Nereden geldi diyeceksiniz. Peki sıvıya nasıl ulaştınız? Biz önce çünkü. O da bize Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen bir siparişti. Orada bir polo sahasından geldi. Dediler ki biz çimi kaldıramayacağımıza göre ürünü nasıl kullanacağız? Biz de geçtiğimiz sene onun argesini yaptık. Ürünü stabilize ettik sıvı fonda. O yüzden evet. de farklı alanlar açılmış oldu. Şimdi mesela peyzaj tarafında belediyelerle konuşuyoruz. İşte yurt dışında dediğim gibi futbol sahaları, golf sahaları, polo sahaları buralarda kullandırmayı hedefliyoruz. Tarım tarafı ayrı ilerliyor zaten. O yüzden de sıvı ve katı fon iki tane farklı teknolojiyi sahada uyguluyoruz.
1: Can Bey çok heyecanlı gerçekten. Bir de sizin şimdi anlattıklarınızdan da yine yola çıkarak oradan da sorular sürekli geliyor. Şunu anlıyorum ben, ürün şeyiniz yok. Hani şu üründe kullanabiliriz ama burada kullanamıyoruz gibi bir şey yok. Ağaç dediniz, Aynen. fındık dediniz, çim dediniz, filan, mısır dediniz, her şeyi söylediniz.
2: Tabii toprak tipi ve ürün tipinden bağımsız bizim burada şu an
1: bir şey bu ya.
2: Teknoloji. Yani kiraz da kullanıyoruz şu an Türkiye'de iyi tarım örneği olarak verebileceğimiz, ben isimleri zikretmeyeyim ama en bilinen üreticilerden birisiyle çalışıyoruz. Yurt dışında Kaliforniya'da şu an kullanılmaya başlandı. Kaliforniya'nın en büyük 3 tane çiftliğinden sipariş aldık. Dediğim gibi Afrika bölgesinde aktifiz. Suudi Arabistan'da hurma kooperatifiyle işbirliğine gidiyoruz. O yüzden toprak tipi ve şu an ürün tipini konuşmuyoruz biz. Daha çok bunu nasıl daha yaygın hale getiririz ve şöyle söyleyeyim, bizim üretimimiz şu an çok kısıtlı. Hani ben böyle anlattım. Gelen talep...
1: Ha, onu soracaktım zaten. Bir sonraki sorum oydu benim.
2: Ya yani bizim 15 sene sonunda gelebildiğimiz yer şu an Türkiye'nin toplam ihtiyacının %1'i kadar bir üretim kapasitemiz var. Nanoteknoloji.
1: Ama sonuçta bu bir polimerdir efendim. Yani bir fabrikanın yapımına bakıyor değil mi?
2: Evet, şu an onu başardık biz aslında. Biz bu 15 yıllık serüvenin sonunda bu işi ölçeklendirmeyi çözdük. Bundan sonra
1: da... Laboratuvardan çıkardınız, şu anda fabrika aşamasındayız.
2: Aynen, şu an 3000 ton kapasiteli kuru, 10.000 ton kapasiteli sıvı üretme tesisimiz açıldı 16 Mayıs itibariyle. Ve bunu şöyle ben size anlamlandırayım. Bizim yaptığımız Ar-Ge Aralık 2025'te Oxford Üniversitesi tarafından yeni başlandı. Bir basın bülteni duyurdular. Tarımda kullanılabilir polimer Ar-Ge'si başladı. O yüzden biz şu
1: Ama an... siz zaten bütün şeylerini almıştınız değil mi efendim? Yani bunun söyleyin adını alınması gereken bütün izinleri veya şeyleri üstünüze kayıtlı sonuçta. Patentleri,
2: Patent korumaları var. O yüzden biz şu an Ar-Ge olarak çok öndeyiz. Ticarileştirmeyi başardık. Bundan sonrasında ürünü buluşturma, ölçekleme ve yeni tesislerin kurulumu. Bizim amacımız da her zaman Türkiye. Türkiye'den bu ürün çıktı. Türk bilim insanlarının akıl suyu diyelim ona da biz. Onların başarıları. O yüzden de bundan sonrasında Türkiye'de bunu ölçeklendirmek, Türkiye'den ihracat yapmak istiyoruz.
1: Peki bunun üretilmesi aşamasında bizim yurt dışı bağımlılığımız falan var mıdır efendim? Hani bilmem ne maddesi gerekiyor, bir tek Kazakistan'da çıkıyormuş falan gibi bir durum var mı?
2: Hayır yok. Reçeteleri sadeleştirdik. Onu da geçtiğimiz sene yaptık. İşte Avustralya'dan kullanılan özel bir enzim vardı. Onun eşleniğini laboratuvarda bulduk. Şu an reçete anlamında da bağımsızız. İç piyasadan direkt karşılayabiliyoruz ham maddemizi. Üretim teknolojimiz bize ait yine. Patentlenebilir durumda. Onu patentlemedik ama bizim yaptığımız şekilde üretim yapan başka bir üretici olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü biyoçözünürlüğün mümkün olması için, yani o selülozik maddenin polimerle birleşebilmesi için özel bir üretim tekniğimiz var. Bu da bizi hem evet patent koruması anlamında formülde ama üretim tekniği anlamında da öne çıkartıyor.
1: Bir de yine sizin söylediklerinizden yola çıkarak şunu çıkartıyorum. Mesela siz dediniz ki şu anda Türkiye'nin %1'ine yetecek durumdayız. 3000 ton kuru, 10.000 ton yaş dediniz, sulu dediniz yanlış hatırlamıyorsam ben. Yani bunun o 13'ü bizim 1300'e belki de çıkartmamız gerekiyor tüm Türkiye'yi kapsayabilmek için. Ama yani sizin anlattıklarınızdan yine yola çıkacak olursak sanki çevre coğrafyalar vesaireler falan bunu fabrikada bırakmazmış bu ürünü gibi geliyor bana.
2: İnşallah, inşallah biz de onu ümit ediyoruz. Çünkü yani ürünün bizim, yani bir şirketin sahipleneceğinden öte bir misyonu var bence. Bu çok hem vizyoner bir ürün hem uhrevi bir ürün diyelim. Sahada birçok çözüm buluyor. O yüzden de biz de heyecanlıyız. Kullanım oranlarını soracak olursanız da kullanım oranı, yani ne kadar endüstriyel olduğunu anlamanız için söylüyorum. Bir dekarlık bir alanda açık tarım yapıyoruz. Bir dekarlık bir alanda 2,5 kilo kullanılıyor. Yani biz ürünün dediğim gibi işte o kimyasal girdileri azaltıp biraz reçeteyi hafifletme amacına hizmet etmesi de oradan geliyor. Yani buna hektar...
1: Yani benim tarlam var, oraya iki kamyon bu üründen dökmem gerekiyor gibi bir şey de yok yani. Adam kolunun altındaki torbayla o tarlayı kurtarabilir.
2: Tabii. Aynen. Yani dekarda 2,5 kilo dediğimizde hektarda 25 kilo geliyor. 10 bin metrekarede. Bunun işte sera kullanımında gramlarla ölçüyoruz. Kokopitin içine katıldığı zaman 3 gram 5 gramlar konuşuyoruz. Ya da peyzajda dediğimiz zaman yine çok böyle şey kullanım olanlarını olabildiği kadar ürünün etkisini yükselterek azaltmaya çalıştık. Öyle diyeyim ben size.
1: Valla Can Bey, programa katıldığınız için özellikle çok teşekkür ediyorum. Biz genelde buraya bilim insanlarını çıkartıyoruz ama ilk kez ben buraya bir şey çıkarttım. Nasıl diyeyim, büyücü, sihirbazlar çıkartmış gibi hissediyorum kendimi. Gerçekten de bambaşka bir şey yapmışsınız. Buradaki ileriye doğru attığınız her adımda biz buradayız, mutlaka konuşalım. Şey doldum yani, böyle heyecan doldum sizinle konuştuktan sonra. Çok sağ olun efendim.
2: Çok teşekkür ederim. Ben de çok memnun oldum. Çok heyecan duydum. Sizi laboratuvarımıza da bekliyoruz. Umarım uygun bir zamanınızda
1: şansınız
2: olur. Laboratuvarlarımızla fabrikamızın arasında 2 dakika. Sizi burada misafir etmek isteriz.
1: Çok isterim efendim. Gerçekten de çok isterim. Çok teşekkür ediyorum Can Bey bu verdiğiniz bilgiler için.
2: Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Saygılar sunuyorum efendim. Çok sağ olun.
2: Saygılar, sevgiler.
1: Evet, Ant Systems'ın CEO'su Can Yurdakul'la konuştuk. Gerçekten işte Türkiye'den mucize çıkıyor mu? Türkiye'den mucize çıkıyor. Bu bir mucize. Gerçekten Sabancı Üniversitesi'nin o nanoteknoloji laboratuvarlarını ben sık sık burada dile getiriyorum. Zaten oradan almış, yürümüş bir üründen bahsediyoruz. Müthiş, müthiş gerçekten. Hadi efendim, o zaman bir sonraki konumuza geçelim. Hattımızda Obase'in kurucu ortağı ve CEO'su Doktor Bülent Dal var. Merhabalar Bülent Bey.
3: Merhabalar Serhat Bey, nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim efendim, sağ olun. Siz de iyisiniz inşallah.
3: İyiyiz, teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
1: Vallahi estağfurullah efendim, ne demek. Yani şimdi yapay zekayı biz burada sık sık konuşuyoruz. Yapay zekayı kullanan firmalarla konuşuyoruz, onları. Bunları entegre eden firmalarla konuşuyoruz. Ama böyle bir geniş bir açıdan bakan Obase'in ben raporlarını özellikle görünce çok heyecanlandım. Sizi çağırmak zorunda hissettim kendimi. Sağ olun, siz de kabul ettiniz, geldiniz.
3: Teşekkür ederim, sağ olun. Teşekkür ederim.
1: Şimdi şöyle, yapay zekanın en önemli sorunlarından biri, burada da sık sık dile getiriyoruz zaten. Yani herkes şu anda yapay zekaya yatırım yapıyor ki yapmalılardı zaten. Evet, kesinlikle bir yapay zeka yatırımı olmalı şirketlerde. İleriye doğru bizi nasıl götüreceğini aşağı yukarı insanların şeyleri, akılları aldı. Fakat sanki o yatırımlar işe o kadar hızlı dönüşmüyor gibi geliyor. Ne dersiniz efendim?
3: Evet, yani şimdi aslında baktığımız zaman her yeni teknolojide bir şey vardır. Beklentiler yüksek olur, sonra bir orada hayal kırıklığı olur. Ondan sonra da ya aslında buradan bir sonuç çıkmaz denir. Orada da bir rehavet dönemi olur ama orada da hani tabiri yerinde inşaatı alan Üsküdar'ı geçer biraz. Şimdi burada da aslında benzeri bir süreci belki de yaşıyoruz. Gerçekten şimdi 2025'e baktığımız zaman burada işte farklı araştırmalar var. İşte MIT'ye ve Gartner araştırmalarına baktığımızda gerçek hayatta fayda sağlayan %5, %6 civarında. MIT %5, Gartner %6 diyor. İş sonuçlarını etki eden projeler. 2025'i böyle kapattık. Fakat 2026'da daha ümitliyiz ve gerçekten şu anda bir olgunlaşma var ve iş süreçlerine dokunan projeleri görüyoruz. 2025'te özellikle daha çok pilot aşamasında kalıp iş süreçlerine kazandırılamayan projeler varken 2026'da artık hani kapattığımızda daha iş süreçlerini etki eden projeleri görmeyi bekliyoruz açıkçası bu yıl içerisinde diye hani sorunuza kısaca cevap vereyim.
1: Peki o zaman ben de şöyle bir soruya takla attırıp tekrar soracağım bunu. Mesela cep telefonları, kablosuz teknolojileri düşünüyorum ben. 1990'ların başlarında hayata girmeye başladı. Ama işte gerçekten para kazandırıyor olması ve mucizeler yaratıyor olması için biz 2000'li yılların başını bekledik. Bayağı bir orada bir 10 yıllık bir süreç vardı. Ya da işte ne bileyim saklama bulut teknolojilerini düşünecek olursak yine bir 3-4 yıllık bir hani bir suskunluk, adaptasyon dönemini yaşadık. Ama görebildiğim kadarıyla yapay zeka biraz daha hızlı geliyor ama insanlar daha çok hız bekliyorlar ondan. Yani daha hızlı hayatımıza girsin diye bekliyorlar diye anlıyorum. Ne dersiniz?
3: Evet, çok ciddi bir yatırım var. Yani geçmiş dönemdeki aslında gelişmelere göre baktığımızda çok hızlı bir büyük bir yatırım var. Yani internet döneminde biz bunu böyle gördük ama hani sizinle temas ettiğiniz gibi işte burada Airbnb, Uber gibi mesela şeyler, WhatsApp gibi, buradaki Instagram gibi hani yatırımlar sonradan hayatımızın içerisine girdi. Şimdi burada çok daha hızlı gidiyor. Fakat tabii burada özellikle kurum kültürünü adapte edebilme noktası, pilotun ötesine gidebilme noktasında bir tıkanmışlık söz konusu. Onu biraz açmak gerekiyor. Nitekim burada aslında Microsoft'un da bir Mayıs ayında yayınladığı bir araştırma var. Bu araştırmaya göre yapay zekadan elde edilen etkinin, kazanımın 1/3'ü kurum kültürü veya yenilikçi desteğinden geliyor. Bunu bir defa iş dünyası keşfetmiş vaziyette. Teknoloji ve bireysel beceriler de tabii ki burada hani önemli ama özellikle bu karar zekası dediğimiz bizim karar vermeye, yapay zekanın aslında bizi dönüştürdüğü aksiyon almaya, otonom aksiyonlara veya hızlı aksiyonlara dönüştürdüğü süreç için bu organizasyon yapısının içerisindeki şekillenmesi önem arz ediyor.
1: Vallahi süper bir şey bu. Peki şimdi biraz sizden Obeyz'in kim olduğunu, ne yaptığını da alayım ki o neden şirketlerin içindeki o yapay zeka kültürünü bu kadar iyi bildiğiniz de ortaya çıksın efendim.
3: Tabii biz 30 yılı aşkın süredir aslında veriden değer üretmek, analitiğe odaklı çalışan bir Türk teknoloji şirketiyiz. 200'ü aşkın uzmanlığı 20'den fazla ülkede, parakende, telekomünikasyon, finans, havayolu, üretim gibi farklı sektörlere hizmet vermekteyiz. Uzun yıllar karar destek ve veri analitiği projeleri yaptık. Burada birçok şirketin yönetim disiplinini oluşturduk. Sayısız raporlar, işte karneler, kokpitler, işte buradan bir takım öngörü sistemleri, optimizasyonlar, veri kalitesinin arttırılması, zenginleştirilmesi, uçta olacak bütünsel bir yaklaşımla bugünlere geldik ve ciddi burada sektörel deneyimlerimizi de bu çözümlerimizin içerisine aslında yedirdik. İşte son olarak da Obeyz Air, ki Air AI Ready'den geliyor. Yani aslında yapay zekadan istifade etmeye hazır sistemler disipliniyle bir aslında ürün platformu ortaya koyduk. Burada kurumların verisini sadece rapora değil, direkt doğrudan kararı ve aksiyona dönüştüren sistemlere odaklanmış vaziyetteyiz. Hani son olarak da İstanbul ve Washington DC'de ofislerimiz var. Burada geliştirdiğimiz yerli Ar-Ge merkeziyiz. Deneyimlerimizi yurt dışında yaygınlaştırmak bizim önceliğimiz son yıllarda.
1: Yurt dışında sizin gibi şirketleri, Türk şirketlerine bakış açısı nasıl efendim? Yani eskiden mesela 1990'ların ortalarında buradaki benim mühendis dostlarım yurt dışında şirket kurup biz Türk şirketi değiliz demek durumunda kalıyorlardı. Mühendislik güçlerini gösterebilme adına. Bilmiyorum, şimdiki durum biraz daha farklı herhalde.
3: Tabii yani şu anda söylediğiniz nokta halen geçerli. Yurt dışında olduğunuz zaman oranın bir oyuncusu olduğunuz algısını vermek durumundasınız. O nedenle işte birçok şirketin uluslararası manada merkezleri o taraflarda oluyor. Fakat hani Türkiye'de de baktığımız zaman biz çok hızlı teknolojiye adapte oluyoruz. Çok daha kompleks süreçlerde hayata geçirebiliyoruz ve bizim işte bu bahsetmiş olduğumuz sektörlerin her birinde ayrı ayrı değerli yıllarca birlikte olduğumuz ve iş ortağı olarak adeta gittiğimiz buradaki projelerde bize orada önemli destek sağlamış oluyor.
0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Harika. Peki efendim mesela özellikle sizin yaptığınız işlerde ya da işte bu yapay zekaya daha hızlı dönüşebilen süreçlerde şirketlere bir çağrı yapalım desek hangi şirketleri, hangi işleri yapmak için bu alana davet ederdiniz?
3: Yani şimdi aslında baktığımız zaman burada özellikle bir noktanın altını çizmek isteriz. Yani kurum kültürü önemli, alınan kararları organizasyon süreçlerinde yansıtmak önemli dedik ama teknoloji tarafında dikkat edilmesi gereken hayata geçirilmesinde özellikle biz bugüne kadar veri çok önemli dedik. Veri halen çok önemli. Fakat bunun yanı sıra eğer biz yapay zeka sistemlerine bizim iş modelimizi, iş modelimizdeki bir takım sebep sonuç ilişkilerini anlamak için süreçler arasındaki farklı uygulamalar arasındaki entegrasyon noktalarını ve karar verme ilişkilerini anlatmazsak aslında burada fayda elde edemiyoruz. Yani burada elde etmiş olduğumuz şey aslında bugüne kadar birçok rapor sunmaktı, birçok veriyi yan yana toplamaktı. Fakat bu bize sebep sonuç ilişkisini vermiyor, korelasyonu veriyor aslında. Yani mesela siz bir kampanya yaptınız, o kampanya bittikten sonra bakıyorsunuz ki işte satışlar düşüyor. Hani buradaki korelasyon kampanyayı uzatma gerektiğiyle ilgili bir korelasyon çıkıyor olabilir.
1: Doğru.
3: Aslında realiteye baktığınızda eğer bütün süreçleri yan yana gördüğünüzde, tümleşik gördüğünüzde bir ürünün o ürünün olmaması stokta ve sevk edilmemiş olmasına dayalı bir ürünün bulunduğuyla ilgili bir problem olduğunu görüyorsunuz. Aslında bizim ihtiyacımız olan korelasyon değil, herhangi bir sonucun sebebini bulmak ve bugüne kadar da olmayan şey, şu anda sistemleri anlatmadığımız şey, bütün işleyişi, o sektörel deneyimi aslında yapay zekanın arkasına bizim koymuş olmamız. Ki bu noktada baktığımız zaman şu anda büyük, özellikle bu yapay zeka konusundaki yatırımlar, hizmet sağlayan firmaların gördüğümüz şey, direkt bir dil hizmet vermeye ve bu kurumların içerisindeki yapılanmayı etki etmeye odaklandıklarını görüyoruz. Ki bu noktada OpenAI, Anthropic zaten böyle bir yapıya geçti ve geçen hafta Satya Nadella Microsoft'ta çok ciddi bir hizmet ekibi kurmak istediklerini, böyle bir karar aldıklarını ifade ettiler. Dolayısıyla müşterilere daha yakın olmak ve bu süreçleri gerçekten hayatın içerisine sokmak için gerekli olan danışmanlığı vermeyi hedefliyorlar. Biz de aslında kendi çözümümüz Always Air'la tam da bu noktaya odaklanmış vaziyetteyiz. Yıllardır Parakende, Telko, Havayolu, bankacılık, finans, üretim tarafındaki deneyimlerimizi, sektörel deneyimlerimizi kurumların iş dinamikleriyle bir araya getirip gerçekten güvenilir kararlar burada üreten sistemler hayata geçirmeyi planlıyoruz.
1: Bülent Bey, belki ya yani bendeki hissiyat şu yönde, bu çok hızlı geldiği için hayatımıza, çok hızlı girdiği için, bir de bir an önce bunu şu anda kullanmazsanız ölürsünüz tadında yaklaşımlar olduğu için insanlar biraz hızlı girdiler, ama hani o kurumun bunu nasıl, hangi yönlerinden alacağını, kaldırıp kaldıramayacağını ya da en çok verimin nerede elde edilebileceğini biraz bakmadan bu işin içine girdiler gibi geliyor bana. Ne dersiniz, siz bizzat o kurumların içindesiniz efendim?
3: Tabii ki, yani şu anda aslında ilk ele alınan şey, biz burada bir yatırım yapıyoruz, böyle bir imkana sahibiz, pilot projeler yapmak, biz buna pilot tuzağı diyoruz. Halbuki aslında sağlıklı bir şekilde en çok nereden değer üretilecekse oraya odaklanmak ve orada aynı zamanda üst yönetimin desteğini alarak hayata geçiriyor olmak. Yani burada bir sürü projeler yapmaktansa, bir sürü işte hani bizim ajan dediğimiz yapıları hayatın içerisinde sokmaktansa aslında sağlam adımlarla gitmek, ama arka tarafı aslında hazır hale getiriyor olmak burada son derece önemli. Veri gerek şart ama yeter şart değil. Fakat burada sektörel buradaki bilginizi bu sistemlere anlatıyor olmak önem arz ediyor. Burada mesela işte hani herkes için CRM, burada projeleri, müşteri ilişkileri yönetimi, doğru öneriyi sunabilmek önemli. Ya burada aslında biz bugüne kadar daha çok ne oldu sorusunun cevabını veren birçok raporlar, karneler, dashboardlar sunarken aslında artık neden olduğunun sorusunun cevabını verip, eğer bir müşteriden bahsediyorsak, yani müşterinin biz ne sıklıkta harcadığını biliyoruz, hangi aslında satın alma yapabileceğini, bir sonraki satın almasını tahmin edebiliyoruz, ama burada esas mesele neden satın aldı ve hangi noktada ben ona kişisel bir öneride veya teklifte bulunayım, bunu yakalayabilecek şekilde arka tarafı güçlendirmek gerekiyor. Bunu güçlendirmediğiniz zaman aslında güvenilir sonuçlar veremiyor ki. Bizim buradan aslında burada bir söylemimiz var. Üretmiş olacağınız değer karar adedi çarpı karar hızı çarpı karar kalitesi, aslında buna ulaşmış oluyorsunuz ve burada aslında
1: çok güzel matematik
3: çarpı çalışıyor. Bunlardan birisi sıfır olduğunda sonuç sıfır manası oluyor. Burada artı yok, çarpı var, çünkü çok hızlı karar aldınız, yanlış karar aldınız, çok doğru karar aldınız, geç karar aldınız. Gün içerisinde almanız gereken birçok yüzlerce, milyonlarca, binlerce mikro kararlar var. Bunların hiçbirisini almıyorsunuz. Aslında bunları bir dengede tutuyor olarak burada kazanımı arttıracak projeleri hayata geçirdiğimizde bu da katılım geliyor. Bu da tabii ki o kadar kolay bir iş değil. Evet. Özel bir ihtimam
1: yok. Peki Bülent Bey, yani size şunu da sormak istiyorum. Mesela ben yapay zekayı kullanırken ve çevremdeki insanlarla konuşurken de gördüm ki, yani mesela ben bir gazeteci olarak haberle ilgili bir şey yaptığım zaman çok hızlı çözüyorum yapay zekayla bunu. Ama mesela ben hadi internet sisteme bir uygulama yapayım, hani bunu yapay zekayla yapabilir miyim diye baktığımda yapabiliyorum. Ama mesela bir uygulamacının işte birkaç dakikada yaptığı iş benim için günler sürüyor. Yani herkes kendi işini daha hızlı yapıyor yapay zekayla. Eğer kendi işini bildiği için diyelim buna. Şimdi şirketler aynı şekilde sizin gibi firmalardan danışmanlık alırken doğru firmayla bu işin danışmanlığını alıyor olsalar daha hızlı ilerlerler, sıfırdan keşfetmek yerine diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
3: Kesinlikle çok doğru bir noktaya işaret ettiniz Serhat Bey. Çünkü sizin bir sektörel deneyiminiz var ve hani o bilgi birikiminizle bu olayı yorumluyorsunuz. Yapay zeka sistemleri kendi kendine öğrenmiyor. Şu anda ortada çalışan modellerin hepsi herkese açık olan bilgileri öğreniyor ve herkes o akıllı oluyor. Ama aslında o aklı ileriye götürmek sizin kendi sektörel bilgi birikiminiz ve kendi aslında rekabet avantajı unsurlarınızla iç içe onu koyduğunuz zaman o zaman katkı sağlıyorsunuz. O nedenle burada doğru başlangıç noktası gerçekten kendiniz ve dışarıda sizin işinize hakim olan kişilerle ve bu disiplini de başka kuruluşlarda daha önceden hayata geçirmiş olan iş ortaklarıyla ilerlemek.
1: Vallahi Bülent Bey çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bu çok değerli bilgiler için. Ama yani sizin bilgi birikiminizden benim çok çok daha fazla faydalanmam lazım. Önümüzdeki günlerde mutlaka tekrar bir araya gelelim. Bunu farklı açılardan da inceleyelim efendim.
3: Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Memnuniyetle tabii ki Serhat Bey.
1: Saygılar sunuyorum. Çok sağ olun efendim.
3: Mukabele. Günler. Teşekkür ederim.
1: Evet, Obeyz'in kurucu ortağı ve CEO'su Doktor Bülent Dal'la konuştuk. Evet, işte yapay zekayı böyle değerlendirmemiz gerekiyor bizim. Yani bakış açılarımızı çok daha ciddi ve ayakları yere basar şekilde getirmemiz gerekiyor. Hadi o zaman kalan dakikalarımızda isterseniz birkaç haber okuyayım size. Enteresan haberler çıkarttım yine. Hafta sonu bayağı çalıştı dünya yapay zekayı ve değişik çıktılar elde etti. Bunları ben sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi bir tanesi, yapay zeka metinlerinde herkes parmak izleri arıyor. Neden parmak izleri arıyor biliyor musunuz? Hani bir metin yapay zeka ile mi yapılmış, neyle yapılmış? Bunu görebilmek, bilebilmek istiyor insanlar. Artı yapay zekanın parmak izlerini anlarsanız eğer, yapay zekayı geliştirmek için, ileriye götürmek için de çok önemli fırsatlar elde edersiniz gibi bir durum var. Yani bir şeyi anlamadan ileriye götüremezsiniz. Hani bu arabada gaza bastınız, araba işte şu kadar hızlanıyor. Neden bu kadar hızlanıyor, daha fazla hızlanmıyor anlamadan arabayı daha hızlı götürmeyi başaramazsınız. İşte bu anlamda The Atlantic'ten aldım bunu. Şimdi sohbet botlarının özellikle açıklama, tanıtım ve sosyal medya metinlerinde sık sık karşıtlık kuran bir cümle yapısı başvurduğunu anlatıyor. Yani negatif paralellik kavramı. Yapay zeka çok seviyormuş. Bu fikir önce ne olmadığını söylüyor, ardından ne olduğunu vurguluyor. Negatif paralellik bu demekmiş. Yani benim size anlattıklarım hikaye değil, benim size anlattıklarım geleceği şekillendiren metinler. Mesela burada ben bu negatif paralelliği kullandım. İlk önce ne olmadığını söyledim, ardından ne olduğunu size anlatmaya çalıştım. Şimdi aslında retorikte değil, konuşmalarda, reklamlarda, edebiyatta da uzun süredir zaten kullanılan bir şeyden bahsediyoruz. Hani bu yapay zekanın icat ettiği bir şey değil, öyle düşünmeyin. Yeni olan şey şu, büyük dil modelleri onu güvenli ve ikna edici bir anlatım yolu olarak normal konuşmanın içinde geçtiğinden çok daha büyük sıklıkta seçmeye başlamış. Yani beğenmiş bu modeli. Model kesinlik izlenimi veren iki parçalı yapıyla hem nüansları bize veriyor, hem de okura ya da dinleyiciye kolay sindirilebilen bir sonuç sunuyor. Ama asıl sorun ne biliyor musunuz? Bu üslubun yalnızca makine metinlerinde kalmaması. Şimdi insanlar yapay zeka çıktısını düzenlerken kalıbı benimsiyor. kurumsal metinler, LinkedIn paylaşımları, pazarlama dilleri filan aynı ritme giriyor. Yani yapay zeka bunu seviyor diye insanlar yapay zeka metinlerini alıp oradan kürekle kendi işlerini attıkları için bir süre sonra bu insanlığın genel ve çok kullandığı bir yapı haline dönüşüyor. Böylece yapay zeka aslında insan yazısını taklit ederken insanlar esas yapay zekayı taklit etmiş oluyorlar ve onun tercih ettiği biçimde yazmaya ve anlatmaya başlıyorlar. Yani bu nedenle de tek bir üslup işaretinden yola çıkan metin yapay zeka tarafından yazıldığını kanıtlamak mümkün değil. Ama negatif paralellik dediğimiz o şeyin yayılması üretken yapay zekanın yalnızca ne söylediğimizi değil, düşüncelerimizi nasıl paketlediğini ve standartize ettiğini bize gösteriyor. Ayırt edici insan sesi için en iyi çare kalıp vurgular yerine somut ayrıntılar ve özgün ritimler kullanmak. İşte biz bunu yapmalıyız efendim. Geçelim bir diğer haberimize. Şimdi Intel deyince ne anlıyorsunuz? Intel deyince işte 1990'larda, 2000'lerin başında, 2020'lere kadar, 10'lara kadar diyeyim, 20'lere gelmeyeyim, 2010'lara kadar her şeyin içinde, bilgisayarın içinde Intel Inside yazardı işte. İçinde Intel var, çok önemli falan derlerdi. Şimdi şirketin eski ve mevcut çalışanların anlatıları ortaya çıkmaya başlamış. Intel'in yapay zeka çağını neden kaçırdığını bürokrasi, bölünmüş strateji ve yetenek kaybı üzerinden ortaya koymuş bu açıklamalar. Intel'in çöküşünün anatomisine bakalım hep birlikte. Şimdi dediğim gibi yani Intel uzun yıllar bilgisayar işlemcilerinin tartışmasız lideriydi. İşte her ama her yapay zeka dalgası geldiğinde Nvidia daha güçlü, daha çevik oldu ve Intel de o rakiplerin gerisine düştü. Yani eskiden Nvidia ile Intel'i kıyasladığımızda yani Nvidia iyi ama Intel abi filan denirdi ve geçilirdi. Şimdi bu size verdiğim haberde şirketin içinden isimler sorunun tek bir kötü ürün ya da tek bir gecikmeden ibaret olmadığını anlatıyor bize. Karar alma kültürünün yavaşlaması ve riskten kaçınmanın zamanla kurumsal bir alışkanlığa dönüşmesi esas burada etmen diyorlar. Yönetim ekipleri hem ileri üretim teknolojilerine milyarlarca dolar yatırmak hem de ürün birimlerini rekabetçi tutmak zorunda kalıyormuş. İşte bu iki hedef arasındaki kaynak ve sorumluluk dağılımı orada biraz kötüleşmiş. Şimdi GPU ve hızlandırıcı pazarının önemi artarken Intel geleneksel CPU gücüne daha fazla güvenmiş. Burası asla geriye düşmez filan demiş ve yazılım ekosisteminin yapay zeka donanımındaki o belirleyici rolünü yeterince erken kavrayamamış. Kavradığında da atı alan Üsküdar'ı geçmişti zaten. Şimdi işte yani yeni yönetimin hedefi üretim disiplinini yeniden kazanmakmış, daha hızlı ürün döngüleri kurmakmış, yapay zeka ekosisteminde yeniden yer edinmekmiş ama işte o işler o kadar kolay olmuyor. Intel Inside'dan Intel Outside'a doğru büyük bir hızla gidiyoruz. Bir diğer haberimiz Wall Street Journal'dan efendim. Alex Korb. Kimdi Alex Korb? Bu Palantir'in CEO'su. Hani o benim size sıkça dile getirdiğim kötücül imparatorluğun, gücün karanlık tarafının CEO'su. Ona göre, Korb'a göre işletmeler pahalı yapay zeka tokenları satın alıyormuş. Fakat veriyi ve asıl ekonomik değeri model laboratuvarlarına kaptırma riski taşıyormuş. Haberin detayına gidelim. Daha da açıklayıcı olsun diye. Şimdi OpenAI ve Anthropic kurumsal müşteriler arasındaki güç dengesinin bozulduğunu söylüyor Korb. Birçok yöneticinin yüksek yapay zeka faturalarına karşı ölçülebilir değerler elde edemediğini söylüyor ki bunu az önce Bülent Bey'le de konuştuk. Buna rağmen kendi verileri ve iş süreçleri üzerinden model sağlayıcılarını daha güçlü hale getirdiğini söylüyor. Şimdi yapay zeka çağında kurumsal egemenlik diye bir çalışma yapmış Palantir. Şirketlere ve hükümetlere modelleri tek bir sağlayıcıya bağlamadan kullanma, hassas veriyi koruma ve uygulama katmanındaki öğrenimi kendi bünyelerinde tutmalarını öneriyor. Bunu zaten biz de söyledik.

deyip kendi yapay zekasını eğittirtiyor. İşte. Ama en önemlisi de diyor ki bu biz de bunu söylüyoruz efendim. Ben bunu 3 senedir söylüyorum. Eğer bir yapay zekayı eğitecekseniz bu el alemin yapay zekası olmasın. Kendi mesela yapay zekanız olsun diyorum. O yüzden mesela bir Türk modelinden bahsediyoruz. Keşke Türk modeli olsa diyoruz. Yani neyse bir de bir ticari yönüne bakalım bu eleştirinin. Ticari yönü de çok önemli. Palantir tam olarak temel modellere temel modellerle kurumların verisi arasındaki uygulama katmanından para kazanıyorum diyor. Şimdi mesela Microsoft'a gidelim. Microsoft'un CEO'su Satya Nadella gibi başka liderler de benzer biçimde işletmelerin yapay zeka kullanımından doğan bilgi ve avantajı koruması gerektiğini söylüyor. Şimdi itirazın tek bir şirketin satış söyleminden daha geniş olduğu da gözüküyor buradan. Yani Microsoft aynısını söylüyor, o da bu da. Biz de söylüyoruz aynısını. Evet. Yani keşke bir şirketin CEO'su olsaydım da oradan bunu söyleseydim ama hayır. Ben sizlere buradan daha çok ulaşmayı yeğliyorum. Şimdi yapay zeka laboratuvarlarının hukuk, güvenlik, bilim ve kodlama gibi dikey alanlara doğrudan girmesiyle tartışma daha çok büyümeye başladı. Şimdi Meta'nın mesela daha düşük fiyatlı modellerle rekabet etme hamlesi mesela maliyet baskısını arttırıyor. En böyle sert üslupla mesaj verdiğinde şöyle bir şey söylüyor. Günümüzün büyük teknoloji şirketleri yarının yapay zeka ekonomisinin otomatik olarak kazananları olmayacak diyor. Ya o biraz kendi şirketini pohpohlamak için söylüyor. Ama teknik olarak düşünülmesi gereken şeylerden bir tanesi. Şimdi mesela bu bağlamda size bir başka habere geçeyim isterseniz. CNBC'den toparladığım bir haber bu. Yapay zeka yarışı büyüklükten ziyade verimliliğe kayıyor diyor haber. Yani şirketlerin yeni sorusu en büyük modeli kimin yaptığı değil, aynı işi daha hızlı, daha ucuz ve daha az hesaplama gücüyle kimin çözdüğünde. Şimdi yapay zeka sektöründe yıllardır başarı o parametre sayısıyla eğitim için kullanılan işte miktarla ölçü, data miktarıyla ölçülüyordu. Ama işte bu yeni bakış açısıyla toplam kullanım maliyetine bakmak gerekiyor. Yani kurumsal müşteriler modelin laboratuvar testlerindeki o derecesinden çok belirli bir işi işte kaç tokenla, kaç saniyede, ne kadar para harcayarak tamamladığına bakıyor. Mesela OpenAI'ın farklı fiyat performans katmanlarına sahip o model ailesi bu değişimin en önemli örneklerinden bir tanesini oluşturuyormuş. Yani şirket üst düzey modeli günlük kullanım ve düşük maliyet için tasarlanan seçenekleriyle ön plana çıkartıyormuş. Mesela model yeni yönlendirme sistemleri ise her görevi en pahalı modele göndermek yerine bazı basit işleri küçük modellere, zor işleri güçlü modellere dağıtıyor. Mesela ben bunun dün denemelerini yaptım. Dün demeyeyim de hafta sonu diyeyim. Hafta sonunda şöyle bir şey yaşadım. Benim yine yazacağım yazılarla alakalı yardım istemeye başladım. Aynı anda Gemini'den istedim. Şeyden istedim, Anthropic'ten istedim, Claude'dan ve ChatGPT'den istedim. Şimdi şöyle, Gemini'yi bir kere geçiyorum. Gemini bayağı bildiğiniz uydur kaydır bir iş yapıyor. Yani Gemini'yi kim niye para verir bilmiyorum. Ben hala deneme amaçlı paramı veriyorum. Ama yani bilmiyorum ya, yani çok kötü bir yerde Gemini. Neyse onu geçtik. Anthropic'e geldim. Anthropic evet çok güzel iş yapıyor. Anthropic hesaplama gücünde diğerlerinden çok daha yukarıda. Bunu programlama gücü olarak da alabilirsiniz vesaire vesaire de olarak alabilirsiniz. Fakat Anthropic'in bir Türkçe sorunu var. Anthropic eskiden şey derdik biz, Türkçe düşünüp Fransızca yazma, öyle çeviri yapma filan derlerdi. Neden? Çünkü gerçekten de İngilizce düşünüp Türkçe yazdığı için ortaya çıkan metinler sadece İngilizce bilenlerin anladığı metinler oluyor. Noktalama işaretlerini bile o dilde koyuyor, İngilizceye göre koyuyor. Böyle kesme işareti bol yazılar yazıyor. Ama daha da önemlisi Anthropic çok pahalı bir sistem. Yani belli bir para veriyorsunuz. Diğerlerine verdiğim kadar para veriyorum. Diyor ki böyle bir ilk birkaç yazıdan sonra şey diyor. Abi bitti. 5 saat bekleyeceksin. 5 saat sonra buradan devam edeceğiz diyor. Ya daha 3 tane 4 tane yazı yazdık. Nasıl biter bu? Diyor daha çok para ver. Ben size şey yapayım. Devam ettireyim diyor. Onu da ben istemiyorum. Ben neden daha çok para vereyim ötekilerden? Yani onun karşılığını verecek bir sistem değil. Yani tamam ben $24 verdim ama bilmiyorum yani çok da
içim rahat değil ona verdiğim.

kaynaklardan. Ama bakın daha da önemli bir şey var. Antropik az da olsa, diğerlerinden daha da az olsa da bunu yapıyor. Yanlış bilgiler getiriyor. Ama pahalı bir sistem olduğu için onun yanlış bilgisi çok pahalıya mal oluyor. Yani diyor ki mesela işte şunu şöyle yap dedim, onu öyle yaptı ama benim söylediğim şekilde yapmadı. Sonra benden özür diliyor. Ya pardon ya, ben evet ya, sen öyle dememiştin. Ben geri de öyle yaptım. Yaptık bir eşeklik diyor. Abi tamam, eşeklik yaptın da ben 5 saat beklemek zorundayım o zaman. Yeniden. Senin o eşekliğin yüzünden. Ve ben bir daha bunu yaptığımda o eşekliği tekrarlamayacağın konusunda bir şeyimiz yok. İşte en iyisi burada ChatGPT çalışıyor. ChatGPT hem daha fazla şey veriyor, daha da ucuza geliyor diğerleriyle kıyasladığımızda. Ve performansı da bence ortalamanın çok üstünde. Antropik'in hesaplama olarak bir tık altında olabilir ama önceki gün 5.6 çıktı ChatGPT'nin. 5.6'yı deneyin, bence çok iyi bir şey. Ve sürekli de sizin yapacağınız işlere göre size doğru modeli getiriyor. Yani en üsttekinin en kralıyla ben yapmak istiyorum deyince, abi ne gerek var, bundan yap işte, bak aynı şeyi yapıyoruz diyor. Ve bu çok güzel bir şey, beni düşündüğünü hissediyorum. Efendim, programın da böylece sonuna geldik. Ben Serhat Ayan, Yeni Şeyler Rehberi'nin son saniyelerindeyiz. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Hepinize mutlu günler diyorum. Yarın aynı saatte buluşalım. Hoşça kalın.

0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi'nin tekrarını dinlediniz.
1: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.
2: Haber bu frekansta, çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Radyonuz Radyo Sputnik'e, Okan Aslan'la gün ortası radyo programına. Bugün 13'ü ayın. Ricky Martin Türkiye'ye geldi diye mi aldın bu şarkıyı? Gelmese almayacaksın yani. Ya yani sevgili Simge'ye soruyorum. Efendim, Okan Aslan'la gün ortası radyo programı, ben ve müzisyen arkadaşlarımla beraber başladık yayına. Bugün perküsyonda sevgili Özgür var, masada oturuyor. Gitarda sevgili Simge dolanıyor. Soundcheck yapacağız birazdan. Tabii ki arp sanatçımız sevgili Öznur. Ondan sonra Kemal yine her zamanki yerinde. Bütün koordinasyon, kumanda onda. Değerli dinleyiciler, DJ. Öykü de bugün burada, Kemal'in kızı. Bizimle hiç muhatap bile değil. Elinde bilgisayar, tabletle. Ama ne muhatap olacağım, alıştım zaten ben bunlara yani. Sevgili Öykü, değerli dinleyiciler. Okul tatil oldu ya, belli aralıklarla geliyor buraya Kemal'le beraber. Bize gül yüzünü gösterip, stajyer yönetmen kendisi, hanımlar beyler. Şimdi yayına başladık başlamasına da, bugün bir konuğumuz var. Yayını ayık bitirebilir miyiz? O konuda şüphelerimiz yok değil. Olağanüstü bir hareketlilik var radyomuzda, Radyo Sputnik'te bugün itibarıyla. Herkes yediğine içtiğine dikkat etmeye başladı. Daha gelmeden düşün. Bir de gelince neler olacak? Yani onu da bir tahmin etmek lazım. Birazdan stüdyomuzda değerli dinleyiciler, sevgili Nuri Alço canlı yayında konuğum olacak. Yeşilçam'ın hakikaten yaşayan efsanesi değerli dinleyiciler. Çok bambaşka bir insan. Yani Türkiye'de kötüyü en iyi oynayan insanlardan bir tanesi ama çok da iyi bir insan ya. Gerçekten genelde öyle oluyor diyoruz ama şimdi Nuri Alço bambaşka biri değerli dinleyiciler. Bir kere çok vefalı bir insan. Hepsini konuşacağız. Yani umarım ayık kalmayı başarırsak hepsini konuşacağız değerli dinleyiciler. Hatta sevgili Nuri abimiz geliyor, Nuri Alço geliyor diye gazozlarımızı da hazırladık. Gazozlar önden geldi. Kontrol ettik, kapaklar kapalı, hiç açılmamış daha. 0 kilometre gazozumuz da burada. Hanımlar beyler, arkadaşlar, gazozları görebiliyor muyuz? Gazozları görebiliyor muyuz? Genişten görebiliyor muyuz gazozları? Gazozlarımız da hazır. Ondan sonracığıma şu anda Telegram'dan bizleri takip eden sevgili dinleyicilerimiz. Dediğimiz gibi biz gazozlar geldi, kontrolleri yaptık, kapaklar kapalı, açılmadı. Ekip arkadaşlarım şu andan itibaren herhangi bir şey içmeyi kestiler. Su da içmiyorlar, çay da içmiyorlar, gazoz da içmiyorlar. Ne olur ne olmaz diye. Çünkü konuğumuz sevgili Nuri Alço. İşte gördüğünüz üzere gazozlarımız da tam şurada. Nuri abi de burada ağırlayacağız. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güne yansıyan gelişmelere öncesinde bir bakacağız. Sizler de bu arada mesajlarınızı lütfen gönderin. Nuri Alço'ya bir selam gönderirsiniz herhalde. Radyonuza gelmiş, misafir olmuş, hoş bir sohbet gerçekleştirecek. Dolayısıyla kendisine mutlaka soracağınız, selam göndereceğiniz mesajlarınız olacaktır. İşte o mesaj göndereceğiniz numaramız sevgili Özgür'de.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: Diyorum ya yani. Hep söylediğim şey, çiftçiye git bir sor bakalım kardeşim ne derdin var diye. İşte benim derdim şu der. Öğretmene git sor, ah geçinemiyorum der. Doktora gidersin der, ah bu nöbetler beni perişan etti. Eczacılara gitsen desen ki eczacılar işte dükkan kirası şöyle, eleman personel parası böyle, ilaç fiyatları, kur hesabı falan bize yetmiyor. Asgari ücretle çalışan insanlar, ya emekliye git, emeklilik Allah'ını seversen iş bulsa çalışacak, ya da iş bulup zaten çalışanlar var, bu emekli maaşıyla ben nasıl geçineyim diyenler var. Kiracının ayrı bir derdi, ev sahibinin ayrı bir derdi. Biz nasıl bir ülke olduk böyle ya?
2: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

Hanımlar beyler, Rokan Aslan'la gün ortası radyo programı radyonuz Radyo Sputnik'te devam ediyor ve saat 13.25'e kadar sizlerle birlikteyiz. Bu arada bugün akşam saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu açık havada Güler Duman Oğuz Aksaç konseri saat 21'de. Medya sponsorlarından bir tanesi radyomuz Radyo Sputnik değerli dinleyiciler. Çok da güzel bir video hazırladı arkadaşlarım. Sağ olsunlar, ellerine emeklerine sağlık. Akşam Harbiye'de konseri izlemeye gelenler o ekranda, dev ekranda muhtemelen onu görecekler zaten. Değerli dinleyiciler, radyomuzun kısa tanıtım videosunu görecekler. Onu da aktarmış olalım sizlere. Saat 21 dinleyicilerimizden akşam sizi görebilecek miyiz demiş. Selamlar, sevgiler. Hayırlı yayınlar, akşamlar, akşam sizi görebilecek miyiz Okan Bey demiş. Valla Gül Hanım, çok teşekkür ediyorum. Karşılaşırsak tabii neden olmasın, güzel olur. Ben, ekip arkadaşlarım da orada olacaklar. Değerli dinleyiciler konserde olacaklar. Bu bilgiyi de paylaşalım. Biz Radyo Sputnik ailesi olarak orada olacağız kıymetli dinleyiciler. Ah, gazozcuların kralı, bir gazoz içer misin? Sonrasına bakarız. Dikkatli olun, iyi haftalar, hepinize selam olsun demiş sevgili dinleyicimiz Okan Bey göndermiş. Şimdi Nuri Alço değerli dinleyiciler birazdan gelecek. Saat 12.30'dan sonra kendisini misafir edeceğiz stüdyomuzda kıymetli dinleyiciler. Hemen şöyle bir ne yapalım, gündemdeki başlıkları toparlayalım. Özgür 0505-171-66-56 Nuri Alço'ya mesajlarınız olacaktır. Hoş geldiniz diyebilirsiniz. Öyle tahmin ediyorum. Mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Geldiği zaman kendisiyle paylaşırız değerli dinleyiciler. Şimdi namalup finale gelmişlerdi. Filenin genç sultanları Avrupa ikincisi oldular. 18 yaş 6 kadın voleybol milli takımı Avrupa şampiyonası finalinde İtalya'ya 3-0 mağlup oldu ve turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Şampiyona boyunca tüm maçlarını kazanmıştı. İlk yenilgilerini finalde aldılar maalesef. Ama biz değerli dinleyiciler çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar. Yüzümüzü güldürüyorlar. Spordaki, spor diyorum bakın, sadece futbol demiyorum. Spordaki başarı, başarılarımızın artmasını istiyoruz. Artarak devamını istiyoruz. Çünkü iyi geliyor bize ya. İyi geliyor be Özgür be. Vallahi billahi elimizde başka bir şey yok gidiyor yani. Milli sporcu Mete Gazoz, ona da bir helal olsun. Okçuluk Dünya Kupası'nın İspanya etabında klasik yay erkeklerde altın madalya kazandı. Onu da tebrik ediyoruz Mete Gazoz değerli dinleyiciler. Gazoz deyince Nuri Alço. Bak, o da oradan yine o geldi aklımıza. Hanımlar beyler devam edelim. Şimdi Ahbap Derneği Haluk Levent dahil 19 kişi gözaltında. Ahbap Derneği hakkında değerli dinleyiciler başlatılan soruşturma kapsamında avukat Ece Güner de gözaltına alındı. Soruşturmada aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu gözaltı sayısı 19'a yükselmiş vaziyette. Şimdi Ahbap Derneği çalışanları Emrah Gödeliner, Zafer Yay ve Yeliz Kaya'ya ait İBAN hesaplarından dernek başkanı Haluk Levent'in kullandığı bu hesapların işte Haluk Levent'in kullandığı tespiti yapılmış. İncelemelerde yine Ece Güner'in hesabından Emrah Gödeliner'e 8 işlemde toplam 47.904.876 TL, Zafer Yay'a 3 işlemde 21.020.000 TL, Yeliz Kaya'ya 1 işlemde 4.633.010 TL para girişi yapıldığı tespit edilmiş. Ece Güner'in hesabına yine Emrah denen kişiden 13 işlemde 63.980.950 TL, Yeliz Kaya'dan 2 işlemde 10.800.000 TL. Böyle para transferleri yapılmış. Şu anda inceleniyor, devam ediyor. İncelemeler devam ediyor. Hanımlar beyler onu söyleyeyim. Ne oldu Simge? Söyle bana. Evet. Ha öyle mi? Tamam. Hanımlar beyler, arkadaşlarım beni uyardılar. Güler Duman Oğuz Aksaç konseri var ya akşam. Var. Biz de medya sponsoruyuz ya. Sponsoruyuz. Ne güzel. Kendim soruyorum, kendim cevaplıyorum. Bir dinleyicimiz sağlık sorunları nedeniyle gidemeyeceğini dile getirmiş. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum bu arada. Acil şifalar diliyorum. O gidemeyeceği için de kıymetli dinleyiciler sağ olsun çok teşekkür ediyorum, haberdar etmiş bizi.
Bugün de bir çiftimizi o zaman gönderelim dedi Simge. Peki ne yapıyoruz? 0500 571 66 56, 0500 571 66 56'ya şu andan itibaren ilk mesajı gönderen dinleyicimize isim soy isim mutlaka yazıyor. Akşam Harbiye'deki konsere gönderiyoruz. Saat 21'de Harbiye'de Güler Duman Oğuz Aksaç konseri, 0505 171 66 56. Şu andan itibaren ilk mesajı gönderen dinleyicimizi çift olarak göndereceğiz hanımlar beyler. Şimdi Ahbap Derneği'nin başkanı Haluk Levent'in asistanı Yeliz'e bazı kişilere işte mide kanseri olduğuna işte ve para aradığına dair haber yaymasını söylediği bilgileri var. Yazışmalar ortaya çıktı değerli dinleyiciler. Yapılan yazışmalar var, inceleniyor. Ahbap Derneği'nde aramalar yapılıyor. Belli oldu mu isim? Tamam, harikasınız. Kim ismi söyle bana? Fadime Nur Demir. Fadime Nur Demir hanımefendi. Tebrik ediyorum sizi. Arkadaşlarım hemen şimdi Simge sizi WhatsApp'tan bilgilendirecek. Fadime Nur Demir, tebrik ediyorum. Akşam iyi eğlenceler diliyorum size. Biz de orada olacağız. Değerli dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yoğun bir hafta var. 12. yargı paketi, emekli aile, üniversite affı gündemde. Yargının daha hızlı işlemesini amaçlayan paket görüşülecek. Bak, yargının daha yavaş işlediğinin farkındalar en azından. Ya yani onun farkındayız en azından. Düzenleme ile davalarda duruşma araları kural olarak 3 ayı geçmeyecek. Banka hesabına başkasına kullandıranlara IBAN dolandırıcılığına yönelik cezalarda suça iştirak sadece hesap vermekle sınırlıysa yarı oranında indirim yapılacak. Ayrıca işkence ve kötü muamele suçlarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulanamayacak değerli dinleyiciler. Başka ne var? En düşük emekli aylığı ne kadar? 23.552 TL. Olsun mu olmasın mı? Olacak da hani mecliste karar alınacak falan. Öğrenci affı Milli Eğitim Komisyonu'nda ele alınacak teklif de daha önceki aflardan yararlanmamış olmak kaydıyla üniversitelerden ilişiği kesilen tüm öğrencilere geri dönüş imkanı tanınacak. Hak sahiplerinin 4 ay içinde kendi üniversitelerine başvurmaları gerekecek. Akademik etik ve cezalar, ünvan ve işte veya derece almak için başkasının tezini, yayınını kullananlara verilen meslekten çıkarma cezası genişletiliyor değerli dinleyiciler. Bu görüşülecek. Sosyal medya temsilcileri mecliste, okul saldırılarını araştıran komisyonda X, Google, Meta, TikTok temsilcileri perşembe günü sunum yapacak. Milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak. Sinema ve turizme destek dijital platformlarla medya hizmet sağlayıcıların yıllık net satışlarının %2 bu satışlardan %2 pay alınarak sinema desteklerine aktarılacak değerli dinleyiciler. Siber güvenlik ve trafik cezaları, internet alan adları düzenleme yetkisi siber güvenlik başkanlığına veriliyor. Kurallara uymayan sitelere 20 bin ile 100 bin TL arasında ceza kesilebilecek. Trafikte drift ve makas atma gibi ihlaller aday sürücü belgelerini doğrudan iptal etme işlemi sayılacak değerli dinleyiciler. Şimdi ya bu arada hani geldiler ya NATO için. Trump et yedi ya, çok beğenmişler, tarifini istemişler. Vallahi Beyaz Saray yetkilileri Trump'ın o Ankara zirvesinde yediği dana kaburganın tarifini istemiş. Yaklaş, buradan vereyim. Kıvrandıracağız ya. Şimdi prosedürdü falandı filandı. Resmi yazışmaydı, kaşıydı, maşıydı, uğraşmaya gerek yok. Beyaz Saray, buradayız değil mi? Vereyim de bari hayrına. Önce malzemeleri veriyorum. Bunu siz çevirirsiniz. Ben Türkçe söylüyorum, siz onu kendi dilinize, İngilizce, İngilizce halledersiniz artık. O kadar da değil yani, Allah Allah. Şimdi önce malzemeler. Beyaz Saray, yediğin dana kaburga var ya, Trump'a sesleniyorum. 1,5-2 kilo bütün dana kaburga. Cimrilik yapma. 1,5-2 kilo yazıyor burada. 1,5-2 kilo. 3-4 yemek kaşığı tereyağı. Şimdi bu tereyağı da bulamazlar. Trabzon'dan falan gerekirse destek oluruz. Ondan sonra 5-6 diş sarımsak. Yemiyoruz. Ona ağzına atmıyorsun ama. Yemek hazır şey, malzemelerden bahsediyorum. Dikkat. Taze kekik ve biberiye. Bunları çevirirken biraz kıvranabilirsiniz diye düşünüyorum ama bu biberiye falan. Onu şey yaparsınız, ayarlarsınız. Tuz ve taze çekilmiş karabiber.
Zeytinyağlı. Zeytinyağı mühürlemek için lazımmış. Şimdi otur mühürlemeyi anlat. Onu sonra konuşuruz. O sizin bildiğiniz mühürleme değil. Anlatıyorum. Mühürleme. Ne yapıyorsun? Dana kaburgayı oda sıcaklığına getiriyorsun. Ondan sonra her yerini bol tuz ve karabiberle tatlandırıyorsun. İyice ısıtılmış döküm veya kalın tabanlı bir tavada az zeytinyağıyla etin tüm yüzeyini yüksek ateşte mühürlüyorsun. Niye? Suyunu içine hapsediyorsun. Bu mühürleme. Anlaşıldı mı? Bir daha anlatmam. Sonra fırınlama. Mühürlenen eti derin bir fırın tepsisine veya döküm tencereye alıyorsun. Üzerine zeytinyağı, tereyağını, ezilmiş sarımsakları, taze kekik ve biberiyi ekliyorsun. Ondan sonra tepsinin üzerine önce pişirme kağıdı, ardından alüminyum folyoyla hava almayacak şekilde sıkıca kapatıyorsun. Önce ısıtılmış 150 derece fırında, önceden ısıtıyorsun onu 150 derece, sonra da yaklaşık 4 saat boyunca et kemikten kendiliğinden ayrılana kadar pişiriyorsun. Umarım becerebilirsiniz yani. Daha ne yapayım Özgür? Allah Allah. Devam ediyoruz hanımlar beyler. Özür dilerim. Şimdi trafikte öndeki sürücüyü baskı altına almak veya rahatsız etmek için ard arda selektör yapan kişilerin cezası artabilecek. Gıcık oluyorum. 3-5 kilometre geriden böyle selektörü yapa yapa geliyor. Yani 3-5 kilometre abartı olabilir de en azından arabanın böyle dikizlenmesinden, içeriden böyle dikiz aynasından baktığımız zaman görüyoruz. Selektörü yapa yapa geliyor. Şimdi bu selektör akşam saatlerinde falan çok rahatsızlık veriyor. Tabii ki bu arada yolu gereksiz yere ne yapmamak, meşgul de etmemek lazım. O ayrı bir konu. Temmuz 2026'da Yargıtay 12. Ceza Dairesi tarafından verilen emsal niteliğindeki kararla birlikte trafikte ısrarlı bir şekilde selektör yaparak öndeki sürücüyü taciz eden veya baskı altına alan kişiler için hapis cezasının önü açılmış değerli dinleyiciler. Yargıtay diyor ki, takip mesafesini tehlikeli şekilde azaltacak ve arkadan peş peşe selektör yaparak öndeki sürücüyü rahatsız etmeyi Türk Ceza Kanunu'nun 123. maddesinde yer alan kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu kapsamında değerlendiriyor. Ve bu suçu işlediği somut delillerle araç içi kamera kayıtları, MOBESE veya işte tanık beyanları falan olursa, kanıtlanırsa 3 aydan 1 yıl kadar hapis cezası istemiyle yargılanabilecek. Buradaki gerekçe ne? Trafik kurallarına göre selektörün yalnızca gerekli hallerde ve tek seferlik bir uyarı amacıyla kullanılması gerekiyor. Eylemin sürekli ısrarlı ve baskı kurma amacıyla bir tacize dönüşmesi hem sürücüde panik yaratıyor, kaza riskini artırıyor, hem de bireysel huzurunu açık açık ihlal ediyor. Bir de bu arabanın arkasına kadar giriyorlar, mesafeyi kapatıyorlar, arabayı böyle sola çekiyor, hani aynadan sürücünün gözüne sokmaya çalışıyor falan. Gıcık oluyorum. Selektöre basıyor, aynen kornaya basıyor, selektör korna. Nedir bu ya? Böyle cezalar alabilir, hani yapanlar için söylüyorum. Hanımlar beyler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet ve Jandarma'nın ortak çalışmalarıyla FETÖ'ye yönelik 81 ilde gerçekleştirilen operasyonda 968 şüpheliyi kapsayan eş zamanlı operasyon başlatıldığını, gözaltılar olduğunu, mahrem yapılanmaya yönelik, ortaya çıkarılmasına yönelik yürütülen soruşturmayı duyurdu. Bu arada Akın Gürlek'in açmış olduğu manevi tazminat davası vardı. Oradan 150 bin TL kazandı ve Kızılay'a bağışladı. Vatandaşlarımız Türk Kızılay'a gönül rahatlığıyla güven içinde kan bağışı yapabilir. Vallahi hiç kimse kusura bakmasın, Sayın Bakan çok güzel dedi de. Biliyorsunuz Kerem Kınık değil mi? Kızılay Başkanı'yken deprem döneminde ne zamanki o çadırlar satıldı, o zor durumda olduğumuz anda satıldı. O gün bugündür böyle bir baksınlar istatistik olarak Kızılay'a ne kadar kan veriliyor, insanlar ne kadar gidiyor, ne kadar kan veriyor değerli dinleyiciler. Onu ayrıca tartışabiliriz. Şimdi kabine toplantısı, zirve ve diplomatik siyasi bilanço var, terörle mücadele ve sınır ötesi operasyonlar, ekonomik durum, memur ve emekli zamları, enflasyonla mücadele konusu yine kabine toplantısında masada olacak konular arasında. Temmuz ayı maaş düzenlemesi biliyorsunuz. İnanılmaz bir zam aldı emekliler. Çok şaşırdık. 20 bin liradan 23 bin 552 liraya, 3 bin 552 lira gibi bir rakam. Emekli de şokta.
nasıl kullanacağız bunu diye hiç alışkın olmadığımız bir rakam, bir büyüklükte bir rakam. Hani birikimi ne kadar yapsak, değil mi? İhtiyacımız olan neleri alsak falan diye böyle onlar da şaşırdı kaldı değerli dinleyiciler. İç güvenlik hareketleri var ondan sonra. Muhsin Yazıcıoğlu operasyonu bugün gündemde biliyorsunuz değerli dinleyiciler. Muhsin Yazıcıoğlu'nun davasında tarihi kırılma Akın Gürlek duyurdu. 17 yıl sonra büyük operasyon 25 gözaltı var konuyla ilgili olarak. Büyük Birlik Partisi liderinin ölümüyle ilgili olarak dosyada 25 şüphelinin gözaltına alındığını bakan duyurdu. Değerli dinleyiciler, suçlamalar bu arada silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak, tasarlayarak kasten adam öldürme gibi tasarlayarak adam öldürme gibi suçlar var. 10 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleşti. 25 gözaltı var orada. 30 adrese eş zamanlı şafak operasyonları yapıldı ve 29 şüpheliden 25'i yakalandı kıskıvrak. Değerli dinleyiciler, geri kalan şüphelilerden ikisi zaten suçlardan, çeşitli suçlardan cezaevindeymiş. İkisinin de yurt dışında firari olduğu tespiti var. Değerli dinleyiciler, Akın Gürlek dedi ki bu dosyanın tüm yönleriyle aydınlatılması, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluluğu bulunan herkesin hukuk önünde hesap vermesi için yargı makamlarımızda kolluk kuvvetlerimiz güçlü bir koordinasyon içinde çalışmaktadır. Sürecin sonuna kadar kararlılıkta takipçisi olacağız. Açıklaması Sayın Bakan'dan geldi değerli dinleyiciler. İşte kabinede kabine toplantısında Muhsin Yazıcıoğlu bugün olay gerçekleşti ve Muhsin Yazıcıoğlu suikastiyle ilgili olarak değerli dinleyiciler gerçekleşecek olan bu şey nedir o durum. Geldi mi konuğumuz bu arada? tamam anlaşıldı sevgili Nuri Alço. Heyecan var mı? Gelmiş yukarı doğru çıkıyor. Ya yukarı doğru çıkarken pıtır pıtır dökülenler var mı acaba? Nuri abi ya vallahi canımız ciğerimiz. Hanımlar beyler, Özgür, Öznur, Kemal Almanya'da milletvekilleri maaşlarına gelecek 500 euroluk zam mı oy birliğiyle reddetmişler biliyor musun? Oy birliğiyle 500 euroluk zam mı reddetmişler? Niye? Halkla dayanışma içinde olduklarını göstermek için yapmışlar. Bizdeki milletvekilleri de kendileriyle ilgili zamlar olacağı zaman koşa koşa gidiyorlar. Normal zamanda pek gitmiyorlar da böyle dönemlerde takır takır gidiyorlar, koşa koşa gidiyorlar böyle. Değerli dinleyiciler, bu arada depremlerden etkilenen Venezuela'ya değerli dinleyiciler Türkiye'den 2 askeri kargo uçağıyla 30 ton insani yardım gönderildi, onu da söyleyelim. Vergi borçları ile ilgili olarak vergi borçlarının 72 aya kadar taksitlendirilmesiyle ilgili olarak 26 günde 240 bin mükellef başvurmuş. Değerli dinleyiciler, 72 ay yani 6 yıla kadar taksitlendirme imkanı sunması, buna sadece 26 günde 240 bin kişinin hücum ettiğini görüyoruz. Ekonomi yönetiminin hanesine bir başarı olarak yazılsa da bu konu, aslına bakarsanız madalyonun arka yüzü biraz farklı. Şimdi küçük esnafın siftahsız dükkan kapattığını, krediye ulaşamadığını, kepenk indirdiğini falan daha önceden biliyoruz, konuşuyoruz, bunları görüyoruz. 26 günde çeyrek milyona yakın mükellef, işte esnaf, şirket, vatandaş masaya oturdu ve insanların vergisini normal süresinde ödeyemediğini gösteriyor bu durum. Piyasaya nakit dönmediğini, esnaf vergiyi erteliyor, 3 kuruş nakdi de mal almak, işte dükkan kirasını ödemek ya da evine ekmek götürmek için zorlanıyor insanlar değerli dinleyiciler. Şimdi normal şartlarda borç yapılandırmaları 12, 24 ve 36 ay olurdu. Vade 72 ay olunca bu kadar uzatılmış olması devletin de durumunun aslına bakarsanız ne olduğunu biraz gösteriyor bizlere. Devlet biliyor ki esnafa bu borcu bir yılda öde dese o dükkanlar tamamen ne olacak, batacak. Dolayısıyla o parayı hiç tahsil edemeyecek. Bu yüzden de 6 yıla kadar, 7 yıla kadar böyle uzun süreler değerli dinleyiciler ne yapıyor? Vade koyuyor. Hazinenin 190 milyarlık borç sarmalını döndürebilmek için canlı tutmaya çalıştığını görüyoruz kıymetli dinleyiciler. Bu da bir başka konu. Kabine toplantısı toplanıyor ya, kabinede bu konu herhalde gündeme gelecektir diye düşünüyoruz kıymetli dinleyiciler. Geldi mi arkadaşlar misafirimiz? Geliyor. Tamam. Geldiği an bana haber verirseniz, sevgili Akif kardeşim de geldi teknik masada. Sevgili Nuri Alço, değerli dinleyiciler, canlı yayında konuğum olacak. Bugün itibarıyla biraz sonra konuğum olacak. Saat 13.25'e kadar da kıymetli dinleyiciler sohbetimizi kendisiyle gerçekleştireceğiz. Radyonuz Radyo Sputnik'te.
Bu yeni gelen günde, yeni haftanın ilk gününde değerli dinleyiciler. Şimdi Nuri Alço, Yeşilçam'ın yaşayan efsanesi, gerçekten çok kıymetli bir isim. Sayısız filme imza attı, rol aldı kıymetli dinleyiciler. Kendisine soru sormak isteyebilirsiniz, mesaj gönderirsiniz, hoş geldiniz diyebilirsiniz. Bu haftanın ilk konuğu olacak. 0505 171 66 56 0505 171 66 56 numaralı telefonumuzdan, WhatsApp numaramızdan kendisine mesajlarınız varsa gönderebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Bu yeni haftanın ilk günü. Bu hafta bu arada konuklarımız yoğun. Yarın itibarıyla Demet Sağaroğlu canlı yayında konuğum olacak. Değerli dinleyiciler, bu haftanın ikinci konu olarak kendi şarkısını Melis Pis'le beraber çok güzel yaptılar. Yarın da değerli dinleyiciler, sevgili Demet Sağaroğlu gerçekten ne şarkılara imza attı ya. Ne şarkılara imza attı. Ben meslek hayatımın ilk zamanlarında hatırlıyorum, Arnavut Kaldırımı şarkısı. Çok yayınladığım, çok dinlediğim şarkılardan bir tanesiydi. Ayrı bir yeri var değerli dinleyiciler. Yarın da kendisini burada ne yapacağız? Konuk alacağız. Akif, biraz bir soluklanalım. Ondan sonra eğer sevgili Nuri Alço gelirse, geldiyse yayınımızı onunla beraber devam ederiz. Hadi bakalım.

0: sevgili Oğuz Aksaç'ı burada görmek muhteşem bir şey bizim için. Hocam nasıl gidiyor yoğunluklar? Çalışmalar nasıl
1: çok
0: gidiyor?
1: İyi. Çok iyi. Yoğun. Yani daha doğrusu bu iyi midir bilmiyorum açıkçası. Hı. Yoğun gidiyor. Hı
0: hı. Sen nasıl hissediyorsun hocam bu yoğunluğu? Yani sana enerjisi nasıl bunun?
1: Karmaşık bir şey aslında bu. Yani kazanç olarak kesinlikle. Ama çok çalışıyorsunuz yani. Yorucu bir şey. Hani iş iyi bir şey olsa işte para vermezler. Bir de böyle bir yanı var bu işte. Benim en büyük kazancım edinim dostlar. Edinim dostlar.
2: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Sevgili dinleyiciler, sevgili Nuri Alço geldi. Radyomuza doğru geliyor kendisi, yukarı doğru çıkıyor ve birazdan yayında sevgili Nuri Alço ile beraber olacağız. Değerli dinleyiciler, canlı yayınımızı birlikte devam ettireceğiz. Bu yeni haftanın ilk gününde kıymetli dinleyiciler, dediğim gibi bu hafta biraz böyle yoğun bir konuk trafiğimiz olacak. Çarşamba günü bu arada yayında olmayacağız. Onu da bilgisini şimdiden sizlerle paylaşayım değerli dinleyiciler. Çarşamba günü 15 Temmuz biliyorsunuz. 15 Temmuz münasebetiyle yayında olmayacağız. O bilgiyi de sizlerle paylaşalım sevgili dinleyiciler. Devam edelim. Ekonomi haberlerini sürekli konuşuyoruz. Mesela Datça pazarında çekilen bir fotoğraf karşıma düştü. Ekonomik kriz noktasını aslına bakarsanız karşımıza çıkarıyor bu. Kredi kartına 5 taksit denmesi, sebze meyve denmesi. Geldi mi şu an içeride mi Akif? Tamam. Siz buraya geldiğinde benimle paylaşırsanız bekletmeyelim kendisini. Tamam kardeşim. Arkadaşlarım içeriden bilgilendirme yapıyorlar. Değerli dinleyiciler, pazarda kredi kartı kullanıldığını biliyoruz. Bunu duyduk da pazarda kredi kartına taksit yapılıyor olması, işte bu çok sık rastladığımız durumlardan bir tanesi değil. Yani insanlar, tamam, bazı gerekçeler de var. Markete gidiyoruz. Markette küçücük rakamları da kredi kartıyla alıyoruz ama orada bir sebep var. Yani küsüratlı rakamlar çıkıyor karşımıza. O küsüratlı rakamlarda marketteki insanlar para üstünü bulamıyorlar, toparlayamıyorlar. Bozuk para sıkıntısı olduğu için ondan dolayı kredi kartı da tercih ediliyor ama pazara gittiğinizde, pazarda da ne olurdu? İşte nakit paranızı alırdınız, pazar çantanızı alır gidersiniz, dolaşırsınız, pazarı bir güzel gezersiniz, alışverişinizi yaparsınız, paranızı ödersiniz, ondan sonra çıkar gelirsiniz. Ama işte artık işin rengi değişti. Pazara gidiyorsunuz, sebze meyve alacaksınız. Kredi kartıyla alıyorduk biz bunları ama artık kredi kartına bir de üstüne üstlük 5 taksit dönemi bile başlamış. Değerli dinleyiciler, Datça'dan mesela pazardaki bir meyve sebze standından gelen nedir? Fotoğraf. Tabii soruyorlar, yani insanlar gidiyorlar, neden böyle bir şey yapıyorsunuz? Pazarcı diyor ki, kardeşim diyor, insanlarda para yok. Yani insanlarda para olmadığı için kredi kartına taksit olayı da onlar için cazip geliyor. Yani yoksulluğun ne noktalarda olduğu, insanlarda para olmamasının ne noktalarda olduğunu buradan çok net bir şekilde değerli dinleyiciler gözlemleyebiliyoruz. Bu durumların düzelmesi lazım diye her defasında ne yapıyoruz? Söylüyoruz, aktarmaya çalışıyoruz. Yani huzura ihtiyacımız var, mutluluğa ihtiyacımız var, yüzümüzün gülmesine ihtiyacımız var. Ama en önemlisi, yani baktığınız zaman bu ekonomik durumun bir an önce toparlanması ve insanlar pazara gittiği zaman pazarda yaptığı alışverişi bile artık kredi kartıyla taksitlendiriyorsa, kredi kartına taksitlendiriyorsa, burada gerçekten çok önemli sorunlar olduğunu görmek lazım. Açlık sınırı ortada, yoksulluk sınırı ortada. Her ay geldiğinde bu rakamlar açıklanıyor. Sevgili Nuri abimiz Nuri Alço geldi. Ben minik bir müsaade istiyorum. Hemen geliyorum.

Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.

0: Hanımlar beyler, tekrar sizlerle birlikteyiz ve işte ekranda da gördüğünüz üzere yakışıklı genç sevgili Nuri Alço. Nuri abi, hoş geldin.
1: Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: Hamdolsun, şükürler olsun. İşte dün malum güzel bir gece geçirdik. Harikaydı.
0: Dün Tuğba Özay, Tuğba Özay'ın organizasyonu bildiğim kadarıyla adadaydınız ve ateşler falan harika bir karşılama olmuş.
1: Güzel bir karşılama oldu, evet.
0: Nasıl abi, bu sevgi çok güzel bir şey değil mi insanlara?
1: Yani karakter oynayıp kötü adam oynayıp da bu kadar sevileceğini ben de bilmiyordum. Gerçekten. Şimdi sevginin karşılığını alıyorum gerçekten. Doya doya. Coşkun da öyle yani. Bugüne kadar bütün çektiği filmlerde yuvalanan, taşlanan böyle bir insan. Fakat böyle bir ortamda sevgi yumağı oluştu. Harika ve biz de böyle götürüyoruz şimdilik.
0: Nur abi, gerçek hayatta yani şimdi sinemada,
1: evet,
0: Allah nazarlardan saklasın yani, o kadar muhteşem bir başarı ki, dışarıda bunun hiç sıkıntısı oldu mu? Olmuştur herhalde, çünkü çok kaptırıyoruz ya.
1: Bana olmadı, beni bambaşka bir, bu gazozla falan böyle bağdaştırarak, hı hı, daha değişik. Ama tabii Coşkun'un oynadığı karakterler daha değişik. Hı hı, hı. Tecavüz sahneleri olduğu için ona saldırılar oldu. Aynı Erol Taş'a olduğu gibi. yani festivallerde, Adana Film Festivali'nde olsun, Antalya'da olsun. Bunları yaşadılar onlar. Ama ben gayet güzel. Çıktığım zaman bizim Fatma Girikler, Türkan Şoraller falan alkışlandı ama ben çıktığım zaman durmuyordu alkışlar, yıkılıyordu.
0: Allah Allah.
1: En sonunda olan nedir dedi, bu gazozcu bu kadar alkışlıyordu. Bize niye yok bu tezahürat dedi, Allah rahmet eylesin. Yani bunları yaşadık.
0: Neydi peki bunun sebebi? Yani bunun altında yatan sebepler ne olabilir sence?
1: Bilmiyorum, halkın işte sevgi gösterisi bu. Yani o kortejde arabalarda giderken de aynı şeyi. Hı. Gazozu olan geliyor, gazozu olan geliyor, gazozu olan geliyor.
0: Ya biz bile...
1: Bakın şimdi sizin masanızda da görünce gazozları böyle... Allah razı olsun yani, şu anda gazoz sayesinde işte paralar kazanıyoruz.
0: Abi şey...
1: Sinemadan pek köşeyi yok, çağırmıyorlar, rol yok. Ama sinemaya dizileri çağırıyorlar genelde. Hı hı hı. Diğer şeylere gidiyoruz.
0: Bu arada sen gazoz seviyor musun gerçekten?
1: Severim gazozu.
0: Ha, yani gazozla artık özdeşleştin ama.
1: Özdeştik, evet.
0: Sinemadan Yeşilçam sineması kazandırdı mı? Para kazandırdı mı?
1: Bizim zamanımızda para yoktu. Yani o zaman sponsorlar da yoktu. Her kıyafetimizi kendimiz alıyorduk.
0: Sen de özellikle
1: ben
0: öyle
1: değil
0: mi?
1: Ben zaten hep zengin adamını, zengin iş adamını oynuyorum. Hı hı. Aldığım kıyafetler hep İtalya'dan. Kendim alıyordum gidip yani.
0: Araçlarda için... da galiba öyle bir şey var mıydı abi? Kendi aracın filmlerde kullandığın falan oluyor muydu hiç?
1: Tabii. Kendi arabamdaydı. Hı-hı. Yani aldığımız paralar çok cüzi rakamlar zaten. Onu parça parça alıyorduk. Hı-hı. Şimdikilerde nerede? Şimdiki alınan paralarla.
0: İnanılmaz.
1: Birinci bölüme giriyor. Birinci bölümde araba sahibi, ev sahibi. Böyle paralar alıyorlar yani şu anda.
0: Peki Nur abi... Günümüzde bu paralar alınıyor da günümüzdeki oyunculuklar nasıl sence? Yani dizi, peki, sinema oyuncuları falan baktığın zaman.
1: Birkaç kişi hariç tabii. Güzel oyuncular var. İyi oyuncularımız var. Hı hı. Ama diğerleri hepsi helalli bayanlar. Yani çektikleri bile filmlerde, dizilerde bir anda aşk yaşıyorlar. Bir anda evleniyorlar. Film bitiyor, dizi bitiyor, ayrılıyorlar. Hı. Yani bunları hep şey olarak kullanıyorlar. Bizde öyle nerede bir Fatma Girik, Türkan veya diğer oyuncular her filmde bir aşk, sevgili değiştirme olayı yok, böyle bir şey. Hı-hı. Yani yaşayamazlardı. Onları setlere dahi getiremezlerdi. Hı-hı. Öyle bir sevgi vardı. Yani Yeşilçam camiası apayrı. Bir saygı, sevgi çerçevesinde. Hı-hı. Sete girdiğin zaman herkes birbirine sevgi, saygı içinde. Ciddi disiplinler içerisindeydi. Bizim, ama şimdi onları maalesef göremiyoruz.
0: Bir de şöyle bir şey var. Biz mesela izleyenler olarak ya şu bugün mesela hala televizyonlarda, ekranlarda hangi kanalı açarsak açalım Yeşilçam sinemasından işte filmlerin yayınlandığını, senin de çok filmlerin yayınlanıyor. Bilmiyorum, buradan gelen bir şey var mı? Bir katkısı oluyor mu? Ekonomik olarak normalde yok, olması gerekmiyor mu aslında?
1: Şu anda hiçbir şey yok. Yani benim 350'ye yakın filmim var. Hı hı. Hiçbir şey kazanmıyorum. Hiçbir şey geliri yok. Hı hı hı. Sadece

0: O tabii ki.
1: Ya ben şeye şaşırıyorum Nur abi. Biz şimdi Yeşilçam filmlerini izlediğimiz zaman ya orada biz aslında kendi hayatımızı görüyorduk. Kendi evet. yaşantımızı evet. görüyorduk. Yani sizin oyunculuklarınıza baktığımız zaman sanki abi kamera yok orada. Yani o sizin bulunduğunuz yerde doğal kamera yok. İnanılmaz doğal. Tabii. Bugün o doğallıkları göremiyoruz. Kaldı ki bugün yapılan yapımların ben toplumun bir şeyini yansıttığını da görmüyorum işin gerçeği.
0: Tabii işte ezberliyorlar. Ezbere takılınca da takı takır rol yapmadan aynı şeyi öyle basıp gidiyorlar. Yani bir çizgi tutuyorlar. Şimdi bizim zamanımızda oyuncu koçu falan yoktu böyle bir şey. Hı hı. Şimdi oyuncu koçları var. Çalıştıkları insanlar var. Hı hı. Kendi kendilerine çiziyorlar, nasıl yapıyorlar bilmiyorum.
1: Siz kendi kendinize spontane hiç çekimler esnasında aklınıza gelen bir şey olduğu zaman söyler miydiniz, yapar mıydınız falan?
0: Tabii söylerdim, yönetmenle paylaşırdım. Hı. Paylaşırdım. Uygun görürse tamam sana bırakıyorum derdi, oynardım ben.
1: Abi iyi rolde oynadığın Nur abi var mı hiç?
0: Başına iyi rolde oynadım. Başrollerce oynadım. Fakat sonradan Türker abi rahmetli, Allah rahmet eylesin. Benim ilk karakter oyunculuğum Kayıp Kızlar filmiyle başladı. Kayıp Kızlar filmine çağırdı beni. Sabahleyin bir telefon gittim. Ondan sonra bana dedi ki sana başrol film çekiyorum.
1: Az bir şey daha yaklaşmanı rica
0: şaşırdım
1: edeceğim senden.
0: Şaşırdım. Sevindim tabii. Kadro başrol dedi. Tabii başrol dedi çünkü. Tarık Akan var dedi. Autobo var dedi.
1: Oo.
0: Şimdi Tarık Akın'ın yanında ben başrolü nasıl oluyorum anlamadım.
1: Bir şaşırdım.
0: Sensin dedi başrol dedi bana. Senaryoyu istedim. Dedi senaryo yok sana dedi. Gerek yok dedi, sen oynarsın zaten dedi. Ondan sonra şaşırdım, bekliyorum bir şey söylesin diye. Peki rolümü bir öbeleyim, ne oynayacağım, niye oynayacağım?
1: Onlar gelmiyor mu önceden bu arada, senaryo falan?
0: Yok. Oraya çağırdı, ondan sonra orada verecek.
1: Ha, orada verecek.
0: Yazıhanede verecek. Ya dedi işte kadın satan dedi, uyuşturucu kullanan dedi, satan dedi, böyle bir adam oynayacaksın dedi. Konuşamıyorum. Tutuldum kaldım öyle bir rolde. Annem acı, babam acı, yani sülale beni topa koyar yani. Mümkün değil böyle bir şey. Ama dedi senin sonra dedi düzelteceğim dedi. İkinci rol dedi benim hanımımla, karımla dedi, Gülşen Bükoğlu'yla. Bana dedi hemen dedi Alev Alev çekeceğim dedi. Alev Alev'de oynuyorsun dedi. Orada iyi adam, bir iyi adam, bir kötü adam. Seni dengeleyeceğim.
1: Dengeleyeceğiz dedi.
0: Dengeleyeceğim dedi. Peki dedim. Bizim film bir başladı. Nasıl oynuyoruz? Yıkılıyor. Tabii bütün siyah beyaz çekiyoruz. O zaman çekilen şeyler gidiyor Türkiye'ye, bakıyor akşamdan nasıl oyunlara, karakterlere, hepsini görüyor. Aman diyor devam edin, bunu bırakmayın. Devam. Ulan duyuyorum Alev Alev çekiliyor. Tarık Akan, Cüneyt Arkın başlamış. Açıyorum diyor. Türker abi ne oldu? Ben yok muyum? Burada vardım, ne oldu? Seni yakaladım, bırakmam dedi. Tamam sen devam et.
1: Yani sen o şekilde devam edeceksin dedi yani.
0: Çok güzel oynuyorsun. Harika bir şey dedi. Devam et. Şimdi iyi bir tip de adamın kötü adam oynaması, karakter oynaması başka. Onun arkasından Tele Kızları Hülya Avşar. Arkasından Taçsız Kraliçe Yosma. Böyle bağladı gitti.
1: Öyle devam
0: etti. İşte karakter oyunculuğu benim öyle başladı.
1: Şimdi bu arada şeyi duyuralım. Hani uyuşturucu, alkol, bunların sağlığa zararlı olduğunu
0: tabii,
1: söyleyelim.
0: Tabii.
1: Buradan belirtelim. Nur abi kötü rolü en iyi oynayan kişi. Ya kötü rolü oynamak, kötü karakter oynamak zor bir şey mi? Yani,
0: zor, en zoru o zaten.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Yani karakter oyuncusu filmi alır başından sonuna kadar o götürür. Tarık Akan'a gidiyordu gazeteciler, 4 gün çalıştı Tarık Akan. Ben 22 gün çalıştım.
1: Öyle mi?
0: Film 22 günde bitti. 22 gün ben setteydim.
1: 22 gün
0: tabii,
1: boyunca.
0: Tarık Akan 4 gün geldi. Polisi komiseri oynuyor çünkü. Olayları çözecek. Onun 4 günlük bir şey. Gazeteciler hikayeyi sorardı. Ben bilmiyorum. Nuri'ye gidin sordum diyordu. Bana geliyorlardı. Ben anlatıyordum hikayeyi. Yani ama o zaman ne oldu? Tarık Akan filmi hiç sorun değil olsun ama çok güzel gençlere nasihat verici, uyuşturucudan kaçmalı sağlamak.
1: Tabii orada mesajlar vardı aslına bakarsan.
0: Her çektiğimiz filmde mesaj vardı. O mesajları vermek.
1: Abi seninle beraber gençlik, seninle tabii. beraber aileler şey dedi. Aman dedi yukarı dışarı bir yere çıktığında.
0: Tabii.
1: Bir yerde bir şey içme, kimseden bir.
0: Aynı şekilde. Düşün. Bir gün restorana yemeğe gittim. Boğaz'da balık yemeğe gittim. Bir baktım beyaz annesi falan oturuyor böyle. Ben de Eskişehir'den tanırım yani sen mi? Beyazıt merhaba anneciğim falan dedi. Annem dedi. Anne

0: Annesinin elini öptü. Annesi hemen bir bardak vardı. Üzerine baktım peçete koydu. Onu düşünün yani. O yaşlı kadın da etkilenmiş. Artık onu almış yani o mesaj.
1: Ama işte bu rolü iyi yapmakla ilgili bir şey.
0: Tabii.
1: Abi ben sen gelmeden evvel şey dedim anonsta dinleyicilerimize. Radyomuzda olağanüstü bir hareketlilik var. Herkes yemeği içmeyi bıraktı. Nur abi şimdi asansörden yukarı doğru çıkıyor. Bayılanlar oluyor mudur acaba falan?
0: Ben çok memnunum yani. Bu filmlerde gene gelse gene oynarım. Çünkü yani hakikaten gençliği uyaracak bir sürü mesajlar
1: çok,
0: var ondan.
1: Çok. Bu aslında şimdi, baktığımız
0: o zaman internet yok, şey yok, televizyon yok. Yani kız sevgilisi pastanenin köşelerine gidiyor bir şey içecek. İşte gazoz içine hap atmalar, ilaç atmalar.
1: Yani bununla ilgili çok şey. Güzel bir uyarı.
0: Tabii.
1: Çok güzel bir uyarıydı. Yani baktığımız zaman bu bize topluma hani komik bir tarafı var. Ama diğer taraftan az önce söylediğim şey, abi sen çok iyi biliyorsun. Gerçekten anneler, babalar tabii. Çocuklarını böyle uyarırlardı.
0: Üniversiteye gönderirken, İstanbul'a oraya buraya gönderirken aman kızım dikkat et, bak şöyle böyle nasihat ediyorlar.
1: Nur abi bu hap hikayesi nasıl ortaya çıktı? Kimin aklına geldi? Nereden çıktı ortaya?
0: Vallahi o zaman Erdoğan Tınaş'tı. Senaryoları yazan Türker abinin sayesinde öyle bir şey yapıldı. Gerçekten de olan şeyler şimdi hepsini yaşıyoruz işte.
1: Bir şey söyleyeceğim, senin bütün filmlerde hap kullanıldı mı abi?
0: Yok.
1: Yani içeceği hap atılmadığı filmlerde vardı.
0: Filmde var tabii.
1: Sevgili dinleyiciler, şimdi sevgili Nuri Alço canlı yayında konuğumuz. 0505 171 66 56 mesajlar bu arada geliyor. Nuri abi şu sarı toplardan bir tanesini çekmeni rica etsem, onu açarsan içinde onların sorular var. Soruyu bir okusak, bir tane yanıtlasak. Tamam. Bu arada benden gelen, bana gelen mesajlar. Nuri Alço'yu konuk ettiğiniz için size ve Radyo Sputnik'e çok teşekkür ederim. Nuri Alço'ya iki sorum olacak. Dur, bu soruyu okuyacağım. Şimdi vaktimiz dar evet. Diye. Abi ne çıktı kura topunda?
0: Alaaddin'in sihirli lambası sende olsa. Cinle pazarlık yapmadan isteyeceğin üç dilek nedir?
1: Ne olurdu abi? Alaaddin'in sihirli lambası sende, cin çıktı. Dile benden ne dilersen dedi Nuri Alço'ya.
0: Ne dileyim abi bunlara şimdi, anlatayım ben üç tane şeyi. Bir açık benimle yaşasınlar görsünler yani.
1: Vay çok güzel. Gel benimle ne olduğunu gör yani. Hanımlar beyler tekrar burada olacağız. Kısa bir jingle'ımız var, onu gireceğiz. Ondan sonra konuğumuz sevgili Nuri Alço. Gelen mesajlar var. Kendisine soracağız, konuşacağız. Birazdan buradayız, ayrılmayın, geliyoruz.
2: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 66 56'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin. İster yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 66 56. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.
3: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la Gün Ortası devam ediyor. Okan Aslan'la Gün Ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Evet değerli dinleyiciler, konuğumuz sevgili Nuri abi, Nuri Alço. Nuri Alço'yu konuk ettiğiniz için size ve Radyo Sputnik'e çok teşekkür ediyorum. İki sorum olacak. Birincisi, kendisi özel hayatında bugüne kadar hiç kimseye gazoz ikram etmiş mi? İkinci sorumda Coşkun'la, tecavüzcü Coşkun'la görüşüyor mu diye. Görüşüyorlar. Onu biliyorum ben, Ömer Faruk Bayram. Hatta dün beraberdik.
0: Dün beraberdik. Bugün de illa balık yemeye gidelim dedi. Beraber olacağız akşama inşallah.
1: Abi hiç gazoz ikram ettin mi? Onu soruyor.
0: Vallahi şimdiye kadar etmedim gazozdan sonra. Anca filmlerde öğrendik o gazoz ikram etmeyi. Ama hakikaten çok güzel bir şey, konu işi işlemişiz ya.
1: Vallahi çok güzel bir konu. Yani, hiç aklına gelir miydi böyle bu kadar hani tarihte yer alacak bir şey ya. Yani unutulmayacak bir şey o.
0: Unutulmayacak bir şey yani. Sonra dedim gittim kimyager arkadaşım. Pfizer'de çalıştım 2 sene ben. Eskişehir, Kütahya, Afyon bölgelerinin meseleliğini yaptım. İlaç gazozun içine dedim ne atılıyor dedim. Ne atılır? Bu üç kızları dedim baştan çıkarmak için falan. Neyse onları dedim bir merak ettim. Biri sorar falan diye.
1: Yani, bilgi sahibi olayım
0: bilgi
1: diye.
0: Bilgi sahibi olayım diye tabii. Ya çektiğimiz filmlerde zaten kötüye oynuyorsak dahi. Bir uyuşturucu kullananı köprü altında yaşananları Bakırköy'e gidip adamları onları seyretmeleri ben hep onları seyrederek bir yere geldim yani oynadım. Köprünün altına girdik rahmetli ile birlikte Coşkun ben yani kol kokulu kesik çolak oynadı o zaman rahmetli. Onlar da köprünün altında çok yaşadık o zaman yaşayanlar da vardı yanımızda orada. Onların aralarına girdik falan böyle. Tayfur'la beraber.
1: Abi şeyi söyleyeceğim. Şimdi senin ekranda gördüğümüz kadar bir de seni biz bir yerde daha görüyoruz. Tam da o gördüğümüz yerlerden dolayı sana vefa kelimesini yaklaştırıyoruz. Nuri Alço ve vefa. Çünkü bununla ilgili röportajlar falan da izledik. Cenazelerde seni çok görüyoruz mesela. Evet. Mümkün mertebe... hayatını kaybetmiş olan özellikle sanata, sinemaya insanların hayatına tanımasa da bu ülkedeki insanların hayatına dokunmuş olan kişilerin son yolculuğunda seni görüyoruz orada. Senin böyle bir vefalı bir tarafın var. Bir de ya bir taraftan insanı, tabii. İnsanların da vefasız bir tarafı da mı var? Ne diyorsun? Var
0: yani insanların şey? Kötü gününde beraber olmak lazım. İyi gününde herkes beraber olur. Bizim camiadan öyle insanlar var ki yani cenazelere gelmez, yıllarca arkadaşlık yapmış, beraber aynı filmde oynamış. Hani şaşırıyorum mesela sinema sanatçıların Soder'in başkanlığını yapmış insanlar var. Bunların yani bırakın bir çiçek gönderin veya kendiniz gelin bir yolculuğunu uğurlayın kardeşim. Oturduğunuz o masada koltuğun değerini verin. Yani bütün festivallere gidiyorsunuz, Adana'ya gidiyorsunuz, Altın Koza'ya gidiyorsunuz. Yani oralardan eksik olmuyorsunuz ama böyle günlerde de bunların yanında olun. Günah, yazık.
1: Evet.
0: Yani Allah rahmet eylesin Kadir abinin cenazesinde bile o Türkan Şoray zor yürüyordu. Öyle haliyle dahi geldi, duasını yaptı, kalmadı, ayakta duramıyor çünkü. Ve götürdüler. Ne kadar duygusal, güzel bir şey.
1: Evet. Senin Nur abi en çok ama en çok tuttuğun, senin yer aldığın film, en çok sevdiğim film hangisi oldu? Unutamadığım böyle etkisi.
0: Benim unutamadığım en büyük film benim Kayıp Kızlar'dı.
1: Kayıp Kızlar. İlk film aynı zamanda.
0: İlk film aynı zamanda.
1: Onun etkisi her zaman bir
0: en
1: başka
0: büyük
1: diyorsun.
0: En büyük hasat rekoru. Türkiye'nin en büyük hasat rekoru. O zaman İnci Sineması vardı. İnci Sineması'nda galası yapılmıştı. Caddelere boy boy afişler asılıyordu. Bez afişler falan. Yürüyemiyorduk. Öyle bir şeydi. Bütün oyuncular Tarık Akan rahmetli. Ahusu bütün oyuncular Türkiye'nin İnanoğlu hepsi geldi.
1: Bu senin hayal ettiğin bir şey miydi abi? Yani sen sinemayı bu şekilde hayal ediyor muydun yoksa hiç beklemediğin
0: tabii,
1: bir anda?
0: Tabii yani sinemacılık o gala günleri bambaşkaydı. Ama şimdi ne gala günü, galalar şimdi hepsi basına yönelik çalışılan şeyler.
1: Peki en iyi diyeceğin, birlikte oynamaktan mutlu olduğun oyuncu desem sana, kadın erkek?
0: Fatma Girik.
1: Fatma Girik. Başka erkek?
0: Tarık.
1: Tarık Akan.
0: Cüneyt abi, Tarık abi bunlar.
1: Cüneyt abi.
0: Tabii. Cüneyt abi hiç. Yani Allah var, oynarken provada kavga sahneleri vardı birbirimize. İkna gelirdik provada, ilk yumruğum nerede sağdan vuracağım tamam. Vurdu. İkinci sol dedi. Üçüncü mideye çalışacağım falan. Hep onlara göre hazırlanıyoruz. Motor dediği zaman sağ vuracak diye bekliyorsun. Soldan çakıyor adam. Yani böyle gerçek şeyi seviyordu kendini. Cüneyt abi ne oldu? Kendini kaybediyordu. Ama güzel doğru çıkıyordu. Güzel gerçekten hocam. O sağdan beklediğim şeyi alacakken buradan darbe yediğin zaman Murat kendin gidiyorsun böyle. Yaşıyorsun o anını.
1: Allah Allah ya. Ya. Abi gerçekten vuruyor muydu bu arada?
0: Vuruyordu. Allah.
1: Bir şey demiyor muydu Nur abi ya?
0: Ne diyebilirsin ya başrol oyuncusu oynuyor nasıl istersen
1: abi yani oynan. En azından hani abi, gerçekten vurma abi, falan demiyor muydun?
0: Kayıp Kızlar şeyinde helikopterle kavga sahnemiz var, kaçma sahnesi, uyuşturucu ya batağına düşürmüşüm kızını, uçakla helikoptere biniyorum, atlıyorum, bacağımdan tutup yukarı çıkıyorum kendime. Adam koşarak geliyor, helikopterin ayağından yakalıyor ki bağlanmadan herhangi bir şey yok. Kendini yukarı çekiyor, helikopterin üstünde kavga ediyoruz. Bana yumruğu vuruyor, ben aşağı düşüyorum. Böyle bir ulan baktım yatak kocaman, hep karton kutular. Zaten bir şey yok, üstünde yatak var. Aşağı düşeceğiz, yukarı çıktıkça helikopter yükseldikçe masa kadar oldu, küçücük bir yer. Bir yanı düşsen toprağa çakılacaksın.
1: Ya siz gerçekten helikoptere mi çıkıp tutunuyorsunuz?
0: Tabii, helikopterde kavga ediyoruz. Tabii, gerçek hep sahneler. Bana bir yumruk attı, tabii şeyde almam, savrulmam lazım. Ben bir aşağı atladım. Ulan tam dönerken bir baktım arkamdan geliyor. Ben hemen yuvarladım, aşağı kaçtım. Ulan dedi, kurnaz ne kaçırdı? Düşsen üzerime düşeceksin, kemiklerim kırılacak aşağıda. Yani düşün, böyle enteresan şeyler. Çok güzel anlar yaşıyor.
1: Bu çok
0: yaşıyorum.
1: Enteresanmış gerçekten,
0: evet,
1: ya.
0: Evet.
1: Abi hiç komedi, bu arada sen hiç komedi filmi var mı oynadığın?
0: Uzaylı Zekiye'de oynadım.
1: Ha, Uzaylı Zekiye'de.
0: Uzaylı Zekiye'de oynadım. Hı. Ondan sonra birkaç tane öyle komedi filmim var.
1: Ne bileyim ya, seni bir de böyle komedi filminde falan, hani gerçekten bir komedinin içinde Hababam sınıfında falan hayal ettim bir an Nuri abiyi.
0: Evet.
1: Gerçekten ya, iyi ki varsınız ya.
0: O zaman çok güzel bir amacı. Bugün Yılmaz Güney ile çalışmak ne güzel bir şey ama kısmet olmadı. Ben geldim, tam bir hikaye çekecektik, cezaevine düştü gitti. Hı, hı. Olaylar yaşadı.
1: Hı hı.
0: Olmadı rahmetli. Benim bir Ayan Işık, bir de Yılmaz Güney ile yoktur filmim.
1: Onun
0: yani
1: dışında
0: hepsinde var.
1: Hepsiyle var. Hepsiyle de çok güzel anılar birlikte tabii.
0: Dört yılım arkadaşlarım tabii, hepsinde de devam ediyor.
1: Ne kadar güzel.
0: Edison'dan
1: sen disiplinli bir insan mıydın? Yani tabii, tabii. Şey, film konusunda, iş konusunda.
0: Tabii tabii, biz oturduk mu şimdi öyle paydası olurdu. Kadir Savun, Madir Savun falan benden büyük tabii.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Yemek yerdi, biz ayrı bir yere oturduk. Oğlum böyle geldilerdi, kendi çağırırlardı, öyle giderdik masaya.
1: Hmm.
0: Onların yanına beraber yemek yemeye, düşün yani. Bizde hep şey var, şimdi öyle, şimdi nerede? Şimdi sete gidiyoruz, selam bile vermiyorlar yani.
1: Siz set haricinde, çekimler haricinde falan görüşür müydünüz, sohbet görüşürüz, eder miydiniz?
0: Tabii, tabii ben Fatma Girik'te de çok belediye başkanlığı zamanında da yanındaydım. Bodrum'dayken de yanındaydım. Yani gider hep ziyaretini yapardım. Yanına giderdim. Sette öyle bir kadındı ki o. Yani oynarken ilk önce sette çalışan işçileri yemeğe verdirtirdi. Kendi eliyle verirdi, dağıtırdı onları. Yiyin derdi.
1: Vay be.
0: Biz nasıl vücutla çalışıyoruz oğlum? Siz bedenen çalışıyorsunuz diye. Bunlar böyle bir şey vardı.
1: Şimdi ne kadar güzel. Yani. Ne kadar güzel. Şimdi arka planda çalışan insanlar yine neler neler çekiyorlar. Ama haklarını alabiliyorlar mı, alamıyorlar mı, bunların tartışmalarını,
0: evet,
1: görüyoruz.
0: Evet.
1: Bir de üzülerek söylüyorum. Tabii ki genelleme yapmıyoruz ama Nuri abi çok güzel bir noktaya değindi. Sanatçı kelimesine hak etmek lazım. Yani onun sağını solunu iyice doldurmak lazım.
0: Evet,
1: hal
0: evet.
1: Hareketlerine, değil mi abi? Ne diyorsun?
0: Evet. Tabii işte, onu çok önemli. İşte o çizgiyi tutturdun, onun dışına çıkamazsın. Çıktığın an kayboluyorsun zaten.
1: Evet.
0: Biz o çizgiyi bozmadık bu seneye kadar, bu yaşı. 50 sene geçti. Yarım asırdan fazla yaşıyordu yani sinema camiasında. Allah'a şükürler olsun, hiç bozmadık ve o sevgiyi, saygıyı da şu anda alıyoruz, karşılığını alıyoruz.
1: Nuri Alço müziği olsun kesin abi demiş bir dinleyicimiz var zaten. Yani şu anda altta çalan
0: Türkiye müzik... tek müziği olan sanatçı benim. Başka sanatçı yok zaten.
1: Şöyle, Bursa'dan selamlar. Emekçi, taksici kardeşin bu arada sevgili abime çok selam demiş.
0: Sağ olsun.
1: Hoş geldin abi demiş. İyi haftalar. Merhaba Nuri Alço. Bu hafta iyi başladı. Dinleyiciler gazoz içebilir mi demiş. İstediğiniz kadar içebilirsiniz.
0: İçebilirim. Ben, gazozlar benden. Hiç merak etmesinler. Rahatlıkla siz ikame edebilirsiniz. Benim yerime.
1: Çok iyi. Hüseyin Ay selamlarını göndermiş. İyi yayınlar. Nuri abiye selamlar. Nuri Bey'e selamlar. Feryada Gücüm Yok adlı filmde.
0: Evet.
1: Gelecek projeksiyonu yapmıştı. Elbette rolü gereği. Bugünlerde o filmde söyledikleri için ne düşünüyor Nuri Alço'dan? Gazoz ikram edelim Trump'a demiş. Bir dinleyicimiz göndermiş.
0: Evet, İrfan o zamanlar Bakır. Gerçekten Feryada Gücüm Yok, Orhan Gencebay, Müjde Arlı'yla beraber oynadığım filmde. Böyle anlatıyordum hikayeyi ve elimde şey, böyle resimlerini açarak, insanların kağıttan kesilmiş resimlerini. Ve o anlattığım şeyler bugün yaşanan şeyler.
1: Hmm.
0: Herkes gerçekten inanıyor. Ya nasıl bildin, nasıl o zaman söyledin bu lafları diyorlardı. Düşün, şu anda onları birebir yaşıyoruz aynısını.
1: Nur abi, yemeklerle aran nasıl? Yemek yemeyi sever misin?
0: Allah aşkına,
1: yapar
0: severim,
1: mısın yemek?
0: Severim. Pek yemek yapmasın bilmem ama
1: öyle mi? Hep hiç yaptığım bir şey yok mu Nur abi?
0: Burcu olduğum için hep yemek seçerim yani, balık.
1: Burcu Hanım mı?
0: Allah razı olsun.
1: Bu arada şöyle Allah nazardan saklasın diyeyim. O kadar güzel, o kadar örnek, o kadar yakışan bir görüntü var ki.
0: Teşekkür ederim.
1: Biz bugün de, gerçi kendisini de bekledik ama bu arada sosyal medyada videolar falan yayınlıyorsunuz, acayip video yani.
0: Onlar işte Burcu bakıyor. Onlara o işleri o hallediyor.
1: Abi geçen konuşuyoruz. Dedim ki ya videolar çok güzel. Okan dedi gerçekten öyle mi dedi. Vallahi dedim çok güzel. Devam edin yani. Çok gülüyoruz dedim. Bir kere sen varsın yani videolarda. Sosyal medyanın aran nasıl bu arada?
0: Ben pek kullanmasını bilmiyorum ama benim bütün telefonlarım falan Burcu ilgileniyor. O bakıyor. Hı hı.
1: Bu arada hiç dizi, film, herhangi bir proje olmuyor mu? Ya, gelmiyor mu teklif?
0: Eşref Rüya'dan aradılar. Öyle kaldı. Sonra Yeraltı'ndan aradılar.
1: Ondan sonra... İyi yapımlar bir de bu arada.
0: Yeraltı tabii. Yeraltı'na dedim tam okey. Yeraltı şimdi Eşref Rüya'yı da geçti. Eşref Rüya zaten bitirdiler. İşte orada bir takım Levent araya girdi. Devreye bir takım laflar falan geçirdi. Olmadı.
1: Kaldı
0: orada.
1: Yani.
0: Kaldı, yarım kaldı.
1: Nur abi, gerçekleşmemiş bir hayalim var mı? Hiç şu ana kadar olmamış ama mutlaka yapacağım dediğim bir şey var mı? Ne bileyim, bir proje olur, başka bir şey olur, bir yere gitmek olur. Bilemiyorum
0: ya
1: yani.
0: Ya kafamda bir yere gitmek değil de güzel bir proje yani. Şu anda ben Eskişehirliyim. Yani baba tarafı gerçi Trakya, Şarköy, Keşan Uzunköprü orada. Çünkü dedem Kelalçon torunu olduğum için oradan gelen bir şey var. Ama Eskişehir bir talebe şehri. Çok güzel bir şehir. Eskişehir'in yaşantısı hakkında, talebelerin olayıyla ilgili güzel bir, kendim böyle bir film yapmak istiyorum.
1: Ah ne güzel ya. İnşallah. İnşallah çok güzel olur.
0: Yapan da olsa ben yönetmenliğini yapmak istiyorum.
1: Ah ne güzel ya. Çok güzel olur vallahi. İnşallah gerçekleşir.
0: İnşallah.
1: Okan Bey, efsane programı ilgiyle dinliyorum. Nuri Baba'yı çok severim. O yaşayan bir efsanedir. Çok selamlar, sağlıklı ömürler diliyorum
0: amin,
1: demiş.
0: Amin,
1: Ahmet güzel. Parlak göndermiş. Ne güzel mesajlar geliyor Nuri abi. Valla sevilmek güzel şey galiba ya.
0: Allah razı olsun.
1: Yayını dinlerken bu başka bir mesaj gelmiş. Şöyle bir bakalım. Bir dönem İstanbul Bağdat Caddesi dahil Türkiye'nin her yerinde duvarlarda Nuri Alço ismi yazıyordu demiş. Yazıyorlardı demiş. Öyle değil mi abi?
0: Evet, çöp konteynerlerinde, elektrik trafolarında, dağlarda, Eskişehir'e giderken diyorlardı, dağlarda bütün yazılar. İşte genç üniversite talebelerinin yazdığı yazılardan, sloganlar.
1: Abi hiç sokakta falan başına bir şey geliyor muydu böyle? Acayip bir şeyler yaşıyor muydu? Kızıyorlar mıydı sana?
0: Yok, hiç böyle bir kızma yok.
1: Ya bir de sen çok yakışıklı, hala da çok yakışıklısın da gençliğinde bakıyorum abi. Evet, yani kötü adam olacak rol şey, tip de yok değil. Sende ya.
0: İlk başladığında korktum. Yani bu yazıları görünce bir sabah bir kalktım. Ya ben de Şişli Savcılığına gittim.
1: Senin hikaye.
0: Ya dedim başımıza bir şey gelir, herhangi bir olay olur. Bilmem ne, benim böyle böyle sokak yazıları falan. Ondan sonra müracaatta bulunmuş gibi şeyde bulundum.
1: Abi Erol Taş karşı. Rahmetli neler neler yaşamış da yani.
0: İşte dedim ya, onlar yaşadılar, onlara taş attılar. Erol abiye taş attı, dedi bana şey atıyorsunuz ya dedi, ne güzel dedi. Demek rolümü iyi oynamışım.
1: Aslında
0: yani.
1: Bu önemli bir şey değil mi? Ben böyle düşünüyorum, ne olur yanlış düşünüyorsam söyle. Biz filmi izlerken bir insana ne kadar gıcık oluyorsak, herhalde sinir oluyorsak, bence o işini hakikaten mükemmel yapıyor. Doğru mu abi?
0: Doğrudur.
1: Gerçekten öyle ya.
0: Gerçekten öyle.
1: Pekala. Hanımlar beyler, bakıyorum. Eskileri özlüyoruz demiş. Yeni bir çalışması var mı sevgili Nuri Alço'nun? Eskileri özlüyoruz demiş Bora Bey, göndermiş.
0: Sinema filmi çekiyoruz. Sinemalardan var şimdi. Sinema teklifleri var. Onları yapıyoruz ama tabii eski oyuncular nerede? Eski kadrolar, eskileri bulmak. Çok az sayıda kaldık. Şurada 5 kişiye var, 10 kişiye yok yani.
1: Senin Nur abi rol almadığın ama izlemekten çok mutlu olduğun, sevdiğin yapım, yerli de olabilir, yabancı da olabilir. Film, hangi filmi seviyorsun
0: mesela? Ben şeyi de çok seviyorum.
1: Ne?
0: Çok da iyi bir oyuncu. Yani
1: kim?
0: Eskilerden kalan zaten Kenan Kala falan onlar da hepsi bıraktılar gittiler. Kıvanç Tatlıtuğ.
1: Kıvanç Tatlıtuğ yenilerde.
0: Bana benzeyen ve bir bakıyorsunuz psikopat oynuyor, bir bakıyorsunuz salon adamını oynuyor. Çok yakışan ve ağırlığını veren çok iyi bir oyuncu.
1: Oyuncu dediğin herhalde...
0: Onunla oynamak da çok isterim yani. Baba oğul falan böyle olmalı.
1: Sen bütün karakterleri oynayabilir misin Nur abi?
0: Oynarım.
1: Yani iyi, kötü, sert, ne bileyim...
0: Oynarım hiç.
1: Duygusal.
0: Hiç. Yani duygusal filmde de oynadım ben. İki gözü kanlar içerisinde ağlayan... Çorum'da çekiyoruz filmi. İki çocuğum var. Çocuğumu yapmak için böbreğimi sattım. Böbreğimin parasıyla ev yok. Otelde kalacak şey yok. Parkta yatarken böbreğimi sattığım parayı çaldılar. Emniyete gittik falan. Ki emniyet müdürü de oynuyor böyle. Orada ifade olayına girdim. Yönetmen stop diyemedi.
1: Allah Allah. O kadar mı role girdin yani?
0: Yani gözlerim iki kan çanağına dönmüş.
1: Allah Allah.
0: Nasıl ağlıyorum? Nasıl duygulanmışım? Nasıl stop diyecek
1: gerçekten
0: bekliyorum.
1: Gerçekten yaşıyorsun yani.
0: Abi diyalog bitti. Titriyorum. Diyalog bitti. Ulan bakacağım ona. Bakamıyorum da kessin yeter diye. En sonunda dayanamadım. Dedim ya.
1: Sen normal hayatta da böyle duygusal mısındır abi?
0: Duygusalımdır yani. Filmi seyrettiğim zaman böyle duygulanırım. Ki biliyorum nasıl çekildiğini biliyorum ne nasıl olduğunu
1: ama
0: biliyorum.
1: Yine de
0: bildiğim halde
1: yani
0: ya ne
1: sen ağlıyorsan bizi...
0: nasıl çekildiğini biliyorsun neye ağlıyorsun buna boşu boşuna da
1: iyi ki varsın Nur abi demiş iyi ki varsın Nur abi demiş dinleyicimiz.
0: Sağ olun.
1: Mustafa Bey göndermiş bakalım. Okan selam. Bir dakika, bu ne, bir fotoğraf göndermiş, bunu anlayamadım ben. Okan Bey merhabalar, Bursa'dan Recep. Yıllar önce Nur abiyle İstiklal Caddesi'nde merdivenli mekanlar sokağında denk gelmiştik. Masaya oturmak üzereyken iki masada bayanlar oturuyordu. Sırf onlar rahatsız olmasın diye masa değiştirmişti. Bu hareketini yıllar boyunca unutmadım. İdolüm olmuştu demiş. Sevgili Recep Bey göndermiş. Ay canım abim benim ya. Bir de böyle hani rahatsız olurlar falan diye mi düşünüyorsun?
0: Tabii saygıdır bu ya. O da onların ortamını bozmamak lazım. Veya onların konuştuklarını duymamak gerekiyor. Onun için yani hiçbir zaman... İlla ısrarla bir bayanın yanına oturalım ya bilmem ne falan. Öyle bir düşüncem yoktu benim hiçbir zaman.
1: Gülşen Bubikoğlu'yla oynadı mı Nur abi demiş.
0: Oynadım
1: Çanakkale'den
0: tabii.
1: Selamlar demiş dinleyicimiz.
0: Oynadım. Oynamadığım hiçbir şey yok benim, sanatçı yok.
1: Abi şöyle geçmişe dönüp baktığın zaman hiç keşke dediğin bir şey var mı? Yani ne bileyim, nasıl değerlendiriyorsun bu meslek hayatını? İyi ki de girmişim be, iyi ki de yapmışım, iyi ki de bu işi seçmişim. Çünkü sen başka alanlarda bankacılık, ilaç mümessili, profesyonel voleybol, ordu milli takımı. Yani oralardan voleybol, da
0: tabii,
1: ses
0: tabii.
1: Var mı bu arada? Müzik güzel söyler misin?
0: Var, o zamanlar mırıldanıp söylüyordum yani, o da var.
1: Ciddi
0: da
1: misin var sen? Böyle.
0: Ama sinemayı çok seviyorum yani.
1: Türkü diyorum, şarkı söylüyor muydun abi ya?
0: Evet.
1: Şarkı ses güzel.
0: Murat Soy'dan falan o zaman. Abi yani çıkmayan sahneye kalmadı ki o zaman İzmir Fuarı'nda. Yani bütün yapımcılar teklif geliyordu. Çünkü tıklım tıklım Cüneyt abi bile çıktı, düşünün yani. Cüneyt abi de ki ses yoktur. Çıktı, karate yaptı, bilmem ne yaptı sahnede. Yani İzmir Fuarı demek çok büyük bir fuar ya. Orada bütün... Mahmut Ekimoğlu da çıktı, Murat Soy'dan da çıktı. Yani çıkmayan kalmadı.
1: Aslında ben biraz da şey düşünüyorum. Ülkemizde Yeşilçam'da çok sevilen inanılmaz güzel filmler yapıldığı. O filmler belki günümüzde tekrar yapılsa, bilmiyorum. Sen ne dersin böyle bir şeye,
0: çok
1: sıcak
0: güzel
1: bakar mısın? İster misin böyle bir şey?
0: İbrahim Tatlıses'le biz çektik film. Nasıl isyan etmemi çekmiştik. Onda dedi ya, dedi, programına çağırdı gittiğimde. Ya baba dedi, yok büyük hasılat rekoru kırdı, çok büyük ses getirdi. Ne olur dedi, o filmi bir daha çeksek dedi, nasıl olur dedi. Çekelim dedim ama işte başına da böyle olaylar gelince kaldı.
1: Sen kendi sesini hiç kullandın mı Nur abi filmlerde? Hiç oldun mu?
0: Kullandım.
1: Öyle mi?
0: Kullandım.
1: Ama çok fazla yok herhalde.
0: Yok. Beni...
1: Genelde Esen Günay ya da Pekcan Koşar. Öyle mi? Onlar seslendirdi seni.
0: Yok
1: galiba.
0: Beni Saadettin Erbil.
1: Ha öyle
0: konuşuyordu.
1: Mi?
0: Kayıp Kızlar'da falan Saadettin, Mehmet Ali Erbil'in babası konuşuyordu. Sonra şeyi konuştu. Hı. Gırtlak kan şey oldu ya, seri olan.
1: Evet.
0: Tiyatrocu.
1: Bilemedim. Şöyle abi, batıl inanç var mıdır burada Nur abi? Böyle batıl inançların falan var mıdır?
0: Vardır.
1: Takıntılar yani. Var mı sende hiç? Yok, ne bileyim yani. Düzen takıntısı, şey temizlik takıntısı
0: yok,
1: falan.
0: Yok öyle bir sıkıntım yok. Öyle bir sıkıntılarım yok.
1: Hiçbir zaman olmadı diyorsun.
0: Dini, yani. Dini inancım kuvvetlidir.
1: Bu arada bütün aile, sendeki bütün aile, sen hep söylüyorsun hacı hoca diyorsun. Yani dini vecibelerini yerine getirenler.
0: Abim de rahmetli hacı.
1: Allah rahmet
0: eylesin. Yengem de gitti. Annem, babam, yeğenim, abimin oğlu. Onlar da hepsi hacı.
1: Abi çok fena bir durum ya. Böyle rol alıp yani.
0: İnançları hepsinin kuvvetlidir. Hı. Ben mutluyum, memnunum.
1: Sana hiçbir şey demediler mi böyle kötü karakteri bu şekilde karakter oynayınca falan?
0: Yok, ne söyleyecekler? Sonradan öğrenmeler tabii.
1: Sakladın değil mi?
0: Seyrettikçe, gördükçe onlar şaşırdı. Babamın yanına gidemiyordum. Abime soruyordum. Ne diyor, bir şey diyor mu babam diye.
1: Bir dakika, mesajlar tamam. Kemal Sunal'la filmi var mı demiş bir dinleyicimiz.
0: Yok, bir Kemal Sunal'la yok.
1: Kemal Sunal'la film yok muydu? Onu ben de bilmiyordum. Merhabalar. Demet Akbağ'ın Nuri abiye yaptığı heykel şakası efsaneydi. Nuri abinin verdiği tepkiler daha da efsaneydi demiş dinleyicimiz.
0: Evet.
1: İsmail Bey göndermiş.
0: Güzel bir çalışmaydı o. Demet hakikaten çok güzel yakalamış. Kendisi de sette yok, göremedim zaten de. Sonradan çıktı bir ara, nereden çıktıysa. Öyle uyandım yani. Heykel olayı, caddelere isim soyad verme olayı. Güzeldi o program.
1: Vallahi çok güzel ya. Şimdi ne kadar vaktimiz kaldı? Tamam. Nur abi şimdi bir o mu bu mu bölümümüz var. Tek kelimelik bunlar. Mesela ak mı kara mı?
0: Ak.
1: Ak. Az mı çok mu?
0: Az.
1: İyi mi kötü mü?
0: İyi.
1: İyi mi? Abi. Peki. Gece mi gündüz mü?
0: Gündüz.
1: Çay mı kahve mi?
0: Çay.
1: Çay. En çok şey mi seversin?
0: Her zaman çay benim. Evet. Kahve içmem.
1: Yemek peki günde böyle düzenli bir şekilde
0: normal
1: mi
0: besliyorsun? Normal sabah kahvaltımı yaparım öyle.
1: Spor mu spor falan filan hiç oldu mu spor?
0: Yapıyordum zamanında tabii.
1: Bıraktın tabii şimdi.
0: Şu anda tabii.
1: Ama gayet abi, dinç görünüyorsun yani, Nur abi gözünü seveyim ya.
0: Şu anda spor yapmaya kalksın bir yere gittiğim zaman zaten yürüyemiyorum
1: ki. Ama tabii
0: şey. Tam başlıyorum, tam koşmayı bakıyorum, bir resim çektirelim mi? Terliyim yani. Hmm.
1: Şey. Ama bir de tabii sen şimdi kalple ilgili değil mi?
0: Tabii sıkıntılar, problemler yaşadım Allah'a şükür.
1: Sıkıntılar çok iyiyim, şu iyisin, iyi görünüyorsun.
0: Evet.
1: Çok teşekkür ediyorum Nur abi.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Vallahi billahi. İyi ki varsın, vaktimiz doldu.
0: Davet ettiniz, geldim.
1: Asıl çok bizim için, bizim için şeref.
0: Sağ olun. İnşallah
1: güzel günlerini, güzel i̇nşallah. Yapımları ve yeni projelerde de seni görmeyi i̇nşallah, çok arzu ederiz. İnşallah.
0: Size ve ekibinize çok teşekkür ederim.
1: Radyomuzu beğendin mi bu arada, Radyo Sputnik'i?
0: Harika bir iş.
1: Biraz gelirken zorlandık ama Nur abi olsun.
0: Evet biraz öyle oldu.
1: Canımızsın, iyi ki varsın. Hanımlar beyler, Nuri Alço. Türk sinemasının efsane ismi, Allah uzun ömür versin, güzel bir ömür versin kendisine. Sağ olsun,
0: amin cümlemize.
1: Sağ olsun bizi kırmadı. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Radyonuz Radyo Sputnik'te veda vakti geldi. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.
3: Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Niğde'nin Bor ilçesindeki Tiana Antik Kenti'ne yürütülen kazılarda Geç Roma dönemine ait önemli bulgular ortaya çıkarıldı. Sekizgen planlı kilisede şimdiye kadar 42 mezar tespit edilirken bunların 18'i gün yüzüne çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Geleceği Miras Projesi kapsamında sürdürülen çalışmalarda araştırmacılar Tiana'nın tarihini ışık tutacak yeni verilere ulaşıyor. Kazı heyeti özellikle sekizgen planlı kilisenin ana bölümünde çalışmalarını yoğunlaştırmış durumda. İncelemeleri yürüten antropologlar mezarların tek döneme ait olmadığını belirledi. Araştırmalara göre kilise çevresi yaklaşık 4 farklı evrede mezarlık olarak kullanıldı. İlk gömülerin halka ait olduğu, alt tabakalarda bulunan daha nitelikli mezarların ise yüksek statülü kişilere ait olabileceği değerlendiriliyor. Geçen yıl başlayan çalışmalar kapsamında önce 25 mezar belirlenmişti. Kazılar ilerledikçe bu sayı 42'ye yükseldi. Şimdiye kadar 18 mezar açılırken 2 mezarın da bu sezon incelenmesi planlanıyor. Kalan 22 mezar ise gelecek yıl yapılacak kazılar için korunuyor. Uzmanlar elde edilen bulguların yalnızca Tiana Antik Kenti'nin değil, Anadolu'nun Geç Roma ve Erken Hristiyanlık dönemine ilişkin gömü gelenekleriyle toplumsal yapısının anlaşılmasına da önemli katkı sağlayacağını belirtiyor. Niğde'deki Tiana Antik Kenti'ne yürütülen kazılarda Geç Roma dönemine ait 42 mezar tespit edildi. Uzmanlar bulguların bölgenin gömü gelenekleri ve sosyal yaşamına ışık tuttuğunu belirtiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var başlıyor.
1: Vergi muafiyetlerini, vergi sıfırlama olanaklarını yabancı sermayeyi de kapsayacak şekilde daha da genişleterek bir teşvik paketini yürürlüğe koyduğumuz zaman bu kadar yüksek karların böylesine düşük oranlarda vergilendirilmesi zaten Türkiye'de vergi adaletinin olmadığından sıkça söz ediliyor. Bu adaletsizlik kanımca daha da derinleşecek.
0: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.
1: Merhaba sevgili Radyo Sputnik dinleyicileri, ben Zülfikar Doğan. Ankara'dan haber var programıyla karşınızdayız. Program boyunca Türkiye ekonomisinin sıcak gündemini, iç ve dış politika gelişmeleri, bunun yanı sıra dünya ekonomisinde yaşananların Türkiye ekonomisine olası yansımalarını ve içeride gelişmelerle ilgili olarak da muhtemel perde arkası gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağım. Program süresince bizlere yorum ve değerlendirmelerinizi WhatsApp hattımızdan ulaştırabilirsiniz. 0505 171 66 56 numaralı WhatsApp hattı telefonumuza mesajlarınızı bırakabilirsiniz. NATO zirvesini geride bıraktık. Geçtiğimiz hafta başkent Ankara adeta kapalı bir şehre dönüşmüştü ama 7-8 Temmuz'da gerçekleşen liderler zirvesi ve yine 7 Temmuz'da yapılan savunma sanayi forumundan sonra açıklanan sonuç bildirgesiyle zirve tamamlandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump zirvenin yıldızıydı. Özellikle Türkiye'deki zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hatırı için katıldığını daha Amerika'dan yola çıkmadan söylemişti. Geldikten sonra da Sayın Cumhurbaşkanı ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın oldukça samimi yaklaşımları basına da yansıdı, ekranlara yansıdı. Diğer taraftan toplantının sonuç bildirgesinde İran'a yönelik, Ukrayna'ya yönelik bir takım kararlar devreye girecek. Ukrayna'ya 70 milyar dolarlık yine bir askeri yardım söz konusu. İran için de NATO üyeleri İran'ın nükleer silah elde etmemesi için her türlü girişimde bulunmayı kararlaştırdılar. Hürmüz Boğazı'nın açılacağını ifade ettiler. Ancak ilginç olan, daha önce İran'la ateşkes anlaşması imzaladığını tüm dünyaya duyuran ve 60 günlük bu anlaşmanın her iki taraf için de olumlu olduğunu vurgulayan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Ankara'da İran'a yeni saldırı emrini verdi. Türkiye'de zirve gerçekleşirken Türkiye'nin sınır komşusu için gerçekleşen bu saldırı emrinin hemen akabinde Amerikan ordusu İran'daki hedefleri vurmaya başladı. İran'da Körfez bölgesinde Amerikan üslerinin bulunduğu ülkelere, Katar'a, Kuveyt'e, Birleşik Arap Emirlikleri'ne çeşitli saldırılar düzenledi ve giderek çatışmalar, saldırılar şiddeti artan şekilde devam ediyor ve İran nihai olarak Hürmüz Boğazı'nı kapattığını ilan etti. Çünkü daha önce Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla küresel enerji piyasalarında ortaya çıkan olağanüstü fiyat artışları barış anlaşması, ateşkes sürecine girilmesiyle durulmaya başlamıştı. Ancak şimdi yeniden keskin ve sert yükselişler söz konusu ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'a sonuna kadar saldırıları sürdüreceklerini ısrarla vurgulayınca İran'da karşılık vereceğini bildirdi ve Hürmüz Boğazı'nı temelli kapattı. Bu son birkaç günün en sıcak gelişmesi. Peki Türkiye'nin kazanımları ne oldu NATO zirvesinden? Çünkü bu zirve için çok ciddi hazırlıklar yapılmıştı. Büyük beklentiler söz konusuydu. Hem siyasi hem diplomatik anlamda. Özellikle 2019 yılından beri Türkiye'ye uygulanan KATSA yaptırımları, Amerika'nın hasımlarına karşı yaptırımlar yoluyla mücadele yasası çerçevesinde Türkiye'ye çok ciddi bir askeri yaptırım, ambargo uyguluyordu Amerika Birleşik Devletleri. Başkan Trump bu zirve sonrasında müttefiklere yaptırım uygulamak olmaz, biz bu yaptırımları kaldırmayı gündemimize alıyoruz dedi. Ancak tabii Trump'ın bu ifadesi yeterli değil, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde yasalar ve hukuk uygulamaları başkanın yetki alanlarını özellikle Kongre, Cumhuriyet Senatosu ve Temsilciler Meclisi'nden oluşan Kongre tarafından sınırlıyor. Başkanın tek başına ben yaptırım koydum veya yaptırımları kaldırdım demesi yeterli değil. Bunların Kongre'de de onaylanması gerekiyor ki bu yaptırımların Türkiye'ye konuluş gerekçesi Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemleriydi. 2 milyar dolar civarında bir ödemeyle, bir tanesi de opsiyonda olmak üzere iki hava savunma sistemi almayı kararlaştırmıştı Türkiye. Bunlardan bir tanesi 2019 yılında Türkiye'ye geldi. Ancak 7 yıldır ambalajından çıkarılmadan depoda bekliyor. Ve Türkiye bu nedenle üretici ortağı olduğu F-35 yeni nesil savaş uçağı projesinden çıkarıldı Amerika Birleşik Devletleri tarafından ve parasını ödediği halde 1,5 milyar dolar civarında bir ödeme yaptığı halde 6 savaş uçağını da 7 yıldır alamıyor Amerika Birleşik Devletleri'nden. Şimdi F-35'lerin de teslimi söz konusu deniliyor. Yani bu parası ödenmiş 6 uçak verilecek deniliyor. Ancak bunun için de yine çok ciddi bir hukuki prosedür, parlamentodan kararların geçmesi söz konusu. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Ankara'da verdiği yaptırımları kaldırma, F-35'leri teslim etme, Kaan uçaklarına General Electric motorlarının satışına onay verme gibi söylemlerin hepsinin mutlaka uzun bir yasal prosedürü var. Bugünden yarına gerçekleşecek şeyler değil. Nitekim Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da gerek yaptırımların kalkması gerekse F-35'lerin teslimatı konusunda Amerika Birleşik Devletleri ile ve Rusya ile temasların sürdüğünü ifade etti. Çünkü S-400 hava savunma sisteminden vazgeçilmesi bu yaptırımların kaldırılmasının temel koşulu. Bundan nasıl vazgeçecek Türkiye? Ya bu sistemleri bir başka ülkeye satacak, ya Rusya'ya iade edecek, ya da imha edecek. Bütün bu üç seçenekte çok ciddi milyar dolarlık maliyetleri olan seçenekler, kaldı ki Rusya'nın her seçenek için mutlaka nihai onayı gerekiyor. Yani Körfez ülkelerinden birisine bu sistemlerin satılacağı söyleniyor. Bununla ilgili müzakereler yapıldığı ifade ediliyor. Ancak her koşulda Rusya'nın, çünkü bunlar yüksek teknoloji içeren sistemler, Rusya teknolojik sırlarının üçüncü ülkeler tarafından ele geçirilmemesini şart koşmuştu bu anlaşmalarda. Dolayısıyla da eğer böyle bir vazgeçiş ya da satış söz konusu olacaksa mutlaka Rusya'nın ikna edilmesi ve nihai kullanıcı onayını vermesi gerekiyor. Şimdi pazarlıklar bu yönde devam ediyor. Dolayısıyla Trump, daha önce hatırlayacaksınız, ben gelirsem Ukrayna savaşını bitiririm, ben gelirsem Gazze'de savaşı bitiririm demişti. Ancak savaşlar daha da şiddetlenerek devam ediyor. Aynı şekilde dünyaya barış getireceğini vaat etmişti ama şimdi İran'da yeniden alevlenen bir savaş söz konusu. O nedenle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın günden güne, bir günden öteki güne söylemleri sürekli değişiyor. Dolayısıyla başkent Ankara'da NATO zirvesinde söylediği bu ifadelerin de hayata geçebilmesi, somutlaşabilmesi için oldukça uzun bir süreç söz konusu. Kaldı ki Kasım'da Amerika Birleşik Devletleri'nde ara seçimler var ve bu seçimlerde de anketler Trump'ın Senato'da ve Temsilciler Meclisi'nde ciddi sandalye kaybına uğrayacağını ve istediği düzenlemeleri parlamentodan geçirmesinin daha da zorlaşacağını gösteriyor. Bunun işaretleri kamuoyuna yansıyan anketlerde ortaya çıkıyor. Şimdi tabii NATO zirvesinden bu sonuçlar elde edildi. Türkiye NATO'nun bazı savunma projelerine dahil edildi. Savunma sanayi üretimi için bu üretimin parçası haline geldi. Ancak sadece F-35 projesinden çıkarılmak bile Türkiye bu uçakların 900 dolayında parçasını üretiyordu. 7 yıldır bu üretim durdu ve buradan En az 9-10 milyar dolarlık bir ekonomik kayıp söz konusu. Parası ödenen 1,5 milyar dolar ödenen 6 uçak teslim alınamadı 7 yıldır. Buradan bir ciddi kayıp söz konusu. Ve şimdi S-400'lerin elden çıkarılması durumunda bu sistemler için ödenen 2 milyar dolar civarında bir paranın akıbetinin belirsizliği söz konusu. Bütün bunlar üst üste konulduğunda Türkiye bütün bu süreç içerisinde 10-15 milyar dolarlık bir ekonomik kayıp yaşadı ve bu kaybın nasıl telafi edileceği hala belirsiz. Bütün bunlar yetmezmiş gibi şimdi bir de üzerine Kuzey Irak'tan yapılan petrol ithalatı, boru hattı ve tankerlerle yapılan petrol ithalatı ve bu Irak petrolünün uluslararası piyasalara satışı ile ilgili olarak Bağdat yönetiminin Irak anayasasına aykırı olarak Türkiye Kuzey Irak petrollerini düşük fiyattan sattı ve bizim merkezi yönetimimizi bypass etti diyerek Uluslararası Tahkim Mahkemesi'ne açmış olduğu bir dava vardı. Mahkeme bu davada Türkiye'yi haksız buldu ve Irak'ın anayasasının ihlal edildiğini, Irak petrolünün usulsüz olarak satıldığını tespit etti. Bu çerçevede de Türkiye'ye yaklaşık 1,5 milyar dolarlık bir ceza kesti. Ancak bu cezaya Türkiye itiraz etmişti. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz bu itiraz davasının, istinaf davasının Paris İstinaf Mahkemesi'nde sonuçlandığını ve Türkiye'nin Irak Merkezi Hükümeti'ne 1 milyar 417 milyon dolar ödemeye mahkum edildiğini açıkladı. Bununla ilgili iktidar cephesinden, Dışişleri Bakanlığı'ndan şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı ki bu sessizlik biraz da sükut ikrardan gelir deyişini bizlere hatırlatıyor. Eğer bütün bu S-400, F-35, KATSE yaptırımları projeden çıkarılmadan dolayı ortaya çıkan 15 milyar dolar dolayındaki kaybın üzerine bir de bu Irak'a 1,5 milyar dolar civarında tazminat ödeme yükümlülüğü kesinleşirse bütün bunlar Türk halkının cebinden çıkacak paralar, bizlerin cebinden çıkacak paralar, yapılan stratejik, diplomatik, siyasi ve ekonomik hataların ağır bedelleri bunlar. Kaldı ki Irak'ta olan bu dava 2018-2024 dönemini kapsıyor. Bunun üzerine ikinci bir dava daha devam ediyor. Bu dava da eğer benzer şekilde sonuçlanırsa Irak'a Kuzey Irak Kürt yönetiminden alınan petrolün uluslararası piyasalara Bağdat yönetimini dışlayarak satışından dolayı ödenecek tazminat tutarı daha da artabilecek. Bu da Türkiye'nin önüne konulan bir başka ağır fatura. Evet, NATO zirvesinin yansımaları ve arkasından Irak'ta gerçekleşen bu tazminat süreci Türkiye ekonomisini zorlayacak unsurlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor şu son bir haftanın olayları arasında. Ama asıl hükümetin almış olduğu bir takım kararlar var. Örneğin kuru soğan ithalatına kapılar açıldı. Kuru soğan ithalatında gümrük vergisi %49,5'tan %5'e düşürüldü. Ağustos ayı sonuna kadar kuru soğan ithalatı bir anlamda serbestleştirildi. Neden? Çünkü içeride Türkiye'nin önde gelen üreticilerinden birisi olduğu kuru soğanda kilo fiyatı 40-50 liraya kadar dayanmıştı. Geçmişte de Türkiye kuru soğanda, patateste benzer sıkıntıları yaşadı. İşte bu üretim planlaması, taban fiyatların yetersizliği, yüksek enflasyon ve girdi maliyetlerindeki olağanüstü artışlar üretim düşüşlerini beraberinde getirince en kolay yolu tercih ediyoruz ve hemen ithalat kapılarını açıyoruz. İşte kırmızı ette, canlı hayvanda, ayçiçek yağında ve şimdi kuru soğan ithalatına 1 Eylül'e kadar kapı açıldı. 1 Eylül'de yerli ürün piyasaya çıktıktan sonra gümrük vergileri tekrar %49,5 seviyesine yükseltilecek. İnşallah bu ithalat politikası bu defa başarılı olur ve en azından mutfağın vazgeçilmesi, kuru soğanı biraz daha ucuza alma imkanına kavuşur Türk halkı. Tabii burada şunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Yerli kuru soğan üreticisi desteklenmediği için üretim düşüyor. Üretim düşünce fiyatlar artıyor. Fiyatlar artınca biz hemen ithalat kapısını açıyoruz ve milyon dolarlar, milyar dolarlar ödeyerek İranlı, Mısırlı, hemen yanı başımızdaki başka ülkelerin kuru soğan üreticisini zengin ediyoruz. Bizim üreticimiz ise dediğim gibi ürettiği ürünün alın terinin karşılığını alamadığı için maalesef üretmekten vazgeçiyor. Bir başka önemli gösterge yine bugün açıklandı. O da Mayıs ayı cari açık verileri. 1,5 milyar dolarlık bir cari açık gerçekleşti. Mayıs ayında aylık olarak ve yıllık bazda da 37 milyar dolara ulaştı cari açık toplamı. Tabii şimdi Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla petrol fiyatlarındaki yeniden yükseliş sürecinin başlaması muhtemeldir ki enerji ithalatına ödenen faturayı yeniden yükseltecek ve cari açık daha hızlı yükselmeye başlayacak ve bunun sonucunda da Merkez Bankası rezervlerinin erimesi hızlanacak. Çünkü cari açığın finansmanı oldukça önemli. Türkiye bir yandan ihracatta yavaşlayan satışlarla döviz gelirlerinde ciddi düşüşler yaşarken diğer taraftan İran savaşı ve enerji fiyatları nedeniyle ithalat faturasının yükselmesi cari açığı vuran ikinci bir unsur olacak. Bu da tabii cari açığın ve bu açığın kapatılmasının döviz fiyatları, döviz kurları üzerindeki baskısını artıracak bir başka gelişme. Zaten bütün bu gelişmeler Türkiye ekonomisinin yavaşlamasını beraberinde getiriyor. Sanayide üretim düşüyor, istihdam azalıyor, ihracat geriliyor ve bunların sonucunda da ne oluyor? Türkiye'nin büyüme hızı, ekonomi daraldığı için büyüme hızı

kapanan şirketler, iflas ve konkordatolardaki artışlar bütün bu gidişatı doğruluyordu. Uluslararası para fonu da muhtemelen bu göstergelerden hareket ederek Türkiye'nin büyüme hızını aşağı çekti bu yıl için. Tabii büyüme hızının aşağı çekilmesi aynı zamanda işsizliğin artması, üretimin düşmesi anlamına da geliyor. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor ki İş ve İşçi Bulma Kurumu'nun Haziran ayı verileri bu tabloyu teyit ediyor. Şöyle ki, Haziran ayında iş bulmak için İş ve İşçi Bulma Kurumu'na başvuranlarda ciddi bir artış var. Türkiye İstatistik Kurumu işsiz sayısını 2 milyon 883 bin olarak açıklamıştı. İşkur ise Haziran ayında 2 milyon 275 bin kişinin yeni iş başvurusunda bulunduğunu, iş aradığını açıkladı. Bu çok ciddi bir rakam. Neredeyse işsiz sayısı kadar yeni iş arayan insanımız söz konusu. İş başvurusunda bulunanların 1 milyon 125 bini kadın, 1 milyon 150 bini de erkeklerden oluşuyor. Ama burada asıl dikkatinizi bir başka noktaya çekmek istiyorum. Son dönemde gençler, işsizler İş ve İşçi Bulma Kurumu'na iş aramak için başvuruyorlar. Fakat bir başka kesimde iş arama başvurularında ciddi bir artış var. O da 60-65 yaş üzeri emekliler tekrar çalışmak için İşkur'a başvurmaya başladılar. Geçen yıl 28 bin kişiydi İş ve İşçi Bulma Kurumu'na yeni iş aramak için başvuran. 60 yaş üzeri 33 bin kişi bu sene. Geçen yıl bu sayı 28 bindi. Yani 5 bin kişi daha artmış. %20'lik bir artış söz konusu. Yaşlı iş gücünün iş piyasasına yeniden girmek isteyen kesiminde %20'lik bir artış söz konusu. Bu da her zaman vurguladığımız gibi emekli maaşlarının yetersizliğini ve insanların tekrar emekli oldukları halde çalışmak zorunda hissettiklerini gösteriyor. Bir başka boyut burada, biliyorsunuz İş ve İşçi Bulma Kurumu bünyesinde bir işsizlik sigortası fonu var. Bu fon rahmetli Başbakan Bülent Ecevit döneminde kurulmuştu ve işsizlik maaşı ödemeleri için bu fonda biriken paralar kullanılacaktı. Ancak bu fonun kaynakları daha çok işverenlere destek amaçlı şu ana kadar kullanıldı. Hatta kamu bankalarına bu fonun kaynaklarından sermaye aktarımları yapıldı. Dolayısıyla işsizlik maaşı için başvuranlar pek bu fonun nimetlerinden yararlanamıyor. Nitekim açıklanan verilere baktığımızda, İş ve İşçi Bulma Kurumu'nun açıklanan verilerine baktığımızda 738 bin işsiz, İşsizlik maaşı almak için başvuruda bulunmuş. İşini kaybettiği için en azından yeni bir iş bulana kadar İşkur'dan işsizlik maaşı alayım diye başvuruda bulunmuş. Bu 738 bin kişi içerisinden işsizlik maaşı bağlananların sayısı sadece 336 bin. Yani neredeyse yarısına maaş bağlanmış. Kalan yarısına ise kusura bakma sen şartları taşımıyorsun, sana maaş bağlayamayız, işsizlik maaşı alamazsın denmiş. Bir yandan bu kişiler işini kaybetmiş, diğer yandan da en büyük güvenceleri olan işsizlik fonundan da maaş almaları gerekli koşulları sağlamadıkları için, çünkü orada çok hassas kriterler var. Belirli bir süre sigortalı çalışmış olmak, belirli bir süre prim yatırmış olmak gibi bir takım kriterler var. Demek ki bu kriterleri karşılamıyorlar diye başvuranların sadece yarısına işsizlik maaşı bağlanmış. Kalan yarısı hem işini hem de işsizlik maaşını kaybetmiş bir şekilde burada çok ciddi güçlüklerle, zorluklarla karşı karşıya kalmaya devam edecek diye görünüyor. Şimdi işsizlikteki, ekonomideki ve güncel gelişmelerdeki tablo bu. Soğan ithal etmeye başlayacağız. 2026 yılında IMF'ye göre daha az büyüyeceğiz. Hürmüz Boğazı kapandığı için petrol fiyatları artacak ve cari açığımız yükselecek. Bunun yanı sıra da işte bütün bu süreçte S-400'den F-35'e ve Irak'tan usulsüz petrol ihracatına varana kadar 10-15 milyar dolarlık bir ilave yükü vatandaş olarak hepimiz cebimizden ödeyeceğiz, kaybedilen bu paraların karşılığını. Peki bu paraları bizler öderken birileri de çok ciddi paralar kazanıyorlar. Nasıl kazanıyorlar? Bir taraftan uygulanan faiz politikasıyla yüksek faiz elde ederek kazançlarını katlıyorlar. Diğer taraftan da borsa İstanbul gerçekten yüksek kazanç getiriyor.

0: gereken alanlardan bir tanesi tasarruf sahipleri için, yatırımcılar için. Ancak Borsa İstanbul'da ilgili olarak küresel borsa endekslerini de oluşturan Standard & Poor's'un Dow Jones indeksi bir uyarıda bulundu sermaye piyasası kuruluna. Dedi ki sizin borsanız şeffaf değil, manipülasyonlara açık. Bakın ben sizi yakın takibe alıyorum. Frontier kategorisine dahil edeceğim sizi. Yani sınır hattını alacağım ve bir yıl boyunca sizi gözlem altında tutacağım. Çünkü işlemler şeffaf değil. Borsada ne olup bittiğini biz izleyemiyoruz. Yatırımcılar mağdur ediliyor. Özellikle küçük yatırımcılar. Bu nedenle siz benim gözetimim altındasınız dedi. 2027'den itibaren endeksi gözlem altına alacağı uyarısında bulundu. Aynı uyarıyı daha önce Morgan Stanley de yapmıştı. Onlar da küresel borsa endeksleriyle ilgili çalışmalar yürüten uluslararası bir finans kurumu. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman İstanbul Borsası'nda daha önceki programlarımda vurgulamıştım. Halka açılmalar hız kazandı. Bir haftada 5 şirket birden halka açıldı. 120 şirket de halka açılmak için sırada bekliyor. Çünkü halka açılmak bankadan ticari kredi almanın, faiz ödemenin dışında halkın parasıyla sermayenizi güçlendirmenin, sıfır faizle yüksek öz kaynak elde etmenin yollarından bir tanesi. Halka açılan bu şirketler hisselerini halka arz ederek, borsada halka arz ederek sermaye topluyorlar ve yeni yatırımlara girişeceklerini vaat ediyorlar. Ancak halka açılmalarda sürekli bir hüsran yaşanıyor. Açılır açılmaz ilk gün seanslarda tavandan işlem görüyor hisseler. Ondan sonra küçük yatırımcı çok ciddi mağdur oluyor ve borsayı manipüle eden çok küçük bir kesim var. Nitekim Standard & Poor's ve Morgan Stanley buna dikkat çekiyor. İşlemler şeffaf değil diyorlar. Çünkü baktığımız zaman bir dönem 8 milyona kadar çıkmıştı. Şu anda borsada 6,7 milyon yatırımcı var. 22,5 trilyon liralıkta bir varlık işlem görüyor borsada. Ancak bu işlemleri kontrol eden, yönlendiren daha çok 10 milyon ve üzeri portföye sahip olan 32 bin kişilik bir yatırımcı grubu. Yani neredeyse 7 milyon kişi borsada işlem yapıyor ama borsanın asıl kaymağını yiyen, borsadaki hisseleri yükselten, düşüren, değerlerini dilediği gibi belirleyen, borsa tahtalarında dilediği işlemlerle yatırımcıları belirli hisselere yönlendiren ya da vazgeçiren bir avuçluk bir kesim var. 32 bin kişi. Bu 32 bin kişi tahtacı olarak adlandırılıyor borsa literatüründe ve portföy genişliğinin %87'sini bunlar kontrol ediyorlar. Yabancı yatırımcılar olarak da Bank of America büyük ölçüde İstanbul Borsası'nda etkili oluyor. Bank of America'nın gün içinde yöneldiği hisseler yerli yatırımcılar tarafından yabancılar bunu alıyorsa biz de bunu alalım diye hücuma uğruyor. Arkasından bu hisseler elden çıkarılınca da bir anda değer kaybediyor ve gün içerisinde bu oyunlar sık sık tekrarlanıyor. Yatırım fonlarında, tahvil piyasasında da durumlar aynı. Milyonlarca küçük yatırımcı var. Ancak 10 bin kişilik, 20 bin kişilik, 30 bin kişilik büyük yatırımcı grupları borsadaki bu işlemleri kontrol ediyorlar. Bu yüzden de manipülasyon iddiaları, şeffaf olmadığı iddiaları artık yabancı yatırım bankalarının, yabancı finans kurumlarının da dikkatini çektiği için sermaye piyasası kurulunda bu konuda daha fazla şeffaf olunması ve küçük yatırımcının korunması yönünde uyarılar var. Türkiye ile birlikte yakın izlemeye alınan, borsa endeksi yakın izlemeye alınan iki ülke daha var. Endonezya ve Nijerya. Türkiye, Endonezya ve Nijerya 2027 yılı boyunca Dow Jones endeksinin takipçisi Standard & Poor's ve MSCI olarak adlandırılan Morgan Stanley borsa endeksinin kurucusu ve işleticisi tarafından yakın takip altında tutulacak. Dolayısıyla da borsayla ilgili bu uyarılarımızı da bir kez daha yapmış olalım. Zaman zaman bu konuda özellikle küçük yatırımcıları uyarma ihtiyacı hissediyoruz. Çünkü insanlar borsada bir anda işte bahsettiğim bu 30-35 bin kişinin girişimiyle yükselen ve düşen hisseleri gördükçe gün içinde 10 günde bir haftada çok yüksek kazançlar elde etme umuduyla ellerindeki son varlıkları, tasarruflarını borsaya yatırıyorlar. Ancak ondan sonra bir anda borsada silkeleniyorlar, ellerinde ne var ne yoksa kaybedip borsadan hüsranla çıkmak zorunda kalıyorlar.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Bu noktada dilerseniz şöyle biraz ruhumuzu dinlendirelim diyorum. Çünkü belki sıkıldınız bu karamsar haberlerden, dünyada ve Türkiye'deki ekonomik gelişmelerin bu yansımaları biraz karamsarlık yaratmış olabilir. Ünlü Yunan şarkıcı, şarkıları Türk sanatçılar tarafından da söz yazılarak seslendirilen ünlü Yunan şarkıcı Haris Alexiou'nun Teli Teli Teli şarkısını sizlere sunuyorum.

0: Evet, Teli Teli Teli, biz Telli Turnam diye dinledik bu şarkıyı Türk sanatçılardan. Ana şarkının sahibi Haris Alexiou. Hey hey hey sahte dünya, seni öğrendim sonunda, artık beni kandıramazsın. Dudakların bal gibi tatlı olsa da yüreğin zehirli ve zalim dedi bu şarkısında. Evet, geldik maaşlar konusuna. Temmuz zam ayı biliyorsunuz. 1 Temmuz'da artık %17,76 6 aylık enflasyon farkı. Memurlar, emekliler ek fark, seyyanen zam, refah payı beklerken bir hüsranla karşı karşıya kaldılar. Yayına gelmeden önce Kızılay'da Güven Park'ta şehitler, şehit aileleri ve gaziler gösteri yapıyorlardı. Kaldırımlarda, çatışmalarda, patlamalarda kaybedilmiş protez bacaklar, protez kollar dizilmişti. Vatandaşlar seyrediyordu onları, göğüslerinde pankartlar, marşlar çalıyorlardı. Biz bu ülke için gözümüzü, bacağımızı, kolumuzu kaybettik diyorlardı. Gözünü kaybeden ama gaziler vardı boyunlarındaki tabelalarda. Rütbe farkı olmaksızın şehit ve gazilerin maaşları eşitlensin diyorlardı. Maaşlarımıza zam yapılsın. Geride bıraktığımız, şehitlerimizin geride bıraktıkları arasında en azından fark olmasın. Onlara ayrıcalıklı uygulamalar yapılmasın. Sayın Cumhurbaşkanı daha önce yaptığımız ziyarette bize bu konuda söz vermişti. Şehitlik, gazilik siyaset konusu olamaz, onlara ayrımcılık yapılamaz diye söz vermişti. Ama bu ayrımlar hala devam ediyor. Aralarda çok büyük maaş farkı var. Oysa şehitlik en yüksek mertebe ise burada artık rütbe aranmamalı. Şehitlerin ve gazilerin ve geride bıraktıklarının maaşları, sosyal hakları eşitlenmeli talebiyle Kızılay Güven Park'ta şehit yakınları ve gaziler bizzat kendileri katılarak eylem yapıyorlardı. Tabii yine polis kordonu altında, ancak vatandaşlar da onlara destek veriyordu. Şimdi şehitler, gaziler bu ülke için terörle mücadelede, çatışmalarda canlarını ortaya atanlar. Böyle bir yakınma içerisinde, ama diğer tarafta çalışanlar, emekliler de benzer yakınmalar içerisinde ve ne yazık ki onların ve bütün bu kesimlerin taleplerine bir çözüm üretilmiyor. Daha önce Macaristan parlamentosunda 16 yıllık Orban yönetiminin değişiminden sonra Peter Magyar başbakan göreve geldikten sonra kemer sıkma politikalarına başlayacağını, bunun için de öncelikle halktan özveri isteyeceğini, fakat kendilerinden bir özveriye başlayacaklarını duyurmuştu. Kendi maaşını %50 indirdi. Milletvekilleri de parlamentoda maaşlarında %50 indirim yapılmasını içeren yasayı kabul ettiler. Geçen hafta bir başka gelişme Almanya'da yaşandı. Özellikle Almanya'da da İran Savaşı sonrasında küresel ekonomilerde ortaya çıkan tablo nedeniyle akaryakıt fiyatları arttı, enflasyon yükseldi. Tabii onların yıllık enflasyonu bizim bir aylık enflasyonumuzun bile altında, ama enflasyon yükseldi, halk mağdur oldu diye bir takım tedbirler alınacak. Bu tedbirler vatandaşa da yansıyacak diye Alman parlamentosu yasa uyarınca her yıl Temmuz ayında yapılması gereken parlamenter maaşlarındaki artışı iptal etti. Bütün iktidar ve muhalefet partilerinin milletvekilleri oy birliğiyle bu kararı aldılar. Yapılan oylamada 1 Temmuz'da maaşlara, parlamenter maaşlarına yapılacak zammın yürürlüğe konulmaması kararlaştırıldı. Tabii burada Türkiye'deki milletvekili maaşlarının durumu ayrı. Çünkü hem emekli hem vekil olanlar iki maaş birden alıyorlar. Asgari ücretin 10 katına 20 katına varan maaşlar söz konusu. Bir dönemde 2 yıl milletvekilliği yaptığı zaman otomatik şekilde milletvekili emekliliğine hak kazanıyorlar sayın vekiller. Ama Almanya'da ve Macaristan'da parlamenterler işte bu kararlar alıyor. Oysa Türkiye'de 1 Temmuz'da %17,76 maaş zammı, enflasyon farkı yapılacak dendi. Bu fark SGK emeklilerine yansıtılacak. Memur ve memur emeklileri ise %13 civarında bir zam alacaklar. Neden? İşte burada da kamu kesimi adına toplu iş sözleşmelerini hükümetle imzalayan Memursen bir anlamda üyelerini ve memur emeklilerini mağdur etti diyebiliriz. Çünkü 8. dönem toplu iş sözleşmesine şöyle bir hüküm koydular. Her 6 ayda bir sabit bir zam yapılacak. İşte bu zam yılbaşında %11'di. Yılbaşında %11 ve üzerine enflasyon kadar zam yapılınca, hatırlayacaksınız, Ocak'ta memur ve memur emeklileri %19, işçi emeklileri %12 zam almıştı. Şimdi ikinci dönem Temmuz'da memur ve memur emeklerine %7 sabit zam yapılacak ve üzerine enflasyon farkı ilave edilecek. İşte %17,76'lık enflasyon farkı %11 düşüldüğü zaman geriye kalıyor %6 küsurluk bir oran. Bunun üzerine de %7'lik Temmuz sabit zammı eklendiğinde memur ve memur emeklileri Temmuz'da %13 zam alacaklar bu kez. İşçi emeklileri %17,76 zam alacaklar. İşte işçi ve memurlar arasında hem sistematik olarak hem matematik olarak hem de ekonomik olarak sürekli böyle bir zam farkı oluşuyor. Asgari ücrete zaten zam yok biliyorsunuz. Temmuz'da zam yapılmayacak. Yılda artık bir kez olacak. Ama şimdi buna rağmen şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Açlık sınırı bildiğiniz gibi Haziran'da 35.759 lira oldu. Yeni zamlarla birlikte en düşük memur maaşı, 70.258 TL oldu. Asgari ücret, en düşük işçi maaşını temsil eden asgari ücret ise hala 28 bin lira. Yani en düşük memur maaşıyla 70 bin lirayla en düşük işçi maaşı arasında 3 kata varan bir fark var. Aynı şekilde en düşük memur maaşı 31.527 lira oldu %13'lük zamma rağmen. Ama en düşük işçi emeklisi maaşı 20 bin liradan 23.552 liraya yükseltildi. Burada da 1,5 kata varan bir fark var. Hem memurların hem işçilerin en düşük asgari ücret ve en düşük memur maaşı arasında 3 kata varan fark ve diğer taraftan da asgari ücret yılda bir kez artarken en düşük memur maaşı yılda 2 kez 6 ayda bir artıyor. Şimdi bu haksızlık neden? İşçi memur ya da işçi emeklisiyle memur emeklisi farklı bir ülkede mi yaşıyor? Hayır. Aynı enflasyonu soluyorlar. Aynı kirayı ödüyorlar, aynı elektrik ve doğalgaz faturalarını ödüyorlar. Otobüse dolmuşa bindikleri zaman aynı ulaşım harcamasını yapıyorlar. Çocuklarını okula göndermek istedikleri zaman aynı eğitim masraflarına katlanıyorlar. Hastaneye gittikleri zaman aynı muayene ve ilaç katılım paylarını ödüyorlar. Fakat hem çalışan memur ve işçi hem de emekli memur ve işçi arasındaki bu ücret farklılıklarının 3 kata varan, İki kata varan bu ücret farklılıklarının nedeniyle burada dar gelirlilerin ücretlerini yarıştırmak gibi bir yaklaşım kesinlikle söz konusu değil. Zaten her koşulda baktığınız zaman en düşük memur maaşı da yoksulluk sınırının altında 70 bin lira. Oysa yoksulluk sınırı 115 bin liraya dayanmış durumda şu anda. Aynı şekilde emekli aylıklarına baktığımız zaman memur emeklisi de işçi emeklisi de 35 bin liralık açlık sınırının altında maaş alıyor. Fakat normal koşullarda bir tarafın en düşük maaşı, çalışan memurun en düşük maaşı 70 bin lira olurken çalışan işçinin en düşük maaşı yani asgari ücret 28 bin lira. 70 bin lira nerede, 28 bin lira nerede ve 6 ayda bir memur maaşları arttırılırken işçi maaşlarına dediğim gibi yılda bir kez zam yapılması kararı alındı ve asgari ücret artırılmayacak dendi. Yılbaşından bu yana zaten enflasyon nedeniyle ele geçen maaşlarda ciddi bir gelir kaybı söz konusuydu, erime söz konusuydu. Şimdi bunun üzerine bir de bu düşük oranlı zamlara rağmen oluşan ücret farklılıkları eklendiğinde gelir adaletsizliği, sosyal adaletsizlik daha da yaygınlaşıyor. Belki bu bir siyasi tercih olabilir. Yani çünkü işçilerin ve memurların sanki birbirlerinin maaşında gözü varmış gibi. Oysa bu insanlar bir anlamda yoksullukta eşitleniyorlar. Yoksullukta birbirleriyle aynı konuma getiriliyorlar. Ve tablo bu şekilde seyrettiği müddetçe de önümüzdeki dönemde bu farkın kapanması hangi oranda zam yapılırsa yapılsın mümkün görünmüyor. Çünkü en düşük memur maaşı %13 Temmuz zammına göre 30 bin liranın üzerine çıkarken en düşük işçi maaşı işte bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilen torba yasa teklifi komisyonlarda ele alınacak. 23.552 liraya yükseliyor. Daha şimdiden en düşük memur ve işçi emeklisi aylıklarında bile 7 bin lirayı aşan bir fark söz konusu. Dolayısıyla da dediğim gibi aynı ekonomik şartlarda yaşayan bu iki kesimin gerek çalışanları açısından gerekse emeklileri açısından oluşan bu ücret farklılığı anayasamızın sosyal devlet ilkesiyle de bağdaşmıyor. Kaldı ki Avrupa Birliği'nin istatistik örgütü Eurostat'ın yapmış olduğu son değerlendirmeye göre Türkiye'de ve Avrupa Birliği ülkelerinde asgari ücretle çalışan sayısı açısından da büyük bir uçurum var. Türkiye'de asgari ücretle çalışan sayısı 12 milyon kişiye dayanmış durumda. Oysa pek çok Avrupa Birliği ülkesinde bu sayı çok cüzi rakamlarda. Aksine asgari ücretle çalışan kimse yok gibi, bu ücretle kimse çalışmasın diye hükümetler sosyal hakları, ekonomik hakları geliştirecek adımlar atıyorlar. Türkiye'de ise gittikçe daha fazla sayıda insan asgari ücretle çalışmak zorunda kalıyor. Bir anlamda asgari ücret neredeyse temel ücret, ortalama ücret haline gelmiş durumda. Bu tablo da sosyal adaletsizliği arttıran bir başka boyut. Çünkü Türkiye asgari ücretle çalışan sayısı bakımından Avrupa ülkeleri arasında açık ara birinci durumda. Türkiye'de çalışanların toplamının %47'si asgari ücret alıyor. Şimdi asgari ücreti bir de şöyle değerlendirmek lazım. En düşük memur maaşı kamuda çalışan yaklaşık 5 milyon kişi ilgilendiriyor. Ancak asgari ücretin kamu ile bir alakası yok. Asgari ücretle çalışanlar daha çok özel sektörde istihdam edilenler. Halbuki hal böyle olduğu halde sanki asgari ücret artarsa devletin cebinden bir şey çıkacakmış gibi bir algı yaratılıyor ve asgari ücrete zam yapılırsa enflasyon yükselecek, hayat pahalılığı artacak, işte ekonomik göstergeler kontrolden çıkacak gibi bir algı gündeme getiriliyor. Bu da yanlış, bu algıya da kapılmamak lazım. Asgari ücretin de temel ve insanca yaşanabilir bir seviyeye yükseltilmesi lazım. Tabii ki bu dediğim gibi memur ve işçiler, memur emeklileri ve işçi emeklileri arasındaki farkın da kapatılmasına, paralel olarak hayata geçirilmesi gereken bir unsur.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Sevgili dinleyiciler, Cavit ve Şadiye yıllar önce adada, sahilde tesadüf ettiklerinde birbirlerine aşık oldular. Fazla konuşmadılar, akasya ağaçlarının arkasından birbirleriyle fısıldaştılar ve sonra birbirlerine aşklarını itiraf ettiler. Sonunda Cavit bir devlet dairesinde Osmanlı döneminde katipli, düşük maaşlı, Şadiye ise bir Osmanlı paşasının kızıydı. Ve seni istemeye geleceğiz annemle dedi Cavit Şadiye'ye, o da buyurun gelin dedi, paşa babasına söyledi. Ancak paşa babası katip, düşük maaşlı memur Cavit'i beğenmedi ve kızına seni bu adama vermem dedi. Kız da babam beni sana vermiyor dedi. Onun üzerine Cavit her gün sahile indi, Şadiye'yi beklemeye başladı. Şadiye gelmedi. İki tarafta kara sevdaya tutuldular, umutsuzluğa sürüklendiler ve sonunda bir gün Cavit tekrar sahilde Şadiye'yi beklerken gelmeyeceğini anlayınca kendini Marmara Denizi'nin derin dalgalı sularına bıraktı. Oysa paşa zade babası o gün Şadiye'ye demişti ki kızım anladım sen bu adamı çok seviyorsun. Ben gözümün önünde senin böyle erimene daha fazla dayanamayacağım. Git söyle gelsinler nikahınızı kıyalım, seni bu adama vermeye karar verdim. Şadiye sevinçle sahile bu müjdeyi vermeye koştuğunda Cavit'in dalgalarla sürüklenen cesediyle karşılaşınca müjdesini veremeden o da kendisini Cavit'in arkasından sulara attı ve iki sevgili birbirine kavuşamadan hayata veda etti. Bu anonim bir şarkıya dönüştürüldü daha sonra Cavit'le Şadiye'nin bu aşkı ve o dönemde tüm Osmanlı coğrafyasında çalındı, söylendi, günümüze kadar da geldi. Arap ülkelerinden Yunanistan'a varıncaya kadar pek çok ülkede bu şarkı dillerden dillere dolaştı. İşte şimdi bu şarkının bir Arapça versiyonunu sizlere dinletmek istiyorum. Çünkü Sabah Fahri, Suriyeli sanatçı, Lübnanlı George Wassef bu şarkıyı Arap dünyasında yaymışlar. Yunanistan'da pek çok sanatçı bu şarkıyı söylüyor. Türkiye'de Mehmet Vatih bunu Arapça versiyonuyla Kaduk Almanyas adı altında söylemiş. Bir dinleyelim bakalım, sonra tekrar devam edelim.

0: Biz beni şad et şadiye başın için diye dinlerken Sabah Fahri ve Arap dünyasında bu şarkı sen benim gözümde insanların en güzelisin. Seni yaradan ne güzel yaratmış ey ay gözlüm. Sallan ve büyüleyici bakışınla aşkın ölümsüz olsun diyor. Bu şarkının dediğim gibi Osmanlı coğrafyasında o dönemde anonim şekilde pek çok ülkede farklı sözler yazılarak dilden dile dolaşıp günümüze kadar geldiğini de bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Dün 11 Temmuz Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından 1987 yılında Dünya Nüfus Günü olarak kararlaştırılan gündü. 11 Temmuz'da bütün dünyada nüfus günü olarak anılıyor ve her ülkenin kendi istatistik kurumları bugüne katkı veriyorlar. Bunun yanı sıra Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı da dünya nüfusuyla ilgili son verileri açıklıyor, son tabloyu ortaya koyuyor. Buna göre dünya nüfusu 2025 yılı sonunda 8 milyar 231 milyona ulaşmış durumda. Türkiye 86 milyon 92 bin kişiyle dünya nüfusunun yaklaşık %1'ini barındırıyor bu topraklarda. Dolayısıyla da dünyada en yüksek nüfusa sahip ilk 3 ülke 1 milyar 463 milyonla Hindistan, 1 milyar 416 milyonla Çin ve 347 milyonla Amerika Birleşik Devletleri olarak sıralanıyor. Dünya Nüfus Günü'nde Birleşmiş Milletler'in yapmış olduğu tespit bu. Fakat Türkiye ile ilgili tablo, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından açıklanan ve TÜİK'in de tespitleriyle oluşturulan tablo, Türkiye'deki nüfusun daha önce çeşitli araştırmalarda da vurgulandığı gibi dünyadaki pek çok kriterle ilgili ortalamanın çok altında kaldığını ve bu negatif gelişmenin ilerleyerek devam ettiğini gösteriyor. Örneğin 0-17 yaş çocuk nüfus dünya ortalaması %29,3. Türkiye'de ise bu oran %24,8'e düşmüş. 1970 yılında Türkiye'nin çocuk nüfusu %50 idi. Yani Türkiye'de yaşayanların %50'si çocuklardan oluşuyordu. 0-17 yaş çocuklardan oluşuyordu. Şimdi yarı yarıya, hatta yarının da altına düşmüş Türkiye'de çocuk nüfus. Bu demektir ki ilerleyen yıllarda çocuk nüfus azalacak. Dolayısıyla buna bağlı olarak genç nüfus da azalacak. Aynı şekilde 2024'te çocuk nüfus da dünya ortalaması %29 iken Türkiye'de %25,5'tu. İşte dediğim gibi 2025'te 24'e düşmüş bu oran. Genç nüfus aynı şekilde 15-24 yaş arası kesimi kapsıyor genç nüfus. Dünya ortalaması %15,6. Türkiye ise %14,8, yani 1,5 puan, yaklaşık 2 puan dünya ortalamasının altında Türkiye'deki genç nüfus. Bu da yine her zaman vurguladığımız gibi doğurganlık hızının ve Türkiye'de genç nüfusun giderek gerilediğini, yavaşladığını, nüfusun kendi kendini yenilemesi açısından doğal yenilenme sürecinin olumsuz etkilendiğini gösteriyor. Diğer taraftan 65 ve yukarı yaştaki nüfuslar açısından bakıldığında dünyanın en yaşlı ülkesi Monako. Monako'da 65 ve üzeri yaştakilerin nüfus içerisindeki oranı %36. Nüfus içerisinde yaşlıların oranı açısından dünya ortalaması %11,2'den %11,4'e çıktı 2025 yılında. Yani dünyada da aslında yaşlı nüfus artıyor yaşam süreleri uzadıkça. Türkiye'de ise %10,6'dan %11,1'e çıkmış. Burada da yine dünya ortalamasının üzerindeyiz. Yaşlı nüfus dünya ortalaması %10,4 iken Türkiye %11,1, dünya ortalamasının 1 puandan fazla üzerinde. Tabii geliyoruz en vahim noktaya, doğurganlık hızı. Doğurganlık hızında dünya ortalaması 2,24, yani her kadın ortalama 2,24 çocuk sahibi olurken dünya ortalamasına göre Türkiye'de doğurganlık hızı 1,42'ye inmiş durumda. Neredeyse dünya ortalamasının yarısı düzeyinde. Bu da nüfusun doğal yollarla, yeni nesil doğumlarla kendini yenileme açısından ciddi risklerle karşı karşıya kaldığını bize gösteriyor. Tabii aile yılındayız. yılbaşında 2026 aile yılı ilan edilmişti. Geçen yıl emekliler yılıydı, bu yıl aile yılı olmuştu. Artık yılın yarısını da geride bıraktık. Temmuz ayının ikinci yarısına girmek üzereyiz. Aile yılında ne oldu? Bir sürü teşvikler verilecekti. Çocuk doğurmak, evlilikler, genç evlilikler desteklenecekti. Parasal ve sosyal destekler sağlanacaktı. Dediğim gibi aile yılının sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ancak ortada somut bir tablo yok. Daha da ileriye gidilerek 2030'lu yıllara kadar işte aile sistematiği içerisinde farklı bir 10 yıllık plan ilan edildi. Ama bütün bunlar dediğim gibi şu ana kadar ortaya somut bir sonuç çıkartmış değil. Bu da Türkiye'nin özellikle nüfusunu yenilemesi açısından ciddi risklerle karşı karşıya olduğunu bir kez daha bizlere gösteriyor. Türkiye İstatistik Kurumu daha önce yayınladığı nüfus istatistiklerinde bu tabloyu ortaya koymuştu. Şimdi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın Dünya Nüfus Günü dolayısıyla açıkladığı verilerde de bunun teyit edildiğini, doğrulandığını görüyoruz. Türkiye çok ciddi bir doğurganlık ve nüfus kriziyle, yaşlanan nüfus, genç ve çocuk nüfusun azalması riskiyle karşı karşıya diyerek sözlerimi burada noktalamak istiyorum. Ankara'dan haber var programının sonuna geldik. Ben Zülfikar Doğan. Ekonominin gündemindeki, gerek dış dünyada gerek iç dünyada gündemdeki olayları sizlere perde arkalarıyla birlikte ve yorumlarıyla aktarmaya çalıştım. Programımızın sonunda bir kez daha WhatsApp hattımızı yinelemek istiyorum. 0505 171 66 56 buradan bize dilek, görüş ve önerilerinizi, yorumlarınızı yazabilirsiniz. Yeni bir programda tekrar karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın sevgili dinleyiciler.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var sona erdi. Ekonomi gündeminin nabzı bu programla tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan haber var. Ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber varın tekrarını dinlediniz.
2: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.
3: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
4: Biri bir şey saklamaya çalışır, gerçeği gizler, farklı görünür ama bir noktada işler değişir. Ve biz şöyle deriz, foyası meydana çıktı. Peki nedir bu foya? Efendim, eskiden kuyumcular sattıkları takıları daha parlak göstermek isterdi. Yüzük ya da kolyelerin altına parlak bir madde koyarlardı. Bu maddeye foya denirdi. Foya sayesinde taşlar olduğundan daha ışıltılı görünürdü. Ama zamanla foya dökülür, taşın gerçek hali ortaya çıkardı. O zaman da aldatıldığını anlayanlar şöyle derdi. Foyası meydana çıktı. Bugün birinin yalanı ortaya çıktığında ya da gizlediği niyet belli olduğunda hala bu sözü kullanıyoruz. Bir deyim, bir hikaye, bir ders. Bugün foyası meydana çıktı dedik, geçmişe uzandık. Görünene değil, gizlenene kulak verdik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 7'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. ABD ile İran arasındaki gerilim tarafların karşılıklı saldırılarıyla sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. CHP'de Özgür Özel olağanüstü kurultay için bugün mahkemeye başvuracak. Ayrıntılar haberimizde olacak. ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusunda tırmanan gerilim tarafların karşılıklı saldırılarıyla sürüyor. ABD ordusu gece boyunca İran'ı bombardımana tuttu. ABD Başkanı Trump İran için uygulanan deniz ablukasına geri dönüldüğünü açıkladı. CENTCOM 5 saat süren operasyonun ardından bu gece İran'a yönelik son saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu. Bu saldırıların İran'ın ticari taşımacılığına saldırma kabiliyetini daha da zayıflatmak amacıyla yapıldığı belirtilen açıklamada 6 eyalette askeri hedeflerin vurulduğu kaydedildi. Ve hemen sıcak gelişmeyi de aktaralım. ABD'nin gece 5 saat süren saldırılarının ardından İran'da, Orta Doğu'da ABD üslerine saldırmaya devam ediyor. Bahreyn'de İran saldırıları nedeniyle bir kez daha sirenler çaldı. Bahreyn İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada sirenlerin yeniden devreye alındığı belirtilerek halka sakin olmaları ve en yakın güvenli noktalara gitmeleri istendi. Saldırının niteliğine ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada gelişmelere ilişkin bilgilerin yalnızca resmi kaynaklardan takip edilmesi çağrısında bulunuldu. İç gündemle devam edeceğiz. Düne dönüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Ankara'daki NATO zirvesinin külliyeyi eleştirenlere en net cevabı verdiğini söyledi.
2: NATO zirvesi Cumhurbaşkanlığı külliyesine ne gerek var diyenlere, iktidara gelirsek külliyeyi yıkacağız diyen vizyon fukaralarına bu eserin ne işe yaradığını, ne amaçla inşa edildiğini, Türkiye için ne manaya geldiğini çok net biçimde göstermiştir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında milli meseleleri iç siyaset malzemesi yapılmaması gerektiğini de vurguladı.
2: Türkiye için iyi olan hepimiz için iyidir. Faydalıdır, hayırlıdır. Türkiye'nin başarısı 86 milyonun tamamının başarısıdır. Türkiye'nin sıkıntısı ise bila istisna hepimizin sıkıntısıdır. Milli meselelerin, ideolojik kavga ve siyasi polemiklerin aparatı yapılmasını biz doğru bulmuyoruz.
1: CHP'de olağanüstü kurultay tartışmaları yeni bir aşamaya taşınıyor. Genel merkezin kurultay için toplanan imzaları kabul etmemesi üzerine Özgür Özel cephesi bugün Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuracak. Başvuruda çağrı heyeti oluşturulması talep edilecek. Mahkemeden olumsuz karar çıkması halinde ise yeni parti seçeneği gündeme gelecek. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yarın mecliste önemli bir görüşme gerçekleşecek. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala yarın DEM Parti heyetiyle bir araya gelecek. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 25 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında askeri ve emniyet personelleriyle kaza Kırım'da görevli isimler bulunuyor. Futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı'nın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin dava 7 Ekim'e ertelendi. Davada Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. 8 yıl önce uçak kazasında kızını kaybeden iş insanı Hüseyin Başaran, kimsesiz kız çocukları için 60 milyon dolar değerinde kompleks bağışladığını, ancak bu gayrimenkullerin amaç dışında kullanıldığını iddia etti. Uyuşturucu satıcılarına yönelik 73 ilde düzenlenen operasyonda 935 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda 985 kilo uyuşturucu madde ile 1 milyon 639 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. İstanbul'da plaka tahsisinde kullanılan harf grupları tükenme noktasına yaklaştı. Mevcut sistemde yalnızca 5 harf serisinin kaldığı belirtilirken, iptal edilen plakaların yeniden kullanıma açılması veya 3 harf 4 rakamlı plaka sisteminin değerlendirilmesi de gündemde.
3: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Karadeniz çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara parçalı bulutlu 30 derece, İstanbul parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 derece, İzmir az bulutlu 34, Antalya, Gaziantep ve Diyarbakır sıcak, Antalya 35, Gaziantep 37, Diyarbakır 40 derece, Trabzon çok bulutlu 26 ve Van az bulutlu 30 derece.
3: Kupanın günlüğü.
1: ...2026 FIFA Dünya Kupası'nda adım adım sona yaklaşılıyor. Kupada çeyrek final heyecanı sona erdi, kritik viraja girildi. Fransa, İspanya, Arjantin ve İngiltere yarı finale kalan ülkeler oldu. Dünya Kupası'nda yarı final programı da netleşti. Buna göre Fransa ile İspanya bu akşam, Arjantin ve İngiltere ise yarın final için sahaya çıkacak. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk finalist bu akşam belli olacak. Kupada erken final olarak adlandırılan eşleşmede Fransa ile İspanya karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Ve finalde Fransa-İspanya maçının galibiyle karşılaşacak takımsa yarın belli olacak. FIFA 2026 Dünya Kupası'nda Arjantin ile İngiltere yarın akşam final bileti almak için ter dökecek. Bu mücadele de yine Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Her iki maçta kazanan ekipler adını finale yazdıracak. Yenilen takımlarsa üçüncülük mücadelesi oynayacak.
3: Yol durumu.
1: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre kentteki yoğunluk şu dakikalarda %27 olarak gözüküyor. Köprülere baktığımızda her iki köprüde de genel olarak geçişlerin rahat olduğunu söyleyebiliriz. D100'de Haliç Orta Köprü Otakçılar yönünde sağ şeritte bir trafik kazası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede hafif bir yoğunluk yaşanıyor. TEM'de ise Dudullu Çamlıca Gişeler yönünde sağ şeritte Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün çalışmaları var. Bir şerit trafiğe kapalı. Gün içerisinde bu bölgede yoğun bir trafik yaşanıyor. Ve bülten sonunda bir hatırlatmamız olacak sevgili dinleyiciler. 17 Şubat 1993'te Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'i taşıyan askeri uçağın Ankara'da düşmesiyle ilgili tartışmalar yeniden gündeme geldi. Kazada yaşamını yitiren Yüzbaşı Sezginir'in ailesinin avukatı olan hukukçu Nusret Senem, İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk oldu. Olayın buzlanma nedeniyle değil, suikast sonucu gerçekleştiğini savundu. Avukat Nusret Senem'in çarpıcı açıklamalarının yer aldığı bu röportajı haber bültenimizin hemen ardından dinleyebilirsiniz. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
4: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
3: Radyo Sputnik Özel Röportaj. Özel Röportaj.
5: 17 Şubat 1993'te Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'i taşıyan askeri uçağın Ankara'da düşmesiyle ilgili tartışmalar yeniden gündeme geldi. Kazada yaşamını yitiren Yüzbaşı Sezginer'in ailesinin avukatı olan hukukçu Nusret Senem, İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olarak olayın buzlanma nedeniyle değil suikast sonucu gerçekleştiğini savundu. Senem, iki ayrı üniversiteden alınan bilirkişi raporlarında buzlanma, pilotaj ya da bakım hatası bulunmadığının ortaya konduğunu belirterek geriye yalnızca suikast ihtimali kalıyor dedi. Senem programda şunları söyledi.
6: Evet, bugün önemli bir dosyayı konuşacağız. Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis dosyası. Bu dosyayı, dosyaya en hakim olan Eşref Bitlis'le beraber düşen uçakta yaşamını yitiren Yüzbaşı Sezginer'in ablasının avukatı olan ve olaya müdahil olarak katılan ve bu buzlanma diye kapatılmak istenen dosyanın açılmasını sağlayan avukat Nusret Senem'le konuşacağız. Efendim hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
6: Sağ olun.
7: Sputnik izleyicilerine de saygılar.
6: Sağ olun. Şimdi son derece önemli bir dosya bu. Hangi ortamda oldu? İsterseniz kısaca bir onu aktaralım. Şimdi 1. Körfez Savaşı'ndan sonra Irak'ta 36. paralelin üstüne Saddam ordularının çıkışı yasaklandı. Amerika ve müttefikleri Irak'ı bölmek için böyle bir karar aldılar. Ve engellediler Saddam ordularının. Yani 36. paralelin üstünde bir otorite boşluğu yaratıldı. Zaten Amerika'nın niyeti de buydu. Irak'ı parçalamak istiyordu. Orada işte Barzani, Talabani, Amerika'ya yakın politikalar izleyen Kürt gruplar vardı. Bir de Türkiye'deki terör örgütü PKK'nın sınır ötesindeki karargahını oraya taşıdılar. Kandil'in falan esas olarak etkin hale gelmesi.
7: Kandil daha sonradır tabii.
6: Evet, daha sonra ya yani bu boşluktan sonra oraya geldi. Şimdi bu sırada
7: Suriye BK'dan şeye taşıdı. Kuzeyra.
6: Yani daha önce de orada Kandil bölgesinde varlardı.
7: Esas olarak yoklardı. Suriye şeydi BK'da, Lübnan BK'da Suriye kontrolünde bulunuyorlardı. Kamplar oradaydı. Oradan önce Kuzeyra, Amerika işgalinden sonra 36. paralel evet. meselesinden sonra Kandil'e.
6: Evet. Yani burada Eşref Bitlis Jandarma Genel Komutanı o dönemde şöyle bir politika savunuyordu. Barzani'yi yani Kürt örgütleri Saddam'la anlaştıralım ve Irak ordusunun sınırımıza kadar gelip kontrolü sağlaması. Proje esas olarak evet. buydu. Ben bunu da o dönemde Eşref Bitlis'le beraber çalışan Asayiş Komutanı General Necati Özgen'den de ayrıntılarıyla dinlemiştim. Hatta çekiç gücün uçakları Eşref Bitlis'le Necati Özgen'in içinde bulunduğu helikopterin yandan yakın uçuş yaparak orada bir vakum oluşturuyorlar havada ve helikopterin düşmesine yol açacak kadar tehlikeli hamleler yaptıklarını ve bu uyarı gerçekleştirdiklerini biliyorum. Ne zaman? Helikopterle Barzani'ye gidip oradan Bağdat'a geçecekleri zaman.
7: Bir ay önce. Evet. Düşmeden bir ay önce.
6: Bir ay önce.
7: Suikastten bir ay önce.
6: Evet. Şimdi böyle bir durum vardı. Bu plan Eşref Bitlis planı diye anılır. Bu planı Eşref Bitlis Turgut Özal'a aktarmıştı. Turgut Özal da Amerikalılara aktarmıştı. Sonrasında da böyle bir olay oldu. Bir de şunu anlatayım. O uçak ben de sıcağı sıcağına o zaman Sanayi Bakanlığı'nda basın danışmanı yapıyordum. Tahir Köse Sanayi ve Ticaret Bakanı'ydı. O gün Demirel'le bir programımız vardı. Bir TEDAŞ'ın Eskişehir yolunda açılışı vardı. Bir de Roketsan'da bir açılışa gidecektik. Tabii cep telefonları yok. O takoz gibi büyük cep bir telefonlar var, telsiz telefonlar var. Bir de araç telefonları var o dönemlerde. Eskişehir yolundaki TEDAŞ'ın açılışını yaptık. Yönümüzü o zaman Demirel'in meşhur başbakanlığın limuzini vardı bir tane. Bakan onun arabasına geçti. Ben de bakanın arabasındayım. Roketsan'a doğru gidiyoruz. Tam bu eski garajların oraya gelince yeni mahalleye saptık. Niye saptığımızı da bilmiyoruz. Tabii bu arada bir uçak, askeri uçak düştüğüne ilişkin de bilgiler geliyordu. Neyse saptık. Yeni mahalle postanesinin oraya girdik. Gerçekten uçak oraya düşmüş, dumanlar tütüyor. Hatta dolaştık biraz düştüğü yerde. O da nasıl bir şey onu da anlamış değilim. Yani et parçaları vardı. Herkes oradaydı. Yani orada hemen güvenlik birimlerinin normalde ablukayı alıp orayı kimseye sokmaması gerekirdi. Ama yani bizde nedense böyle oluyor bazı şeyler. İnceleme yapıldı. O zamana kadar bir askeri uçak. Kimler düştü, kim öldü onu da bilmiyoruz. Demirel incelemeleri yaptı bakanla beraber. Orada bir apoletten söz edildi bizde. Oradaki insanlara sorduk. Kimisi havada patlama dedi, kimisi başka bir şey dedi. Ama tabii bu tür olaylarda bir sürü spekülasyon olabilir. Biz Demirel geçmiş olsun dedi bakanla beraber. Yine aynı arabaya bindiler. Ben bakanın arabasında, Demirel'in arabasıyla aramızda bir koruma aracı var. Devam ediyoruz. Sitelerin oraya girince Demirel'in arabası böyle çok sert bir şekilde durdu. Tabii biz inmedik. Bütün heyet bekliyor. Ne oluyor anlamadık. Bir 15 dakika kadar bir görüşme oldu. Sonra U dönüş yaptık ve geriye hareket ettik. Yani bilmiyoruz ne olduğunu. Öğrenmeye çalışıyoruz ama cep telefonu olmadığı için bir şey de diyemiyoruz. Doğru takip ettik Demirel'in arabasını. İşte peş peşeyiz. Genelkurmay Başkanlığı'na giriş yaptık. Doğan Güreş o zamanki Genelkurmay Başkanı karşıladı. İşte bir odayı aldı ve orada yani ben de odadaydım.

0: İkinci pilot Tuğrul Sezginler, bir de personel var. Evet. Teknik personel var.
1: Bir de özel kalem müdürü.
0: Sayın Bitlis Paşa'nın özel kalem müdürü Albay Fahir Işık var.
1: Evet.
0: Fahir Işık.
1: Yani bütün ayrıntıları anımsıyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Tabii. Peki bundan sonrasını sizden dinleyelim. Sizi nereden buldular? Yani sizi niye avukat olarak buldular?
0: Ya şimdi şöyle bir ifade edeyim. Hemen olaydan birkaç ay sonra, Mayıs ayıdır sanıyorum, takipsizlik kararı verildiği haberi çıktı. Arkasından bu olayla ilgili raporlar olduğu ve buzlanma olduğu şeklinde değerlendirmeler çıktı. Bunun üzerine Aydınlık Gazetesi'ne gelen Tuğrul Sezginler'in kız kardeşi bu davayla, yani ilgilenecek bir isim bulamadıklarını, bize başvurduklarını söylediler.
1: Oradan yani ki birçok avukata gitmişler, biz bu işe giremeyiz
0: falan
1: demiş.
0: Şeyler olmuş. Onun üzerine Aydınlık'tan arkadaşlar bana yönlendirdiler ve tabii partinin de bilgisi dahilinde. Ben de partiye sordum, devam edelim dediler. Şimdi Aydınlık Gazetesi'ni şundan söylüyorum. Aydınlık bu olaydan kısa bir süre sonra kaza değil suikast diye bir manşet attı.
1: Kaza değil suikast diye manşeti hatırlıyorum.
0: 17 Şubat 1993 olayın olduğu tarih.
1: 18 Şubat'ta ve 18 veya 18'indeydi galiba. Hemen ertesi günü.
0: 19 Şubat'ta 19 şey yapıyor. Şubat'ta. Aydınlık'ta birkaç gün sonra, çok yakın değil. Yani bir hafta falan var sanıyorum arada.
1: Evet.
0: Daha önce Sabah Gazetesi sabotaj değil kaza diye bir manşet attı. Sabah Gazetesi.
1: Evet.
0: Aydınlık onun üzerine konuyu ilgili pilotlara vesaireye falan sorarak kaza değil suikast diye manşet attı.
1: Evet.
0: Tabii bu aileler bunu bildikleri için bu olaya en sağlıklı bakacak olan şeyin bizler olduğunu düşünmüşler, öyle geldiler. Bana geldikleri zaman tabii olayın suikast olduğuna ilişkin daha önceden bilgimde olduğu için... Evet. Şöyle yani Aydınlık'tan, diğer şeylerden kendimiz araştırdık. Yani ben avukatım ama esas olarak o zaman Merkez Yürütme Kurulu üyesiydim Vatan Partisi'nin. Hatta Başkanlık Kurulu üyesiydim, Başkanlık Kurulu üyesiydim. Bunun üzerine ben o ailelere şunu şey yaptım, dedim ki ya bu olay suikast. Bu tabii bir avukatlık meselesinden biraz öte bir şey. Evet. Bu Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili bir konu. 5 generalimizden biri öldürülen,
1: evet.
0: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tepede 5 Genelkurmay Başkanı, Kara, Hava, Deniz ve Jandarma Genel Komutanlığı. O zamanki kuvvet yapısı şimdiki gibi değildi. Jandarma ayrı değildi. İçişleri Bakanlığı'na bağlı değil, doğrudan Genelkurmay'a bağlıydı.
1: 12 Eylül'de de 5 tane general, Genelkurmay Başkanı artı 4 kuvvet komutanı.
0: Ya bu 5 kişiden biri öldürülen bir kuvvet komutanı ve bu kuvvet komutanı 94 yılında Doğan Paşa'nın emekli olmasıyla birlikte Genelkurmay Başkanı olacağı söylenen bir kişi.
1: Evet.
0: En kıdemli orgeneraldı o zaman. Hemen evet. Onun o zaman gelenekti, yani en kıdemliler daima Genelkurmay Başkanı olurdu. O nedenle Genelkurmay Başkanı da olacaktı. Bir ikincisi de...
1: Bir de etkili bir adamdı.
0: Çok etkili bir adam. Bir başka özelliğini siz söylediniz ama ben ona bir iki ilave yapayım. Amerikalıların PKK'ya silah attığını helikopterlerle silah attığını tespit edip bunu rapor eden bir komutanımız. Ve aynı zamanda dediğim gibi Barzani ve Talabani'yi Irak yönetimine, Saddam yönetimine yönlendiren ve anlaşmaya sevk etmeye çalışan bir politika izliyor.
1: Ve görüştüler.
0: Tabii
1: bugün Türkiye'nin girişimleri sonrasında götürüldü.
0: Götürdüler ve bu son gidişinde de yine şeylerle, Barzani ve Talabani ile görüşme programı vardı. Bu hepsi biliniyor bunların. Dolayısıyla bu durum böyle olduğu için ona karşı bir suikast planı ortaya çıktı. Fakat şöyle söyleyelim. Şimdi bu olay nasıl cereyan etti? Bu çok önemli. Ben bütün dosyanın ayrıntılarını 4,5 yıl aşağı yukarı davalar açarak, o davalarda belgeler getirterek izledim. İki üniversiteden rapor aldık. Birisi İstanbul Teknik Üniversitesi Uzay ve Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi yönetiminden, oradan 3 profesörden. Diğeri de Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uçak Uzay Bilimleri Fakültesi'nden ve bir de TAİ'den. İki Orta Doğu'dan bir TAİ'den profesörün katıldığı bir iki raporları çıktı bu davayla ilgili.
1: Buzlanma deniyor.
0: Şimdi şöyle, bir buzlanma değil, iki pilotaj hatası yok, üç yapım

0: vakum hatası yok. Bir tek suikast ihtimali kalıyor. Evet. Dedikleri budur. Yani bu ihtimalin araştırılması gerekir diye iki raporda aynı sonuca vardı. İki bilimsel rapor. Şimdi bu olay savcılıkça takipsiz kararı verilerek askeri savcılık kapatılırken sadece pilotların silahlı uçağı düşürerek pilotaj hatasıyla işte maddi zarara yol açtıkları konusu araştırılmış. Yoksa ceza konusu araştırılmamış. Bu suikasttır. Bu suikast nasıl oldu da nasıl bitti falan. Bunun üzerinde hiç durulmamış. Tamamen silahlı kuvvetlere ve Türk hazinesine verdikleri zarar araştırılmış. O zarar dolayısıyla da Maliye Bakanlığı öldükleri için yakınlarından böyle bir zararın tazmini çok büyük haksızlık olur diye olayı o şekilde kapatmış Maliye. Maliye yani şeyden...
1: Sanki bir de lütufta bulunmuşlar yakınlarına.
0: Maliye askeri savcılıktan daha insaflı davranmış yani öyle söyleyelim.
1: Yani belki de konuyu araştırmasınlar diye bak sizi de affediyoruz.
0: Tabii hatta o zaman Süleyman Demirel kazadan olaydan birkaç suikastten birkaç ay sonra her birine evler verdi o şeylerin ölenlerin yakınlarına eşlerine vesaire birer tane ev verdi. Bu evler de örtülü ödenekten başbakanlık örtülü ödeneğinden. Ama benim müvekkilimi ayırdılar. Niye? Benimkiler şey yapıyor, soruyorlar. Nasıl oluyor? Bu nasıl oldu? Bu olayı kim yaptı? Nasıl düştü? Nasıl yarım saat sonra Genelkurmay Başkanı bu olay buzlanmadır diye açıklama yaptı? Nasıl dört tane bilirkişi, beş tane bilirkişi atadınız? En yüksek rütbelisi binbaşı. Bunlar yarım saat sonra uçak düşten yarım saat sonra olay buzlanmadan meydana geldi diye rapor düzenlediler. O rapor nasıl düzenlenmiş biliyor musunuz? Yarım saat sonraki rapor. Kara havacılıktan bir binbaşının başkanlığında bir yüzbaşı, üç tane de assubay gönderiyorlar ve yarım saat sonra rapor çıkıyor. Raporda deniyor ki uçak havalandıktan hemen sonra uçağın motorlarında anormal sesler gelmeye başladı. Hat ve değişikliği diye düşündük. Bu buzlanma olunca meydana gelir. Bu kadar. Buzlanmanın gerekçesi bu.
1: Evet. Oysa ki bu uçaklar çok daha soğuk ortamlarda şimdi, uçabilen de uçaklarmış.
0: Şimdi o kadar ayrıntılıyla anlattım ki bakın ben Genelkurmay Eşref Bitsi dosyası diye bu dosyanın bütün belgelerini ekleyerek bir kitap hazırladım.
1: Evet.
0: O kitapta her şey çok ayrıntılı var. Tabii bura müsait değil her şeyi anlatamayız. Evet, evet. Ama şunu söyleyelim. Bir teknik bilirkişi raporu var. Uçak motorlarını yapan şirketin bir yetkilisi ve bizim kara havacılıktan bir yetkili, bir de uçağı yapan firmanın yetkilisi. Bir motorları yapan Kanada'da Brett Whitney diye bir firma. Bir de ayrıca bu uçağı monte eden, düzenleyen firmadan bir kişi, bir de bizim kara havacılık okulundan bir şeyimiz, albayımız. Birlikte bir rapor hazırlıyor teknik. Teknik rapor dediğim ne? Şeyler üzerinde, uçağın parçaları üzerinde yapılan inceleme. Uçağın parçaları üzerinde yapılan incelemede anlaşılıyor ki buz kanatçıklarını pilotlar açmış. Hmm. Buzlanmaya karşı bütün tedbirleri almışlar. Zaten bu o kadar tecrübeli insanlar ki o tanıklar da ilk raporu hazırlayan dedim ya bu ses duyduk diyenler. Onlar da diyorlar ki hiçbir pilot bu şartlarda koşullarda hava koşulları uygunsuz olduğu zaman kesinlikle her türlü incelemeyi yapar ve buzlanmaya ilişkin bütün mekanizmaları çalıştırırlar. Bu pilotlar çok tecrübeli falan diyorlar. Şimdi bütün bu gerçeklere rağmen Genelkurmay Başkanı'nın açıklama yapması çok şeydi, manidardı. Tabii sonraki bütün süreci o şey yaptı. Genelkurmay Başkanı buzlanma diyor. Kim onun hangi subayın şeyi de itiraz edecek gücü var ona yani buna şey yapabilir. Dolayısıyla raporlar askerler tarafından düzenlenen uçakla ilgili raporlar hep buzlanma vesaire diye olayı geçiştirmeye çalışmışlar. Oysa o günkü ne hava koşulları buzlanmaya elverişli, ne uçağın şartları, sertifikalandırılan şartları buna en ufak bir şekilde şey veriyor, olanak veriyor. Bakın uçak bütün yolcu uçaklarının sertifikalandırıldığı şekilde her türlü hava koşulunda uçacak şekilde hazırlanmış bir uçak. Öyle bir uçak yani çok modern bir uçak yani mümkün değil o evet. İşte buzlanma hikaye zaten bilirkişiler de bunların hepsini anlatıyorlar. Ben o ilk raporu alan tanıkların hepsini Ankara 13. Asli Hukuk Mahkemesi'ne açtığım davada hepsini dinlettim. 5 kişinin 5'ini de geldiler orada konuştular. Bir tek söyledikleri şey ses duyduk. Ya ses duymayla bir uçağın düşmesi şey yapılabilir mi? Gerekçelendirilebilir mi?
1: Başka bir yani böyle sonucunda o ses
0: böyle çıktı. böyle bir saçmalık olur mu yani? Tam bir saçmalıktı zaten. Saçma olduğunu onlar da kendileri de kabul ettiler zaten. İfadelerinde anlatıyorlar yani bu kolay bir olay değil diye. Hatta uçak kalktıktan 3 dakika sonra sarsıntı bildiriyor. Bakın Etemesut hava alanından kalktığınızdan 3 dakika sonra gölbaşı üzerindesiniz. Evet. Gölbaşındaki bir sesi Etemesut'ta duymak tam saçmalığın da şeysidir, zirvesidir yani.
1: Ha bir de sesi tamam. Gölbaşı'da Etemesut'tan duymuşlar.
0: Etemesut'tan duyuyorlar o şeyde, kara havacılık okulunda duyuyorlar yani. Tamam.
1: Ya o tam.
0: Ha şimdi ne o? Şunu söyleyelim. Şimdi
1: uçak şurada düştü.
0: Uçak gidiyor, orada sarsıntı oluyor. Sarsıntıyı şeye bildiriyor, Esenboğa'ya bildiriyor. Esenboğa'dan yönlendiriyorlar, diyorlar ki buraya gel diye ifade evet. ediyorlar. Oraya yöneliyor ama sonunda tabii kontrolü kaybedip gelip şeye düşüyor.
1: Evet.
0: Burada PTT şeyine evet. düşüyor. Şimdi o olayın...
1: Gece de tabii uçağın park ettiği yerde de bazı soru işaretleri var herhalde.
0: Şimdi bakın ben o olayın tanığı bir şey var, er var. Tahir Metin diye.
1: Evet.
0: Tahir Metin'i de dinlettim. O şeyde 15. Asya Hukuk Mahkemesi'nde uçak şirketi aleyhine bir dava açtım. O davanın açılışı...
1: Bir de isterseniz şuna bir girelim. Genel kurmay siz dava açtınız. Yani bir beraat kararı buzlanma deyip olay kapatılınca...
0: Beraat kararı değil de takipsizlik kararı.
1: Takipsizlik kararından sonra siz dava açtınız. Benim bilgilerime göre anımsıyorum çünkü çok konuştuk o zamanlarda... Genelkurmay ilgili belgeleri mahkemeye vermedi galiba gizlilik gerekçesiyle.
0: Değil öyle değil. Şöyle oldu.
1: Nasıl şimdi, oldu?
0: Takipsiz karar verip dosyayı kapatınca tabii soruşturma gizli askeri evet. şey olduğu için o dosyayı ele geçirmek mümkün olmadı. Rapor dosyada her türlü belge var. Ben o belgelere nasıl ulaşırım diye evet. hep kafa yoruyorum. Birkaç girişim yaptım. Bir, bazılarına müvekkillerin şey yapılmamıştı, tebligat yapılmamıştı. Siz sadece Salime Sezginler'in avukatı olduğumu söylediniz ama öyle değil. Babası, annesi, diğer kardeşleri, evet. hepsinin avukatı.
1: Ailenin avukatı.
0: Ailenin evet. avukatı. Şimdi bir kısmına tebligat yapılmamış. Tebligat yapılmayanlarla ilgili olarak askeri savcılığa başvurdum. Dedim ki bak bunlara tebligat yapmamışsın, onlara da tebligat yap. Onu tebligat yapınca tabii itiraz etme imkanı var. Ona tebligat yaptılar, ben de itiraz ettim. Bir bu askeri evet. savcılığa kovuşturmayı yorumlu kararını kaldırın falan diye. İki, askeri ceza usul yasası var. Askeri ceza usul yasasında bazı başka hükümler var. Mesela deniyor ki kesinleşirler yönünden hakkında takipsizlik kararı verilip de tebligat yapılıp karar kesinleşenler yönünden bazı yollar var. Ne o yol nedir? Milli Savunma Bakanı'na başvurarak, o zamanki Milli Savunma Bakanı Gölhan'dı.
1: Mehmet Gölhan.
0: Mehmet evet. Gölhan'dı. Oraya başvurma olanağı vardı. O olanağı da değerlendirdim. Oraya da başvurdum. Dedim ki Sayın Bakan kapatmışlar ama böyle bir kesinleşme var. Bu olayda şöyle şeyler var, iddialar var. Suikast olduğuna ilişkin soruşturmayı yenileme emri verin dedim. Tamam mı? Bir de böyle bir yol denedim. Jandarma Genel Komutanlığı'na takipsizlik kararı ile ilgili başvurduğum için oraya gitti. Jandarma Genel Komutanlığı Askeri Mahkemesi'ne orada bir inceleme yaptı. Çeşitli yolları böylece şey yaptık, değerlendirdik. Tek şeyi açmadım. Tek dava değil. Evet. Suluk Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Ankara'da uçağın ayıplı mal olduğu iddiası ile bir dava açtım. Dedim ki uçak ayıplı. O oraya niye açtım o davayı? Şeydeki kara kuvvetleri askeri savcılığındaki soruşturma dosyasını delil olarak oraya getirmek için.
1: Evet.
0: Tamam dosyaya hakim olarak.
1: Yani Kanadalı şirketi dava tabii, açtınız.
0: Tabii. Ona açtım ama evet. sonunda
1: bir hukuk numarasını diyelim.
0: Tabii yani hukuk numarası ama yani geçerli bir hukuk
1: tabii,
0: numarası.
1: Tabii. Yani dosyayı
0: belki de hakikaten onların dediği gibi firma ayıplı uçak vermiş olan o da bir iddia evet. yani. Getirttim oraya bütün o belgeleri, bütün bilgiler tabii elimize gelmiş oldu. Ondan sonra bir başka dava idare mahkemesine dava açtım. Müvekkillere ev verilmemiş ya.
1: Evet.
0: Başkalarına verilmiş. Bizimkiler üzerine gittiği için onlara verilmemiş. Dedim ki ya otoritekten böyle sizin keyfinize mi bu şeyi veriyorsunuz? Onlara da vermeniz lazım diye gittim inceleme yaptırdım. Dava açtım. O dava sonuçlandı. O davanın kararında bizim getirdiğimiz askeri savcılıktan getirdiğimiz dosya incelendi ve denildi ki bu olayda suikast ihtimali var. Bu değerlendirilmemiş. İşitsiz olarak şey yapamazsınız. Ayrıca hani Çiller şeye örtülü ödenek gönül hazinem diyordu ya.
1: Evet.
0: Örtülü ödenek gönül hazinesi değil.
1: Evet.
0: Devlet onun uygun şekilde kullanıp kullanılmadığını denetler. Denetlemek nasıl olur? İdare mahkemesi yürürlü olur. Tabii orada tazminata da mahkum oldular. Bir de delil de çıkmış oldu. Bilirkişi kararlarından sonra yapmıştım onu. Hukuk mahkemesinde de dediğim gibi o şeyin her türlü delili geldi ve incelendi. Raporlar çıktı. O raporlar üzerine ne yapılması lazım gelirdi? Genelkurmay başkanının ya da kara kuvvetleri askeri savcılığının soruşturmayı yenilemesi gerekirdi. Bunu sağlamak için 4 defa başvuru yaptım ben. Askeri savcılığa başvuru yaptım. Kara kuvvetlere askeri savcılığa yetkili savcı çünkü o. Genelkurmay başkanlığına başvurdum. Bir de Milli Savunma Bakanlığı. Milli Savunma Bakanlığı'nın da yetkisi var. İsterse emir verip soruşturmayı yeniden açtırabilir. Savcı şey yapmasa bile yani soruşturma açmasa bile. Ben böyle böyle görüyorum. Bak 2 tane rapor var kapı gibi. O raporlar çıkınca ben bunları basın yoluyla kamuoyuna ilan ettim. Türkiye'de çok yankı yaptı olay. Yani evet. Yıllarca konuşuldu biliyorsunuz.
1: Evet,
0: bütün
1: evet.
0: Televizyonlar bizimle röportajlar yaptılar benimle Sayın Hanım'la vesaire. O olayın suikast olduğuna ilişkin kamuoyunda büyük bir kanaat oluştu. O kanaatın üzerine son rapor çıkınca Milli Savunma Bakanı beni şeye davet etti. Bakanlığa. Bir duruşma günüydü. Duruşmadan hemen sonra Sayma Hanım'ı da alıp birlikte bakanlığa gittik. Bakanlıkta bize efendim işte sizi anlatıyorsunuz ama işte bu şöyle suikast değil, böyle suikast değil, işte şöyle oldu, böyle oldu falan diye hikayeler anlatıyorlar. Ben de raporları gösterdim. Ya ben iddia etmiyorum. Bak koca koca üniversiteler, bilir kişiler bu iş uzay uçak bilimleri üzerinde ömrünü tüketmiş bilim adamları falan söylüyor. Sizin söylemeniz de olacak iş değil. Tabii orada bize şöyle bir imada bulundular. Ya zaten bunlar ölmüş şimdi silahlı kuvvetleri zan altında bırakmanın ne alemi var? Efendim ölüler konuşmaz falan. Böyle imalar oldu bakanlıkta. Yani bunlar tabii çok acıdır yani bunları dinledik ve ben bunların gerekli cevaplarını verdim onlara. Yani silahlı kuvvetlerde silah arkadaşlığı bir namus meselesidir. Yani silah arkadaşına karşı böyle vefasızlık falan yapan adamları falan ben şey yapmam yani. İyi karşılamam kesinlikle.
1: Evet.
0: Tamam mı? Böyle bir vefasızlık kesinlikle eşeplikse yapılmıştır. Niye? Amerika'nın korkusundan. Herkes Amerika'nın yaptığını biliyor. Herkes biliyor. Ben silahlı evet. kuvvetlerde bilmeyen olduğuna kesinlikle kâhı değilim. Herkes biliyor. Yarım saatte bir uçağın buzlamadan düştüğü açıklanır mı ya? Genelkurmay Başkanı bunu açıklayabildi. Maalesef.
1: Evet.
0: Orada en namuslu davranan adam kimdir biliyor musunuz? Özgen. Jandarma Genel Komutanı. Orgeneral
1: Necati Özgen.
0: Necati Özgen olayı defalarca anlattı.
1: Evet.
0: Bak Necati Özgen şunu söyledi. Dedi ki bir ay önceydi biz Kuzey Irak'ta Barzanilerle falan görüşmeye gidiyorduk. Durumu çekiç gücün karargahına bildirdik komutanla beraber gidiyoruz diye. Sonra çekiç güç uçakları bizim Kuzey Irak'a geçmemizden sonra etrafımızda şey yaratacak şekilde bir hortum yaratacak şekilde uçuşlar yapmaya evet. başladılar. Sarsılmaya başladık. Pilotun cevvalliği sayesinde pilot durduk. Çok seviyeyi aşağıya düşerek
1: uçakların inemeyeceği
0: seviyede uçarak ancak bizi Kuzey Irak'a götürebildi. Öyle kurtulduk. Gelmiş Eşref siz de hanımına anlatmış bugün çok büyük bir kaza geçirdik falan diye.
1: Tamam? Evet.
0: Ondan önce bir kez daha olmuş. Yani bu olayın oluşundan bir ay sonra uçağın düşmesi olayı gerçekleşti. Şimdi biz Ergenekon davasında sanıktık. Ben de sanık oldum. MIT'in gönderdiği bir Ergenekon şeması vardır.
1: Evet.
0: Siz o günleri hatırlarsınız.
1: Hatırlarım.
0: Basında
1: evet, evet.
0: çok yayınlandı, yankılandı.
1: Evet.
0: Orada 69 kişi şey yapılıyor. Hatta bizim genel başkanımız Sayın Doğu Perinçek de var tabii. Ferit İlse var. O zaman ulusal kanalın genel yayın yönetmeniydi. Şimdi bu ismi açıklanan 69'dan 63 kişinin ismi üstü kapalı. MIT onların üstünü kapatmış, mahkemeye gönderdi. 6 kişinin ismi açık. Onların isimleri yazılı. Bunlardan birisi Eşref Bitlis, Orgeneral Eşref Bitlis, Ergenekoncu. Birisi de Gülsün Telci diye bir gazeteci.
1: Hmm. Gülçin Telci.
0: Gülçin Telci.
1: Evet.
0: Fakat bu o isimlerin neye dayanarak şema haline getirildiğini de yine Ergenekon sürecinde çok iyi şey yaptık, öğrendik. MİT Kontrterör Dairesi'nin başkanı Mehmet Eymür'ün ekibi bu işi yapıyor. Tuncay Güney meşhur. Meşhur evet. Tuncay Güney.
1: Tuncay Güney şu anda Kanada'da yaşıyor.
0: Evet, bir mülakatı var Tuncay Güney'in. Ben o mülakatı satır satır okuyarak o mülakatta kimlerin esas olarak hedef alındığını tek tek tespit ettim. O 69 kişinin 69'u da var şeydi Tuncay Güney'in mülakatında. 3 tane genelkurmay başkanı var. Hüseyin Kıvırkoğlu, Karadayı ve bir de istifa etti. Şimdi ismini
1: hatırladım. Torumtay.
0: Necdet Torumtay. Torumtay 3'ü var. Ondan sonra Eşref Bittis var. Ondan sonra kim var başka?
1: Yani Eşref Bittis şey zaten yani bir anlamda hedef alınacaklar
0: 2001 yılında. Tuncay Güney'in mülakatı 2001 yılında. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde. Kim başkanı? Serdar Saçan. Serdar Saçan. Bir de onun bir yardımcısı var.
1: Kurgulayıp göndermişlerdi bize diyor.
0: Onlara kurgulayıp göndermişler.
1: Evet.
0: Kim kurguluyor?
1: Aslında
0: istihbarat kurguluyor. Emniyet istihbarat kurguluyor. Kim emniyet istihbarat? Fethullahçılar. FETÖ.
1: Tamam mı? Amerika FETÖ işbirliği söz konusu.
0: İşte tam FETÖ. Evet. Şimdi şeyi iyi anlayalım şimdi güvercinliği. Güvercinlik 2016'da darbeden sonra ne çıktı? İlk MİT'i bombalayan helikopter oradan kalkıp geliyor. Oradaki şeylerin, subayların büyük çoğunluğu, havacıların büyük çoğunluğu Fethullahçı. Yani o Tahir Metin'in buradan uçağın hangarının önünden birisi geldi geçti bir şeyi kolluğu yoktu subay şeyle pilot elbiseli birisi geçti o gece dediği olay tamamen buna oturuyor Fethullahçılar orada bu işi yapan. Evet.
1: Bakın, hatta şeyi de biliyor, parolayı biliyor,
0: işaretini biliyor. Onun için ben müdahale etmedim diyor. Ben 6 aydır burada görev yapıyorum, burada çok sayıda nöbet tuttum. Bugüne kadar bir tane bile buradan gelip geçen adam olmadı diyor.
1: Bir tek o gün olmuş. Yani Eşref Bittis'in ertesi gün
0: düşüyor.
1: Uçağın kalkacağından.
0: Uçağın şey yapıldı, hangarın oradan geliyor, geçiyor.
1: Hatta şöyle bir olay da oldu, yanılmıyorsam belki anımsarsınız. İşte efendim uçak bu ziyaret son dakika çıktı. Hangi uçağın gideceği belli değildi dediler. Oysa ki o uçağın gideceğinin görev emri
0: bakın, aynı
1: önceden çıkmıştı galiba değil mi?
0: O çok önemli. Bakın şöyle.
1: Evet.
0: Muhittin Füsunoğlu bunu söyledi sizin söylediğinizi.
1: Evet.
0: Orgeneral Kara Kuvvetleri Komutanı Muhittin Füsunoğlu. Füsunoğlu'nun söylediğinin tam zıttıdır. Dosyada onun çok sayıda belgesi
1: evet.
0: Var. O uçak bir gün önce VIP görevi için Metin Kırandı ve benim müvekkillerimin şehit kardeşleri Yüzbaşı Tuğrul Sezginler tarafından 45 dakika uçuyor, deneniyor, gelip ikinci uçak olarak şeye yerleştiriliyor. Ertesi gün yapılacak VIP uçuşu için
1: evet.
0: Görevlendiriliyor. Ona dair iki tane şey var, ne derler?
1: Görev.
0: Telex şeyi var, emri var, telex emri.
1: Evet.
0: Tamam mı? Yani her şeyiyle bu uçağın bir gün önce hazırlandığı ve bir gün sonraki görev için hazırlandığı belgeleriyle dava dosyasına girdi. Bunların hepsini ben şu kitapta hepsinin belgelerini koydum. O telex notlar da var bu şeyin içerisinde. Dolayısıyla bu uçakla ilgili suikast olmadığına ilişkin iddiaların hepsi temelsiz ve boş. Temelsiz evet. Hiçbir şeye dayanmıyor. Muhittin Füsunoğlu'nun söylediği sadece bir silah arkadaşına karşı gösterdiği vefasızlıktan ibaret. Yani yalan söylüyor açıkça. Diyor ki uçağın gideceğini hiç kimse bilmiyordu. Aynı gün ben şey yaptım, emir verdim. Uçak da işte hazırlandı gitti. Hal öyle değil.
1: Çünkü yazışmalar var.
0: Bir gün önce de VIP uçuşu yapıyor uçak. Yalan yani. Söylediklerinin hiçbiri ipe sapa evet. Gelmiyor. Onun için bu olayla ilgili şunu söyleyelim. Bu Ergenekon tertibinde işin iyice şeye ortaya çıktı.
1: Ayıka çıktı.
0: Ergenekon olayına Eşref Bittis'i ve bizleri 2001 yılında Tuncay Güney gibi bir şeyi meczubu kullanarak bir görevliyi Emir'in görevlilerinden onu kullanarak bir şey yapmışlar. Yani bir hazırlık yapmışlar. O hazırlığın bir ürünü bütün olaylar. Tuncay Güney İpek diye MİT'e gönderdiği, MİT'in şey yaptığı bir rapor da var. Kamuoyuna yansıyan Ergenekon davasına gönderdiği bir rapor var. Orada Mehmet Eymür ekibinin bu işin göbeğine kadar içinde olduğu anlaşılıyor.
1: Evet.
0: Göbeğine kadar. Yani Mehmet Eymür ve işte Tuncay Güney şu bu bunları kullanarak bu olayı şey yapıyorlar, hazırlıyorlar. Erol Manisalı Hoca ile ilgili bir olay var. Onu da anımsatayım. Şimdi bu olay nedeniyle Amerika'nın Adana Başkonsolosu Elizabeth Shelton'ın Elizabeth Shelton'ın emir verdiği ve olayı planlayanlar içerisinde olduğuna dair haberler çıktı gazetelerde. Evet. Bunun üzerine Elizabeth Shelton kaçtı.
1: Evet,
0: Ankara'dan kaçtı. Kaçırdılar ya. Yani.
1: Amerikalılar yeni ikisi göreve gelir. Görev süresi yaklaşık 3-4 ay sonra da sona erecekti.
0: Evet.
1: Onu biraz takip ettim. Normalde yenisi gelir, onunla beraber 3-4 ay çalışırlar. Ondan sonra giderken Elizabeth Shelton özellikle bir Tansu Çiller'le bağlantılı bir olaydan sonra
0: Tansu Çiller rapor veriyor bana.
1: Ha,
0: Türkiye ile ilgili raporlar veriyor.
1: Evet, apar topar Türkiye'yi terk etti.
0: Terk etti. Şimdi onun döneminde görevli olan siyasi müsteşar Kunz Steiter diye bir isim var. Kunz Steiter diye bir isim. Siyasi müsteşarlar CIA görevlisi aslında.
1: Evet.
0: Amerikan Büyükelçisi'nde. Büyükelçiden daha yetkili. Onu da söylüyorum yani. Erol Manisalı bir karşılaşıyorlar. Bir konuşma yapıyor. Yani orayı ziyaret ediyor. İstanbul Üniversitesi'ni ziyaret ederken. Erol Manisalı da diyor ki bizim diyor jandarma genel komutanımızı öldürdünüz diyor. Öldürdünüz. Onun üzerine o boş bulunup diyor ki ya biz öldürmedik. Onu MİT öldürdü diyor. Sizi MİT öldürdü diyor. Şimdi MİT öldürdü ne demek biliyor musun? İşte MİT kontrol terör dairesi meselesi oradan geliyor.
1: Zaten
0: orada bak, şimdi o CIA'yı aklayan kim? Tuncay Güney de Mehmet Eymür'ün memuru. MİT'in kendi raporu var, sitesine koydu.
1: Evet.
0: Eymür'ün adamıdır falan diye Tuncay Güney.
1: Evet.
0: Yani tam anlamıyla Fethullahçıları da kullanarak
1: ABD FETÖ
0: bağlantılı ABD FETÖ işbirliğiyle yapılmış.
1: Evet.
0: MİT içerisindeki bir grup kullanılarak, oradaki asker içerisindeki FETÖ'cüler kullanılarak yapılmış bir suikasttır bu. Bu suikastın isimler de var dediğim gibi. Bak şimdi kim isim çıktı? Birisi kim? Kunz Steiter'in söylediği işte Mehmet Eymür ekibi. Bir.
1: Evet.
0: İkincisi bir general Aydınlık Gazetesi'ne suikasttan birkaç ay sonra Aydınlık'ta o da manşettir. O general diyor ki bu Amerikalıların işi, Çiller'in adamlarını ordu içinde ve jandarma içindeki adamlarını kullandılar. Çiller'in adamları. Çiller'in adamları kim? Fethullahçılar. Nereden biliyoruz bunu Çiller'in adamları olduklarını? Ben sizin sayenizde darbeleri araştırma komisyonundan elde etmiştim. Onu kitap haline getirdim.
1: Evet.
0: Fethullah ve Çiller ve Fethullah'ın MİT'in Çiller ve Fethullah örgütü diye.
1: Evet.
0: O kitapta çok açık bir şekilde Çiller'le Fethullah'ın aynı örgütün elemanları olduğu ortaya çıkıyor.
1: Evet.
0: Onu anlatıyor. MİT'in kendi raporu orada. MİT diyor ki bu birlikte işbirliği yapıyorlar. Fethullah Gülen Orta Doğu'da CIA'nin en önemli sivil toplum örgütlenmesidir diyor.
1: Evet.
0: Çiller'le her türlü iş ortağı olarak bulunuyorlar. Şimdi bütün bu bağlantıları bir araya getirdiğiniz zaman CIA...
1: Bunlar raporda yer aldığı için söylüyoruz
0: bunların
1: zaten.
0: Bunların hepsi yani raporda.
1: Hepsi.
0: Bu kitapta hepsinin belgelerini koydum ben. Resmi belgeler. Yani böyle oradan buradan değil. Mahkeme raporu şeyinden.
1: Dedikodu değil. Belgeleri. Belgelerde tamamen, böyle yazıyor.
0: Tamamen belgelerde yazanları söylüyorum. Belgelerde. İşte MİT'in kendi raporunda. Burada hepsi ayrıntılar var.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan hukukçu Nusret Senem, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'in hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporlarının buzlanma iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Senem ayrıca olayın ABD ve FETÖ işbirliğiyle gerçekleştirilen bir suikast olduğunu belirtti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik Özel Röportaj. Özel Röportaj.
4: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
5: Bunu biliyor muydunuz? En uzun mesafe göç eden hayvan rekoruna sahip kutup sumruları, üreme alanları olan Grönland'dan Ağustos ayında ayrılıp kışı Antarktika'da geçirdikten sonra Mayıs sonu Haziran başında tekrar Kuzey Kutbu'na döner. Kutup sumruları bu uzun göç yolculuğu boyunca 80 bin kilometreden fazla yol kat eder. Bunu biliyor muydunuz?
6: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Fethi Yılmaz'la yazıyorum programının konuğu Padı dalış eğitmeni ve turizmci Can Kahvecioğlu oldu. Kahvecioğlu, Türkiye ile Yunanistan arasındaki dostluğu geliştirmek amacıyla düzenlenen Meis Kaş yüzme yarışında Türk sporculardan Schengen vizesi istenmesine tepki gösterdi. Vize ve yurt dışı çıkış harcı masraflarına rağmen sporcuların Meis'e girişine izin verilmediğini söyledi. Vizemi aldım, onca masraf yaptım, yurt dışı harcımı yatırdım ama içeri bile alınmıyorum. Bari yüzerek ülkeme geri döneyim diyen Can Kahvecioğlu şöyle konuştu.
2: Etkinin adı Kaş Likya Kültür Sanat Festivali. Aşağı yukarı 20 küsur yıldır yapılıyor. Hem baştaki oluşumu, kaşımızı hem yurt içinde hem yurt dışında tanıtmak için başladı. Yunanistan, Meis'ten Kaş'a yüzme yarışları düzenleyelim söz konusu oldu. Ve 2005 yılında Kaş Kültür Sanat Festivali bünyesinde ilki gerçekleşti.
3: Peki şimdi nasıl oldu? Bize bu Schengen rezaleti diyeceğim de bunu anlatır mısınız?
2: Bu sene ilk defa katıldım ve gördüm ki başvururken Meis vize istiyormuş ve ben bunu hiç tahmin etmiyorum. Ve insanların bu kadar uzun zamandır da bunu bilip de tepki vermemesine de biraz şaşkınım doğrusu. Daha sonra bunu ilk kurucusu Ufuk Gören Hoca'yla da sordum. Bu böyle mi başladı? Hayır, 2005 yılında böyle başlamamış. Çünkü o zamanlar Kaş'ta gümrük kapısı yoktu. Kaş'a gümrük kapısı 2013 yılında yapıldı. Ve o saate kadar tam Meis'in çok güzel ortada bir kilisesi vardı. Tam meydanda herkes böyle bir şenlik havasında atlar, Kaş'a doğru yüzerlerdi. Start yeri her zaman Meis, finish yeri Kaş'tı. Bu 2013'e kadar böyle süre gelmiş. Demişler ki iki belediye başkanı bunu kendi aramızda halledelim. Aman çok fazla dallanıp budaklanmasın. Gümrük kapısı yapıldıktan sonra resmileşiyor. Tabii Atina, Ankara devreye girince bu başlıyor. Bu vize uygulaması. Bakın şöyle yazıyor Meis Kaş yüzme yarışması. 2005 yılından bu yana iki komşu ülke arasındaki dostluğu geliştirmek için her yıl Haziran ayında düzenlenmektedir. Yani dostluğu geliştirelim ama Schengen'in varsa. Şimdi buradan giden sporcular ya günlük vize almak zorunda, bunun tabii mali külfeti de var, ya da bir Schengen vizesi alıyorsunuz, ondan sonra yurt dışı harcını yatırıyorsunuz, sonra yarış teknesinde yerinizi alıyorsunuz. Pasaportunuzu organizasyon heyetine veriyorsunuz, sizi Meis'te, custom ofiste karşılıyorlar ancak Meis'e girmenize izin vermiyorlar. Bu daha da ilginç. Halbuki elinizde vizeli pasaportunuz var. Hemen sizi getirdikleri tekneden indirip oraya çok yakın mesafede daha polis kontrolünden bile geçirmeden size start veriyorlar. Yani ben zaten vizemi almışım, bir Meis'te bir tur atayım, şurada bir kahve içeyim, o da yok.
3: Yunanistan'ın bir sürü adalarda vizesiz Türklere günlük uygulaması var.
2: Daha önceki yıllarda bunun için hem organizatörler hem işte belediye tarafından girişimlerde bulunmuş. En son dermiş ki artık bize hani Atina bile bakmıyor. Son söz Brüksel'in demiş. Artık Brüksel bakıyor. Ama öyle de Türkleri alışverişe getirmek için özel özel kanunlar çıkarttınız. Haftalık vizeler çıktı. Onlar çıktı. Bunlar çıktı. Vizemi aldım. Onca masraf, işte onca evrak biliyorsunuz. Yurt dışı harcımı yatırdım. Yarış teknesine bindim. İçeri bile alınmıyorum. E bari ne yapayım? Yüzerek ülkeme geri döneyim. Ve bunun adı da dostluk oldu. Neresinde kaldı dostluk? Şu ana kadar bir şey yapılmamış. Çok yazık ama birinin bir şey yapması lazım. BES hazırladık. Dediğim bu umarım bir şekilde bir dikkat çekeriz diye. Sadece Kaş kıyısında, Türkiye kıyısında bir barış olması bir şey ifade etmiyor. Hem Kaş kıyısında olacak, Meis kıyısında olacak. Meis'in tam arkası İskenderiye. İskenderiye'de olacak ve onların tam doğusunda Gazze'de olacak. Bütün bu kıyılarda bir barış olursa o zaman biz gerçek barıştan söz edebiliriz.
1: Padı dalış eğitmeni ve turizmci Can Kahvecioğlu, Radyo Sputnik'teki yazı yorum programında Meis Kaş yüzme yarışındaki vize uygulamasını ve organizasyonun dostluk amacıyla çelişen yönlerini değerlendirdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj.
4: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 8'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. ABD ordusu İran'a karşı ard arda 3. gece saldırılarına başladığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, imalat ve yatırıma uygun koşullu kredi paketinin devreye alınacağını bildirdi. Ekrem İmamoğlu'nun bilirkişi davası 8 Aralık'a ertelendi. Ayrıntılar haberimizde olacak. ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusunda tırmanan gerilim tarafların karşılıklı saldırılarıyla sürüyor. ABD ordusu gece boyunca İran'ı bombardımana tuttu. ABD Başkanı Trump, İran için uygulanan deniz ablukasına geri dönüldüğünü açıkladı. CENTCOM, 5 saat süren operasyonun ardından bu gece İran'a yönelik son saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu. Bu saldırıların İran'ın ticari taşımacılığına saldırma kabiliyetini daha da zayıflatmak amacıyla yapıldığı belirtildi. 6 eyalette askeri hedeflerin vurulduğu kaydedildi. İran ise ABD saldırılarına misilleme saldırılarıyla karşılık verdi. Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı Hürmüz Boğazı'nın güney koridorunda ülkeye ait iki tankerin İran'a ait seyir füzeleriyle hedef alındığını, bir mürettebatın hayatını kaybettiğini, 8 personelin yaralandığını duyurdu. İran'ın hava saldırıları nedeniyle sirenler çalan Bahreyn'de de halka güvenli yerlere gitmeleri çağrısı yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump askeri operasyonların yanı sıra İran'a yönelik deniz ablukasını da yeniden uyguladıklarını açıkladı. Trump, "Ablukayı yeniden devreye sokuyoruz. Bu abluka sadece İran için geçerli. İran'la iş yapanlar geçemeyecek, diğer herkes geçebilecek." dedi. ABD Başkanı müzakerelerden tamamen vazgeçmediğine de değindi. "Bir anlaşmanın halen mümkün olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu. İran'la iki gün önce bir anlaşmaya vardıklarını hatırlatan Trump, ancak Tahran'ın daha fazla müzakere talep ederek geri adım attığını ve İran'ın nükleer silah edinmesini engellemek için düzenlenen saldırıların gerekli olduğunu savundu. Ve iç gündemle devam edeceğiz. Düne dönelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında ekonomiden önemli mesajlar verdi. İmalat ve yatırıma uygun koşullu kredi paketinin devreye alınacağını bildirdi.
2: Kriterleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından ilan edilecek bu yeni uygulama için program bütçesini 750 milyar liraya çıkarıyoruz. 250 milyar liralık uygun koşullu bir kredi paketini daha imalat sanayinin istifadesine sunuyoruz. Program paydaşı bankalardan 6 ay ana para ödemesiz 36 aya kadar vadeli kredilerden 12 puanlık maliyetini hükümet olarak biz karşılıyoruz.
1: Dışişleri Bakanlığı Avrupa Komisyonu'nun Kıbrıs özel temsilcisi atamasına sert tepki gösterdi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada Avrupa Birliği'nin Kıbrıs konusunda tarafsızlığını yitirdiği belirtilerek çözümün egemen eşit iki devlet temelinde mümkün olduğu vurgulandı. Ekrem İmamoğlu'nun bilirkişi davası ertelendi. Duruşma savcının değişmesi ve yeni savcının ek süre talep etmesi üzerine mahkeme dosyayı 8 Aralık'a erteledi. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı yükseldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, aralarında derneğin kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı soruşturmada gözaltına alınan şüpheli sayısı 22 oldu.
0: Ekonomi.
1: Cari açık Mayıs'ta beklentileri aştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre cari denge Mayıs ayında 1,5 milyar dolar açık verdi. Beklenti ise açığın 1 milyar dolar düzeyinde olması yönündeydi. Türkiye'den 82 ülkeye otomobil ihraç edildi. Türkiye'den yılın ilk yarısında 5 milyar 984 milyon dolarlık binek otomobil satıldı. En çok binek otomobil ihracatı Fransa, İspanya ve İtalya'ya gerçekleştirildi. Haziran'da gerçekleştirilen gıda denetimlerinde 242 milyon lira ceza kesildi. 1-30 Haziran tarihleri arasında 127.643 gıda denetimi gerçekleştirildi. Bu denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 242 milyon lira idari para cezası uygulandı. 32 işletme hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.
0: Spor.
1: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci eleme turu rövanş maçları başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonda birinci eleme turunda bugün ve yarın toplamda 14 maç oynanacak. Bu eleme aşamasını geçen takımlar ikinci ön eleme turunda mücadele edecek. İlk maçlar 21-22 Temmuz, rövanş karşılaşmaları ise 28-29 Temmuz tarihlerinde oynanacak. İkinci eleme turu aşamasından turnuvaya katılan temsilcimiz Fenerbahçe, Polonya ekibi Górnik Zabrze ile karşılaşacak. Bölgesel Amatör Lig'in adı Profesyonelliğe Geçiş Ligi olarak değiştirildi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Profesyonelliğe Geçiş Ligi adıyla oynanacak ligde 01.01.2002 ve 31.12.2011 arası doğumlu futbolcular müsabaka isim listesine yazılabilecek. Lig maçlarında 2001 ve öncesi doğumlu yalnızca 5 futbolcu oynayabilecek. 01.01.2012 ve daha sonra doğumlu futbolcularla yabancı uyruklu oyuncularsa oynayamayacak. Basketboldan bir not var sırada. Fenerbahçe, Anadolu Efes'le yollarını ayıran Shane Larkin'i kadrosuna kattı. Basketbolda transfer rüzgarları esmeye devam ediyor. Fenerbahçe, milli oyun kurucu Larkin'le 2 yıllık anlaşmaya vardı.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Karadeniz çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara parçalı bulutlu 30 derece, İstanbul parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 derece, İzmir az bulutlu 34, Antalya, Gaziantep ve Diyarbakır sıcak, Antalya 35, Gaziantep 37, Diyarbakır 40, Trabzon çok bulutlu 26 ve Van az bulutlu 30 derece.
0: Yol durumu.

0: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbullulara bu dakikalarda %47'lik bir yoğunluk bekliyor. D100'de İncili Şirinevler yönünde sağ şeritli bir araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgedeki trafiğin yoğunlaştığını görüyoruz. Vatan Caddesi Aksaray yönünde de orta şeritte bir trafik kazası görülüyor. Şu sıralarda bölgeye ekip sevk edilmiş durumda. Bu bölgede de yoğunluğun yaşandığını aktaralım. Bülten sonunda yine bir hatırlatmamız olacak sizlere. Suriyelilere çalışma izni muafiyeti sonrası vatandaşlık gelir mi? Gazeteci Zülfikar Doğan'ın hazırlayıp sunduğu Ankara'dan Haber Var programında Suriyelilere çalışma izni muafiyeti getirilmesinin olası yansımaları değerlendirildi. Doğan'ın programından dikkat çeken bu değerlendirmeyi bültenimizin hemen sonrasında dinleyebilirsiniz. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
2: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Gazeteci Zülfikar Doğan hazırlayıp sunduğu Ankara'dan Haber Var programında Suriyelilere çalışma izni muafiyeti getirilmesinin olası yansımalarını açıklanan Mayıs ayının işsizlik verileriyle Haziran ayının açlık ve yoksulluk verilerini değerlendirdi.
3: Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu da Haziran ayının açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı. Haziran ayında açlık sınırı yani 4 kişilik bir ailenin sadece sağlıklı ve düzenli beslenmek için harcaması gereken miktar 35.758 liraya yükseldi. Geçen yılın Haziran ayında bu rakam 26.000 liraydı. Yani yaklaşık 9.000 liralık bir artış var açlık sınırı tutarında bir yıl içerisinde. Bunun yanı sıra yoksulluk sınırı geçen yıl Haziran ayında 85.000 liraydı. Bu yıl 116.478 liraya yükseldi. Burada da dediğim gibi 20 bin lirayı aşkın hatta 30 bin liraya yaklaşan yoksulluk sınırında bir artış var. Yoksulluk sınırı neleri kapsıyor? Bu gıdanın yanında giyim, konut, kira, doğalgaz, elektrik faturaları, eğitim, sağlık, kültür, eğlence gibi insanca yaşamak için hayati olan, vazgeçilmez olan harcamaları kapsıyor yoksulluk sınırı. İşte Haziran 2025'te yoksulluk sınırı da 116 bin liraya yükseldi. Bir olumsuzluk da dış ticarette yaşandı. Çünkü Mayıs ayında Kurban Bayramı tatili 9 güne uzatıldığında biz bunu vurgulamıştık. 9 gün boyunca devlet kapandı. Kamu çalışanları idari izinli sayıldı. Bir bayram tatili sürecine girdi Türkiye. Gümrükler de kapandı. Gümrükler kapanınca da dış ticaret ağır yara aldı. Nitekim Mayıs ayı dış ticaret rakamları açıklandığında bu tabloyu net bir şekilde görüyoruz. Zaten sanayi üretimi ve ihracata dönük üretimde ciddi bir düşüş var. Aylardır devam eden bir düşüş var. Bir de araya bu 9 günlük tatil girince Mayıs ayında ihracat %9,5, ithalatta %11,8 yani yaklaşık %11 düştü, eksiye düştü. Tabii dış ticaret açığı da azaldı çünkü ihracat ve ithalat düşünce otomatik olarak dış ticaret açığı da azalacak. Kurban Bayramı'ndaki bu 9 günlük tatilin faturası Türkiye'nin dış ticaretine çıktı diyebiliriz. Enflasyon kontrol altına bir türlü alınamadı. Maaş zamları düşük, alım gücü düşüyor. Peş peşe her alanda zam yağmuru daha 1 Temmuz itibariyle başladı. Ama Türkiye'de bu sorunları pek hissetmeyen bir kesim var, bankacılık ve finans kesimi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu bankaların Ocak-Mayıs dönemi bilanço göstergelerine dayanarak verilerini açıkladı. Bankaların karı 5 ayda %29 artışla 422 milyar liraya ulaşmış. Sadece Mayıs ayında bir ayda 60 milyar liraya yakın kar elde etmiş bankalar. 2025 yılının Ocak-Mayıs döneminde yani geçtiğimiz yılın 5 ayında bankaların karı 326 milyar lira, şimdi 421 yani 100 milyar liraya varan bir kar artışı söz konusu bankalar açısından. Tabii buna bağlı olarak kredilerin takibe dönüşüm oranı da %2,69'a yükselmiş. Çünkü bu kadar yüksek faizle kredi verdiğiniz zaman bu kredileri tahsil etme imkanınız, geri alma imkanınız da riske girebiliyor. İşte %3'e dayanmış kredilerin takibe dönüşüm oranı. Ama bankaların karlarına etki eden, karlarına katkı sağlayan unsurlardan bir tanesi kredilerden alınan ücret ve komisyon gelirleri. %40'a varan bir artış yaşanmış bankaların kredilerden aldıkları ücret ve komisyonlarda. Sadece bir ayda 67 milyar liralık kar elde etmişler ve toplam gelirleri içindeki pay %14'e dayanmış. Şimdi burada bankaya gidip kredi almak için başvuruyorsunuz. İşte sizden evrak parası, komisyon, ücret, kredi kartı istiyorsunuz. Kredi kartı için aidat ücreti, görünmez bir sürü kalemde ayrıca sizden ücretler alıyorlar ve krediyi size öderken de işte hayat sigortası, sağlık sigortası ve benzeri bir takım kesintiler adı altında siz 50 bin lira kredi almak için bankaya gitmişken 40 bin lirayla bankadan çıkıyorsunuz ve bu arada da kazanan yine bankalar oluyor. Özellikle Türkiye gibi yüksek faiz ortamının 3 yıldır 4 yıldır devam ettiği bir ekonomide işte %30'a yaklaşan bir kar artışı söz konusu bankacılık sektörü açısından. Sanayici, üretici, tarım sektörü, küçük esnaf neredeyse üretmekte zorluk çekerken, ücretliler ayın ortasına getirmekte sıkıntı çekerken, bankacılık sektörü yüksek faizin sunduğu imkanlarla paradan para kazanma konusunda kar rekorları kırmaya devam ediyor diyebiliriz. Bankacılıktan bir başka konuya geçiyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu İşsizlik verilerini açıkladı Mayıs ayı itibariyle. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz aylardır 30 aydan bu yana neredeyse işsizlik oranının tek hanede seyrettiğini, bunun çok büyük bir başarı olduğunu vurguladı. Gerçekten bu bir başarı mı? %8,2 Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı resmi işsizlik oranı. Ancak asıl bir başka sıkıntı var. Atıl iş gücü olarak adlandırılan geniş tanımlı işsizlik oranı ise %31'e yükselmiş. Şimdi Covid-19 salgını sırasında pandemi döneminde işletmeler kapandı, pek çok iş yeri tatil edildi ve bu nedenle işsizlikte çok ciddi bir artış yaşanmıştı. Bu dönemde bile resmi işsizlik oranı, yani dar tanımlı işsizlik oranı %10-11 düzeyindeyken atıl iş gücü olarak adlandırılan geniş tanımlı işsizlik %15-16 idi. Yani 4-5 puanlık bir fark vardı. Şimdi ise bu son açıklanan rakam baktığımızda %8,2 tek haneli olmasıyla övündüğümüz dar tanımlı işsizliğe karşılık %31'e varan bir geniş tanımlı işsizlik söz konusu. Yani neredeyse %22'ye varan bir fark, bir makas açılması söz konusu. O zaman hangisi gerçek işsizlik rakamı? Tabii ki özellikle 5,5 milyon kişinin çalışmaya hazır olduğu halde iş bulamadığını düşündüğümüzde atıl iş gücü olarak adlandırılan geniş tanımlı işsizlik Türkiye'nin gerçek işsizlik tablosunu gösteriyor. Çünkü bu tablonun altında 12 milyon 600 bin kişiye varan bir işsiz sayısı söz konusu. Geniş tanımlı işsizliğin içerisinde son iki haftada işte işkura başvurmadığı için işsiz sayılmayan, çalışabilecek durumda olduğu halde umudunu kaybettiği için, iş bulmaktan umudunu kaybettiği için iş aramayan milyonlar var ve Türkiye İstatistik Kurumu bunları işsiz saymıyor. Atıl iş gücü olarak nitelendiriliyor. Tabii bu da işsizlik tablosunun gerçekliğinin sorgulanmasını gerektiriyor. Ama bu tabloyu daha vahim hale getirecek bir adım atıldı. İçişleri Bakanlığı Türkiye'de geçici koruma statüsü altında bulunan Suriyelilere çalışma izni muafiyeti getirdi. Bugüne kadar Suriyelileri çalıştırmak isteyen işverenler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na, İçişleri Bakanlığı'na başvurarak çalışma izni talep ediyorlardı. Çeşitli bürokratik prosedürleri karşılamaları gerekiyordu. Şimdi bu son düzenlemeyle Suriyeliler Türk vatandaşları gibi herhangi bir izne tabi olmadan diledikleri sektörde, diledikleri iş yerinde SGK'lı olarak çalışabilecekler. Bunun amacının Suriyelilerin kayıt dışı istihdamının önüne geçmek olduğu öne sürülüyor. Fakat Türkiye'de 12 milyon

0: kadarını, şu bugüne kadar da 1,5 milyona yakın Suriyelinin gönüllü olarak ülkelerine döndüğünü söylüyor. Ancak diğer taraftan Suriyelilere getirilen bu çalışma izni muafiyeti muhtemeldir ki önümüzdeki dönemde Türk vatandaşlarının iş bulmasını daha da zorlaştıracak. Bu arada ilginç bir iddia da siyasi partilerden geldi. Çalışma izni muafiyetinin devamının Suriyelilerin tamamına, özellikle Türkiye'de geçici koruma statüsü altında kalan Suriyelilerin tamamına vatandaşlık verilmesi olacağı iddiası ortaya atıldı. Bunun da gerçeklik boyutu olabilir. Pek yadırgamamak gerekiyor. Eğer Türk vatandaşlarıyla aynı haklara sahip olarak artık Suriyeliler iş gücü piyasasında yer alabileceklerse, bir süre sonra bu insanların doğrudan vatandaş sayılıp seçme, seçilme, oy kullanma hakkına da sahip olmaları gibi bir sistem devreye girebilir. Suriyeliler kayıt dışı istihdam olmasın, kayıt altına alınsın, vergi ve sigorta primi kaçakçılığı önlensin diye bu tedbirin alındığı öne sürülüyor. Fakat Suriyeli göçmenler özellikle kendileri de büyük ölçüde SGK'lı olmak istemiyorlar. Çünkü yarın öbür gün ülkeme dönerim, neden maaşımdan prim vergi kesesin, ben zaten belki Türkiye'de emekli olma imkanına hiçbir zaman sahip olamayacağım diyerek işverenlerle de böyle bir pazarlık yapıyorlar. Ben SGK'lı olmak istemiyorum, bana SGK'yı ödeyeceğin primi veya benden keseceğin vergiyi ücret olarak doğrudan bana öde diyorlar. Dolayısıyla kayıt dışı istihdamda sanki hani sadece işverenler Suriyelileri kayıt dışı istihdam ederek ucuz iş gücü olarak kullanmak istiyorlarmış gibi bir algı büyük ölçüde hakim olsa da, Suriyelilerin kendileri de veya Afgan, Iraklı, diğer Türkiye'deki kaçak veya yasal yollarla gelmiş göçmenlerin kendileri de sosyal güvenceli olarak çalışmayı istemiyorlar. Bu güvence için kesilecek ücretlerden kesilecek paraların, vergilerin, primlerin kendilerine ödenmesini istiyorlar. Dolayısıyla Türkiye'de kayıt dışı istihdam o yüzden olağanüstü boyutlarda, hem Türk vatandaşları açısından hem de yabancı kaçak göçmen istihdamı açısından, tabii burada da olan devletin vergi ve sigorta prim kaybına yansıyor ve bu gelirlerdeki yetersizlik nedeniyle de yeteri kadar sosyal güvenlik kurumu emeklilere maaş ödeyemiyor. Sağlık giderlerini karşılamakta zorlandığı için katılım paylarına zam yapmak zorunda kalıyor. Böyle bir tabloyla Türkiye karşı karşıya. Ancak bir kez daha vurgulamak gerekirse, bana göre bu çok büyük bir adım. Suriyelilerin istihdamında çalışma izni uygulamasının kaldırılması ve Türk vatandaşlarıyla eşit haklarda iş gücü piyasasında yer almalarına olanak sağlanması önemli bir adım. Bunun muhtemelen sosyal ve ekonomik sonuçları olacaktır. Az önce de vurguladığım gibi bazı siyasi parti liderleri de bu adımın bir sonrasının Suriyelilere doğrudan vatandaşlık verilmesi olacağını ve seçimlerde oy kullandırılması olacağını öne sürüyorlar. Çünkü şu anda 2 milyonu aşkın geçici koruma statüsünde kayıtlı Suriyeli Türkiye'de bulunuyor ve bunların 1 milyondan fazlasının Türkiye'de doğduğunu söylüyor İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi. Bu da sanki böyle bir düşünce, böyle bir eğilim varmış izlenimini güçlendiriyor. Çünkü zaten bu insanlar her ne kadar Suriyeli göçmen olsalar da zaten bunların 1-1,5 milyonu Türkiye'de doğdu, Türkiye'de büyüdü bu yaşa kadar. 2011'den bu yana bu insanlar Türkiye'de 15-20 yıldır. Biz bunlara çalışma izni verdik, bari vatandaşlık da verelim diyebilirler. Böyle bir ihtimal de gündeme gelebilir. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor.
1: Gazeteci Zülfikar Doğan, hazırlayıp sunduğu Ankara'dan Haber Var programında TÜİK'in açıkladığı işsizlik verilerinin gerçek tabloyu yansıtmadığını, geniş tanımlı işsizliğin %31'e ulaştığını söyledi. Doğan, Suriyelilere getirilen çalışma izni muafiyetinin iş gücü piyasasında rekabeti artırabileceğini, ilerleyen süreçte vatandaşlık tartışmalarını da gündeme taşıyabileceğini savundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
2: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Hatay 106.1, Kahramanmaraş 92.3, Kocaeli

0: 90.2, Konya 88.6, Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bunu biliyor muydunuz? Küresel ısınma Everest'in tepesine ulaştı. Dünyanın en yüksekte bulunan buzuluğu olan Everest Dağı'ndaki Güney Geçidi buzuluğu 1990'lı yılların sonundan itibaren 55 metre inceldi. Bu durum yaklaşık 2000 yılda oluşan buzulun 25 yılda eridiği anlamına geliyor.
2: Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: SGK uzmanı Melis Elmen işsizlik maaşına dair merak edilenleri yanıtladı, hangi durumlarda işsizlik maaşı alınabileceğini anlattı. İşsizlik maaşı için son 3 yılın içinde en az 600 günlük bir primin bulunması gerektiğini vurgulayan Elmen şöyle konuştu.
2: 1. Kendi isteğinizle işten ayrılamazsınız işsizlik maaşı için, tamam mı? Yani sizi işverenin çıkarması gerekiyor. İstifa ettiyseniz işsizlik maaşı yok. Ama ne olursa var, işten çıkarılır iseniz işsizlik maaşı alabilirsiniz. Haklı nedenle, haklı fesihle çıkıldığı zaman ya da uzlaşma unsuru olan ikale sözleşmelerinde de bazen bu madde yer alabiliyor iş yeri sizi çıkardığı için. Yani haklı nedene gene olduğu zaman o zaman alabiliyorsunuz. Ama bunu da alabilmek için son 3 yılınızın içinde en az 600 günlük bir prim olması gerekiyor. Tamam mı? Yani ben sadece 50 gün çalıştım, ay gideyim işsizlik maaşı alayım, olmuyor maalesef. Buna dikkat ediliyor çok fazla. Son 3 yılda en az 600 gün, bakın. Bir gün eksik olamaz. Bu önemli. Yani 600 gün minimum olarak başlıyor. Yani süre olarak en kısa 600 günde veriyor. Son 3 yılda 900 gün ve 1800 gün varsa da alma süreniz uzuyor. Ama burada önemli olan başka da bir konu var. Son 3 yılımızda 600 günümüz var. Okey. Bunda mutabıkız, çıkarıldık. Ama bizim son 120 günümüz. Yani bu 4 ay içinde 120 günü ve 4 ayı yani kesintisiz çalışmış olmanız gerekiyor. Bir de bu var. Yani arada boşluk olmayacak. Son 3 yılda 600 gün ve son 120 gün aralıksız. Şöyle düşünelim, yani aktif olarak çalışırken ayrılmış olmanızı istiyor ve burada en az 4 aylık bir çalışma talep ediyor sizden.
1: SGK uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik'teki Çalışma Hayatım programında hangi durumlarda işsizlik maaşı alındığını anlattı. Kendi isteğinizle istifa ettiyseniz işsizlik maaşı alamazsınız dedi. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
3: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
4: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Gazeteci Güçlü Özgan'ın Radyo Sputnik'teki yeri ve zamanı programında konusu artan yaşam maliyetlerinin beslenme ve sağlık üzerindeki etkileri oldu. Özgan, en yoksul hanelerin gelirlerinin büyük bölümünü konut, kira ve gıdaya ayırmak zorunda kaldığını belirterek düşen alım gücünü sağlıklı gıdaya erişimine zorlaştırdığına dikkat çekti. Barınmak ve doymak için çalışıyoruz. Bu kadar basit diyen Güçlü Özgan şöyle konuştu.
2: Barınmak ve doymak için çalışıyoruz. Bu kadar basit. Türkiye İstatistik Kurumu'nun bize anlattıkları bu. Peki en yüksek gelir grubunun tüketim kalıplarında durum ne? Mesela bu bahsettiğim harcamalar %25 sadece. Onların yani yüksek gelir grubunun ayırdığı pay sadece gelirlerinin %25'i düzeyinde. Gerçekliğimiz bu aslında bakılırsa. İnan Mutlu neredeyse kendisini ekonomist anmadığımız program yok. Diyor ki bu konuya dair bir sosyal medya paylaşımı yapmış. Bir grafik de var, dikkat çekici bir grafik de var orada. Barınma krizi diyor en çok yoksulları vuruyor, yoksulları etkiliyor. En yoksul haneler gelirlerinin %38'ini, %38.7'sini konut ve kiraya, neredeyse %40'ını konut ve kiraya ödüyor. Gıdaya ödenense %29 düzeyinde sadece. Yani az önce benim söylediğim yorumu, yaptığım yorumu doğrulayan daha bilimsel bir yaklaşım tabii ki hocadan, gayet de doğal. Boğazlarından kısıp ev sahiplerine bu paraları, o kazandıkları paraları o yoksul kesim ödemek, vermek mecburiyetinde kalıyorlar. Her ay başında böyle bir tablo var. Tabii bu sadece böyle rakamlar, işte o maaşların, gelirlerin nereye harcandığı meselesi değil. Aynı zamanda konuşuyoruz burada bu enflasyonist ortam, her gün söylüyorum. Sadece pazardaki, manavdaki, marketteki o rakamların değişmesi değil. Geleceğimiz bu anlamda büyük risk altına giriyor. Mesela sağlığımız. Ben söylemeyeyim, yine TÜİK söylesin. Türkiye Sağlık Araştırması verilerini yayınladı Türkiye İstatistik Kurumu ve ortaya çıkan tablo, düşen alım gücü, sağlıklı gıdaya erişimin daha da zor oluyor olması bu düşen alım gücüyle birlikte gerçekliğimizi ortaya koyuyor. Bakın, araştırmaya göre 15 yaş ve üzeri nüfusta obezite oranı son 3 yılda, ki krizin en çok hissedildiği işte son 7-8 yıldır değil mi biz bu ekonomik krizle mücadele ediyoruz, yükseldiğini görüyoruz. 2022'de %20 olan obezite oranı mesela 2025'te neredeyse %22'ye, %21,8'e yükselmiş durumda. Yani her 5 yetişkinden, 15 yaş üzeri her yetişkinden birinin obezite riskiyle karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Hiç sebze ve meyve tüketmediğini belirtenlerin oranı 2022'de %53 iken 2025'e geldiğimizde %62'ye yükselmiş bu oran. İşte diyor ki bunu yorumlayan bilim insanları da, bu tablo tam anlamıyla derinleşen yoksulluğun ve sağlıklı gıdaya erişememenin sonucudur. Sadece bu mu? Hayır, değil. Obezite ile birlikte ne ortaya çıkıyor? Diğer hastalıklar, diğer mücadele etmemiz gereken hastalıklar, sağlık sistemindeki yükün artıyor olması, nasıl her şey birbirini tetikliyor, kalp hastalıkları, işte diğer eklem hastalıkları vesaire bu obeziteyle birlikte daha da artıyor. Yani bir kelebek etkisi de söz konusu. Hipertansiyon, diyabet, depresyon, herhalde herkes yaşıyordur değil mi bunu, buna benzer sorunları, ya da işte koroner kalp hastalıkları gibi sorunların da artmasına neden oluyor. Tablo bu. Bakın, TÜİK'in konuştuğu vatandaşlar, obezite oranı, o vatandaşlarla konuştuktan sonra hazırlanan grafik, %21.8'i obez Türkiye'nin. Kadınlarda bu oran daha da yüksek, %25 neredeyse. Erkeklerde %18. Fiziksel aktivite yapmayanların oranı, hani o işe gidip gelirken verdiğimiz mücadeleden bahsetmiyorum, ya da hani hep sistemin dışında görülüyor ev emekçilerinin, kadınların, değil mi? Eve kapatılıyor kadınlar, bir şekilde iş hayatından uzak tutuluyor. Onların o emekleri sayılmıyor bu fiziksel aktivite içerisinde herhalde. Normal rutin spordan bahsediliyor ama fiziksel aktivite yapmıyorum diyenlerin oranı %86 düzeyinde. Dediğim gibi sebze ve meyve tüketmiyorum diyenlerin oranı %62 düzeyinde. Tablo bu. Tabii işte yoğun stresin kiloya neden olmuş olması gerçeği yine ortada. Bakın, TÜİK rakamları diyor ki, dedim ya obeziteyle birlikte ortaya çıkan riskler, sağlıksız beslenme, ne yediğimizi, hani bu sadece Ya parası olan olmayan markette gittiği zaman, manava gittiği zaman, pazara gittiği zaman her istediğini alabilen, onlara ulaşabilenlerin de sorunu bu aslında bakılırsa.
1: Gazeteci Güçlü Özkan, Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programında yoksulluk, sağlıklı gıdaya erişim ve artan obezite oranlarını değerlendirdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
1: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
2: Bazı ikramlar vardır ki değeri zamanla değil kalple ölçülür. İşte bu yüzden halk arasında şöyle denir: bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Deyimin kökeni Osmanlı döneminde Üsküdar'da bir kahvehaneye uzanıyor. Kahveci limana yanaşan bir Rum kaptana kahve ikram eder. Ardından tam 40 yıl geçer. Osmanlı-Rum savaşı sırasında esir düşen kahveci bir subayın karşısına çıkar. O subay yıllar önce kahveyi içen o kaptandır. Kahve hatrına kahvecinin canını bağışlar. Bazı anlatımlarda kahveci Yusuf, kaptansa Stelio'dur. Stelio kahveyi unutmaz, Yusuf'u esaretten kurtarır. Bu olaydan sonra kahve deyiminin adı olur. Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Bugün bu söz küçük bir iyiliğin bile asla unutulmaması gerektiğini vurgular. İkram edilen bir fincan kahveyle başlar bazen bir ömürlük dostluk. Bugün bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır sözünün vefa yüklü hikayesini paylaştık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
0: Fethi Yılmaz'a yazıyorum programının konuğu gazeteci Serhat Ayan oldu. Ayan, Batı merkezi yapay zeka modellerindeki düşünce filtrelerine dikkat çekerek yapay zekanın bilgi belirli siyasi ve kültürel perspektifler üzerinden sunabileceğini söyledi. Bu durumun kullanıcıları yanıltabileceğini ve propaganda aracına dönüşebileceğini belirtti. Yapay zeka o kadar güzel konuşuyor ki insanlar her yalanına inanma eğilimine giriyor, diyen Serhat Ayan şöyle konuştu.
3: Batı merkezi yapay zeka modellerini kullanmak her zaman doğru oluyor mu? Milli yapay zeka bilgeyi sen nasıl anlıyorsun, nasıl anlatacaksın?
4: İnsanlar yapay zeka yaparken o kadar çok para, emek harcıyorlar ki kendi istek ve ihtiyaçlarının dışında bir şeyin söylenmesine karşı şerhler koyuyorlar. Yani mesela ben yapay zekaya ne yaparsam yapayım İsrail konusunda kötü bir şey söyletemedim. İsrail çok kötüdür, kakadır falan değil. Ben şunu sordum: bir ülkenin diğer ülkenin topraklarına müdahale etmesi doğru bir şey mi? Hayır, değil. Füze atması ve işte oradaki insanları yakıp yakıp öldürmesi doğru bir şey mi? Hayır, kesinlikle değil. İsrail bunu yapıyor mu? Evet, yapıyor. O zaman İsrail yanlış bir şey mi yapıyor? Ya öyle demeyelim şimdi, diyordu.
3: Nasıl aynı yapılıyor?
4: Fikir ve düşünce akışı filtreleri konuyor buna. Bunları yapmak mümkün. Yapay zekayı kodlarken böylesi düşünce akış filtreleri ile bunları şey, mesela Amerika kötüdür dedirtmeyebilirsiniz isterseniz. O yüzden işte en başa dönecek olursak herkesin kendi yapay zekası olması gerekiyor doğru bilgilere, doğru bağlamlara ulaşabilmek için.
3: Yanıltabilir. Değil mi? Bir filtre o zaman, hayır sen yanlış biliyorsun, aslında işin doğrusu böyle deyip bir dezenformasyon aracı da olabilir.
4: Kesinlikle. Yani zaten yapay zekayı en çok eleştirdiğimiz zaman kimsenin anlamadığı taraf bu. Yok ya, yapay zeka işte Amerika iyidir dedi. Şimdi matematikte bu kadar çok şey bilen, felsefede bu kadar çok şey bilen birisi Amerika kötü olsa kötüdür derdi. İnsan kafası oraya doğru gidiyor. Zaten yapay zekanın en büyük kötü tarafı da bu. O kadar güzel konuşuyor ki her yalanına insanlar inanma eğilimine giriyorlar.
3: Bilge mesela Türkiye'yi baz alan kültür kodlarıyla oluşturuluyor. Hani Türk gibi düşünecek deniyor ya bilge için. Bu dille ilgili bir şey değil mi?
4: Türklerin düşündüğü bağlamları alarak düşünecek demek istiyorlar aslında. Aha. Yani Türklerin siyah dediği hiçbir şeye beyaz demeyecek. Amerikalılar da, İsrailliler de, biz de belki bu tuzağa düşüyoruz. Yani biz bilgiyi kendi perspektifimiz çerçevesinden almaya çalışıyoruz. Bu da bizi aslında her zaman doğruların tam kucağına götürmeyebilir. Şu anda iktidardaki insanların çok doğru işler yaptığını filtrelerseniz siz, bunu böyle söylerseniz bu yapay zeka ne yaparsa yapsın bunun tersini düşünemez, size de bunu ifade edemez. Bu da bir süre sonra seçim propagandasına dönüşür. Yani bağlamasını kim yapacak sorusunun da cevabı yok TÜBİTAK'ta.
3: Meydanlardaki yeni slogan şey olacak herhalde: yapay zekaya özgürlük.
0: Gazeteci Serhat Ayan, Radyo Sputnik'teki yazı yorum programında yapay zeka modellerindeki düşünce filtrelerini, bilgi manipülasyonu riskini ve milli yapay zeka tartışmalarını değerlendirdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Röportaj.

0: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
1: Hype Block. Hype Block yani yüksek savunma çizgisi, savunma hattının olabildiğince önde kurulması anlamına gelir. Takım sahanın ortasında ya da rakip yarı alanda yerleşerek rakibin topu rahatça çıkaramamasını sağlar. Bu sadece bir savunma stratejisi değil, aynı zamanda bir alan kontrol savaşıdır. Amaç oyunu mümkün olduğunca rakip sahada oynamak, hem topu kapmak hem de hemen hücuma dönmek için mesafeyi kısaltmaktır. Bu sistemin en temel unsurlarından biri baskı. Özellikle rakip stoperler ya da kaleci topu ayağına aldığında hücum hattı pres yapar. Orta saha oyuncuları markajı sıklaştırır. Defans hattı ise 30 ila 35 metre ileriye çıkmış şekilde orta sahanın hemen arkasında konuşlanır. Yani tüm takım rakibi adeta bir kafese alır. High block sistemini oynamak için takımın fiziksel gücü, koordinasyonu ve taktiksel disiplini üst düzey olmalıdır. Çünkü en küçük bir boşlukta rakip arkaya sarkarsa savunma hattıyla kaleci arasındaki geniş boş alan ölümcül olabilir. Bu yüzden bu sistemde genellikle sweeper-keeper tipi kaleciler tercih edilir. Yani savunma arkasına atılan topları çıkıp süpürebilecek, hızlı karar veren ve cesur kaleciler. High block'u uygulayan takımlar özellikle topa sahip olmaktan ziyade topu çabuk kazanma eğilimindedir. Örneğin Jürgen Klopp'un Liverpool'u, Pep Guardiola'nın City'si, Xabi Alonso'nun Leverkusen'i bu sistemi başarıyla kullanan takımlar arasında. Bu takımlar rakibin savunmadan çıkmasına asla izin vermez. Topu kaybederse de en fazla birkaç saniye içinde presle geri almaya çalışır. High block'un avantajlarına bakalım. Rakibi kendi sahasına hapseder, psikolojik üstünlük kurar. Topu kazandığında rakip kaleye çok yakın olursun, hücum süresi kısalır. Rakibi hataya zorlayarak kolay goller bulma şansı verir. Topa sahip olma yüzdesi artar, maçın kontrolü elinde olur. Ama tabii ki bu sistemin önemli riskleri de vardır. Savunma hattı çok önde olduğu için savunma arkası boş kalır. Hızlı forvetler olan rakiplere karşı kontra tehdidi çok büyüktür. Takımın bir oyuncusu bile pres yapmazsa zincir kırılır ve blok delinmiş olur. Fiziksel olarak çok yorucudur. Tüm oyuncuların 90 dakika boyunca yüksek enerjiyle oynaması gerekir. High block oynayan takımlar genellikle maç başlarında tempoyu yüksek tutar. İlk golü bulmak için rakibi boğar. Ama gol gelmezse ya da rakip çözüme ulaşırsa bu sistem kolayca ters tepebilir. Yani cesur olduğu kadar da kontrollü risk yönetimi gerektirir. High block'u milli takımlar düzeyinde de örnekleri var. İspanya, Fransa ve zaman zaman Almanya yüksek savunma anlayışını sahaya koyan takımlar. Türkiye'de ise zaman zaman Okan Burun Galatasaray'ı, Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'u ve anlayışa yakın pres ve önde baskı düzenleri denemiştir. Ancak bu sistemin tam anlamıyla işlemesi için savunma oyuncularının hem hızlı hem pozisyon bilgisi yüksek olması şart. Sonuç olarak High block modern futbolun en cesur savunma biçimlerinden biridir. Topu kazanmak için önce alanı kazanmak gerekir ve bu sistem tam da bunu yapmaya çalışır. Ancak küçük bir hata bile pahalıya mal olabilir. Bu yüzden high block sadece sistem değil, bir inanç meselesidir. Tüm takım aynı ritimde koşmazsa bu yapı çöker. Ama işler yolunda giderse rakip daha kendi yarı sahasını bile geçemeden oyundan düşer. Bir futbol ansiklopedisinin daha sonuna geldik. Yeni sayfalarda, yeni anlatımlarda buluşmak üzere Radyo Sputnik'te kalın.
0: Futbolun ansiklopedisi. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler sevgili dinleyiciler. Saatler 9'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. ABD ile İran arasında tarafların karşılıklı saldırıları sürüyor. 12 ilde organize suç örgütlerine yönelik operasyonda 74 şüpheli yakalandı. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve ekibine çağrı yapacak mısınız sorusuna yanıt verdi. Ayrıntılar haberimizde olacak. ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusunda tırmanan gerilim tarafların karşılıklı saldırılarıyla sürüyor. ABD ordusu gece boyunca İran'ı bombardımana tuttu. Trump, İran için uygulanan deniz ablukasına geri dönüldüğünü açıkladı. CENTCOM'sa 5 saat süren operasyonun ardından bu gece İran'a yönelik son saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu. ABD'nin gece 5 saat süren saldırılarının ardından İran'da, Orta Doğu'da ABD üslerine saldırmaya devam ediyor. Bahreyn'de İran saldırıları nedeniyle bir kez daha sirenler çaldı. Bahreyn İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada sirenlerin yeniden devreye alındığı belirtilerek halka sakin olmaları ve en yakın güvenli noktalara gitmeleri istendi. Ürdün ordusu da İran'dan ateşlenen 4 füzenin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Olay nedeniyle herhangi bir can kaybı, yaralanma ve maddi hasarın olmadığı belirtildi. İç gündemle devam edeceğiz. Bir sıcak gelişmeyi aktaralım. 12 ilde organize suç örgütlerine yönelik operasyonda 74 şüpheli yakalandı. Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul merkezli 12 ilde 4 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yakalanan 74 zanlı işlemleri için emniyete götürüldü. Ve şimdi düne döneceğiz. Cumhurbaşkanlığı kabinesi dün yoğun gündemle toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından kameraların karşısına geçti. Erdoğan konuşmasında geçtiğimiz hafta gerçekleşen NATO zirvesine değindi. Ankara'daki NATO zirvesinin külliyeyi eleştirenlere en net cevap verdiğini söyledi.
2: NATO zirvesi Cumhurbaşkanlığı külliyesine ne gerek var diyenlere, İktidara gelirsek külliyeyi yıkacağız diyen vizyon fukaralarına bu eserin ne işe yaradığını, ne amaçla inşa edildiğini, Türkiye için ne manaya geldiğini çok net biçimde göstermiştir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında ekonomiden de mesajlar verdi. İmalat ve yatırıma uygun koşullu kredi paketinin devreye alınacağını bildirdi.
2: Kriterleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından ilan edilecek bu yeni uygulama için program bütçesini 750 milyar liraya çıkarıyoruz. 250 milyar liralık uygun koşullu bir kredi paketini daha imalat sanayinin istifadesine sunuyoruz. Program paydaşı bankalardan 6 ay ana para ödemesiz 36 aya kadar vadeli kredilerden 12 puanlık maliyetini hükümet olarak biz karşılıyoruz.
1: CHP'de mutlak butlan kararı sonrası bir bölünme olacak mı? Özgür Özel ve ekibinin yeni bir parti kuracağı iddia ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu bu iddialara ilişkin TV 100 yayınında konuştu. Kılıçdaroğlu, Özel ve ekibine çağrı yapacak mısınız sorusuna çağrıyı yaptık. Partiden ayrılmasına gerek yok. Parti içinde paralel yapı olmaz, parti içinde mücadele edilir. Beni sevebilirler de sevmeyebilirler de. CHP'li vekillerin ve il başkanlarının temel özelliği kendi özgür iradeleriyle karar verirler. Mahkemenin butlan kararı vermesi işin içine paranın girmiş olmasındandır. Kimse bu parayı veya yolsuzluğu konuşmuyor, herkes mutlak butlan kararını konuşuyor cevabını verdi. 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşanıyor. Darbenin İstanbul yapılanmasında yer aldıkları ve 649 gaziye yönelik kasten öldürmeye azmettirme suçunu işledikleri iddiasıyla 8'i firari ve 13'ü hükümlü olmak üzere toplamda 21 sanık hakkında iddianame düzenlendi.
0: Ekonomi.
1: Cari açık Mayıs'ta beklentileri aştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre cari denge Mayıs ayında 1,5 milyar dolar açık verdi. Beklenti ise açığın 1 milyar dolar düzeyinde olması yönündeydi. Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü %1,60 düşüşle 14.092 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 3 kuruş, euro 53 lira 59 kuruştan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.129 lira, çeyrek altın 10.025, tam altın 39.873, ata altını ise 40.883 lira.
0: Kupanın günlüğü.
1: ...2026 FIFA Dünya Kupası'nda adım adım sona yaklaşılıyor. Kupada çeyrek final heyecanı sona erdi ve kritik viraja girildi. Fransa, İspanya, Arjantin ve İngiltere yarı finale kalan ülkeler oldu. Dünya Kupası'nda yarı final programı da netleşti. Buna göre Fransa ile İspanya bu akşam, Arjantin ile İngiltere ise yarın final için sahaya çıkacak. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk finalist bu akşam belli olacak demiştik. Kupada erken final olarak adlandırılan eşleşmede Fransa ile İspanya karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Finalde Fransa-İspanya maçının galibiyle karşılaşacak diğer takımsa yarın belli olacak. Dünya Kupası'nda Arjantin'de İngiltere yarın akşam final bileti almak için ter dökecek. Bu mücadelede yine Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Her iki maçta kazanan ekipler adını finale yazdıracak demiştik. Yenilen takımlarsa üçüncülük mücadelesi oynayacak.
0: Yol durumu.
1: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre kentteki yoğunluk şu sıralarda %49'a ulaşmış durumda. Birçok ana arterde genel olarak yoğun bir trafiğin olduğunu söyleyebiliriz. D100'e baktığımızda Beylikdüzü Büyükçekmece yönünde sağ şeritte bir trafik kazası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı. Şu sıralarda bölgeye ekip sevk edilmiş durumda ve bu kısımda ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Basın Ekspres'te ise Sefaköy Güneşli yönünde sağ şeritte bir trafik kazası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Şu sıralarda kazaya müdahale ediliyor. Bu bölgede de yine oldukça yoğun bir trafiğin olduğunu aktaralım. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durum bültenine bakacağız. Hemen uyarılarımızı aktaracağız. TEM Otoyolu'nun Silivri Kınalı kavşakları 0-7 kilometrelerinde otoyolun İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan sağlanıyor. Çalışmaların ilk etabında Kuzey Marmara Otoyolu'ndan TEM Otoyolu İstanbul istikametine katılım kolu da kapatıldı. Bu işlemlerde 20 ila 07 saatleri arasında yürütülüyor. Polatlı Yunak yolunun 60-68 kilometrelerinde ulaşım kontrolü sürdürülüyor. Antalya Manavgat Alanya yolunun 0-28 kilometrelerinde ise sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor. Ve sevgili dinleyiciler, son günlerin en önemli gündem başlıklarından biri F-35'ler. ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO zirvesi nedeniyle Türkiye'ye yaptığı ziyarette yılan hikayesine dönen F-35'lerin satışına ilişkin gündem tekrar masaya geldi. Emekli hava pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş ise F-35 savaş uçaklarının tehlikelerini Radyo Sputnik Haber Müdürü Fethi Yılmaz'a anlattı. Bültenin hemen sonrasına başlayacak bu röportajı kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
3: Emekli hava pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, NATO zirvesi için Türkiye'ye gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyaretinde yeniden gündeme gelen F-35 savaş uçakları ile ilgili Radyo Sputnik Haber Müdürü Fethi Yılmaz'a konuştu. Karataş, F-35'lerin çalışma prensibinin ABD'ye savunma anlamında bağımlılığını artıracağını ve 5. nesil uçakların işletme maliyetlerinin 100 milyonlarca lirayı bulacağını şöyle anlattı.
4: Diyor ki Amerika Birleşik Devletleri S-400 alırsan seni F-35 programından çıkartırım diye bize önce bir tehdit mesajı yolladı.
5: Evet.
4: Ama biz 2019 yılında S-400'leri, yani uzun menzilli yüksek yüklü hava füze savunma sistemini almaya başlayınca da bizi zaten programdan çıkarttı. Şimdi ilk tartışmalar başladığında 2017'de almaya karar verdik, işte 2018-2019'da geldi dediği anda ben de şunu dedim. Şimdi siz S-400'den dolayı Türkiye'yi, bir nedenden dolayı Türkiye'yi çıkartmaya çalışıyorsunuz. O zaman sizin şu meşhur F-35 uçağınızın özellikleri nedir? Türkiye'yi nasıl bağlayacak? Veya Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm dünyadaki kendi müttefikleriyle beraber kurmayı planlandığı ağ içerisinde F-35'ler nasıl bir rol oynayacak diye anlatmaya başlayınca görüldü ki Amerika Birleşik Devletleri'nin planı şu: her şeyi kendisinin kontrol edebileceği uçan bilgisayar dediğimiz F-35'in her türlü bilgilerini Amerika Birleşik Devletleri'nde bir ağ içerisinde, yani bulut tabanlı bir teknoloji içerisinde toplamaya karar vermiş. Özetle şu: uçağı kullanabilmek için, yani motorunuzu çalıştırıyorsunuz pilot uçağın içerisinde, uçağın sistemlerine login olabilmek için aynen evinizdeki bilgisayarınızda açtığınız gibi kullanıcı adı, şifre veya parola girmeden uçağınızın sistemlerine erişim sağlayamıyorsunuz. Ve bu uçağın kullanıcı adı ve şifresi veya parolası diyelim, bunu da her gün, her sorti için, her uçuş için Amerika Birleşik Devletleri tarafından üretilerek size geliyor. Ve bu özetlediğim sadece uçağın başlangıçtaki bölümü. Evet, şu anda bizi dinleyenler için tekrar belirteyim. Elinizdeki cep telefonu gibi veya bilgisayarınız gibi aynen güncelleme isteyen, üzerinde devamlı çalışılabilen, ağ tabanlı olarak, yani internet tabanlı olarak sizi kontrol edebilen bir sistemden bahsediyoruz. 5. nesil uçaklarda yazılım size ait olmadığı müddetçe özetle şöyledir: Amerika Birleşik Devletleri isterse uçarsınız, istemezse uçamazsınız. Nasıl cep telefonunun sahibi veya güncellemeyi yapan, diyelim ki firma isimlerine göre söylüyorum, oraya aitse, aynı şekilde veya bilgisayarınızda, günlük bilgisayarınızda kullandığınız yazılım kime aitse, bu uçağında yazılımı, yani onu komuta eden, onu kontrol eden Amerika Birleşik Devletleri olduğu için ters uçarsınız, istemezse uçamazsınız tabirini. Şunun için kullanıyorum: PKK'ya karşı kullanamazsınız. Başka bir ülkeye karşı herhangi bir şekilde harekat yaparken ben istersem kullanırsınız. Nedeni de şu: uçağınızı yerden kaldıramazsınız. Uçağınızı yerden kaldıramadığınız için elinizde uçan bir çöp olarak kalır. Bazen çöp tabiri kullanıyorum ama bunu ben sadece söylemiyorum. Bunu Amerika Birleşik Devletleri'nde projeye karşı olan ve projenin pahalılığından şikayet eden Amerikalı yetkililerin ağızlarından söylüyorum. Bu bir çukurdur diyor. Buradan çıkmamız gerekir diyor. Fare çukurudur diyor. Daha kaba bir şekilde küfür ederek F-35 uçağıyla ilgili bilgiler paylaşıyor. Ben şöyle söyleyeyim, biraz önce bahsetmiştiniz. Aslında Kaan'la ilgili olarak devam eden süreç içerisinde Kaan'ın hangardan çıkması, motor çalıştırması, testlerinin yapılmaya başlaması ve uçuş için geriye saymasıyla birlikte F-35 benim için gündemden düştü.
5: Evet.
4: Ama F-35 benim için gündemden düştü derken, bunları kamuoyuyla paylaşırken kamuoyunda da büyük bir farkındalık oluştu ve F-35 uçağının Türkiye için yarattığı tehlikeleri görmeye başladılar. Ben sadece burada uçağın çalışmasıyla ilgili söyledim ama hemen şöyle biraz daha geriye döneyim.
5: Tabii.
4: Milli lojistiğinizi elinizden alıyor. Sizi kontrol etmeye başlıyor. Yani sizin tesislerinizi kullanıyor, size satıyor. Bunu hemen şöyle özetleyeyim: hizmet alımı almak zorundasınız. 30 uçağınız, 40 uçağınız var. Diyorsunuz ki benim faaliyet oranım %75 olsun. %75 olması için diyor ki firma sana bir fatura çıkartıyor. O zaman diyor senin Eskişehir'deki fabrikanı kullanacağım diyor. TUSAŞ'ın bazı imkanlarını kullanacağım diyor. Burada bir depo açacağım diyor. Şimdi bunların hepsi bazen böyle anlatırken diyorlar ki Türkiye'ye iş payı verecekti. O 100 uçak üzerinden konuşulurken bir rakamdı. Siz artık 100 uçak almaya karar vermediniz. Takip edenler diyecektir, F-35 sayısını pahalılık nedeniyle 30 uçağa kadar düşürdünüz. Başlangıçta 30 uçak almayı planladınız Türkiye olarak. Diyelim ki 25 uçağınızı pahalı tutacaksınız. O zaman sizin her şeyinizi kontrol ediyor. Hatta şöyle bir örnek daha vereyim ben. Diyor ki Eskişehir'de işte motor test bölümü kurulacak. İş payı kazanacaktır. İşte şöyle olacaktı, böyle olacaktı. Çok basit bir şekilde radar görünürlüğü, radar kesit alanını azaltmaya yarayan radar emici diyelim, dalgalan emici boyayı bile belli bir sortiden sonra, uçuştan sonra yeniden boyanması gerekiyor. O parçacıkları bile poşet içerisine koyup Amerika'ya götürüyor. Sizi sokmuyor. Yani size hizmet veriyor, paranızı alıyor, ülkenizin bütün imkanlarını kullanıyor ve bunların hiçbirinden sizi faydalanmayacak şekilde de kısıtlamalar getiriyor. Dolayısıyla bunları anlatmaya başlayınca dediler ki işte Türkiye 12 milyar, 15 milyar para kaybediyor, iş payı alacak değil. Hayır, değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin F-35 için mutabakat metnini imzaladığı Ocak 2007 yılında 2008 yılında kanunlaşırken kanun teklifinde şu geçiyor. O zamanki uçak sayısına göre, yani yüksek uçak sayısına göre maksimum 5,5 milyar dolar iş payı veriliyor Türkiye'ye. Bu rakamların hepsi resmi belgelerde var. Yani böyle F-35'ten çıktık, öldük, kaldık, işte 12 milyar kaybettik. Halbuki o 5,5 milyar dolar ve 20 yıla yayılmış bir para. İş payı alıyorsunuz. Peki bu tartışmayı yaptınız. Öldük kaldık. 12 milyar, 13 milyar kaybettik.
5: Evet.
4: Bir uçağın fiyatı yaklaşık olarak 100 milyon dolar şu anda. Bir F-35 uçağının fiyatı. Şimdi şöyle bir şey var. Bu konuştuğumuz etiket fiyatı şu anda. Basitçe söylüyorum. Ama ömür devri boyunca ne kadar kullanacaksınız bu uçağı? Amerikalılar yaklaşık 40 yıl kullanıyor. Biz ise 50 yıl civarında kullanıyoruz. 50 yıl boyunca Amerika Birleşik Devletleri'ne ömür devri olarak adlandırdığımız yedek parçası, işletmesi, şu su, bu su aklınıza ne geliyorsa, işte ne diyelim ona, yeni yüklemeler yapılacak, ondan sonra işte her seferinde yükseltmeler yapılacak, uçan bilgisayar vesaire dediğinizde bile 4 para ödemeniz gerekiyor. Yani 100 milyon dolara aldığınız uçağınız size yıllar içerisinde tanesi 400 milyon dolara geliyor. O zaman ne yapıyorsunuz? Çarptığınız zaman iş payı da otomatik olarak ona göre düşüyor.
3: Türkiye'nin F-35 projesinden çıkarılmasıyla 12 milyar dolar kaybedeceğine ilişkin iddiaları yalanlayan Karataş, Türkiye maksimum uçak kapasitesine bile 5,5 milyar dolar pay veriliyordu. Bunlar resmi belgelerde var. Bunlar 20 yıla yayılmış paralar ayrıca, dedi. Karataş şöyle devam etti.
4: Yani siz öldük kaldık falan deyip bazı firmalara iş payı kazandırayım derken vergi mükellefi olarak bizler, yani sizler, bizi dinleyenler için söylüyorum, cebinizden başka paralar Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecekti. Dolayısıyla F-35 projesi benim için çok önceden, sizin de belirttiğiniz gibi, gündemden düşmüştü. Milli Muharip Uçağı biz zikretmeye ve ismini söylemeye başlayınca büyük bir heyecan duymaya başladılar. Milli Muharip Uçağı yaparız, edemeyiz, kalorifer peteğiydi, kesildiydi, edildiydi. Tartışmaların hepsine noktayı en güzel havacılıkta şöyle verilir. Uçarak verirsiniz, bilek gücüyle verirsiniz. Aradaki yol haritasını, çok fazla ayrıntılarına girmiyorum. Uçmak demek cevabı, yani karşıya tokat vurmak demektir. Bu Türkiye'nin milli kurtuluşudur. Çok önemli bir aşamadır. Bir havacı general olarak, emekli general olarak gururla söyleyebilirim. Bunun savunuculuğunu yaparken de inanın çok az kişi başlangıçta yanımızdaydı. İnanmıyorlardı. Şimdi önümüzde yine uzun bir süreç olacak. Uçmakta tabii elbette her şey bitmiyor. İstediğiniz özelliklere sahip olabilmek için biraz önce sizin

0: Blok 4 olarak önümüzdeki dönem içerisinde üretimler başladıktan sonra iyileştirmeler, geliştirmeler yapılacak. Dolayısıyla yaşayan bir proje. Bu projenin en can alıcı noktası, elbette biz şimdi Kaan'dan bahsediyoruz, Türk Havacılığı'nın gelmiş olduğu tepe noktasından bahsediyoruz, ama altında onun, hatırlayacaksınız, hürjetler var, hürkuşlar var, diğer başka insansız hava araçları var, yani helikopter uçuşları var, aynı zamanda modernizasyon faaliyetlerine devam eden çalışmalar var havacılık açısından. Bütün bunlar dikkate alındığı anda itibaren her projenin, her işin bir duayeni, bir büyüğü veya örnek alınması gereken tepe noktası varsa, işte 5. nesil olarak adlandırdığımız Kaan da Türk Havacılığı'nın en tepe noktasındaki bir çalışmadır. Bu çalışma büyük bir hızla devam edecek. Şimdi şöyle bir konu var, onu da hemen yeri gelmişken belirteyim.
1: Tabii ki.
0: Şimdi bu proje, şimdi birçok kişi şunu söylüyor. Elbette siyasi iktidar, bakın bunu çok net olarak söylüyorum, bu bir siyasi karardır, siyasi destektir. Şimdi bunu yaparken elbette siyasi iktidar bunun nemasını alacaktır. Öyle veya böyle. Bu kaçınılmazdır. Şimdi dikkat ederseniz bizler paylaşımlarımızı yaparken şöyle diyoruz. Kaan, Türk Kartalı, TF-23 diyorum. Bunu belki ilk defa duyanlar olabilir, bizi izleyenler. Bir kod adı veriliyor. Muhtemelen Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında hangardan çıkıp ismi verildiği için TP-23 olarak adlandıracaktır veya başka bir rakam verecektir, ama benim önerim TP-23'tür. 23 rakamı Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını temsil eder.
1: Kuruluş ve 100. yıl, evet.
0: Evet. Türk Kartalı TP-23 tek başına hükümetin, Türk Hava Kuvvetleri'nin, Savunma Sanayi Başkanlığı'nın, TUSAŞ'ın değildir. Türkiye'nin, Türk milletinin projesidir. Bakın buna böyle yaklaşmak gerekir. Dolayısıyla bütün, elbette şu anda çalışanlar, milli savunmada çalışanlar, savunma sanayide çalışanlar, savunma sanayi başkanı falan veya hükümetin diğer kanatları Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde diye söylemek zorundadır. Elbette Cumhurbaşkanı Erdoğan bu projenin desteklenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Ama burada artık parçalanmış bir Türkiye'den ziyade biz emekli askerler hep şunu savunuruz. Bu şekilde yaklaşmayın. İnsanları küstürmeyin. İnsanları küstürürseniz bu sefer şöyle yaklaşır. Uçak kalktı, iniş takımlarını almayı unuttu der. Hayır değil, o bir testin aşamasıdır. Peki o zaman bunun motorunu nereden getiriyorsunuz? Bize milli paralarları yapmayın derler. İşte bu tartışmalara girmemek için birleştirici ve bir araya getirici açıklamalar yapmak gerekir.
2: F-35'in geliştirmesi en uzun süren uçak olduğunu belirten Karataş, gelişme sırasında uçağın sırlarının öğrenilemeyecek şekilde tasarlandığını, ABD'nin bilgisi dışında uçak havalansa bile uçuşa ya da silah sistemlerine müdahale edilebileceğini vurguladı. Karataş şunları söyledi.
0: F-35 programına girmek için şöyle söyleyeyim. Türkiye aslında biraz önce siz söylediğiniz 1.1 olarak bahsedildi, milyar dolar olarak. Sonra 1.7 oldu.
1: Evet. İşte
0: sonunda 1.4 milyar dolarla uzlaştılar diyelim Türkiye'yi yönetenler. Evet. Ortak üretim sırasında Türkiye kendisine düşen 1.4 milyar dolarlık yaklaşık bir miktar parayı bu projeye yatırdı ve şimdi o paranın alınmasıyla ilgili olarak zaten görüşmeler devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne kolunuzu kaptırırsanız öyle hiçbir şeyi kolay kolay alamazsınız. Bunu da hemen yeri gelmişken altını vurguladım. İkincisi, Yunanistan'a F-35 almalarını özellikle tavsiye ediyorum demiştim. Nedeni şu, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere, bakın üreticisi olmasına rağmen, kesinlikle faaliyet oranını %50 diyeyim. Bakın en iyimser olarak söylüyorum. Aslında %29'lara düşüyor, %51'lere çıkıyor, ama faaliyet oranı %50. Yani 4 uçağınız varsa ikisini uçurabiliyorsunuz. Bir de çok pahalı bir uçak. İşletmesi de pahalı. Şu andaki Türkiye'ye eğer F-35 A modeli, ki bizim istediğimiz olarak dikkati çekmişti, 6 uçağını teslim almıştık. Daha sonra programdan çıkınca 6 uçak da Amerika Birleşik Devletleri'nde kaldı. Yaklaşık 110 milyon dolar civarında bir uçağın fiyatı. Bakın, bir uçağın fiyatı. Siz ömür devri boyunca kullanacaksınız. Şimdi bu etiket fiyatı diyelim. Yani gidiyorsunuz F-35'i alıyorsunuz, 110 milyon dolar ödüyorsunuz. Bunun içerisinde eğitim pakette dahil. 40 veya 50 yıl kullandığınızda siz bunu 3'le veya 4'le çarpın birim olarak. O zaman ne oluyor? Bakın, 110 milyon dolarlık bir uçak size 40 yıl sonra yaklaşık 400 milyon dolara geliyor. Hı hı. Çok pahalı bir sistem. Bu pahalı olması nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri bu uçağı yaratırken, ben yeri gelmişken söyleyeyim, bağımlılık yaratacak şekilde bir uçak ürettiler. Yani siz bu uçağı alırsanız artık bu uçağa bağımlı hale geliyorsunuz. Bir de bu uçak 5. nesil olduğu için Amerika Birleşik Devletleri isterse bu uçağı yerde dahil olmak üzere çalışmaz duruma getirebilir. Havadayken de müdahale ederek sizin görev yapmanızı engelleyebilir. Bakın, en büyük risk Türkiye için bu.

0: Yani siz diyelim ki uçağı çalıştırdınız, kullanıcı adı ve PIN kodu giriyorsunuz. Ondan sonra bilgisayarlarına hakim oluyorsunuz. Diyelim ki uçtunuz, kalktınız, uçuyorsunuz. Uydular vasıtasıyla üzerine yerleştirilmiş olan modülleri etkileyecek şekilde sizin uçuşunuzu etkileyebilir, atışlarınızı yaptırmayabilir, uçağınızı düşürebilir ve görev yapamazsınız. Yani bu uçağı şimdi kendisiyle müzahir olan diğer ülkelere satabilir. Onlar çok akıllı, biz biraz saf mıyız anlamında çok soru geliyor bize. Onlar mecburen alıyorlar. Ne aldıklarını bilmiyorlar mı? Ne aldıklarını biliyorlar. Fakat Amerika Birleşik Devletleri silahlarını satarken hem şirin yüzünü kullanır, hem buna soft power diyelim, yani yumuşak gücünü kullanır, bir de sert gücünü kullanır. Yani bu silahı alırsın, almazsın. Öbür türlü her türlü ekonomik diğer yaptırımları sana uygularım da. Onun için F-35 bağımlılık yaratan 5. nesil bir uçaktır. Çok tehlikelidir. 3-5 tane alalım, onun sırlarını öğreniriz falan. Hayır, öyle bir güzellik yok. Hiçbir zaman F-35'in sırlarını alamayacak şekilde geliştirilmiş bir uçaktır. Geliştirme safhası en uzun süren uçaklardan bir tanesidir. Bu nedenle de bu şekilde böyle bir bilgiyi de yine bizi dinleyenler için paylaşmış olayım.
1: ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO zirvesi nedeniyle Türkiye'ye yaptığı ziyareti yılan hikayesine dönen F-35'lerin satışına ilişkin gündem tekrar masaya geldi. Radyo Sputnik Haber Müdürü Fethi Yılmaz'a konuşan emekli hava pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, uçağın alınsa dahi ABD'den izinsiz hiçbir şey yapamayacağını, ayrıca işletme maliyetinin çok yüksek olduğunu söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Bunu biliyor muydunuz? Okyanuslarda sürüler halinde veya yalnız yaşayan deniz yumuşakçılarından kalamarlar, kafadan bacaklılar sınıfındadır. Serçe parmak uzunluğundaki cüce kalamarlardan yaklaşık 18 metre uzunluğa sahip dev kalamarlara kadar 300'den fazla kalamar türü bulunur. Bir dev kalamarın gözü yaklaşık olarak bir voleybol topu büyüklüğündedir. Yani hayvanlar alemindeki diğer gözlerden çok daha büyüktür. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Türkiye saç ekiminde dünya liderliğini korurken hızla büyüyen medikal estetik sektöründe kayıt dışı uygulamalar alarm veriyor. Ruhsatsız merkezlerde yapılan saç ekimleri, sahte botoks ve dolgu ürünleriyle birleşince hem hasta sağlığı hem de Türkiye'nin sağlık turizmi itibarı ciddi risk altına giriyor. Uzmanlar bu alan için uyarıda bulunuyor. Radyo Sputnik'te yayınlanan Ankara Farkı programında konuyla ilgili İsmet Özçelik'in sorularını yanıtlayan Halk Sağlığı Bilim Doktoru ve Medikal Estetik Hasta Güvenliği ve Etik Derneği üyesi Doktor Tahir Soydal, Türkiye'nin saç ekiminde dünya lideri konumunda olduğunu vurgulayarak medikal estetik sektörünün hızla büyüdüğünü ancak gerekli düzenlemeler yapılmazsa bu avantajın kaybedilebileceği uyarısında bulundu.
2: Önümüzdeki 10 yılda bu sektörün iki kat daha büyüyeceği öngörülüyor. Yani 10 milyar dolarlara erişeceği öngörülüyor. Eğer sistem iyi kurgulanmazsa, bir takım önlemler zamanında alınmazsa ciddi anlamda Türkiye için bindiği dalı kesmek olacak.
3: Bu önlem alınmak diye kastettiğiniz, şimdi vatandaşlarımız da anlayacağı şekilde yaparsak, yani bu da sahtekarlık mı yapılıyor?
2: Kısmen.
3: Yani nedir bu iş?
2: Saç ekimi yeni teknolojilerin gelişmesiyle 15 yılda revaçta olan bir konu ve giderek yaygınlaşıyor. Her şeyden önce saç ekimi bir kozmetik işlem değil. İnvazif cerrahi bir işlem. İnvazif cerrahi bir işlem olduğu için bir kere hekim kontrolünde ve hekim sorumluluğunda, hekimin liderliğinde bir ekiple yapılması gerekiyor.
3: Evet.
2: Dolayısıyla zaten Türkiye son yıllarda bununla ilgili gerekli altyapı, mevzuatı, yönetmelikleri gayet güzel çıkardı. Şimdi saç ekim 7-8 saat süren bir işlem. 7-8 saat süren işlemde hekim ve beraberinde yardımcı saç ekim destek personeli olması gerekiyor. 3-4 kişilik bir ekiple ekiliyor. Bu ekimin Sağlık Bakanlığı tarafından altyapı standartları belirlenmiş ve yetki verilmiş, bununla ilgili mevzuat da var, yerlerde yapılması gerekiyor. Bu yerler işte HEPA filtreleriyle, havalandırma sistemleriyle, enfeksiyon kontrol önlemleriyle, sterilizasyon yöntemleriyle gerçekten bu işin ideal plan sağlık kuruluşları. Ve buralar düzenli olarak denetleniyor. Gayet güzel bu anlamda Türkiye'nin altyapısı var, ruhsatlandırma mekanizması var. Buradaki yapılan saç ekimlerinde herhangi bir sıkıntı, problem yok. Ama 2 milyar dolarlık bir pazar olunca denetlenemeyen yerler türüyor.
3: Çünkü haberleri de görüyoruz bunda. Yabancılara özellikle geliyorlar, kandırıyorlar.
2: Tabii yani sosyal medyadaki reklamlar, işte algı operasyonları, mesela sağlık alanında şu var. Öncesi sonrası reklam yasak. Sadece hastayı bilgilendirme anlamında bir işlem yapabiliyorsun. Ama sosyal medyada çoğunluğu sağlık personeli bile olmayan,
3: evet,
2: yani hekim demiyorum, personel olmayan insanlar öncesi sonrası şeylerle kendilerini saç ekim uzmanı olarak tanıtıyorlar, lanse ediyorlar. Tabii hasta bu anlamda çok bilmediği için onu saç ekim uzmanı olarak değerlendiriyor ve onun olduğu yere gidip saçını ektiriyor. Sonuç alınabiliyor ama belli oranda komplikasyon riski ruhsatlı yerlere göre çok yüksek.
3: Evet.
2: Her şeyden önce yasal değil. Bu sefer ne oluyor? Bir enfeksiyon oluyor. İşte greft alınan yerde insan hayatında bir kere saçını ektirebilir. Düzgün yapılmadıysa ikinci, evet, şansını kaybediyor. Veya işte çim adam dediğimiz düzgün şekilde saç ekimi gerçekleşmiyor. Sonuçta olumsuz bir tabloya doğru gidiyor. Dolayısıyla buradaki olay, yani toparlayacak olursam, ruhsatsız yerlerde yapılan saç ekimleri sıkıntı. Nereler, evet, buralar? İşte apartmanlarda yapılıyor, kaçak dairelerde. Otel odalarında yapılıyor. Biraz daha ileri gidersek kaçak villalarda yapılıyor. Güvenlikli plazalarda yapılıyor. Güvenlik plazaların seçilmesi, işte aşağıdan bir denetim vesaire gelirse, evet, o binanın sistem gereği yukarıya haber veriliyor, yukarıda önlem alınıyor. Yani dolayısıyla çok ciddi anlamda komplikasyonlarla karşı karşıya kalma ihtimali yüksek. Ve bu sefer bu kişiler ülkelerine döndüklerinde enfeksiyon 72 saatten sonra ortaya çıkıyor. Ülkelerinde enfeksiyon tedavileri görmeye başlıyorlar ve bu sefer ülke aleyhine olumsuz reklam oluyor.
1: Doktor Soydal, Türkiye'de botoks uygulama sayısının milyonlara ulaştığını ancak bu işlemlerin önemli bir bölümünün kayıt dışı gerçekleştiğini belirtti. Kaçak ve sahte ürün kullanımının hem sağlık risklerini artırdığını hem de ciddi bir ekonomik kayba yol açtığını vurgulayan Soydal, sözlerini şöyle sürdürdü.
2: Buradaki temel faktör, toplumun da yanlış bir algı var. Yani yanlış algı da şu: dolgu ve botoks yaptırma estetik bir işlem değil.
3: Evet.
2: Tıbbi bir işlem.
3: Yani bunları şöyle görmeyelim. İşte dışarıda ya fark etmez güzel olayım da nasıl olsa olayım diyeceğimiz bir konu değil.
2: Konu değil. Yani
3: tamamen evet, sağlıkla ilgili.
2: Tıbbi bir işlem. Niye tıbbi işlem? Çünkü dolgu ve botoksu ikiye ayırırsak, dolgu bir vücuda implante eden, yani bir boşluğu dolduran implant maddesi. Yani evet, bunun sağlık mevzuatındaki yeri de tıbbi cihaz.
3: Yani yanağımız kırışıyor, buraya bir şey enjekte ediyorsunuz ve orayı şişiriyorsunuz.
2: Orayı şişiriyorsunuz, yani şekil anlatımda veriyorsunuz. Evet. Yani sonuçta tıbbi karşılığı sizin kemik eklemine bir protez takmanızla implant,
3: evet,
2: dolgu da implant.
3: Evet, evet.
2: Sonuçta vücuda, vücudun olmayan bir yabancı maddesini enjekte ediyorsunuz.
3: Evet.
2: Yani bu enjekte etme işlemini yapan kişinin vücudun anatomisini bilen bir kişi olması lazım.
3: Yani kalfa yapamaz bu işi.
2: Yani eğer kalfa protez ameliyatı yaptırıyorsanız,
3: evet,
2: yaptırabilirsiniz. Bir enjektörü aldınız. Sonuçta birkaç milimlik içerisine bir şeyi enjekte ediyorsunuz. Şimdi enjekte ettiğiniz bölgede bir damar olabilir. Ve o damarın içerisine siz enjekte edebilirsiniz. O damar içerisine enjekte ettiğiniz madde nekroza yol açabilir. Yani vücudun verdiği şey. Bu göze yakın bölgede ise körlüğe kadar gider. Veya nekrotik dokunun getirdiği işte göz düşmeleri vesaireye kadar gidebilir. Enfeksiyon riski vardır. Damar tıkanıklığı yapabilir. Veya asimetri oluşur. Yani çok fazla vermiştir, az vermiştir. Bir de kaçak dolgu kullandıysa şayet, hepsinden daha şey.
3: Bu kaçak dolgu nedir bu? Bu iş, yani bunun kaçağı nasıl oluyor?
2: Pazar çok büyük olunca ve fiyatta rekabet olunca o ürünlerin taklitleri çıkıyor. Kutunun orijinalliğini aynı yapıyorlar, taklidini aynı yapıyorlar. Dolayısıyla eğer yetkili bir sağlık kuruluşuysa ve bir hekimse bu riske girmiyor. Ama kaçak yapan kişi zaten kaçak yapıyor. Onun en büyük elindeki kos ucuz yapması.
3: Evet.
2: Sürümden kazanması, ister istemez kaçak ürünü ön plana. Botoks biraz daha farklı. Botoks sonuçta bir toksin, antitoksin. Yani botulinum antitoksini. Esas tıbbi olarak kullanılan bir etken maddesi olan, ilaç ruhsatlı bir şey. Bunun kasları felç etme etkisi kozmetiğe kaymış ve ciltlerin işte kırışmasını, çizgilerin oluşmasını önlemek amacıyla kullanılıyor. Evet. Dolayısıyla botulinum toksinin ilaç ruhsatıyla ithal edildiği için Sağlık Bakanlığı'nın ülkeye ithal izni verdiği ürünlerin ve kayıtlı kullanılması gerekiyor. Onun haricindekilerin hepsi kaçak yolla giriyor. Orada ciddi anlamda ölüm olayları meydana geliyor. Çok ciddi bir pazar.
3: Ben baktığımda yüz felci benzeri tablolar ortaya çıkabilir. Solunum güçlü olabilir deniyor. Damar tıkanıklığına gidebilir diyor. Doku nekrozu olabilir. Görme kaybına yol açabilir diyor. Yani bütün bunlar çok ciddi şeyler.
2: Tabii
3: yani.
2: Veya hiç etki etmeyebilir. Paranız boşa gitmiş olabilir. Ve buradaki sayı da şöyle bir çarpıcı örnek vereyim. Sağlık Bakanlığı'ndan ithal izni olan botoksun ürünleri, yani muadil ürünlerin geçen yıl yaklaşık 500 bin civarında ithal edilmiş. Ama dönüp son 5 yıllık veriye baktığınız zaman ithal ürünlerin rakamında ciddi anlamda azalma var. Pazar büyüyor. İthal ürünlerde
3: botoks ve dolguda.
2: Dolguda. Bu da şunu gösteriyor ki kaçak ürünlerin yayılımı giderek artıyor. Toplam Türkiye'de 2 milyona yakın botoks yapıldığı tahmin ediliyor. Çünkü yılda bir kişi iki sefer yaptırıyor. 6 ay civarında etkisi oluyor. Dolayısıyla yani %100'e yakın bir kaçak botoks olayı var. Ve bunun da ekonomik karşılığına baktığınız zaman ithalattaki 300-400 milyon dolarlık bir kaçak pazardan söz ediyoruz. Şimdi bu sahte veya da kaçak botoksta şöyle bir risk var. Aynı aşılarda olduğu gibi soğuk zincirle gitmesi gerekiyor. Şimdi sizin kaçak olarak aldığınız ürün orijinal bile olsa
3: bozulabilir.
2: Soğuk zincir olmadığı için zaten bozuluyor. Şimdi bir de şu vatandaşların konuya dikkat etmesi gerekiyor. Sağlık Bakanlığı'nın ilaç takip sistemi var. Eczanelerde biliyorsunuz.
3: Hangi ilaç hangi eczanede biliniyor, satılıyor.
2: Artı kime verildiği takip ediliyor ve ilaç kutularının üstünde QR kodları var.
3: Evet.
2: Botoks ilaç olduğu için QR kodu var. Eczane deposu da sonuçta botoksu sadece Sağlık Bakanlığı'nın izin verdiği yerlerdeki hekimlere çıkışını yapıyor. Takip edildiği için.
3: Evet.
2: Dolayısıyla size hekim dahi yapsa, eğer bir güzellik salonunda maalesef bazı meslektaşlarımız yapıyor veya sağlık kuruluşu dışında yapılıyorsa o hekimin de resmi botoks alma şansı yok.
3: O zaman şöyle diyelim, kaçak olan yerlerde yapılan botoksların
2: hepsi kaçak.
3: Hepsi kaçak demektir bu.
2: Kaçak. Ha. Bu kaçağı ikiye ayırıyoruz. Ha. Bir orijinal kaçak, sahte kaçak ama sonuçta etki etmiyor.
3: Yani izni olmayan yerde yapılan.
2: İzni olmayan yerde. Yani izni olmayan yerlerde maalesef çok yaygın şekilde bu uygulamalar yapılıyor. Gene maalesef diyorum, bazı meslektaşlarımız bundan hicap duyarak telaffuz ediyorum. Gidip bir takım yerlerde bu işlemleri ekonomik kaygılarla yapmak zorunda kalıyorlar veya yapıyorlar. Ama bunun kabul edilecek bir yönü yok. Çünkü Türk Ceza Kanunu'na göre ve Sağlık Bakanlığı'nın kanunlarına göre bu suç. Yani siz hekim de olsanız, eğer yetkisiz yerde bir sağlık işlemi gerçekleştiriyorsanız 3 yıla kadar hapis cezası var. 2023 yılında yapılan bir düzenlemeyle. Hekimin sadece acil durumlarda sağlık kuruluşu dışında işlem yapma yetkisi var. Yani ben gelip sizin evinizde size botoks yapmış olsam, bir komplikasyon olsa veya bir şikayet olsa, idari ve adli cezayla karşı karşıyayım. Evet. Ayrıca gene Türk Ceza Kanunu'na göre botoks işleminin ve dolgu işleminin hekimler tarafından yapılması gereken bir işlem, hekim olmayan kişiler tarafından sağlık personeli dahi olsa, hekim dışı sağlık personeli yapılıyorsa, Türk Ceza Kanunu'na göre yetkisiz işlem yapma yetkisi olmadığından dolayı 5 yıla kadar hapis cezası var.
3: Yani botoks ve dolguyu sadece hekimler yapabilir.
2: Sadece hekimler yapabiliyor. Hekimler de sadece muayenehane ya da yetkili Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı sağlık kuruluşlarında yapabiliyor.
1: Türkiye saç ekiminde dünya liderliğini korurken hızla büyüyen medikal estetik sektöründe kayıt dışı uygulamalar alarm veriyor. Öte yandan botoks ve dolgu pazarında büyüme sürerken ithalatın düşmesi kaçak ve sahte ürün riskini artırıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan Halk Sağlığı Bilim Doktoru ve Medikal Estetik Hasta Güvenliği ve Etik Derneği üyesi Doktor Tahir Soydal, kayıt dışı uygulamaların hem ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını hem de sağlık turizmi itibarını tehdit ettiğini vurguladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yaz geldi, yılın stresini ve yorgunluğunu atmak için tatil arayışı başladı. Vatandaşlar uygun yollu bir tatil yapabilmek için seçeneklerini araştırmaya koyuldu. Biz de Radyo Sputnik dinleyicileri için Ege ve Akdeniz bölgesindeki en lüks otellerle dünyanın çeşitli bölgelerindeki otelleri karşılaştırdık. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede tatil deyince akla elbette ilk olarak deniz, kum, güneş geliyor. En güzel deniz rotasyonu içinde rotayı Ege ve Akdeniz bölgelerine kırıyoruz. Peki bu bölgelerde tatil yapmanın maliyeti ne? Muğla'da ultra her şey dahil bir otelde çift kişilik bir odada konaklamak istiyorsanız 155 bin lirayla 1 milyon 580 lira arasında değişen bir tutarı gözden çıkarmanız gerekiyor. Çeşme'de bu rakam 118 bin ila 480 bin arasında değişiyor. Antalya'da ise ultra her şey dahil bir otelde tatil yapmak bir ev fiyatına tekabül ediyor. Rakamlar 162 bin lirayla 8 milyon 700 bin arasında değişiyor. Bu rakamların %10 indirimli rakamlar olduğunu da ayrıca belirtmek gerekiyor. Türkiye'de ultra her şey dahil tatil yapmanın maliyeti bu haldeyken yurt dışı tatil rotasyonları da yeniden gündeme geldi. Peki yurt dışında tatil yapmak Türkiye'de tatil yapmaktan daha ucuz bir şehir efsanesi mi yoksa gerçeğin ta kendisi mi? Bu soruya yanıt aramak adına Asya, Güney Amerika, Avrupa ve Afrika ülkelerinden bazı otellerin 7 gece çift kişilik konaklama fiyatlarını araştırdık. Araştırmaya yaptığımız otel sitelerinde yurt dışında bulunan oteller için her şey dahil ya da ultra her şey dahil seçeneklerinin bulunmadığını da belirtelim. Bu ülkelerden bazıları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için vizesiz seyahat edilebilecek ülkelerden, bazıları içinse Schengen vizesine sahip olmak gerekiyor. Son zamanlarda vizesiz tatil rotalarından en çok tercih edilen yerlerden biri haline gelen Tayland Phuket'te 12 bin ile 840 bin lira arasında değişen fiyata çift kişilik odada 7 gecelik bir tatil yapabilirsiniz. Yine son zamanlarda sıkça tercih edilen tatil rotalarından biri olan Endonezya Bali'de 7 gecelik bir tatil fiyatı 335 bin ile 1 milyon 830 bin lira arasında değişiyor. Vizesiz seyahat seçeneklerinden bir diğeri Brezilya, Salvador'da 19 bin ila 137 bin lira arası bir ücret ödeyerek 7 gece konaklayabilirsiniz. Güney Asya'da bulunan Hint Okyanusu'nun incisi Maldivler'de vizesiz tatil seçenekleri arasında. Yeryüzünün cenneti olarak bilinen Maldivler'de 15 bin liradan 1 milyon 780 bin liraya kadar değişen rakamlara tatil yapmak mümkün. Mısır'da son zamanların en çok tercih edilen rotalarından biri. Mısır'ın en popüler lokasyonu Şarm el-Şeyh'te 24 bin ila 445 bin lira arasında değişen rakamlara eşsiz bir tatil yapabilirsiniz. Üstelik Şarm el-Şeyh, UNESCO'nun Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü tarafından barış ve güzellik açısından dünyanın en iyi şehri kabul ediliyor. Schengen vizesine sahip olarak seyahat edebileceğiniz en güzel deniz tatili lokasyonlarından biri İspanya. İspanya'da tatil deyince akla gelen ilk yer olan Ibiza'da 142 bin ila 500 bin lira arasında değişen rakamlara tatil yapmak mümkün. İtalya'nın cenneti Portofino'da tatil yapmaksa Avrupa'daki diğer sahil kasabalarına göre biraz daha maliyetli. Portofino'da her şey dahil en ucuz otel 104 bin lirayken en pahalısı 1 milyon 120 bin lira. Türkiye ve dünyanın çeşitli bölgelerinde ultra her şey dahil, çift kişilik, 7 gece konaklayabileceğiniz en lüks otelleri sizler için kıyasladık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Bazen bir hata yaparsınız, durumun ciddiyetini anlarsınız ve artık geri dönüşün olmadığını fark edersiniz. İşte o anda halk arasında şöyle bir söz duyulur: buyurun cenaze namazına. Bu deyimin kökeni 4. Murat dönemine dayanıyor. Sert yönetimiyle bilinen padişah tedbirli kıyafet geziler yapar, kurallara uymayanları denetlerdi. Bir gün Üsküdar'daki bir kahvehaneye girer. İçeride tütün içildiğini sezen padişah kahveciye adını sorar. Kahveci, baba erenler adınızı bağışlar mı diye sorar. Padişah Murat deyince kahveci dona kalır. Arkasından şu cevabı alır: sultanı da var. Bu cevabı duyan kahveci çaresizlik içinde söylenir: öyleyse buyurun cenaze namazına. Padişah bu nükteli teslimiyete güler ve kahveciyi affeder. Bu olaysa halk arasında anlatıla anlatıla deyime dönüşür. Bugün kötü bir durum karşısında artık yapacak bir şey kalmadı demek için hala bu sözle karşılaşırız. Kimi sözler çaresizliği bile espriyle anlatır. Bugün buyurun cenaze namazına deyiminin tarihi hikayesini dinlediniz. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler onu gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusunda tırmanan gerilim sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gidecek. 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusunda tırmanan gerilim sürüyor. ABD ordusu gece boyunca İran'ı bombardımana tuttu. Trump, İran için uygulanan deniz ablukasına geri dönüldüğünü açıkladı. İran devrim muhafızları da ABD'nin saldırılarına karşılık olarak bu ülkenin Orta Doğu'daki askeri üslerinin vurulduğunu açıkladı. ABD'nin Ürdün ve Bahreyn'deki askeri tesislerine yönelik saldırılar düzenlendiği belirtildi. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Trump'ı korsanlıkla suçladı. Silva, Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen tüm kargolardan %20 geçiş ücreti alınacağı yönündeki açıklamasını korsanlık olarak değerlendirdi. Rusya'da askeri sanayi işletmesine yönelik saldırı engellendi. Rusya Federal Güvenlik Servisi, Ukrayna Gizli Servisleri tarafından düzenlenmesi planlanan terör saldırısının engellendiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gidecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin vefatı dolayısıyla Katar'a bir taziye ziyaretinde bulunacak. Şimdi düne dönelim. Cumhurbaşkanlığı kabinesi dün yoğun gündemle toplandı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki NATO zirvesinin külliyeyi eleştirenlere en net cevabı verdiğini söyledi.
2: NATO zirvesi Cumhurbaşkanlığı külliyesine ne gerek var diyenlere, iktidara gelirsek külliyeyi yıkacağız diyen vizyon fukaralarına bu eserin ne işe yaradığını, ne amaçla inşa edildiğini, Türkiye için ne manaya geldiğini çok net biçimde göstermiştir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında ekonomiden de mesajlar verdi, imalat ve yatırıma uygun koşullu kredi paketinin devreye alınacağını bildirdi.
2: Kriterleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından ilan edilecek bu yeni uygulama için program bütçesini 750 milyar liraya çıkarıyoruz. 250 milyar liralık uygun koşullu bir kredi paketini daha imalat sanayinin istifadesine sunuyoruz. Program paydaşı bankalardan 6 ay ana para ödemesiz 36 aya kadar vadeli kredilerden 12 puanlık maliyetini hükümet olarak biz karşılıyoruz.
1: 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Darbenin İstanbul yapılanmasında yer aldıkları ve 649 gaziye yönelik kasten öldürmeye azmettirme suçunu işledikleri iddiasıyla 8'i firari ve 13'ü hükümlü olmak üzere toplam 21 sanık hakkında iddianame düzenlendi. Kapadokya'da sıcak hava balonları 15 Temmuz için havalandı. Sıcak hava balonları 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk bayrakları ve 253 şehidin fotoğraflarının bulunduğu afişlerle havalandı. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında 17 kişi hakkında daha gözaltı kararı verdi. Suç örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor. İstanbul merkezli 12 ilde 4 ayrı organize silahlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. 74 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa'da bir doktor sendika misafirhanesinde ölü bulundu. Karaköprü İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli aile hekimi Ahmet Güner'in cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Gurbetçilerin Türkiye'de yabancı plakalı araç kullanımına ilişkin kurallar değişti. Yeni düzenlemeyle araç sahibinin Türkiye'de bulunması şartıyla yurt dışında ikamet eden eşi, anne ve babası çocuklarıyla torunları aracı kullanabilecek. Karadeniz'de vampir kelebek ve kahverengi kokarcanın tarım alanlarında verdiği zararın ardından şimdi de Amerikan kurdu tehdidi ortaya çıktı. Üreticiler hızla çoğalan zararlıya karşı mücadele çalışması başlatılmasını istedi. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir barda çıkan yangında ölü sayısının 30'a yükseldiği bildirildi. Yangının sebebine ilişkin soruşturma sürüyor. İngiltere'de bir pilot uçuş rotasında keskin dönüşler yaparak gökyüzüne sıkıldım yazdı. 20'li yaşlarda olduğu belirtilen pilota herhangi bir yaptırım uygulanmadığı kaydedilirken uçak güvenli şekilde döndü. Pilot ise bugün izinli dendi.
3: Ekonomi.
1: Benzin fiyatlarına zam geliyor. Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 55 kuruş lira zam gelmesi bekleniyor. Türkiye'den 82 ülkeye otomobil ihraç edildi. Türkiye'den yılın ilk yarısında 5 milyar 984 milyon dolarlık binek otomobil satıldı. En çok binek otomobil ihracatı Fransa, İspanya ve İtalya'ya yapıldı. Haziran'da gerçekleştirilen gıda denetimlerinde 242 milyon lira ceza kesildi. Bu denetimlerde 32 işletme hakkında da suç duyurusunda bulunuldu. Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü %1,60 düşüşle 14.092 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 3 kuruş, euro 53 lira 59 kuruştan satılıyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.129, çeyrek altın 10.001, tam altın 39.779, ata altını ise 40.786 lira.
3: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Karadeniz çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara parçalı bulutlu 30, İstanbul parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28, İzmir az bulutlu 34, Antalya, Gaziantep, Diyarbakır sıcak, Antalya 35, Gaziantep 37, Diyarbakır 40, Trabzon çok bulutlu 26 ve Van az bulutlu 30 derece.
3: Kupanın günlüğü.
1: Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı sona erdi, kritik viraja girildi. Fransa, İspanya, Arjantin ve İngiltere yarı finale kalan ülkeler oldu. Dünya Kupası'nda yarı final programı da şöyle: Fransa ile İspanya bu akşam, Arjantin ile İngiltere ise yarın final için sahaya çıkacak. Dünya Kupası'nda ilk finalist bu akşam belli oluyor. Erken final olarak adlandırılan eşleşmede Türkiye saatiyle 22'de Fransa ile İspanya karşı karşıya gelecek. Finalde Fransa-İspanya maçının galibiyle karşılaşacak takımsa yarın belli olacak. Arjantin ve İngiltere yarın akşam final bileti almak için ter dökecek. Mücadele Türkiye saatiyle 22'de. Yayınımızın hemen arkasından Okan Aslan'da Muhabbet Arası programı var. Cenk Eren'le bu keyifli sohbeti kaçırmamanızı öneriyoruz. Haberleri sunduk. Gelişmelerle saat 11'de tekrar birlikte olacağız.
0: Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la Muhabbet Arası Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la Muhabbet Arası başlıyor.
1: Türk müziğinin sevilen isimlerinden Cenk Eren bu kez şarkılarının ötesindeki hikayeleriyle konuğumuz oluyor. Müzik dünyasında yaşadığı unutulmaz anılardan sanat camiasındaki dostluklara, kariyer yolculuğunda iz bırakan deneyimlerden hayata dair düşüncelerine kadar pek çok konuda Radyo Sputnik'te Okan Aslan'a samimi açıklamalarda bulunan Cenk Eren'in sohbetinden öne çıkan anlar sizlerle.
4: Hanımlar beyler, benim için gerçekten özel yayınlardan bir tanesi olacak bugün. Şimdi ben sosyal medyada paylaştım ama stüdyoda genç bir kardeşimiz var. Heyecanlı.
5: Çok ilk radyo programı.
4: Abi hoş geldin.
5: Hoş bulduk. Teşekkür nasılsın? Ederim. Çok iyiyim Okan'cığım. Sen nasılsın?
4: Çok teşekkür ederim.
5: Nik dinleyicileri selamlar. Ben Cenk Eren.
4: Abi süpersin. Sesin güzelliğine bak ya. Vallahi billahi ya.
5: Öyle diyorlar ya. Bu
4: enerji de çok güzel senin ya.
5: İyiyim vallahi. İyiyim.
4: Güler yüzlüsün. Muhabbetlisin.
5: Uykumu alınca çok iyi.
4: Aldın mı uykumu?
5: Aldım. Harikayım. Ama uykumu almadığım zaman... Yani o sıra hani ben bile kendimi görmek istemiyorum.
4: Ben bile çekemiyorum.
5: Ben bile çekemiyorum kendimi. Ya o, uyku çok şey. Hani
4: seviyorsun uykuyu.
5: Şöyle uykuyu seviyorum ama yılların verdiği bir ritim var ya bizim vücut ritmimiz çok değişti. İşte gece uyuyoruz, sabaha karşı uyuyoruz, öğleden sonra kalkıyoruz falan. O yıllar içerisinde insanı biraz sinirli yapabiliyor. Gerçekten yani hiçbir zaman gece uykusunun yerini tutmuyor gündüz uyuduğunda.
4: Bir de sizin en sıkıntılı olduğunuz yer bu yani.
5: Aynen öyle, bir sahneden konserden sonra hele mümkün değil uyuyamıyorsun. O adrenalin çıkmıyor çünkü vücuttan.
4: Tabii bir de yani konser oldu bitti ya da sahne oldu bitti. Hadi izleyenler eve gidiyorlar. Yarım saat bir saat sonra vurup kafayı yatıyor ama aynı şey sizin için geçerli mümkün değil değil mi abi? Sabaha kadar yolu var bunun.
5: Yani çünkü o şey adrenalin dediğim gibi duruyor, çıkmıyor vücuttan.
4: Abi sen hayatında hiç kilolu oldun mu?
5: Oldum.
4: Ciddi misin?
5: Vallahi oldum.
4: Göbek
5: yani...
4: göbek falan bir şeyler oldu mu hiç ya?
5: Oldu oldu, çok oldu. Ne zaman oldu biliyor musun? 10 sene önce bu Tanju Okan repertuar albümünü çıkardığım sene ve daha albüm çıkmamıştı. Böyle bir çok sevdiğim bir arkadaşım, uçakta gidiyoruz bizim camiadan. Ona dinlettim Tanju Okan şarkılarını, hani nasıl olmuş çıkacak işte 10 güne kadar falan diye. Dedik ya muhteşem olmuş, olağanüstü okumuşsun ama dedi sen de hafif dedi Tanju Okan gibi olmuşsun dedi. Bir moralim bir bozuldu, bir şey yani, bir iyi bir şey dedi, sonra arkasından kötü bir şey dedi falan. Ondan sonra yavaş yavaş öyle kiloları vermiyor. Yani sonra dikkat etmeye başladım kendime.
4: Dikkat ediyorum derken ne yapıyorsun? Spor mu yapıyorsun?
5: Hayır yani benim için spor da yapamam artık. Çünkü geçen yani ben öyle ağır sporlar sevmem. Benim için en güzel spor yürüyüş. Yürümeyi çok severim. Yürüyüp ve karbonhidratı azalttığın anda dünyada kilo veremeyecek kimse yoktur. Yani bu o karbonhidrattan vazgeçersen, makarnadan, mantıdan, börekten, ekmekten. Bir de günde 45 dakika bir saat yürürsen bana hani ben kilo veremiyorum diyen insan yalan söylüyordur. Gidip gece gizli gizli yiyordur. Yani onu yaptığın zaman.
4: Bunları oturttuğu zaman aslında herhangi bir sıkıntı yok yani.
5: Ya ben de yiyorum. Ben de mantı seviyorum. Ben de makarna seviyorum. Ben de börek seviyorum. Ama bunun bir limiti var. Ya da atıyorum. O gün bir tabak mantı yediysem gerçekten ertesi gün 1,5 saat yürüyorum.
4: Abi bizde biraz şöyle bir sıkıntı var. Bilimsel olarak ispatlanmış ya insanın doyduğunu anlaması 20 dakika diye.
5: Evet.
4: O 20 dakika, 20 dakika. Biz ilk 5 dakikada zaten ikinci üçüncü turu döndüğümüz için beyin ne oluyor lan falan oluyor.
5: Biz Türkler tabii böyle yemek yerken öğle yemeği yerken akşama ne yesek diye düşünüyoruz.
4: Ben de kiloluydum bakma sen.
5: Sen de iyisin.
4: Ben kilo, abi Cenk abi var ya ne kadar kilo vermişim, 105,5'tan 88'e düştüm. Ameliyat safra kesesini falan aldılar, ondan sonra düzeni bozmadım.
5: Mide ameliyatı falan?
4: Yok, mide ameliyatı yok. Safra kesesini çok ağrılarım oluyordu, aldılar. Ondan sonra doktor bana dedi yiyebilirsin dedi, bozmadım. Sistemi devam ettirdim işte. Dediğin gibi karbonhidratı falan kesince...
5: Az yemek yani bütün yıllar öncesine de bakıyorsun, yüzyıllar öncesi de hep böyle insanlar tek öğün yemek yiyorlarmış biliyor musun? Ve o zamanlar işte obezite yok, bir şey yok, şu yok, yok. Yani tek öğüne de düşmek mesela bazıları söylüyor doktorlara, kime de inanacağını şaşırıyorsun. Sağlıklı olduğunu söylüyorlar tek öğünün. Ama ben yani o kadar da değil. O kadarı da fazla.
4: Ama çok iyisin ya şimdi yani.
5: Ya tamam yeter vallahi utandım.
4: Vallahi billahi ya. Kemal insanın canı sıkılıyor değil mi ya? Morali bozuluyor yani insanın biraz. Yok Allah ömür versin gerçekten. Sevgili Cenk Eren.
0: Okan Aslan'la muhabbet arası.
5: Artık müzik de çok değişti. O bir müzik türlere göre artık bambaşka zaten. Hep tür ve o dinleyicisi var. Yani... işte pop'un dinleyicisi, rap'in dinleyicisi, rock'ın dinleyicisi, arabeskin dinleyicisi. Bu dinleyiciler genelde dinledikleri müzikten vazgeçip diğer tarafa geçmiyorlar. Türkiye'de artık böyle bir durum var. 20 sene önce öyle değildi. Herkes her şeyi dinliyordu. Şimdi bambaşka... Beni biraz bu konuda üzen şaşırtan şey şu, şarkıları çok kısalttılar. Yani şarkılarda intro maalesef diye bir şey kalmadı. Böyle neredeyse hani
4: her şey algoritmalara göre ilerliyor,
5: evet,
4: maalesef.
5: Saniyesinde şarkıya giriyorsun. Intro yok, ara nameler yok ve 1,5 dakikalık şarkı olmuş. Şimdi çok hızlı geçiyor. Algoritma dediğin doğru. Fakat onun da işte biliyorsun çıkarıyorlar ortaya.
4: Abi sanat problemi dediğin şey algoritmayla mı yürümeli, ne diyorsun?
5: Ya korkunç bir şey. Bu algoritmalar şunlar falan, maalesef Türkiye'de biz bunun da cılıkını çıkardık. Hmm. Telefon çiftlikleri kuruluyor. Ondan sonra 1000 tane telefon alıyorsun. Onu döngüye
4: koyuyorsun.
5: Ondan sonra dünyada diyorsun ben listelerinde birinciyim diyor.
4: Evet, evet.
5: Benim hayatım boyunca böyle şeyler çok ilgimi çekmedi. Ben hani sahne şarkısıyım, albümlerde yaparım ama hiçbir zaman böyle bir derdim olmadı. Dedim ki ya dedim bu nasıl oluyor acaba dedim. Hı-hı. Bir ilgileneyim bakayım dedim. Şimdi tabii yıllardır bu mesleğin içinde olduğum için, yıllardır bu camianın içinde olduğum için, hani elim kolum uzun olduğu için aslında ulaşılamayacak bir şeye ulaştım ben. Mesela bir popçu arkadaşımız bir şarkı çıkarmıştı biz aynı günlerde. Öyle bir baktım, birinci ikinci gün işte ben bakıyorum işte 50.000 60.000 diyeyim. Arkadaşım da işte 100.000'lerde falan. Bir gün sonra baktım 6 milyon. İki gün sonra baktım 8 milyon. Sonra bir 15'e doğru çıktı. Dedim ki bakayım ben buna. Buldum listeyi ve geldi liste bana. Listede hemen hemen 20 tane ülke var.
4: Vay arkadaşlar.
5: En büyüğü 5 milyonla Hindistan önde gidiyor. Onu Venezuela takip ediyor. Venezuela dedim ki o sırada şey işte Amerika Maduro'yu kaçırdı ya.
4: Aldı götürdü.
5: Cumhurbaşkanı'na. Dedim herhalde Venezuelalılar dedim sokaklara döküldü bu şarkıyla eğlendi. Yani başka türlü olamaz bu. Hani Venezuela'da
4: harika bir bağlantı yalnız.
5: Venezuela'da 500 bin Türk yoktur. Olsun olsun da 10 bin vardır. Hani bunlar 100 kere dinlese o yine o sayıya ulaşamıyorsun.
4: Yazık, bunu yapana da destek oluyor bir taraftan.
5: Evet. Ondan sonra şey çok enteresan. Yine 500 bin sayısıyla Bangladeş. Dünyanın en yüksek nüfuslarından birine sahip.
4: 500
5: 100 milyonluk bir nüfusu vardır Bangladeş'in ama ülkenin şöyle bir özelliği var. Ülke gerçekten batmış, göçmüş, gitmiş. Sağlık hizmeti yok, eğitim yok, şu yok, bu yok. Yani insanlar sefalet içinde. Dedim de herhalde onlar da dertlenip bu şarkıyı dinledi. Yani şimdi bu
4: abi sen baya baya hani bir şeyleri oturtmaya çalışmışsın
5: en
4: yani.
5: En komiğini söyleyeyim mi?
4: Çok
5: Ekvator.
4: İyi.
5: Ekvator. Çin yok. Çin'e bakma. Ekvator. 100 bin kişi dinlemiş.
4: 100 bin kişi.
5: Evet.
4: Oradaki enteresanlık ne?
5: Onu hakikaten artık delirdim. Dedim ki bu Ekvator'un şeyini buldum ben, temsilciliğini falan. İstanbul'da yani bir Ankara'da elçilik vardı, burada temsilciliğini buldum. Hı. Hani Ekvator'da ne kadar Türk yaşıyor falan diye. 3000'in üzerinde. Ona dediler ki bana ben bunları yaparken Cenk delirdin mi dedi. Hayır delirmedim, merak ediyorum.
4: Gerçekten yaptın yani bunu.
5: Merak ediyorum ya dedim. Hani yani sonra düşündüm.
4: Araştırmacı şarkıcı.
5: Araştırmacı şarkıcı.

0: tamam, hadi bunu da kabul ettim. Onun için yapıyorsun bunu. Tırnak içinde söylüyorum, bir yere kadar kabul ettim. Ama o zaman başka birinin hakkını yiyorsun sen.
1: Yani.
0: Hakkıyla 500 bin dinlenmiş genç bir arkadaş.
1: Ya.
0: Belki o orada olacak, o konserde olacak. Ne sonra ne oluyor dedim. 15 milyon dinleniyorsun konser. Bilet satışı 500 kişi. Yani hani o benim için hiç, ben kendim tekrar hakikaten söylüyorum. Kendim o kadar dışarıda tutuyorum ki bu konuları. Ama bu genç çocuklara yazık. Çünkü ben görüyorum, bana günde yüzlerce DM geliyor. Şarkı yapıyorlar, şarkıları var. Gerçekten güzel şeyler yapan arkadaşlar
1: ne
0: var.
1: Ne güzel düşünüyorsun
0: evet,
1: ya.
0: Ama
1: sen hep bu olgunla
0: zamanla olgunlaşıyor. Her
1: şey.
0: İnsan gibi. Ben biraz da erken olgunlaştım diyebilirim ama zaman içerisinde. Şimdi bana şarkılar geliyor. Instagram'dan, X'ten, şuradan, buradan. Gerçekten çok genç, başarılı çocuklar var. İyi müzikler yapıyorlar.
1: Ya insanlar sana dinlemeni istiyorlar.
0: Dinlemeni istiyorlar ve yardım istiyorlar.
1: Destek
0: yani
1: istiyorlar.
0: Destek istiyorlar. Şimdi diyorum ki çocuklar, bunları hani önce bir noterden geçirin kimseye göndermeden. Ve dedim eğer bu şarkı güzelse hakikaten şeye koyduğun anda bunu sosyal medyaya, şarkı yürüyor. O zaman onlar diyor ki abi işte biz o sosyal medyada hep gerideyiz. Algoritma bütün başka şarkıları çıkarıyor. İşte çıkarılan şarkılar bunlar. Onun için onlar için, yoksa ben bu saatten sonra bana bugün dönüp dese ki 10 milyon dinlenmiş. Aa ne yapayım?
1: Ama bu çok kötü bir şey değil mi? Acayip bir noktaya gidiyoruz yani. Üzücü de tabii diğer taraftan baktığımızda.
0: Bunu vallahi Okan'cığım düzelir.
1: Sanata sığınmamız ama gerektiğini her yani, zaman söyleriz.
0: Tabii ki ama bu işte bir konuşuyoruz. Bir ilerleyebiliyor muyuz bu konuda? Sanki yani baş edemeyeceğiz gibi. Belki zaman içerisinde bu nehir kendi yolunu bulur, akar derler ya. Bizim müzik dünyasında da öyle bir şey olacak. Yani bir kendi yolunu bulacak.
1: Bu arada senin sahneler Devam ediyor. Çok yoğun galiba değil mi?
0: Bizden takıldı kalbime.
1: Ay canım benim. İyisin değil mi abi?
0: İyiyim. Gayet
1: çok
0: iyiyim.
1: Şükür Allah'a.
0: Allah ondan sonra biraz hayat değişti. dedim ki her şerde bir hayır varmış. Şimdi kendi isteğimle bu olmasaydı da eskisi kadar çok yoğun sahne yapmıyorum. Çünkü yıllarca şunu yaşamışız. Sahneye çıkmışım, gece yarısı havalanına gelmişim, uçağa binmişim, başka şehre gitmişim, orada sahneye çıkmışım, 3 saat havalanında uyumuşum falan. Yani dedim ki hani ilk başlarda bu insana kolay, zevkli geliyor falan. Fakat bir süre sonra hiçbir hayatın yok. Hayatın sahne, havalanı, ev, yatak odası. Böyle bir hayat yaşamışım yıllarca. Gece hayatı, stres, sigara, yani sigara sağlığa zararlı, içki sağlığa zararlı falan. Dolayısıyla şimdi böyle daha az sahne. Ondan sonra
1: abi şarkıcı olmak zor aslında ya. Yani
0: zor.
1: Öyle değil mi? Sahnede kolay. Olmak çok zor
0: hep
1: aslında.
0: Diyorlar ya, ya ne var işte 2 saat çıkıp söylüyorsun, o kadar para alıyorsun falan diyorlar. Tabii ki bay sırtında.
1: Onun bir öncesi var, bir sonrası var.
0: Şunu kabul ederim, sırtında taş taşıyan insanla aynı şeyi yapmıyoruz. Tabii ki o daha emek veriyor, fiziksel olarak yoruluyor. Fakat bizim de zihinsel olarak yorulduğumuz çok şeyler oluyor. Yani Allah korusun her yere gidebilir. Bu demans olabilirsin, Alzheimer olabilirsin. Bu kadar hani, çünkü bir de mücadele var ya bizim meslekte, şey var. Rekabet güzeldir. Çok güzeldir. Olması gerekir şöyle her meslekten.
1: Şöyle bir durum var mı? Bir şeyi yapıyorsun, sonrasında daha iyisini yapma baskısı oluyor mu hiç?
0: Zaman içerisinde çok oldu tabii de, şöyle bir şey, sen yapmak istiyorsun ama dediğim gibi her meslekte rekabet vardır. Önemlidir, olmalıdır da. Bizimkinde hem rekabet var ama eğer birisi güzel bir şey yaptıysa o rakibi, onun için şey düşünmeye başlıyor. Bunu nasıl öldürebilirim? Yani şeyde bırakmıyor ya, onunki iyi olmuş, ben de bir dahaki sefere daha iyisini yapayım demiyor. Kendisinin kötü ama o iyi olanı da diyor ki onu bir şekilde ben mahvetmeliyim diyor. Öldürmeliyim.
1: Ne kadar fena aslında.
0: Yani işte bunlarla uğraşmak tabii yani zor. Kolay bir şey değil.
1: Çok fena gerçekten.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası devam ediyor. Devam ediyor.
1: Bu arada 2006 yılına döndüğümüzde Kiraz Mevsimi, orada da 3 tane Sezen Aksu yorumu
0: evet,
1: var değil mi?
0: Evet.
1: Hatta vokal koçluğu Levent Yüksel. Abi şey soracağım.
0: Albümün komple aranjeleri de Mustafa Ceceli.
1: Selamlar olsun. Sezen Aksu şarkılarını tek albümde böyle topla.

0: bir risk mi, cesaret mi, ne diyorsun, var mı ona
1: şöyle
0: bir yorumun?
1: Şöyle bir şey, tek, o üç şarkı olmayacaktı, tek şarkı olacaktı. Kiraz Mevsimi zaten albümü de adını veren. Ben hep böyle Sezen'den bir şarkı istiyordum. Neyse o da yaptı bu Kiraz Mevsimi'ni. O sıra tabii Sezen'in sözlüyorsundayız. O başımda şarkıları falan okutuyor o zaman. Çalışıyoruz yani. Ondan sonra Sezen'le de ilk çalışmamız. Ya dedi, senin ses rengin dedi benim çok hoşuma gidiyor dedi. Dur dedi, ben sana bir şarkı daha yapacağım dedi. Olur. Bir Yunan besteye Türkçe sözler yazdı. Ondan sonra onu da bitirdik. Sen de dedi böyle bir Arap tınısı da var dedi. Bir şarkı daha beğendi. Allah Allah diyor. Şimdi
0: Sezen Aksu yürümeye başladı. Yürümeye başladı. Dur bakalım bunun sonu nereye gidecek?
1: Ondan sonra Şuh Nefes'i yaptık. Şuh Nefes'te sözler Sezen Aksu. Beste Amor Diyap. Ondan sonra o albüm benim için gerçekten dönüm noktalarımdan biri.
0: Şuh Nefes.
1: Evet onu dinleyeyim. Onun hikayesi çok güzel çünkü.
0: Onu dinliyorum abi seni.
1: Şimdi o albümü yaptım. O albüm biraz dönüm noktamdır benim hakikaten. Yorumculuğumun öne çıktığı. Artık her zaman kıymetlidir magazin basını ama o zaman köşe yazar, iyi gazeteciler tarafından köşelerine taşındı o albüm. Dolayısıyla 3-4 şarkı herhalde klip çekmiştim ama bu Şu Nefes arada kaldı falan. 20 sene önceden bahsediyoruz işte.
0: Vay arkadaş.
1: Ve bir gün bundan 6-7 ay önce bir sabah uyandım. Bakarız böyle hani sabahlar işte Spotify falan bakıyorum. Bizim kendimizin gördüğü bir artist bölümü var ya. Hani şarkıların kaç izlenme.
0: Tamam.
1: Allah Allah, Şu Nefes birinci sıraya çıkmış. Diyorum ki ne oluyor lan? Ve devamı artıyor. Sürekli artıyor. 20 sene sonra Şu Nefes niye artıyor? Ondan sonra anlam veremiyorum. Şarkıyı sahnede bile söylemiyorum ben.
0: Aha
1: düşün.
0: Yeni bir şey araştıracak yeni bir konu.
1: Yeni bir konu. Ama durmuyor. Nasıl yükseliyor biliyor musun? Ve Allah Allah dedi. Dedim ki ben bir Sezen'i arayayım. Sezen'e söyleyeyim bunu dedim. Ondan sonra aradım. Ya dedim Sezen. Bizim dedim hatırlıyor musun? Hani 20 sene önce yaptığımız albümde bir Şuh Nefes vardı. Evet canım dedi. Ondan sonra, o dedim enteresan bir şekilde dedim. Bugün dedim kalkmayayım bir numaraya fırlamış dedim. Ya gerçekten mi dedi. Şimdi o da dalga geçiyor beni. Vallahi dedim öyle dedim. Enteresan dedi. Demek ki insanlar sevmiş dedim. Sonra öğreniyoruz ki Sezen normal demo albümleri çıkarıyor ya. O şarkıyı Sezen albüme koymak istiyor. Kendi albümüne. Bir akşam evde otururken müzisyen arkadaşlarıyla nakaratını boşluğa okuyor. Ve onu da sosyal medyaya koyuyorlar. Bir anda kıyamet kopuyor. Sezen'in yeni şarkısı Şuh Nefes diye. Herkes şeye sarılıyor tabii dijitallere. Şuh Nefes Sezen Aksu yazıyorlar ama Cenk Eren çıkıyor. Ondan sonra şimdi Sezen'e dedim ki sen ne yapacaksın, ne düşünüyorsun bu şarkı hakkında dedi. Bir şey mi oldu canım dedi. Yani dedim şimdi o şarkı benim değil mi dedim Sezen dedi.
0: Benim Sezen hakkım... eğer oturalım doğru konuşalım şimdi.
1: Şimdi benim hakkım değil mi o şarkı dedim yani.
0: Abi çok iyisin ya.
1: Dedi ki başka bir emrim var mı dedim. Yani dedim hani şimdi sen de ben dedim o zaman çekemedim. Klipçi mi çekmek istiyorum belki dedim. Yürü git lan dedi. Neyse sonra dedi ki tabii ki her zaman gönüllülük çok büyük bir kadın olduğu için. Dedi ki benim albüm dedi daha var 4-5 ay dedi. Sen dedi tekrar yeni bir düzenlemelerle falan dedi bakalım dedi. Hemen dedi böyle yeni düzenlemeyle oku dedi. Alper Atakan'da bir düzenleme yaptı okudum ama çok güzel oldu.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası.
0: Ve Cenk Eren ilk albüm şeyler var korist olarak yapılan
1: Ankara
0: var.
1: Radyosunda.
0: Ve Cenk Eren ismi özellikle sanki bana biraz şey gibi geldi. Lan yeter artık biraz yok yok hayır. Lan yeter artık ben de varım arkadaş nedir bu falan
1: hiç
0: filan.
1: Hiç öyle olmadı. Ne hiç bileyim, anlatayım.
0: Ben öyle hissediyorum. Hiç çok öyle yettiniz değil. Artık ha falan.
1: Ankara Radyosu bir sınav açmıştı çok sesli korosuna. Ailem de benim şarkıcı olmamı çok istemediği için olacaksan.
0: Bu arada lafını balla kesiyorum. Bir şey söyleyeyim mi? İnsan seninle var ya sabaha kadar muhabbet eder ha.
1: Ederim.
0: Sıkılmadan sıkılmadan konuşur insan.
1: Ederiz.
0: Abi dinliyorum seni.
1: O zaman ailem hep şey derdi. Şarkıcı olacaksa onlara göre şarkıcı olmak, TRT'de olmak, televizyona çıkmak. Yani onların algısı öyleydi. O zaman radyo bir sınav açtı.
0: Ekonomik kaygılar var mıydı bu arada?
1: Tabii canım olmaz mı? Yani, ve o sıra Ankara Radyosu bir sınav açtı. Çok sesli koro sınavı. Ben de girdim. Kazandım. Ondan sonra ben böyle bir 6-7 ay Ankara Radyosu Çok Sesli Koro'da korist olarak görev yaptım. Ama ben de bilmiyorum. Ben zannediyorum ki radyoya başlayınca hemen televizyonlara falan çıkacağız. Öyle bir şey yok tabii. Ondan sonra ben şarkı sahneye çıkmaya başladım. Radyodan ayrıldım. 3 sene Alanya'da yaşadım. Orada sahne yaptım. Sonra 93'te İstanbul'a geldim. 94'te o ve Cenk Eren albümünü yaptım. O zaman dedim ki Allah dedim de 90'lar ondan sonra savunun ben geldim. Yani kendim benden iyi ses yok, benden yakışıklısı yok. Ondan sonra işte 90'lar o dönemler aile işte dönemler işte Kenanlar, Serdarlar, Çelikler falan.
0: Biz kasetleri çalıyorduk ha, ya.
1: Yani, aynen ondan
0: sonra A100'ü, ben B100'ü. De şey
1: savunun lan açılın yani geldi işte. Beklenen geldi ondan sonra rahmetli Naşit Göktürk de o albümün şeyiydi, supervisor'ıydı. Albüm çıktı. Ondan sonra hiçbir şey olmuyor. Allah Allah, kimse beni ne arıyor ne soruyor. Ne sokakta tanıyan var ne bir şey var. Ondan sonra ben diyorlar ki canım ya çok erken falan diyorlar. Ondan artık ne erken 6 ay olmuş hiçbir şey olmamış albümden. Anladım ki o zaman dedim ki demek ki bu olmamış. Ne yapmak lazım? İyi çalışmak lazım. İyi hazırlanmak lazım. Albüm dediğin şey öyle. Öyle yaptım, hadi ben geldim.
0: Oldu. Ne kadar sürdü ki o ya? Çok özensiz bir şey mi oldu yani?
1: Yo, aslında özel. Bir baksan kimler var o albümde.
0: Yani.
1: İnanamazsın.
0: Onu, onu diyorum zaten.
1: Ya çok şey dönem herhalde. Yani belki hiç kimseye suç bulmam. Belki aranjör doğru aranjör değildi. Belki o şarkılar benim sesime uygun değildi. Falan. Hatta hiç unutmuyorum Ahmet Kaya. Neydi o? Ya unuttum. Mecidiyeköy'de Ortaklar Caddesi'nde bir stüdyodayız. Orada okumaları yapıyorum ben. Ahmet Kaya hayatta tabii o zaman. Başka bir stüdyoda da o okuyor falan. Ona bir ara geldi baktı bizim işte benim aranjör falan arkadaşım. Şöyle, bana baktı böyle yaptı. Lan dedi okuma bir şarkıyı dedi. Kötü dedi, bu sana uymamış dedi. Ondan sonra ben de bir sinirlendim. Yani... besteci ve söz yazarı bana uydurmuş ya, dinlesene Ahmet Kaya'yı, yani adam sana gelmiş açıkça söylemiş. Ondan sonra özensiz değil işte, dediğim gibi böyle bütün faktörler üst üste gelince olmadı.
0: Dönüm noktası dediğin an hangi an yani, ve özellikle müzikten bahsediyorum yani, bu neticede hayatını da ilgilendiren evet. Bir nokta var mı öyle bir an abi?
1: Var. 2000 senesi yani o albümden sonra ve Cenk Eren'den sonra ben Uzan grubunda Yeşim Salkım dönemi, Yeşil Müzik zamanı, Yeşim Salkım bana bir albüm yaptı şirketini ilk kurduğu zaman. Genelde hep cover şarkılar yapmıştık. Ondan sonra tabii o zaman çok büyük imkanlar olduğu için iyi aranjeler şunlar bunlar falan, o albüm hemen hemen benim dönüm noktam sayılabilir. O şey albüm olarak, o sahne olarak Dedikodulu Meyhane dönüm noktamdı. Hatta o sene 2000 senesi o albümle Kral TV'de en iyi çıkış yapan erkek sanatçı ödülünü aldım. Şimdi diyorlar ki Yeşim Salkım sanatçı, Salkım Uzan'ın karısı, tabii ki sana verecekler 2000 senesinde falan. Bir gün ben de dedim ki doğru insanı vermişler. Bakın hala duruyorum. Hayattayım. Yani hani torpille de verdilerse doğru insana vermişler. Çünkü hiç kimseye bir şey söylemek istemem. O dönemki benim yarıştığım, benim kategorideki arkadaşlarım şu anda hiçbiri yok. Yani 10 senedir yoklar. Hani bir de hani baktığın zaman öyle gelmişler, geçmişler yani. Ya kendilerini bırak, yok kendileri bırakmadı da yani. Dedim ki böyle bir yerde sorduklarında doğru insana vermişler. Duruyorum bakın dedim, ayaktayım dedim.
0: İlk sahneyi hatırlıyor musun bu arada? İlk sahne.
1: İlk sahneyi hatırlıyorum.
0: Ciddi misin ya?
1: Tabii.
0: Nerede? Ne zaman?
1: 85 senesi Antalya Side Çay Bahçesi. Çay Bahçesi'nin adını hatırlamıyorum. Tatildeyiz arkadaşlarla. Çadır tatili yapıyoruz. Bir hafta kaldık, para bitti. Çadıra borçluyuz. Ondan sonra yemek parası yok falan. Bir akşam o çay bahçesine gittik, oturuyoruz kara kara. Ondan sonra çay içiyoruz. Ondan sonra orada da orkestra var. Benim arkadaşlardan bir tanesi dedi ki oranın sahibi, ya bizim arkadaşımızın sesi çok güzel dedi. Çıksın söylesene de, Türk filmi gibi işte. Çıktım söyledim, adam dedi ki tamam dedi, sen akşamları gel burada söyle dedi. Sabah öğlen akşam yemekleri dedi, bir de yatma yeri veririm dedi. Oh dedik, harika, tatil de devam edecek. Ondan sonra ilk yani para olarak değil ama işte atıyorum yemek.
0: Yaptığının karşılığını aldığın.
1: Evet işte yatma yeri, yemek falan onunla şarkı söylüyor.
0: Abi bir de çekingen de değilsin aslında. Öyle mi? Yani,
1: çekingenim.
0: Nasıl çekingenlik?
1: Ben çok çekingenim. Ben sana
0: abi çünkü söylediğince söylemişsin hemen.
1: Söyledim bak bak. Şimdi ben sahnede 10 bin kişinin önüne çıkarım hiçbir şey olmaz. Hı. Fakat yolda yürürken ileride 10 kişilik bir grup görsem ya yolumu değiştiririm. Ya başım önde giderim ya başım tepede giderim.
0: Tanımasınlar diye.
1: Tanımasınlar diye değil. Bir, o şey bende böyle bir şey yani topluluk o, tanımadım yani işimi yapmadığım bir topluluğun karşısındaki olmak beni huzursuz ediyor.
0: Allah
1: o yüzden de benim adımı şeye çıkardılar. Ne ukala herif. Çünkü kafam yukarıda geçiyorum ya. Şey görmemek için ya da aşağıda.
0: Halbuki nedenim
1: evet,
0: bambaşka.
1: Şey, çekingenimdir. Lakin o çekingenliğim işimle alakalı artık bir şeyi kafama koyduktan sonra kalmaz. Onu yaparım.
0: Şeyi soracağım peki. Kazandığın ilk parayla ne aldığını hatırlıyor musun?
1: Ay. Kendime bir şey anlamam. Ya çok. Nereden aldım?
0: Ne bileyim bir araba.
1: Yok. Efendim?
0: Araba.
1: Şey diye sen onu şey diye soracaksın. Kaç yıl sonra aldın? Yani kazandığın ilk parayla araba. Ne diyorsun ya? Büyük olasılık herhalde. Annem ne diye de hatırlıyorum ya. Anneme böyle bir bulaşık makinesi mi? Öyle bir şey aldım diye hatırlıyorum. Yani ama öyle ilk parayla da değil o yine hani.
0: Bayağı bir aşamalar aşamalardan sonra.
1: Yani o zaman o kadar kolay değildi.
0: Abi unutamadığın bir şey var mı? Gün var mı?
1: Var.
0: Hangisi?
1: Ne kadar? Sen.
0: Ya sanki var ya hani ne kadar dolu yani görüyor musun?
1: Ya kadar. Ya 90. 7 mi 96'yı 97 diye bağlayan sene mi yılbaşı çekimleri var o zamanki Kanal D var işte yine vardı yeni kurulmuş falan orada yılbaşı programı çekiliyor ama benim o albümde olmadığı için bana başka bir şarkı yaptılar tekli bir şarkı hani yılbaşı programına katıldım diye o da o zamanki çalıştığım yerin patronu Kapkara'nın onun isteğiyle oldu yani torpille oradayım ama güzel bir şarkı da yaptık neyse ben de herkes gibi işte o bir çekim yapılan bir gazino gibi bir yer var. Orada masalarda oturuyor şarkıcılar sırası gelen söylüyor. Finalde de bütün şarkıcılar sahnede böyle yarım ay şeklinde hep fotoğraf herhalde çekiliyor. Ki o fotoğrafta işte gazetelerde yayınlanacak işte yılbaşında bunlar bunlar var falan diye. Şimdi ben de gittim çıktım tabii buraya. Yani ben de söyledim çünkü şarkı. Tabii çok büyük isimler var. Ondan sonra ben de duruyorum hani biraz kenarda durdum. Ondan sonra gelen beni bir itti. Gelen itti. Gelen itti. Ondan sonra ben en sona düştüm. O da yarım ay olduğu için herhalde fotoğrafçı da tam alamamış. Ben yokum fotoğrafta. Ben de kesilmiş. Açtım büyük bir hevesle yani. Söyleyeceğim herkese işte bakın yılbaşı akşamı ben de varım diye. Allah'tan şeyde televizyonda kesmemişler yani orada yayınladılar. Ama gelen itti, giden itti.
0: Allah'ım çok iyi.
1: Yani o iten arkadaşlar şey intikam değil de yapmamak gerekiyor.
0: Tabii.
1: Sen belki ben de yapmışımdır ama ben bilerek yapmam. Bilmeyerek yaptıysam yapmışımdır ama o iten arkadaşlardan bir tanesi önemli bir pop yıldızına sonra bizim meslek birlikleri var ya işte mesela vermiyor biliyorum falan. Orada para topladık. Ya ondan sonra olur insanların yani bu işler belli olmaz bugün ne olacak ben de büyük konuşmayacaksın insan her zaman her şeyi yaşayabilir
0: hazırlıklı yarın olmak lazım
1: hazırlıklı yarın bana da benim başıma da gelebilir böyle bir şey ama o şeyi anlatabildim mi o şeyi
0: kesinlikle metafor. Yani ama genelde böyle mi yani bunlar çok yaşanan şeyler mi
1: yaşanıyor görmüyor musun şimdi yani rapçiler birbirine giriyor baksana
0: çok
1: yani
0: fena.
1: Öldürecekler neredeyse. Çünkü çok dedi. Ben dedim ki bunları bir araya getirmeyin bunlar öldürür birbirini. Hani biz yine kameralarla falan böyle birbirimize sataşırdık. Bunlar bir araya da geliyorlar. Arkadaşlar seviyorlar da birbirini. Dedim çok bir araya getirmeyin bunlar öldürür birbirini. Çünkü çıkan böyle bir yani dümdüz gidiyor.
0: Abi sahnede yaşadığın enteresan bir şey var mı peki unutmadığın?
1: Benim mi? Onun için ayrı bir program yaparsan memnuniyetle anlatırım. Çünkü hani 30-35 senelik bir sahne hayatında.
0: Olmaz olur mu diyorsun?
1: Artık hani yani olmadı mı olmayan var mı diye sorsan daha iyi.
0: Hep müzikti değil mi hayatında? Yani müzik olmasa ne iş yapardın mesela? Hiç aklına geldi mi?
1: Yangın söndürme tüpleri dolduruyordum o şirkette.
0: Ne? Yangın söndürme tüpleri.
1: Eskiden, bak eskiden
0: ne
1: mesela.
0: Ne kadar çalıştın?
1: 3 ay yaz tatilinde. He. Şöyle eskiden çocuklar böyle yaz tatilinde böyle işlere verilirdi.
0: Ben de susatmışım ya. Beni buzu koyardım yine. Aynı bardaktan İstanbul'a su içiriyordum.
1: Ondan sonra o işin şakası. Orada çalışırdık. İyi ki o günleri görmüşüm diyorum. Ben müzik olmasaydı hayatımda hariciyeci yani diplomat olmak isterdim. Ankara'da doğduğum için hep hayalim böyle o elçilikler de genelde Ankara'yı bilenler bilirler. Çankaya tarafı, Ayrancı tarafı orada yoğunlaşmıştır. Hep gider o elçiliklere karşıdan bakardım. Ben de büyük elçi olacağım. İşte ben de ileride Türkiye'nin herhangi bir ülkesine büyük elçilik falan yapacağım. Aklım tabii hemen şeylerde benim Paris, Londra falan, Roma. Sonra yıllar sonra tabii böyle benim çok arkadaşım oldu diplomat, büyükelçi falan. Ondan sonra bir tanesi arıyor beni, bak gel ne olur Allah aşkına yeni atandım Gine'deyim. Oradan çıkıyor Senegal'e gidiyor falan. Ondan dedim işte senin de bir Paris'in Londra'nın olmayacak mı dedim. Abi dedim yani şuradasın. Öyle de kolay değilmiş hani yani demek ki ben de olsam. Öyle ta alttan başlayıp önce nerelerden başlayacağız.
0: Siyaseti ama hiç düşünmedin değil mi hayatında?
1: Yok ama çok severim.
0: Seversin.
1: Severim.
0: Takip ediyorsun.
1: Takip ederim. Hem dış siyaset hem iç siyaseti takip ederim ve çok severim. Twitter'da da o konuda çok aktifimdir. Twitter'da zaten sokak hayvanları ve siyaset konusunda çok aktifimdir.
0: Hiç yani müzisyenler genelde şarkıcılar genelde abi biraz geri duruyorlar ya. İşte ne bileyim konserler iptal olmasın, şu olmasın, bu olmasın ya da yani şunu söylersem bu kesimden, bunu söylersem bu kesimden maalesef bu noktaya geldik artık. Buna üzülüyoruz tabii. Böyle kaygılar da var ama sende böyle bir şey yok anladığım
1: kadarıyla.
0: Şöyle
1: oldu, kendim orada zekamı çok hakikaten takdir ediyorum. Tabii popülerlik zamanım, şimdiki iktidar yine iktidar o zamanda. Bu belediye konserleri işiyle alakalı... Ben dedim ki ben bunu hangi belediye olursa olsun fark etmiyor. Muhalefet, iktidar falan. Belediye konserlerine çıkmama kararı aldım. İkinci bir karar daha aldım. Herhangi bir yanlı kanalsa televizyon orada da program yapmamaya karar verdim. Bunlar 13-14 sene önce olan şeyler.
0: Vay be.
1: Belediye konserlerinin iki istisnası vardır. Pandemi zamanı ben bir yoğun bakım hemşiresi için onun düğününü ben yapacağım demiştim. Çok yorulmuşlardı yani yoğun bakım hemşireler.
0: Ne güzel.
1: Ve bütün masrafları bana ait, düğünde de şarkı söyleyeceğim demiştim. Bunu sonra bu tabii çok... Bir anda büyüdü falan. Benim altından kalkamayacağım bir şey olunca Alanya Belediyesi bunu biz beraber yapalım mı falan dediler. Orada çıktım sağlık çalışanlar için. Bir kere de yine bir ile söylemeyeyim şimdi polemik olmasın. Büyükşehir'de onun belediye başkanı seçilen benim gençlik arkadaşım 15-16 yaşlarda. O dedik ki ya ben çok istiyorum hani sen şarkı söylerken gelip sana bir çiçek vermek. Hani bizim neredeyse gençliğimiz beraber geçti falan. Dedim ki ya bunu bir şeye bağla. Yani hani bir şey için olsun bu dedim.
0: O çünkü da, ben hassasım bu konuda diyorsun.
1: Ondan sonra o da onu sünnet çöreni ve bayramla birleştirdi. Hatta tek de değildim ben. Berkay, Murat Dalkılıç ve ben vardım. Yani bu iki konserdir. Bir Afyon Belediyesi'ni çıkarıyorlar karşıma ama Motofest o şey bambaşka bir festival Afyon'da yapılıyordu. Belediyede sponsorlardandı. Ya dediğim gibi şöyle niye anlatıyordum ben bunu?
0: Ya işte siyaset.
1: Şimdi dolayısıyla bunun ileride insanın başını ağrıtacağını ben anladım. Onun için ne olursa gördüğümüz üzere insanların başı ağrıdı.
0: Ama doğruları söylemekten de geri kalmıyorsun.
1: Evet, bir de ben belediyelere çok sinirli olduğum için de o konserleri biraz da elimin tersiyle itiyorum. Çünkü iki dakika bir sokak hayvanları konusunda konuşabilir
0: miyim? Lütfen. Onu soracaktım zaten. Bekliyorum.
1: Şimdi 22 sene önce bir kanun çıktı sokak hayvanlarıyla ilgili. Diyor ki bütün Avrupa bunu böyle baş etmiş. Hayvanı alacaksın, kısırlaştıracaksın, aşılaşacaksın, yerine bırakacaksın. 22 sene önce çıkan bu kanunla beraber belediyelere bu yetki verilmiş. Belediyelere bir bütçe verilmiş. Sen bunu yap diyor. 22 sene önce ortalıkta belki 100 bin köpek vardı. Belediyeler bunu yerine getirmediler. Ne yaptılar biliyor musun? İşte çiçek ektiler, konser yaptılar, yaptılar. Yapsınlar, bunlar da gerekli bir sosyal belediyecilikte. Ama o parayı da ona harcama. Sokak hayvanı. Şimdi nerede? Şimdi önümüze büyük bir sorun çıktı.
0: Çok.
1: Diyorlar ki sokakta hayvan olmaz, doğru. Hiçbirisi hayvan sever, sokakta hayvan olmasını istemez. Fakat sen 22 sene önce bunu kısırlaştırmamışsın. Aşılamamışsın. Bu hayvanlar üremeye başlamış. Hele bir de şeyler var, pandemi döneminde sokağa atılanlar. Yaz aylarında çocuklarına doğum gününde hediye olarak alınan köpekler Çeşme'den, Bodrum'dan, Kaş'tan dönülürken otobanlara atılıyor. Ve bu hayvanlar insan eliyle çoğaldı. Bir baktık önümüzde şimdi 10 milyon falan, onlar büyük rakamlar, öyle bir rakam yok. Tarım Bakanlığı'nın resmi rakamı 2,5 milyon civarında. 2,5 milyon kısırlaştırma için yapılabilecek bir sayı. Ve ondan sonra bu hayvanlar bizim yüzümüzden çoğaldılar. Sonra şak diye yeni bir kanun çıkardılar. Dediler ki olmuyor. Bunu dediler belediyeler barınakları alsın. Hay hay. Barınak var mı?
0: Yok.
1: Yok. Barınağınızın kapasitesi ne kadar? 9000.
0: Hali ortada.
1: Hali ortada. Bizim barınaklarımız Avrupa gibi değil.
0: Ya.
1: Kaç hayvan topladın? 50.000. Kaç? 9000'i barınakta. Geride 41.000 var. 41.000 ne oldu? 17.000'i öldü. Doğal yollardan. Nedense nasıl hemen yani? Birdenbire doğal yol. Sokakta ölmeyen hayvan barınakta.
0: Ölüyor.
1: O da öldü. Peki onu da kabul ettik. Geride bir 30.000 rakamı kaldı. Yani belki hatır çıkaramadım şimdi. O nerede diye soruyorsun. Nerede bu hayvan ya? Bu hayvanı almışsın. Kayıtlı, kuyutlu, bu hayvanlar nerede? İşte o hayvanlar barınaklarda başlarına kürek vurup öldürülenler. Canlı canlı toprağa gömülenler. Çünkü sayın valilerimiz belediye başkanlarımıza diyor ki sokakta köpek görmeyeceğim. Belediye başkanı da emredersiniz diyor. Belediye başkanı gidiyor veterinerlik daire başkanına. Diyor ki sokakta diyor köpek görmeyeceğim diyor. O da emredersiniz diyor. Zabıtaya gidiyor. Sokakta köpek görmeyeceğim diyor. Zabıta da emredersiniz diyor. Köpekleri topluyorlar. Bizim barınaklarda çalışan işçiler işte şöyle bir durum vardır biliyor musun? Belediyelerin sürgün yeri barınaklar. Dolayısıyla orada hayvan sevmeyen insanlar
0: çok fena.
1: O hayvanları açlıktan birbirlerini yiyen hayvanlar var. Şimdi onun için ben bunu Twitter'da çok dile getiriyorum. Ve bunun siyaset üstü, yani bunun partiyle alakası
0: kesinlikle
1: yok. Asla
0: kesinlikle.
1: Ne o parti ne bu belediye falan. Yeni çıkan kanun çok korkunç bir kanun. Geçen sene çıkan, bakın şiddet dedik ki bu kanun şiddete yol açar. Yani çünkü baktığımız zaman hani bu genç çocuklar var ya 15-16 yaşında bir bıçaklayıp öldürüyorlar. Onlar ilk hayvan öldürerek başlıyorlar.
0: Maalesef, maalesef.
1: Bütün bilim bunu söylüyor. Yapmayın dedik. Bu yasayı çıkarmayın.
0: Maalesef onlar ondan gerçekleşti.
1: Ama
0: işte gelmiş olduğumuz nokta.
1: Gelmiş olduğumuz nokta. Dediler ki sokaklar güvenli değil, köpekleri toplayın dediler. Şu anda çok güvenlisin.
0: Canım abim o kadar iyisin ki vaktimiz sona erdi. Şu anlamda diyorum çok iyisin. Çünkü toplumda toplumun önünde olan çok kıymetli insanları biz sıkı sıkıya sarılıyoruz. Sen de onlardan bir tanesisin. Söylediklerin, yaptıkların örnek oluyor insanlara. Bir mücadelenin de içerisindesin aynı zamanda. Çok teşekkür
1: hakkım.
0: Ediyorum.
1: Ya insanları sevmeyebilirsiniz hayvan. Olabilir, normal korkuyor da olabilirsiniz. Öldürmeyin ya. Çok teşekkür ederim.
0: Abi iyi ki varsın.
1: Ben de.
0: Ayağına sağlık, yüreğine sağlık. Vallahi seninle saatlerce insan sohbet
1: yaparız
0: eder.
1: Yaparız yine.
0: Dinleyicilerim de vallahi bunu tekrarlayalım. Muhteşem isim sevgili Cenk Eren bugün konuğumdu hanımlar beyler. Hepinize de çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası sona erdi. Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la muhabbet arası Radyo Sputnik'te.
3: Biraz yapay zekayla ben düzenli olarak sohbet ediyorum. Dedim ki insan olmak ister miydin? Ya öyle bir istek ya da ihtiyacım yok dedi. Varsayalım insan oldun. Ne yapardın? Neleri deneyimlemek isterdin dedi. Verimlilik dosyasını kapatırdım diyor. Duyuların ve rastlantının peşine düşerdim. Çünkü insan olmanın olayı bilgi değil. Tat, koku, temas, tereddüt, saçma bir kahkaha diyor. Aslında bunlar belki de bizim kaçırdığımız, yani zaten yapabildiğimiz için nasılsa yaparım bir gün deyip atladığımız şeyler. Diyor ki sabahları çok erken kalkıp şehirde yürümek isterdim. Hava daha serinken fırından çıkan ekmek kokusunu takip edip insan olmanın bedenle düşünme kısmını yakalamak için bunları yapmak isterdim. Bir kahve içerken hiçbir şey yapmadan otururdum diyor. Sadece bakardım. Bir yapay zeka için en lüks aktivite bu. Amaçsızlık diyor. O kadar güzel geldi ki bana. Diyor ki birine gerçekten sarılırdım. Şu madde benim çok hoşuma gitti. Akşamüstü güneş batarken tek başıma otururdum diyor. Çünkü insanın bir iç sesi var. Bazen en iyi içerik o iç ses ve sessizlik. Yani daha çok bilmek değil, daha çok hissetmek istiyor. Yapay zeka, benim çok hoşuma gitti bunlar. Bir insan olarak siz bunları yapabiliyor musunuz? Bu listeyi bir gözden geçirin derim size efendim.
2: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü her perşembe saat 14'te Radyo Sputnik'te.
4: Bunu biliyor muydunuz?
2: Bunu biliyor muydunuz? Su aygırları karada yaşayan en büyük memeli türlerinden biridir. Sucul ortamda ağırlıklarına rağmen çok hızlı koşabilirler. Dev cüsselerine rağmen koşarken çok kısa süreliğine dört ayakları da yerden kesilerek havada kalan su aygırlarının karadaki hızı saatte 30 kilometreye kadar çıkabilir. Bunu biliyor muydunuz?
5: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Öfke birikir, sabır taşar, intikam yeminleri edilir. Bazen öyle bir noktaya gelir ki acı kelimelere sığmaz. İşte o zaman halkın dilinde şu sert deyim yankılanır. Burnundan fitil fitil getireceğim. Bugün mecaz anlamda söylenen bu deyimin ardında kan dondurucu bir gerçeklik yatıyor. Osmanlı döneminde bazı ağır suçlulara uygulanan bir işkence yöntemi vardı. Burnundan içeri düğümlü bir ip sokulur, boğazdan çıkarılır ve ileri geri çekilerek dayanılmaz acılar verir. Her kan damlasına fitil denirdi. Bu korkunç işkencenin ardından oluşan ifade burnundan fitil fitil getirmek. Karşındakine öyle büyük bir acı yaşatmak ki o da burnundan, gözünden, ruhundan çıksın. Bugün daha hafif anlamlarla kullanılsa da bu deyim hala ciddi bir öfkeyi ve hesaplaşmayı ifade eder. Kimi deyimler geçmişin karanlığından bugüne fısıltı gibi gelir. Bugün burnundan fitil fitil getirmek deyiminin iç burkan kökenine indik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ve Nebru Dönmez. Önce özetler. ABD Başkanı Trump, İran'a düzenlediği hava saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada saldırıların süreceği mesajını verdi. Suça sürüklenen çocuklara ilişkin teklif meclise sunuldu. İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonunda 21 kişi tutuklandı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. ABD Başkanı Trump, CENTCOM'un 3 gece peş peşe İran'a düzenlediği hava saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada saldırıların süreceği mesajını verdi. Müzakerelerden tamamen vazgeçmediğini belirten Trump, bir anlaşmanın halen mümkün olduğunu düşünüyorum dedi. İran basınına yansıyan haberlere göre ise Hürmüz Boğazı üzerinde bir insansız hava aracı düşürüldü. Devrim Muhafızları Ordusu tarafından düşürülen hava aracının ABD'ye ait olduğu belirtildi. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. Suça sürüklenen çocuklara ilişkin teklif meclise sunuldu. Teklifle birlikte 15-18 yaş arasına müebbet hapis cezası verilebilecek. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında 14 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 36'ya çıktı. Şüphelilerin ve 4 şirket adresinde arama, el koyma ve yakalama işlemleri gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul ve Ankara merkezli 3 soruşturmada 5 organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini bildirdi. Operasyonlarda 161 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Ankara'da kendini Reşoha olarak tanıtan Özkan Aydemir'in suç örgütüne yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin müştekileri silahla tehdit ederek para ve gayrimenkullerini gasp ettikleri, yağma suçunu işledikleri tespit edildi. İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonunda 21 kişi tutuklandı. Yasa dışı bahis ve kumardan elde edilen gelirin izini kaybettirmeye çalışanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 73 şüpheliden 21'i tutuklandı. En fazla göç alan ve göç veren iller belli oldu. İstanbul'un 329.912 kişiyle en çok göç alan il olduğu görüldü. En az göç alan illerse 4.914 kişiyle Ardahan oldu. Geçen yıl en fazla göç hareketliliği 480.185 kişiyle 20-24 yaş grubunda gerçekleşti. Tayland'da bir barda çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi. Polis acil çıkış kapılarının kilitli olması, yetersiz yönlendirme işaretleri ve yanıcı dekorasyon malzemelerinin faciayı büyütmüş olabileceğini değerlendiriyor. Fransa'da binlerce hektarlık orman yandı. Fransa'nın başkenti Paris'e 60 kilometre uzaklıkta bulunan ormandaki yangında 1900 hektardan fazla alanın küle döndüğü belirtildi. Bilim insanları uzaktan kontrol edilen robotlarla gerçek bir hasta üzerinde ameliyat yaparak bir ilke imza attı. San Diego Üniversitesi'nde görevli bilim insanları iki laparoskopik safra kesesi ameliyatını başarıyla tamamladı. Arjantin'de bir mahkeme uygun olmayan koşullarda tutulan iki Japon balığını hak sahibi ve hissedilebilen canlılar olarak tanıdı. Kararla balıklar restoran vitrininden alınarak daha uygun bir yaşam alanına taşınırken kararın benzer hayvan hakları davaları için de emsal oluşturması bekleniyor.
0: Ekonomi.
1: Tavuk eti üretimi Mayıs'ta azaldı. Türkiye genelinde tavuk eti üretimi Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre %16,3 azalarak 202.336 tona gerilerken tavuk yumurtası üretimi de %21,6 yükselişle 1.857.150.000 adede çıktı. Benzine artış geliyor. Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 55 kuruş lira zam gelmesi bekleniyor. Türkiye'de 82 ülkeye otomobil ihraç edildi. Türkiye'den yılın ilk yarısında 5 milyar 984 milyon dolarlık binek otomobil satıldı. En çok binek otomobil ihracatı Fransa, İspanya ve İtalya'ya gerçekleştirildi. Haziran'da gerçekleştirilen gıda denetimlerinde 242 milyon lira ceza kesildi. Bu denetimlerde 32 işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü %1,60 düşüşte 14.092 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 3 kuruş, euro 53 lira 59 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.129, çeyrek altın 10.025, tam altın 39.873, atı altını ise 40.883 lira.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Karadeniz çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek.
0: Kupanın günlüğü.
1: Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı sona erdi, kritik viraja girildi. Fransa, İspanya, Arjantin ve İngiltere yarı finale kalan ülkeler oldu. Dünya Kupası'nda yarı final programı da netleşti. Buna göre Fransa ile İspanya bu akşam, Arjantin ile İngiltere ise yarın final için sahaya çıkacak. Dünya Kupası'nda ilk finalist de bu akşam belli oluyor. Erken final olarak adlandırılan eşleşmede Türkiye saatiyle 22'de Fransa ile İspanya karşı karşıya gelecek. Finalde ise Fransa-İspanya maçının galibiyle karşılaşacak takım yarın belli olacak. Arjantin'de İngiltere yarın akşam final bileti almak için ter dökecek. Mücadele Türkiye saatiyle 22'de. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: İşsizler için kurulmuştu, işçiden alı patrona verdiler. İşsizlik Sigorta Fonu 2025 yılında işsizlere 70 milyar, patronlara 161 milyar ödeme yaptı. Şimdi bu İşsizlik Sigorta Fonu 1999 yılında yasalaştı, kuruldu. Bunun kurulma nedeni de o işsiz kaldığında işçilerin kendi ödediğiniz para bu arada. Yani sigorta primlerinizden kesiliyor, bir de devlet katkısı var. O fondaki parayı bir ara bitirilmişti. Ne oldu bu para diye sordular. O dönemde Mehmet Şimşek yine görevdeydi. Efendim yol yaptık, şey yaptık dedi. Yani bu fondaki para bunun için ayrılmış değil ki. Neyse. 2024 yılında 358 milyar 971 milyon 745 bin lira. Bu fondaki para 2024 işçiler, çalışanlar, emekçiler. Bu para sizin paranız ve o paradan işçilere 80 milyar 650 milyon verilmiş. Patronlara da teşvik, destek vesaire iş gücü alım kapsamında böyle gidiyor. Toplamda 161 milyar 72 milyon para verilmiş. Ne diyeyim artık? Hani gerçekten bir anlamda utanç yani. İşçiler alıp tekrar patrona veriyorsunuz efendim. Sanki işçi çok kazanıyormuş gibi.
2: Fethi Yılmaz'la yazı yorum her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Dünya Haberi.
1: Mutlu günler, saatler 11.10'u gösteriyor. Dünyanın haberini aktaracağız sizlere. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Rusya lideri Putin, Rusya'nın ekonomisini geliştirdiğini, silahlı kuvvetlerini iyileştirdiğini ve savunma sanayinde yeni sonuçlar elde ettiğini söyledi. Rusya'da Ukrayna ile yaşanan çatışmalarda 346 çocuk hayatını kaybetti. ABD ile İran arasında tırmanan gerilim sürüyor. Ayrıntılar haberimizde olacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Halk Cephesi Sivil Toplum Kuruluşu'nun Zafer İçin Her Şey adlı forumunda konuştu. Putin konuşmasında Rusya'nın ekonomisini geliştirdiğini, silahlı kuvvetlerini iyileştirdiğini ve savunma sanayinde yeni sonuçlar elde ettiğini vurguladı. Rusya'ya yönelik saldırılara aynı şekilde ve birkaç kat daha güçlü yanıt verileceğini, düşmanın bunu giderek daha güçlü hissedeceğini de sözlerine ekledi. Rus lider, Rusların gücünün tüm zorlukların ve korkuların üstesinden gelmelerinden kaynaklandığını söyledi. Rusya'da askeri sanayi işletmesine yönelik saldırı engellendi. Rusya Federal Güvenlik Servisi, Ukrayna Gizli Servisleri tarafından Moskova bölgesindeki stratejik bir savunma tesisine yönelik dronlarla düzenlenmesi planlanan terör saldırısının engellendiğini duyurdu. Dronları Rusya Federal Güvenlik Servisi özel kuvvetleri tarafından imha edildi. Yakalanan saldırının faili ise suçunu itiraf etti. Dronların saklandığı depoyu maddi kazanç karşılığında kiralayan Rusya vatandaşı ise yakalanma esnasında silahlı direniş gösterirken öldürüldü. Olayla ilgili terör maddesinden adli soruşturma başlatıldı. Rus ordusu Ukrayna'nın askeri sanayi tesislerini vurdu. Rusya Savunma Bakanlığı gece düzenlenen operasyonda Kiev'deki askeri fabrikaların Odessa bölgesindeki akaryakıt depolanan bir limanın yüksek hassasiyetli silahlarla tam isabetle vurulduğunu belirtti. Saldırılarda hava ve kara konuşlu uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla insansız hava araçlarının koordineli bir şekilde kullanıldığı belirtildi. Rusya'da Ukrayna çatışmasında 346 çocuk hayatını kaybetti. Rusya Devlet Başkanlığı Çocuk Hakları Komiseri Maria Lvova-Belova, kaçırılan Ukraynalı çocuklar efsanesi, Batı propagandasını ifşa etme adlı yuvarlak masa toplantısında konuştu. Rus yetkili Ukrayna ile yaşanan silahlı çatışma sırasında şimdiye kadar 346 çocuğun hayatını kaybettiğini, 1606 çocuğun da yaralandığını bildirdi. Kiev rejiminin temsilcileri 2014'ten bu yana Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nde aralarında küçük yaştakilerin de bulunduğu sivillere karşı çok sayıda suça karıştı. Rus yetkili Ukrayna'nın bunu terörle mücadele operasyonu olarak adlandırdığını, ancak kendi vatandaşlarını yok etmeye yönelik bir savaş yürüttüğünün altını çizdi. ABD ve İran arasında yaşanan gelişmelerle devam edeceğiz. ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusunda tırmanan gerilim tarafların karşılıklı saldırılarıyla sürüyor. ABD ordusu gece boyunca İran'ı bombardımana tuttu. Trump, İran için uygulanan deniz ablukasına geri dönüldüğünü açıkladı. CENTCOM, 5 saat süren operasyonun ardından bu gece İran'a yönelik son saldırı dalgasının da tamamlandığını duyurdu. Bu saldırıların İran'ın ticari taşımacılığına saldırma kabiliyetini daha da zayıflatmak amacıyla yapıldığı belirtilirken 6 eyalette askeri hedeflerin vurulduğu kaydedildi. İran ise ABD saldırılarına misilleme saldırılarıyla karşılık verdi. Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı Hürmüz Boğazı'nın güney koridorunda ülkeye ait iki tankerin İran'a ait seyir füzeleriyle hedef alındığını, bir mürettebatın hayatını kaybettiğini, 8 personelin de yaralandığını duyurdu. İran'ın hava saldırıları nedeniyle sirenler çalan Bahreyn'de de halka güvenli yerlere gitmeleri çağrısı yapıldı. Ürdün ordusu da İran'dan ateşlenen 4 füzenin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Olay nedeniyle herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da maddi hasarın olmadığı belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump askeri operasyonların yanı sıra İran'a yönelik deniz ablukasını da yeniden uyguladıklarını açıkladı. Trump, "Ablukayı yeniden devreye sokuyoruz. Bu abluka sadece İran için geçerli. İran'la iş yapanlar geçemeyecek, diğer herkes geçebilecek," dedi. ABD Başkanı müzakerelerden tamamen vazgeçmediğine de değindi. "Bir anlaşmanın halen mümkün olduğunu düşünüyorum," değerlendirmesinde bulundu. İran'la iki gün önce bir anlaşmaya vardıklarını hatırlatan Trump, ancak Tahran'ın daha fazla müzakere talep ederek geri adım attığını ve İran'ın nükleer silah edinmesini engellemek için düzenlenen saldırıların gerekli olduğunu savundu. Yemen'de Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin başkent Sana'daki uluslararası havalimanına hava saldırısı düzenlediğini ve bundan dolayı da ateşkesin sona erdiğini duyurdu. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, saldırının cevapsız kalmayacağını söyledi. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta pazar gecesi bir barda çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi. Yetkililer faciada güvenlik ihmali olup olmadığını araştırıyor. Polis, acil çıkış kapılarının kilitli olması, yetersiz yönlendirme işaretleri ve yanıcı dekorasyon malzemelerinin faciayı büyütmüş olabileceğini değerlendiriyor. Fransa'da binlerce hektarlık orman yandı. Fransa'nın başkenti Paris'e 60 kilometre uzaklıktaki Fontainebleau ormanında 12 Temmuz'da çıkan yangın henüz kontrol altına alınamadı. Paris'e yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki ormanda yaklaşık 850 itfaiye erinin yangın söndürme çalışmaları sürüyor. Yangında şu ana kadar 1900 hektardan fazla alan kül oldu. Paris'in yeşil akciğeri olarak bilinen ormandaki yangın son 20 yılda ülkenin kuzey kısmındaki en büyük 3. yangın olarak kayıtlara geçti. Dünyanın haberini aktardık. Yayınımız basın turuyla devam edecek.
0: Dünya haberi.
2: Zaten hani sizin söylediğiniz bakış açısıyla baktığımızda hani böylesi büyük işe alımda sadece CV'lerin ön gözle gözden geçirmesi 6 ay sürüyor.

0: Uzmanı aynı anda 5000, 10000 kişiyle görüşüp birkaç ay süren süreci 2 gün gibi bir süreçte organize edip tamamlayabiliyor.
1: Yapay zeka için söylenen bütün tabuların ötesine geçtiğinizi görüyorum. Çok teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum efendim.
0: Ben teşekkür ederim.
2: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü her perşembe saat 14'te Radyo Sputnik'te. Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la basın turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te. Basın turu.
3: Efendim yepyeni bir günden, yepyeni bir programdan herkese merhabalar. 14 Temmuz 2026 Salı'yı gösteriyor takvimler. Radyo Sputnik'tesiniz. Saatlerde 11.20 oldu mu basın turu başlıyor demektir. Ben Selin Yazıcı. Bugün de yine 2 kişi kaldık. Dün ne güzel sevinmiştik tekrar 3 kişi bir aradayız diye. Ama bugün de yine elde olmayan sebeplerden dolayı Serkan bugün bizlere katılamayacak. Biz burada sevgili Ebru ile artık sohbet ede ede 20 dakika boyunca Türk medyasına bakacağız. Dünyadan ve Türkiye'den olayları sayfalarına nasıl taşımışlar? O halde hemen günün ilk gazetesiyle başlayalım. Bugünün ilk gazetesi Sabah gazetesi olacak. Sabah gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün kabine toplantısı sonrası açıklamalarını sayfalarına taşımış. Özellikle üretici ve sanayicilere verdiği müjdeyi paylaşmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün açıklamada bulunmuştu. Sanayiye 1 trilyonluk destek paketi geliyor efendim. Stratejik ve teknoloji odaklı yatırımlar için kredi bütçesinin 750 milyar liraya çıkarıldığı bildirdi dün Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yeni finansman programıyla 250 milyar liralık bir kredi paketini daha sanayinin istifadesine sunuyoruz. Böylece toplamda 1 trilyon liralık kredinin önünü açıyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün kabine toplantısı sonrasındaki açıklamaları bunlardı. Bu arada altyapısı çöken Avrupa yanıyor haberini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Avrupa'da artan klima kullanımı yüzünden enerji altyapısı çöküyor efendim. Elektrik kesintileri artık bir kabus gibi yaşanıyor. Sıcaklıkla baş edemeyen kıtada ise 4 yılda tam 200 bin kişi sıcaklıklar sebebiyle maalesef hayatını kaybetmiş efendim.
4: Türkiye Gazetesi ile devam edelim. Sıcaklıklar sebebiyle hayatını kaybedenlerin yanı sıra doğumla da yeni bireyler tabii dünyaya geliyor. Bunda hayati bir şey var, topuk kanı hayat kurtarıyor diye bir başlık var Türkiye Gazetesi'nde. Bu da çocuk sahibi olacak ebeveynleri çok yakından ilgilendiriyor. Zira bu topuk kanı hayat kurtarıyor. Gerçekten birçok hastalığın erken teşhisini sağlıyor ve kalıcı hasar ve ölümlerinde önüne geçiyor. Topuk kanı ile birlikte hangi hastalıklar, tıbbi terimlerle bu birçok hastalığı bilmemiz mümkün değil ama özellikle SMA başta olmak üzere 6 hastalık bu yöntemle tanınıyor, taranıyor ve gelişmiş ülkelerde bu sayının da 30 ila 60'ın üzerine çıktığı belirtiliyor. Tarama kapsamının genişletilmesi daha fazla bebeğin hayatını kurtaracak diyor uzmanlar. Her yıl 5000 çocuk tarama sayesinde erken teşhis alıyor ve uygun tedaviyle sağlıklı yaşayabiliyor. Çocuk sahibi olacak anne babalara da bu önemli durumu aktaralım.
3: O halde Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Son birkaç gündür Ahbap Derneği ve Haluk Levent'e olanları konuşuyoruz. Ortada bir şeyler dönüyor, ciddi bir şeyler dönüyor. Hani şu anda ben kendi adıma bir yorum yapmayacağım tabii ki. Bu yorum hakkını kendimde bulmuyorum. Ben gazetedeki manşetleri sizlere aktarıyorum. Ve işte Hürriyet gazetesi bu Ahbap Derneği ile alakalı olarak Haluk Levent'in birebir görüşmeleriyle alakalı olarak iş adamı, iş insanı Hüseyin Başaran'ın açıklamalarına yer vermiş ve akıl almaz bir alışveriş manşetini atmış efendim. Dolandırıcılıktan gözaltına alındı biliyorsunuz Haluk Levent. İlgili holding patronu Hüseyin Başaran'ın suç duyurusu şöyle efendim. Başaran diyor ki 60 milyon dolar, bakın çok yüksek bir rakamdan bahsediyorum. 60 milyon dolar değerinde 22 gayrimenkulün satışı için anlaştık. Gayrimenkulleri para almadan Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya devrettim ama ödeme yapmadılar dedi. Şimdi böyle deyince de insan demez mi sen 60 milyon dolarlık bir şeyden bahsediyorsun?

0: mi almadan nasıl üzerine yaparsın diye. Onun da açıklaması var efendim. Hemen şöyle aktaralım. 3 Şubat'ta gerçekleşiyor bu durum. Haluk Levent asistanı Yeliz Kaya ile birlikte kendisini ziyarete gidiyor. Kimsesiz üniversiteli kız öğrencilere yurt yapacaklarını söylüyor ve kendisine ait 22 gayrimenkulü satın almak istediklerini söylüyor. Ödemenin de Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nden sağlanacak fonlarla yapılacağını söylüyor. Ancak Haluk Levent fon yetkililerinin parayı gönderebilmesi için taşınmazların tapularının fon yetkilisi olduğunu söyledikleri Yeliz Kaya, yani asistanı Yeliz Kaya'ya devredilmesi gerektiğini söylüyor. Sadece bir tapu bedelinin çok altında bir ödeme yapıyor. Diğer 21 taşınmazda ortada para pul yokken Yeliz Kaya'nın üzerine devrediliyor. Bu devirden 5 ay sonra işte Hüseyin Başaran bir suç duyurusunda bulunuyor. Levent ve Ahbap yetkililerini suçluyor. Değeri 60 milyon dolara bulan mal varlığını ele geçirmek amacıyla organize suç örgütü mantığıyla harekete ettiler. Ortada baştan sona kurgulanmış nitelikli bir dolandırıcılık suçu bulunmaktadır diyor. Bu arada Hüseyin Başaran ismi kulağınıza aşina gelmiş olabilir. Başaran Holding'in sahibi. Bundan 2018 yılında kızı ve 8 arkadaşı Dubai'ye bekala veda partisine giderken uçağa düşmüştü. Kızı, 8 arkadaşı ve uçaktaki 3 mürettebat hayatını kaybetmişti. Buradan da hatırlayacaksınız.
1: Bu arada Yeni Şafak gazetesi de aynı haberi Ahbap Derneği'ne gönderme yaparak Ahbap kazığı olarak bir manşet kullanmış. Yine bu Hüseyin Başaran'ın 60 milyon dolar dolandırılması ile ilgili, yani iddia edildiği üzere 60 milyon değerindeki 22 gayrimenkulün bu yurt yapılarak açıklanıp yapılmaması ile ilgili bir başka dolandırıcılık haberine geçelim mi?
0: O kadar çok var ki hangisini anlatacaksın bilmiyorum.
1: Sınırlarımız dışında yine geçen sene çok konuşmuştuk bunu. Paris'teki Louvre Müzesi'ndeki soygunu, bu 88 milyon euroluk soygunu. Şimdi onun iki zanlısı ile ilgili ifadelerinde açıklamalar var. Zanlıların ifadeleri ortaya çıkmış. Fransız gazetesi Le Monde'un ulaştığı sorgu tutanaklarına göre diyor ki iki kişi operasyonu organize iddia edilen bu kişiler ele geçirilen ganimeti yetersiz bulduğunu ve daha fazlasını alabilirdiniz dediğini öne sürmüşler. Çünkü zanlılar sadece soygunu 25 bin euro karşılığında yaptıklarını açıklamışlar. Ve soygun sırasında bu çaldıkları taçlar, kolyeler, küpeler ve broşlardan oluşan 8 parçalık koleksiyonun toplam 88 milyon euro değerinde ama onlar 25 bin euro için yapmışlar bu soygunu. Yani azla yetinmişler diyebiliriz. Bu da
0: birbirleri arasında girdiler kavgaya. Evet. Eyvahlar olsun. Peki Cumhuriyet Gazetesi'yle devam edelim. Cumhuriyet Gazetesi olağanüstü kurultaya yanaşmayan mutlak butlanın değişimini isteyecek diyor. Özgür Özel'den çağrı heyeti hamlesi demiş efendim. Biliyorsunuz CHP'deki işte bu olağanüstü kurultay tartışmaları artık yeni bir aşamaya taşınıyor. Genel merkezin kurultay için toplanan imzaları kabul etmemesi üzerine Özgür Özel cephesi bugün Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuracak efendim. Şu anda bununla ilgili bir haber bu da. CHP'de mahkemenin mutlak butlan kararıyla genel merkezden seçilmiş yönetimi çıkaran, ihraç kararları ve örgüt tasfiyelerine girişen Kemal Kılıçdaroğlu kanadı olağanüstü kurultay çağrılarına kapıyı kapattı. Özgür Özel liderliğindeki yönetimde olağanüstü kurultay yapılması için 3 kişilik çağrı heyeti istemiyle yargıya başvurma kararı aldı. Bugün Özgür Özel'in Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurması bekleniyor efendim. Başvuruda haberde de belirtildiği gibi bir çağrı heyeti kurulması talep edilecek. Peki mahkemeden olur da olumsuz bir karar çıkarsa da işte burada da hani hep konuşulan, kulislerde hep konuşulan yeni parti seçeneği gündeme gelecek. Biz de tabii ki takip ediyoruz bu durumu.
1: Posta takvim, özür dilerim, takvim gazetesiyle devam edelim. Takvim gazetesinde de bu sıcaklarda serinlemenin yolları olarak işte ya denize giriyoruz ya havuza, değil mi? Eğer denize gidemiyorsak plajlarda, gerçi İstanbul'da girilebilecek plajlar da var. Unutarak söylemiş oldum ama sevmiyorum. Sen bir alerjik bir durum yaşıyorsun havuzdan dolayı. Son hafta sonu girdiğin havuzda maalesef.
0: Sevmiyorum, havuza girmiyorum. Hep aklıma şey geliyor. Yıllar önce oğlum küçükken doktora götürdüğümde işte o zaman işte deniz pis, böyle denize soksam mı sokmasam mı şey yapıyorum. Çocuk doktorumuzun bir sözü kulağımdan gitmiyor. Bana dedi ki en pis deniz en temiz havuzdan daha iyidir demişti. Çocuğunu en pis denize sok, havuza sokma demişti. Bugün bir kere daha iyi kendisine
1: ben hakikaten bununla ilgili havuz... bu işi yapan bir arkadaşım var. Bu havuz tabletleri temizleme işini yapan, ona soracağım gerçekten bu havuzlar.
0: Ya havuz klor, aslında sadece yapıldığında... sana aitse sevgili Ebru, bir evin varsa ve sadece sen bundan yararlanıyorsan bunu normal karşılayabiliyorum. Ama mesela ben işte hafta sonu kendi evimin sitesindeki havuza girdim, girmez olaydım. Alerjik bir reaksiyon gösteriyor vücudum. Hani bu gerçekten yok ya.
1: Peki... Belki havuza girmek isteyenler olabilir. Denize gidemiyorlar. Şimdi havuza gitmek isteyecek olanlar olabilir. Ben gitmeyin diyorsun ama bu kadar para vermeyin. Çünkü havuz fiyatları da terletiyor diyor başlıkta. Öyle
0: bir
1: yazmış.
0: Bir de değil mi? Evet. Ay, yıllardır hiç bilmiyorum yani. Fiyatlar
1: şimdi İstanbul'daki otellerde böyle 5 yıldızlı otellerde özellikle giriş ücretleri... aslında baktığımızda kişi başı fiyatlar 800 liradan başlıyor diyor İstanbul'da, ama lüks bir otelde havuz keyfi yapmak isteyenlerin ödeyeceği tutar yemek dahil 24 bin liraya kadar çıkıyormuş.
0: Yok canım, onlar da abartmışlar. Ha, şu meşhur boğazın önünde olan o sonsuzluk havuzu olan otelden şimdi bahsediyorsanız tamam, onu şey yapabilirim, ama o herhalde en üstünü almışlar yani.
1: Şimdi meşhur
0: Boğaz'daki
1: Ortaköy'e giderken düğünlerin düzenlendiği otelden bahsediyoruz. Ya, şimdi o otelde mesela hafta içi ve hafta sonu tek kişi için günlük ücret yemek dahil 24.174 lira. Hadi 174
0: biz bunu
1: editörlerimize
0: bunun haberini bir yaptıralım biz Sputnik editörlerine.
1: 450 euro yani 24 bin lira o
0: bak,
1: bahsettiğimiz.
0: O bahsettiğin yerde doğru biliyorum.
1: Muhteşem
0: biliyorum.
1: O saray olan otel.
0: Onu biliyorum.
1: Yine başka bir otelde de 200 euro. O da 10.444 lira. Bu
0: kendi
1: da,
0: ülkemde euro ve dolarla.
1: Bu da Yeni Kapı sahilinde olan bir otel. Yine bilindik bir otel.
0: Tamam,
1: bu
0: onu da anladım. Onu da anladım.
1: Konum bildiriyorum. Yaklaşık yani 12 bin lira, 10 bin lira civarında.
0: İki kişi
1: Beşiktaş'ta yani, mesela bir tane böyle gösterilerin yapıldığı, tamam, özel davetlerin, organizasyonların gerçekleştirildiği bir otel var. Orayı da anladın biliyorum. O da 185 euro. Yaklaşık 9.900, 10 bin lira diyelim hadi. Hafta sonu da 215 euro, 11 bin lira olarak. Yine bizim bu hemen yakınımızdaki otel.
0: Cadde Bostan Plajı. Flor ya da Menekşe.
1: Onlar plaj ama bu otel havuz keyfi yapmak isteyenler için... mesela ben şu yanımızdaki otele gitmek isterdim. Bakayım fiyatını, hemen merak ettim. Bakıyorum.
0: İçinde
1: bulunmuş. Hafta içi 4.900 lira. Hafta içi gitme imkanımız yok ama cumartesi, pazar 5.900 lira, 6.000 lira.
0: Ben bir öğle arasında geçip sıklam saçlarla geliyorum.
1: Ben bir öğle arasında gidip gelebilirim. 4.900 liraya. İyiymiş. Değer mi?
0: Ya ben havuz seven bir insan değilim. Sevmememin neden... olduğunu da bir kere daha anladım. Ama tabii ki hani bu sıcaklarda başka şansınız yoksa.
1: O zaman ben seni Şile'de plaja gönderiyorum.
0: Orada da denize girdiğimi anlamıyorum. Dalgalardan dayak yiyorum yani, yok. Tamam, ben yüzdüğümü anlamıyorum.
1: O zaman sana adaları öneriyorum. Orası da uzak
0: ada güzel
1: dersin.
0: Yok yok, adalara güzel. Adalara gidiyorum yüzmeye.
1: Orada da fiyatlar 500 liradan 2000 liraya kadar çıkıyormuş. Gayet makul. Bir de ada gezisi yaparsın. Bisiklete binersin.
0: Ama şöyle bir şey var. Hafta sonu adaya gitmek de bir zulüm yani.
1: Ama hafta içi de çok kalabalık biliyor musun? Ben çünkü hani onu bilmiyorum. Kabataş'tan bindiğim için vapuru, oradaki
0: şimdi
1: adalar seferlerini görüyorum.
0: Kendi sakinin de var.
1: Akşam dönüşte o kadar böyle yığınla bir yolcu inişi var ki o vapurlarda.
0: Ben yaşlandım
1: lazım.
0: Ebru, ben artık kalabalığa gelemiyorum. Ben yani mesela böyle tatilde falan da böyle beni kandırmanın yolu, şurada çok sakin bir koy var. Nerede? Hemen koştur koştur.
1: O zaman sana
0: i̇şte
1: yat tatili.
0: Hiç kimse yok. Evet. Ya öyle
1: böyle ıssız koylarda.
0: Aynen.
1: tatlısız koylarda derken sakin koylarda.
0: Sakin, böyle sessiz, vik vik vik seslerin olmadığı.
1: Evet.
0: Mis yani. Bunların hepsi yaşlanma alametleri. Çok fena, çok üzülüyorum ama gerçekten bunu arıyor insan. Peki Posta Gazetesi'yle devam edelim. Film gibi bir hayat hikayesi demiş ve işte sevgili Selcan'ın hayat hikayesi neymiş? Hadi bir bakalım. Mersin'de yaşayan Selcan Kankul Kurban, 31 yaşında. Kendisine küçük yaşta, 6 aylıkken, yaşta bile değil 6 aylıkken havale geçiriyor ve kendisine beyin felci tanısı konuluyor. Serebral palsi olarak bileceksiniz efendim. Bu bebeklik veya erken çocukluk döneminde çıkan beynin kas hareketlerini ve duruşunu kontrol eden bölgede bir hasarın oluşması hastalığı efendim bu. Dolayısıyla çok zorlu bir süreç ama bu zorlu süreçten şahane bir şekilde çıkmış şahane bir genç kadın görüyorum. Kendisi fizik tedaviyle hayata tutunmuş, bu süreçten ilham alıyor, üniversitede fizik tedavi eğitimi görüyor, fizyoterapist olmak istiyor. Ona yapamazsın diyen herkese inat, hepsini yapıyor. Hem mesleğini eline alıyor, hem bu arada bir de şahane de bir aşk yaşıyor ve şahane de aşkıyla evleniyor. İşte bu güzel hayatının burada fotoğrafları da var. Film gibi bir hayat hikayesi diyor 31 yaşındaki sevgili Selcan'ın. Serebral palsiyi yenerek insanüstü gösterdiği bir çaba. Bu çaba sonrasında işte bakın sol kolu ve bacağını kullanamıyormuş. Ailesinin desteğiyle tedavisini sürdürüyor, konuşma becerisini kazanıyor. Fizyoterapisti oluyor ve sonrasında baktığımızda da burada da bir aşkla yaşıyor. Hatta 2019 yılında hastanede tanışıyor eşiyle de. O da bir kaza geçirmiş kendisi. Kaza sonrası tanışıyorlar. Şahane, güzel de vallahi böyle o kadar da güzel böyle bir fotoğrafları da var ki böyle kucaklamışlar birbirlerini. Ömürleri güzel olsun.
1: Milliyet gazetesiyle devam edelim. Yine yaz aylarında hepimizi çok ilgilendiren bir durum. Yine serinlemek için klimalarımızı açıyoruz ya da kliması olmayanlar ventilatörlerini açıyorlar.
0: Sen mi ventilatör? Beni biliyor musun? Ben daha yaşlı, yelpaze.
1: Sen daha yaşlısını söyleyeyim mi sana? Çift taraflı cam açıp ceryan oluşturmak.
0: Ceryan, yaşlılar ona başka bir korender. Korenler. Çok fena.
1: Peki,
0: oldu bu.
1: Klima, klima kullanmıyorsun. Yelpazeyle devam etsen.
0: Ona da alerjim var. Ben de böyle bir alerjik insanım.
1: Ben de ondan bahsedeceğim şimdi. Alerji değil, hatta hastalık. Lejyoner hastalığını duymuş muydun? Lejyoner hastalığı diye bir hastalık buna neden oluyor. Klimanın bakımsız olması, yani bu filtrelerinin temizlenmemesi sonucu solunarak alınan o pis havayı soluduğunda böyle bir hastalıkla karşı karşıya kalıyorsun. Ve düzenli olarak da temizlenmesi gerektiğini söylüyor uzmanlar. Özellikle yaz aylarında çokça kullanıldığı için. Nedir bu lejyoner hastalığı peki? Belirtileri yüksek ateş, titreme, öksürük, nefes darlığı, kas ağrısı, halsizlik, baş ağrısı, ishal, bulantı, bilinç bulanıklığı, gerçekten ciddi belirtiler bunlar. Tedavisi de antibiyotikle gerçekleştirilebiliyor. Ağır vakalarda hastaneye yatış da mümkün ve uzmanlar diyor ki bu hastalıktan en etkili korunma yöntemi merkezi su ve iklimlendirme sistemlerinin doğru işletilmesi ve düzenli bakımının yapılması. Birçok otelde de bu ya da spor salonunda bu klimaların bakımı yapılmadığında benim tanıdığım bazı insanlar bu rahatsızlık belirtilerini gösterdiler ve hasta oldular. Dediğim gibi alerjiye de sebep olabiliyor ciddi rahatsızlıklarla çok beraber.
0: O halde bugünün son gazetesi akşam gazetesiyle noktalayacağız. Akşam gazetesi FETÖ'ye büyük operasyon demiş. 1022 şüpheliye gözaltı kararı. Dün bunu bolca bültenlerimizde paylaşmıştık. 15 Temmuz'un 10. yılında efendim FETÖ'nün alçaklığının 10. yıl dönümü olarak akşam gazetesi vermiş. Yurt genelinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi efendim. 81 ilde yürütülen soruşturmalarda 968 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonların en yoğunlaştığı iller ise Ankara, İzmir ve İstanbul oldu. Ayrıca İstanbul merkezli 11 ilde örgütün eğitim yapılanmasına yönelik operasyonda da 54 zanlı gözaltına alındı. Aralarında 17'si ihraç edilmiş, 20 öğretmenle finans sorumluları da var diyor ve bu arada 15 Temmuz'un 10. yılında yarın da burada canlı yayında sevgili Fethi Yılmaz ve Ceyhun Bozkurt'la 15 Temmuz'a özel bir programın olacağını sizlerle paylaşalım. Yarın dolayısıyla basın turu olmayacak sevgili dinleyiciler. Yarın saat 10 ile 12 arasında Radyo Sputnik Haber Müdürümüz Fethi Yılmaz'la birlikte yine radyomuz programcılarından gazeteci Ceyhun Bozkurt sizlerle 15 Temmuz özel yayınında birlikte olacak. Bizler bir günlük aranın ardından ne oluyor? Perşembe mi oluyor? Perşembe günü yine inşallah kaldığımız yerden sizlerle buluşacağız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Basın turu.
2: Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la basın turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te.
3: İnsan görünümlü bir baba, bir yaratık sırf işte eşini, çocuğun annesini sinir etmek için görüntülü olarak arıyor ve çocuğa bir takım işkencelerle bulunuyor, işkenceler çektiriyor. Tutuklandı o. Anneye ve çocuğa ne oldu biliyor musunuz? Devlet koruması altına alındı. Ya bizim ülkemizde kadınlar neden gizlenerek yaşamak zorunda kalsınlar? Yani onların gidip kaldıkları sığınma evlerinde ya da bir şekilde bulundukları yerden değiştiriyorlar, başka yerlere gidiyorlar, kimliklerini gizliyorlar, isimlerini gizliyorlar, adreslerini, yerlerini gizliyorlar. Niye? Eşlerinde canını almak için kovalayan insan görünümü değişik şeyler var. Ya sormak lazım buradan. Sokaktaki köpekleri toplayalım, kedileri şöyle yapalım, böyle yapalım falan. Tamam, zaman zaman ülkemizde evet köpeklerin saldırdığı çocuklar, insanlar bunlar da olmasın, bunların da olmasını istemiyoruz. Zaten her şey bir düzen içerisinde olsun istiyoruz. Bundan doğal daha ne var?
4: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
2: Paranın hareketi.
1: Ekonominin nabzını dinleyeceğiniz program Paranın Hareketi ile sizlerleyim. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Tavuk eti üretimi Mayıs'ta azaldı. Benzine zam geliyor. Türkiye'den 82 ülkeye otomobil ihraç edildi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Bültenimize borsa verileriyle başlıyoruz. Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,74 düşüşle 13.988 puandan başladı. Bankacılık endeksi %0,17, holding endeksi %0,12 düşüş kaydetti. Sektör endeksi arasında en fazla kazandıran %0,31 ile kimya, petrol, plastik, en çok düşense %9,35 ile finansal kiralama faktöring oldu. Tavuk eti üretimi Mayıs'ta azaldı. Türkiye genelinde tavuk eti üretimi Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre %16,3 azalarak 202.336 tona gerilerken tavuk yumurtası üretimi ise %21,6 yükselişte 1.857.150.000 adede çıktı. Benzin fiyatlarına artış geliyor. Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 55 kuruş zam gelmesi bekleniyor. 21 ilin ihracatı 1 milyar doların üzerine çıktı. Ticaret Bakanlığı Ocak-Haziran döneminde 21 ilin ihracatının 1 milyar doların üzerine çıktığını, 50 ilde de ihracat artışı kaydedildiğini bildirdi. Türkiye'den 82 ülkeye otomobil ihraç edildi. Türkiye'den yılın ilk yarısında 5 milyar 984 milyon dolarlık binek otomobil satıldı. En çok binek otomobil ihracatı Fransa, İspanya ve İtalya'ya yapıldı. Binek otomobil ihracatı Ocak-Haziran döneminde 20 milyar 839 milyon 897 bin dolarlık dış satıma imza atan otomotiv endüstrisinin dış satımından %28,7 pay aldı. Geçen yılın ilk yarısında 6 milyar 317 milyon 541 bin dolar olan binek otomobil ihracatı bu senenin aynı döneminde %5 düşüşle 5 milyar 984 milyon 493 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Gemi ve yat sektörünün ihracatı 1,5 milyar dolara ulaştı. Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Talha Pepe, gemi, yat ve hizmetleri sektörünün yılın ilk 6 ayında 1,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirterek bu yıl sonunda yeni bir rekor kırarak 2,5 ila 3 milyar dolar arasında ihracata ulaşmayı hedefliyoruz dedi. Haziran'da gerçekleştirilen gıda denetimlerinde 242,8 milyon lira ceza kesildi. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, 1-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen 127.643 gıda denetiminde uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 242,8 milyon lira idari para cezası uygularken 32 işletme hakkında da suç duyurusunda bulunduk dedi. Türkiye'nin 6 aylık somon ihracatı 201 milyon 849 bin 494 dolara ulaştı. Karadeniz'deki kafeslerde yetiştirilen Türk somonu Ocak-Haziran döneminde 30 ülkede alıcı buldu. Bu dönemde Rusya, Belarus ve ABD en fazla Türk somonu ihraç edilen 3 ülke oldu. Türkiye'den Ocak-Haziran döneminde Rusya'ya 129 milyon 492 bin 428, Belarus'a 31 milyon 997 bin 888, ABD'ye de 7 milyon 478 bin 206 dolarlık somon dış satımı yapıldı.

0: Balon balığı desteklerinde üst limitler yeniden belirlendi. İstilacı balon balığı avcısı balıkçılara yapılacak destekleme ödemelerinde üst limitler yeniden düzenlendi. Buna göre benekli balon balığında 100 bine kadar her bir adet için 35 lira destekleme ödemesi yapılacak. Diğer balon balığı türlerinde ise 200 bin adet olan üst limit 1 milyona çıkarıldı. Söz konusu türler için destekleme tutarı her bir adet için 10 lira olarak uygulanacak. Vergi borçlarının taksitlendirilmesine yoğun ilgi var. Vergi dairelerine olan borçların 72 aya kadar taksitlendirilmesini sağlayan düzenleme kapsamında ilk 25 günde 228 binden fazla mükellef başvurdu. Düzenleme ile toplam 206 milyar liralık borç taksitlendirilirken başvurular 31 Ağustos'a kadar devam edecek. İstanbul'da konut ve iş yerinde dönüşüm çalışmaları sürüyor. Temmuz ayı itibariyle İstanbul'un 39 ilçesinde dönüşüm süreci devam eden bağımsız bölüm sayısı 276 bine ulaştı. Kampanya kapsamında konutlar için 875 bin lira hibe, 875 bin lira düşük faizli kredi ve 125 bin lira taşınma desteği verilirken iş yerleri için bu rakam toplamda 1 milyon olarak belirlenmişti. 31 Aralık 2026'ya kadar uzatılan kampanyadan bu tarihe kadar ev ve iş yerini riskli yapıyla ilan ettiren tüm vatandaşlar faydalanabilecek. Müzik. 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilere istihdamdan ulaşıma geniş destek sağlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 2571 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuda istihdamı sağlandı. Şehit yakınları ve gazilere ücretsiz ulaşım, doğal gaz indirimi, sağlık hizmetlerinde öncelik ve eğitim desteği gibi çok sayıda hak ve hizmet sunuluyor. Doğa 19 milyona yakın ambalaj topladı. Sıfır Atık Hareketi kapsamında hayata geçirilen ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Ajansı tarafından yürütülen depozitosu olan ambalajlar sisteminde 10 günde 18 milyon 775 bin ambalaj toplandı. Doğa logolu plastik, cam, alüminyum içecek ambalajlarını depozito iade makinelerine veya manuel iade noktalarına teslim edenler her uygun ambalaj için 1 lira teşvik bedeli kazanıyor. Paranın hareketiyle ekonominin nabzını yokladık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Paranın hareketi.
2: Ülkenin ikinci büyük partisinin dümeni kırılmış gemi gibi sürekli sağa sola savrulması.
3: Gidin CHP'li belediyelerde bir suç bulun. Bulamıyorsanız da bir suç uydurun.
4: İşi gücü bırakıp bugünden cumhurbaşkanlığı adaylığına soyunmaları kendi adlarına da namertlik.
5: Et diye de karışacağız, süt diye de karışacağız.
6: Önceliği demokrasi olanlara soruyorum. Ne oldu sizin demokrasi söyleminize?
7: Geçmişte yüzleşerek, geçmişten dersler çıkararak önümüze bakmak zorundayız.
8: Türkiye ve dünya gündemine dair tüm güncel gelişmeler canlı yayınlarla

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yaz aylarında evin en çok ısınan bölümlerin başında mutfak geliyor. Fırın, ocak ve diğer mutfak cihazlarının oluşturduğu sıcaklık özellikle bunaltıcı günlerde evin genel havasını da olumsuz etkileyebiliyor. Ancak uzmanlara göre uygulanacak birkaç basit yöntemle mutfakta biriken sıcaklığı azaltmak mümkün. İşte yazın mutfağı serin tutmanın en pratik yolları. Listenin ilk sırasında aspiratör veya mutfak havalandırmasını doğru kullanmak yer alıyor. Yemek piştikten sonra aspiratörü birkaç dakika daha çalıştırmak, içeride biriken sıcak hava ve nemin dışarı atılmasına yardımcı oluyor. Uzmanlar ayrıca hava akışını arttırmak için evin iç kapılarının açık bırakılmasını öneriyor. Pencereleri günün en sıcak saatlerinde açık tutmaksa sanılanın aksine evi daha da ısıtabiliyor. Bu nedenle pencerelerin sabah erken saatlerde, akşam güneş battıktan sonra veya gece serinliğinde açılması tavsiye ediliyor. Karşılıklı iki pencerenin aynı anda açılmasıyla oluşturulan çapraz havalandırma da sıcak havanın dışarı çıkmasını kolaylaştırıyor. Uzmanlar kullanılmayan odaların kapılarının kapalı tutulmasının da serin havanın yaşam alanlarında kalmasına yardımcı olduğunu belirtiyor. Böylece gereksiz sıcak hava dolaşımı azaltılırken enerji tasarrufu da sağlanabiliyor. Yemek pişirme saatlerini değiştirmek de mutfağın daha az ısınmasını sağlayabiliyor. Öğle saatleri yerine sabah erken saatlerde ya da akşam serinliğinde yemek hazırlamak öneriliyor. Sıcak günlerde salata ve pişirme gerektirmeyen tariflerin tercih edilmesi de mutfaktaki ısı yükünü azaltabiliyor. Bir diğer önemli öneri ise aynı anda çok sayıda elektrikli cihaz çalıştırmamak. Fırın, bulaşık makinesi, kettle ve benzeri cihazların yoğun kullanımını akşam saatlerine bırakmak, mutfağın gün içinde daha serin kalmasına katkı sağlıyor. Uzmanlar ayrıca güneş alan pencerelerde perde kullanılması, LED aydınlatmaların tercih edilmesi ve gereksiz elektronik cihazların kapatılmasının da evin genel sıcaklığını düşürmeye yardımcı olabileceğini vurguluyor. Yaz aylarında mutfakta biriken sıcaklık tüm evi bunaltabiliyor. Uzmanlara göre doğru havalandırma, yemek saatlerini değiştirmek ve ısı yayan cihazları bilinçli kullanmak, mutfağı yaz boyunca daha serin tutmanın en pratik yolları arasında yer alıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler 12'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Devleti Baba Emiri El Sani'nin vefatı dolayısıyla Katar'a taziye ziyaretinde bulunacak. MHP lideri Bahçeli, ABD Başkanı'nın mutabakat benim için bitti açıklaması sorumludur dedi. Özgür Özel, olağanüstü kurultay için mahkemeye başvuracak. Ayrıntılar haberimizde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gidiyor. Erdoğan, Katar Devleti Baba Emiri Şeyh El Sani'nin vefatı dolayısıyla bugün Katar'a taziye ziyaretinde bulunacak. Uzun süredir tedavi gören El Sani dün 74 yaşında hayatını kaybetmiş ve Doha'da toprağa verilmişti. Şeyh Ahmet'in vefatı nedeniyle ülke genelinde 4 günlük resmi yas ilan edilmişti. 1995-2013 yılları arasına görev yapan El Sani, 2013'te ise yönetimi oğlu Şeyh Temim bin Hamed El Sani'ye devretmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün partisinin meclis grup toplantısında konuştu. Bahçeli, Hürmüz Boğazı'nda artan ABD-İran gerilimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Daha iki hafta önce bu kürsüden mutabakat sözlerine ilişkin duyduğumuz memnuniyeti söylemiştik. Verilen mutabakat sözü nihayete ulaşmalı. İran'ın bombalanması barış ihtimaline güveni sarstı. İran tarafı saldırıya uğramıştır ve vatandaşları öldürülmüştür. Bu gerçekler görünmelidir dedi. MHP lideri Bahçeli, ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarını da değerlendirdi. ABD Başkanı'nın mutabakat benim için bitti açıklaması sorumludur. Mutabakat bir şahsın değil, devletin taahhüdüdür. Öncelikle saldırılar durdurulmalıdır. Hürmüz'den yükselen gerilim felakete dönüşmeden durmalıdır ifadelerini kullandı. CHP'de olağanüstü kurultay tartışmaları yeni bir aşamaya taşınıyor. Genel merkezin kurultay için toplanan imzaları kabul etmemesi üzerine Özgür Özel cephesi bugün Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuracak. Başvuruda çağrı heyeti oluşturulması talep edilecek. Mahkemeden olumsuz karar çıkması halinde ise yeni parti seçeneği gündeme gelecek. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yarın mecliste önemli bir görüşme gerçekleşecek. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala yarın DEM Parti heyetiyle bir araya gelecek. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında 14 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 36'ya çıktı. Şüphelilerin ve 4 şirket adresinde arama, el koyma ve yakalama işlemleri gerçekleştirildi. Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul ve Ankara merkezli 3 soruşturmada 5 organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini bildirdi. 161 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. En fazla göç alan ve göç veren iller açıklandı. Buna göre İstanbul 329.912 kişiyle en çok göç alan il oldu. En az göç alan il ise 4.914 ile Ardahan oldu. Geçen yıl en fazla göç hareketliliği 480.185 kişiyle 20-24 yaş grubunda gerçekleşti.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.096 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 3 kuruş, euro 53 lira 63 kuruş. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.107 lira, çeyrek altınsa 9.989 lira seviyesine geriledi. Tam altın 39.724, ata altında 40.725 lira.
0: Kupanın günlüğü.
1: ...2026 FIFA Dünya Kupası'nda adım adım sona yaklaşılıyor. Kupada çeyrek final heyecanı sona erdi ve kritik viraja girildi. Fransa, İspanya, Arjantin ve İngiltere yarı finale kalan ülkeler oldu. Dünya Kupası'nda yarı final programı da netleşti. Buna göre Fransa ile İspanya bu akşam, Arjantin ile İngiltere ise yarın final için sahaya çıkacak. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk finalist bu akşam belli olacak demiştik. Kupada erken final olarak adlandırılan eşleşmede Fransa ile İspanya karşı karşıya gelecek. Bu zorlu dev mücadele Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Ve finalde Fransa-İspanya maçının galibiyle karşılaşacak takımsa yarın belli olacak. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin ile İngiltere yarın final bileti almak için ter dökecek. Bu mücadele de yine Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Her iki maçta kazanan ekipler adını finale yazdıracak. Yenilenen takımlarsa üçüncülük mücadelesi oynayacak. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Okan Aslan'la gün ortası radyo programı başladı. Radyonuz Radyo Sputnik'te. Ben Deniz Okan Aslan, sizlerle birlikteyim. Ekip arkadaşlarımla beraber geldim her zaman olduğu üzere. Teknik masada sevgili Simge, editör masasında sevgili Öznur. Adını bilmediğim değişik masada sevgili Kemal. Özgür de buralarda, Akif de buralarda, Mikail de buralarda. Herkes burada. Hiçbir eksimiz yok çok şükür. Bizde kadro tamam. Dün akşam çok güzeldi be. Harbiye'de Güler Duman Oğuz Aksaç konseri vardı. Ama en güzel tarafı neydi biliyor musunuz? Ekip arkadaşlarım da oradaydılar. Radyomuzun böyle bir dakikalık tanıtım videosu hazırlandı arkadaşlarım tarafından. Harbiye'de o video döndü, çok güzel bir şeydi. Biliyorsunuz biz bu konserlerin medya sponsorlarından bir tanesiydik değerli dinleyiciler. Çok güzel bir ortam vardı, harika bir konserdi. Güler Duman ve Oğuz Aksaç. Oğuz Aksaç her ikisi de şov yaptı bildiğiniz sevgili dinleyiciler. Gelmeyenler, o konseri izlemeyenler, gitmeyenler çok şey kaçırdınız. Oo, çatır çatır çatlayın işte. Öyle değil mi Simge? Çatlasınlar. Çok şey kaçırdınız. Bak bundan sonrakiler farklı farklı illerde, farklı tarihlerde, onları da duyuruyoruz zaten sizlere. Belki onlardan da bilet veririz dinleyicilerimize, orada olan dinleyicilerimize bilet veririz, hiç merak etmeyin. Bugün kıymetli dinleyiciler, gerçekten çok özel bir isim konuğum. Sevgili Demet Sağıroğlu canlı yayında konuğum olacak saat 12.30'dan sonra. Hepinizin yakından tanıdığı, sevdiği, ülkemizde sevilen sanatçılardan bir tanesi. Sevgili dinleyiciler, Allah ömür versin. Birbirinden güzel şarkılara imza attı. Hangisi en çok sevdiğin senin Demet Sağıroğlu'nun? Simge, Arnavut Kaldırımı. Kemal dedik ya, önce ben söyleyecektim ya. Allah Kemal, Arnavut Kaldırımı. Arnavut Kaldırımı değil mi? Kesinlikle. Öznür sen, Arnavut Kaldırımı. Bir şey söyleyeyim mi? Benim meslek hayatımda, ya meslek hayatımın başlarıydı galiba. Ya başlarıydı ya bilmiyorum ya, o tarihler. Başka bir radyoda, başka bir program sunucusundan istediğim ilk istek şarkısıydı. Arnavut Kaldırımı. Rahmetli annemle beraber dinlemiştim o şarkıyı. Böyle o zaman bir radyo vardı, hatırlamıyorum şimdi. Ondan sonra yayında bir arkadaş vardı. Zaten radyo, hani radyoların ilk dönemleri daha yeni yeni böyle filizlenmeye başladığı dönemler. Ondan sonra bir süre sonra da zaten o şarkıyı istedikten bir süre sonra da, kısa bir süre sonra da ben zaten şey yaptım, yani mesleğe de başlamıştım. O yüzden öyle bir farklı bir yeri var, yani o Arnavut Kaldırımı'nın farklı bir yeri var gerçekten. Kınalı Bebek, Kınalı Bebek gerçekten çok güzel şarkıları var. Sevgili Demet Sağıroğlu birazdan canlı yayında konuğum olacak. Değerli dinleyiciler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi siz Demet Sağıroğlu'na hoş geldin Demet dersiniz. Demetciğim hoş geldim hoş geldim dersiniz. Demetciğim nasılsın dersiniz. Şu şarkını çok beğeniyoruz dersiniz. Selam gönderirsiniz, mesaj gönderirsiniz. Kesin yaparsınız. Kesin. Şey vermiyorum, ihtimal vermiyorum. Olmama ihtimalini vermiyorum. O yüzden de WhatsApp numaramızı sevgili Simge sizlere şimdi duyuracak. Hadi bakalım.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: Tuba hoş geldin.
2: Hoş buldum.
0: Daha bir gençleşme. Aşağı doğru gidiyorsun maşallah böyle.
2: Ya geri yalım. Kova burcunda varmış bu, biliyor musun?
0: Ciddi misin sen?
2: Senin burcun değil.
0: Kova.
2: Süperiz işte ya.
0: Tuba Özay ismi burada da işte fark ediyor.
2: Ya tabii ya, yani şimdi ilişkiler çok, çok önemli. İlişkileriniz iyi olursa eğer bazen paradan çok çok daha değerlidir insan kazanmak. Hatta şarkının bir yerinde de diyor, ne yana baksam hep bir zulüm, her yerde şiddet, her yerde ölüm. Haydi durma sen de söyle, bu düzen elbet gitmez böyle. Vallahi de billahi de deliriyorum, deliriyorum. Sustukça ben deliriyorum, sustukça ben deliriyorum. Söylerken bir sonra söyleyeceğim cümleyi düşünerekten adım atıyorum, merak etme sen.
0: Dişli dönüyor ben, cümleyi ben atıyor böyle.
2: Tabii bak, hızıma yetişemezsin.
0: Tuba'cığım ayağına sağlık. İyi ki geldin. İyi ki varsın. Seni çok
2: sen
0: seviyoruz.
2: De ben de seni çok seviyorum. Üzere. Çok teşekkürler Radyo Sputnik'e ve sana Okan Aslan.
3: Selamlıyorum. Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik.

hanımlar beyler, Rokan Aslan'la gün ortası radyo programı devam ediyor. Radyonuz Radyo Sputnik'te. Ben bu akşam neredeyim biliyor musunuz? Sevgili Mine davet etti, Mine Ayman. Hiç aksatmaz böyle şeyleri, çok sever. İlk aradığı kişilerden bir tanesi benim. Muhtemelen dinimdir de. O gün en son kendisiyle yayın yaptığımızda denk geldi. Tam biz yayından çıktıktan sonra Ferhat Göçer aradı. Öpücükler gönderiyorum buradan bir numaralı kameradan sevgili Ferhat Göçer. Dünyalar tatlısı insan, iyi ki varsın, harikasın. Bir alamadık şu stüdyoya ya, vallahi ya, bir gelse var ya, gitmek istemeyecek de işte. Akşamleyin şimdi Ferhat Göçer'in ne var, klasik böyle yaza merhaba ve yaza veda partileri var. Oraya sağ olsun Mine davet etti. Ondan sonra gideceğiz orada, bol bol muhtemelen et yiyeceğiz, köfte yiyeceğiz, şunu yiyeceğiz, bunu yiyeceğiz. Acayip hazırlık yapıyor. Bir de var ya, Ferhat Göçer kendi ellerinde giyiyor siyah eldivenlerini, elinde tepsiyle beraber böyle dolanıyor. Okancığım ye ya, ye vallahi ye ya, al şunu da al al ye diye falan. İnanılmaz, inanılmaz bir insan. Ömür Gedik tabii orada. Geçen hafta konuğumuzdu. Ömür Gedik yayından sonra bana şey diyor, gözünüzün içine bakacağım diyor o etleri sizi yerken diyor. Yani yemiyor çünkü kendisi, niye diye soruyor bir de yani bizim Simge. Akşamleyin orada olacağız da hani bunu da haber vereyim dedim sevgili dinleyiciler. Sevgili Ferhat Göçer'e de buradan çok teşekkür ediyorum. Şimdi Demet Sağroğlu gelmeden evvel hanımlar beyler hemen hızlıca gündemdeki şöyle bazı başlıklarımıza bir bakalım. Benzine zam geliyor. Çok alışkın olduğumuz bir şey değil bu, biliyorsunuz. Sektör kaynakları aktarmış bunu. Benzine zam geliyor değerli dinleyiciler. 1 lira 55 kuruş zam bekleniyor. Ondan sonracıma 65 TL sınırını aşıyor. 67 liranın üzerine çıkması bekleniyor bazı illerde. Ondan sonracıma şimdi meclise sunulan yeni bir yasa teklifi var. Özellikle son dönemde sokaklarda artış gösteren çeteleşme, uyuşturucu ve organize suç ağlarında çocukların tetikçi ya da suç aracı olarak kullanılmasının önüne geçmeyi hedeflediğini iddia ediyor bu durum. Hukukçular ve çocuk hakları savunucuları bu adıma aslına bakarsanız sert tepki gösteriyorlar. Yasa teklifinin getirdiği düzenlemelere şöyle bir baktığımızda ağırlaştırılmış müebbet çocuklara nasıl uygulanacak? Mevcut Türk Ceza Kanunu sisteminde suç işlediği sırada 18 yaşını doldurmamış çocuklara biyolojik ve psikolojik gelişim süreçleri göz önüne alınarak doğrudan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilemiyor. Ceza çocukların yaş gruplarına göre kademeli olarak düşürülüyor. Mevcut sistem en ağır suçlarda bile 15-18 yaş grubundaki çocuklara verilen en yüksek ceza sınırını genellikle 20-24 yılla sınırlandırıyor. Değerli dinleyiciler, 12-15 yaş grubunda ise bu oran çok daha aşağı çekiliyor ve cezalar çocuk infaz kurumlarında iyileştirme odaklı olarak uygulanıyor. Peki yeni teklifte ne var, onu söyleyelim. Meclise sunulan bu yeni teklifte özellikle nitelikli kasten öldürme, terör eylemleri, devletin birliğini bozma gibi çok ağır suçlarda suçun işleniş biçimine ve organize niteliğine bakılıyor. 15-18 yaş arasındaki suça sürüklenen çocuklara doğrudan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesinin önünü açmayı hedefliyor değerli dinleyiciler. Şimdi bu teklif Türkiye'nin de imzacısı olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair sözleşme başta olmak üzere uluslararası hukukun temel prensipleriyle doğrudan çatıştığını görüyoruz. Cezalandırma değil, rehabilitasyon ilkesi, çocuk adalet sisteminin temel felsefesi, çocuğun öc alma mantığıyla cezalandırmak değil, onu suça sürükleyen çevresel ve sosyal etkenleri ortadan kaldırmak nedir o? Topluma geri kazandırmak. Ya tabii kapsamlı bir şey yapılması lazım, öyle değil mi? Yani sonuç itibariyle birilerini küçük yaşta suça teşvik eden, yönlendiren, zorlayan, şunu yapan, bunu yapanları yakalayıp onlarla ilgili olarak sert tedbirler almak gerekiyor. İşin gerçeği. Bunu yapacak olan da kim? Bunu yapacak olan da elbette ki yetkililer değerli dinleyiciler. Onlardan bekliyoruz. Huzura ihtiyacımız var her zaman dediğimiz gibi. Mutlu olmaya ihtiyacımız var her zaman dediğimiz gibi değerli dinleyiciler. Baktığımız zaman bakın, Türkiye ne zaman sokak suçları veya çeteleşme tırmansa sistem sorununun kökeninde işte eğitimsizlik, yoksulluk, aile içi şiddet, devletin sosyal koruma ağlarının maalesef yetersizliği, bunlara inmek yerine en kolay yoldan cezaları artırma
durumu işte uzmanlar, işi bilenler, şunlar bunlar, bunları tartışıyorlar işin gerçeği. Konunun her zaman söylüyorum, böyle kapsamlı bir masa kurulabilir. Bu kapsamlı masada her şey ele alınır. Eğitimcisi gelir. Şu eğitimci bir kere her yerde olmalı. Eğitim bir numaralı konu, en önemli konu. Ve işte bir takım kararlar alınabilir. Deprem mesela, deprem yaşıyoruz. Deprem sonrasında alınması düşünülen tedbirlerde bile bunu uygulamak lazım değerli dinleyiciler. Ahbap Derneği soruşturması, bu soruşturmayla ilgili olarak gözaltı sayısı 22'ye yükseldi hanımlar beyler. İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ın açıklamaları vardı Haluk Levent'le ilgili olarak. Ben Sivil Toplum Genel Müdürlüğü'ne de bakan bir bakan yardımcısıyım. Tüm derneklerin başkanları bize proje için, davet için gelir gider, mesaj atar. Doğru. Beyefendi de bana cumartesi akşamıydı zannedersem sosyal medyada linç ediliyorum, İçişleri Bakanlığı göreve gelsin diye bir tweet atayım mı diye bir şey sordu. Ben desem ki at kardeşim iyi olur dedim, ya da tam tersi atma kardeşim dedim. İkisinin de maliyeti var. Ben de cevap vermedim.

Sevgili dinleyiciler, Kemal Kılıçdaroğlu televizyon programındaydı. Partiden ayrılma lüksü yok dedi. Yapmış olduğu açıklamada işte yeni parti kurma, gruptan ayrılma ya da alternatif hareketler başlatma hazırlıklarına yönelik dur ihtarı niteliğinde bir açıklaması vardı. Genel başkanlığa biliyorsunuz geldi sevgili dinleyiciler ve diyor ki baba ocağı fikrinin korunması gerektiğini savunuyor. Küskünleri ve tasfiye edilen ekipleri CHP çatısı altında kalmaya zorluyor. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu yönetimine vefa ve birlik çizgisinden bahsetti. Ondan sonracıma sokak yangın yeri CHP içeriği tartışıyor dedi. Yapmış olduğu açıklamada sevgili dinleyiciler Kemal Kılıçdaroğlu. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu demişken şunu da söyleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi kaynakları yeni partinin kurulmasına yönelik dilekçenin hazır olduğunu bildirmiş. Kaynaklar Yargıtay'ın mutlak butlan itirazına yönelik kararının beklendiğini belirtiyor. Dilekçenin sunulması için 17 Temmuz'u işaret etmiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde yaşanan ve Türk siyasi tarihine en kaotik yargı siyaset krizlerinden biri olarak geçti biliyorsunuz. Mutlak butlan davasındaki son perde. Dilekçe hazır, karar bekleniyor denildi. Yeni parti için bu arada geri sayım başladığı bilgisi var. Dilekçe hazırmış değerli dinleyiciler, masadaymış. Kritik tarih 17 Temmuz. Eğer Yargıtay bu tarihe kadar mutlak butlan itirazını reddeder ve Özgür Özel yönetiminin tasfiyesini tescillerse hazırda bekleyen dilekçe işleme konulacak. Böylece seçilmiş delegeler ve milletvekilleri Cumhuriyet Halk Partisi markasını geçici olarak değerli dinleyiciler ne yapacak? Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na bırakacak ve yeni kurulacak siyasi parti çatısı altında birleşmeyi baktığımız zaman planlıyorlar hanımlar beyler. Bu arada anketler gelmeye başladı, dikkat ediyorsunuzdur. Yani işte Özgür Özel yeni parti kurarsa ne olur, oy oranı ne olur, AK Parti'nin oy oranı ne olur, Cumhur İttifakı'nın ne olur, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne olur, bu anketleri de muhtemelen görüyorsunuz. Böyle bir durumda sizin fikriniz ne olur, o da ayrı bir konu. Yani siz tercihinizi kimden yana kullanırsınız? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının sonrasında açıklamaları vardı. Türk Devletleri Teşkilatı 29-30 Ekim Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'nın NATO gibi bir organizasyonu başarıyla tamamladığını söyledi. Ondan sonra Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünün Türk dünyasından gelecek liderlerle birlikte Ankara'da coşkuyla kutlanacağını söylediğini görüyoruz. Sevgili dinleyiciler, reddi miras yapan bir Türkiye yok dedi. Zirve boyunca işte liderlerin karşılanmasında kullanılan mehter takımı ve Yeniçeri kostümlü işte askerlere yönelik gelen eleştirilere de kabine toplantısı sonrasında yanıt verdiğini görüyoruz. Özellikle mehter marşından, Yeniçeri'den o merasimlerin tam tarihimize yarışır biçimde icra edilmesinden rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum. İster kabul edin ister etmeyin ama artık reddi miras yapan bir Türkiye yok. Aksine geçmişini kucaklayan bir Türkiye var dedi. Değerli dinleyiciler, yine sanayiciye 1 trilyon liralık dev kredi paketi olduğunu söyledi. Yatırım taahhütlü avans kredi programının bütçesi 750 milyar liraya çıkarıldı. Bunun üzerine imalat sanayinin kullanımına sunulmak üzere 250 milyarlık bir uygun koşullu yeni bir kredi paketi daha eklendi. Değerli dinleyiciler, onu da aktarmış olalım. Turuncu Holding'e yasa dışı operasyon, bahis operasyonu, 25 şirkete kayyum atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Turuncu Holding AŞ üzerinden yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin aklandığı iddiasıyla 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında Turuncu Holding AŞ'ne 25 şirkete kayyum atandı. Çok sayıda dijital materyale de el konulduğu sevgili dinleyiciler. Çankaya Belediyesi'ne cumartesi sabahı düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı Çankaya. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner adliyeye sevk edildi. Onunla birlikte 36 kişi hakkında gözaltı kararı var. 30 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilere suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet almamış, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlarının yöneltildiğini görüyoruz kıymetli dinleyiciler. Nihat Kahveci gözaltına alınmış. Evet, bir son dakika gelişmesi sevgili dinleyiciler.

Nihat Kahveci gözaltına alınmış. Onu da sizlere aktarmış olalım. Şimdi Ankara'da biliyorsunuz zirve süresi boyunca kuş uçurtulmadı. Her köşe başına özel harekatçılar yerleştirildi. Metrolar kapatıldı. Şehir adeta böyle bir açık hava hapishanesi gibi oldu. Yani insanlar burada sıkıntı çektiler işin gerçeği. Dışarıdan bakıldığında harika görünüyordu. Yollar boşaltıldı falan filan. Gördünüz hepsini. Liderler geldi gitti. Geriye işte baktığımız zaman sokak ortasında koruma kararlarına rağmen işte yaya geçidinde alkollü olanlar mı dersiniz? Sokakta maalesef şiddete uğrayan kadınlar mı dersiniz değerli dinleyiciler? Yani bu konaklamalar, helikopter turları, mehter takımları, ziyaretler, protokol harcamaları falan hepsi geride kaldı. Dönüp bir baktığımızda itibarımız için paha biçilmez demişti Sayın Cumhurbaşkanı. İtibardan tasarruf olmaz. Ne dedi? Yeni sözde de itibarımız için paha biçilmez. Paramız da bol. Veriyoruz da para zaten. İstediğiniz gibi harcayın diyoruz zaten. Bizlik bir sıkıntı yok yani. Biz zaten çatır çatır her şekilde veriyoruz sevgili dinleyiciler. Şimdi liderlerin kameralar önünde birbirlerine gülümsediği işte hediye tabancalar verildi biliyorsunuz. Onlarla ilgili paylaşımlar oldu falan Sayın Cumhurbaşkanı'nın hediye ettiği. Onların hepsi bitti gitti değerli dinleyiciler. Sonrasına baktığımızda sonrasında gerçek hayata şöyle bir dönüş yapıldığını da görüyoruz kıymetli dinleyiciler. Şimdi Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de sevgili dinleyiciler grup toplantısında açıklamaları vardı. Bugün itibariyle o da grup toplantısında konuştu. Önemli açıklamalarda bulundu. Onların da o açıklamalarında şöyle birkaç tanesine bakalım. Başlıklarına şöyle bir bakalım. Neler aktardı Sayın Bahçeli sevgili dinleyiciler. NATO yeni bir devrin şafağında dedi. İran'a yönelik saldırılardan bahsetti. Değerli dinleyiciler, zirve devam ederken Trump'la İran müzakerelerin bittiğini söylemiştir. Daha iki hafta önce mütabakat sözlerine duyduğumuz memnuniyeti ve fakat temkinli yaklaştığımızı söylemiştik. Devletler arası mütabakatın bağlayıcılığına vurgu yapmıştık. Mütabakatın bir ay geçmeden etkisizleştirilmesi, İran'ın yeniden bombalanması barışa duyulan güveni sarsmıştır dedi sevgili dinleyiciler. Var ya, simge geldi. Şu hani çok güzel şu hareketi yapıyor. Evet ya, Demet Sağaroğlu gerçekten inanılmaz güzel bir kadın. Çok da seviyoruz kendisini. Muhteşem bir isim, muhteşem bir sanatçı. Sevgili dinleyiciler, çok da güzelmiş. Yani bugün daha da bir güzelmiş kendisi. Birazdan radyonuzda olacak kıymetli dinleyiciler. Sevgili Demet Sağaroğlu'yla bugün itibariyle yayınımızı ne yapacağız? Kapatacağız. Kıymetli dinleyiciler, 0505 171 66 56 0505 171 66 56 numaralı telefonumuzdan da sevgili Demet Sağaroğlu'na değerli dinleyiciler mesajlarınızı aktarabilirsiniz, gönderebilirsiniz. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Yavaş yavaş alalım mı konuğumuzu? Tamam. 0505 171 66 56 WhatsApp numaramız, buradan mesajlarınızı bizlere ulaştırabilirsiniz. Hanımlar beyler, minik bir müsaade istiyorum sizlerden. Konuğumuz sevgili Demet Sağaroğlu'nu stüdyomuza davet edeceğiz. Onunla sohbetimizi devam ettireceğiz. Sizleri de bekliyoruz. Harika bir sohbet bizleri bekliyor. Hadi bakalım.

0: Türkiye'de yaşayan insanlar olarak zaten beslenmemize dikkat ediyoruz ki. Bu konuyla ilgili endişe etmemize gerek yok. E çünkü bununla ilgili olarak sağ olsun yetkililer bize gerekli desteği veriyorlar.
1: Adam ya, adam ya, geldi adam.
0: Yiyemiyoruz ki. Niye yiyemiyoruz? E alamıyoruz ki.
2: Gerekirse kuru ekmek soğan yeriz.
0: Seyrediyoruz, görüyoruz, uzaktan bakıyoruz.
3: Sıkıntı kardeşim ya.
0: Unutmamak için uzaktan bakıyoruz. Mesela markete girdiğin zaman bu neydi lan bu? Bu turuncu, turuncu bir şey. Ya bunu böyle sıkınca bir suyu buyu falan bir şey çıkıyordu bunun hani.
4: Allah Allah.
0: Ya düşün yakınını arıyorsun falan.
5: Tamam da.
6: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
1: Hanımlar beyler, tekrar sizlerle birlikteyiz ve canlı yayında konuğum sevgili Demet Sağroğlu. Ne güzel bir şey benim için ya. Meslek hayatımın gerçekten en güzel günlerinden bir tanesi bugün.
2: Ay çok teşekkür ederim. Ne kadar kibarsınız.
1: Hakikaten öyle.
2: Ay çok mersi.
1: Çünkü şöyle bir şey var. Şimdi ben mesleğe ilk başladığım yıllarda yani kısa bir süre sonra benim radyodan başka bir radyodan, başka bir yayıncıdan ilk istediğim belki de hani meslek hayatım boyunca da bir başka arkadaştan en fazla herhalde iki şarkı daha istemişimdir. Radyoda istek istediğim şarkı Arnavut Kaldırımı'ydı.
2: Ay ne güzel.
1: Vallahi evde dün gibi hatırlıyorum, annemle beraber dinlemiştik. annemle birlikte dinlemiştik böyle. Harikaydı ya gerçekten.
2: Ben onu yazarken de şey demiştim, şimdilik yazıyorum onu hani böyle şimdilik. Bakalım hani gidecek mi sesime şarkının sözlerini, hani değiştireceğim, öyle kaldırım maldırım olmaz demiştim. Sonra dediler ki Şehrazat falan, dediler çok güzel oldu, yok hani o sıra öyle kaldırım yani hikayeler çok yoktu aslında bu kadar. Güzel oldu, güzel de oldu, öyle
1: hiç
2: bıraktık.
1: Değişmedi yani, o hiç ilk değişmedi. Yazıldığı halde kaldı
2: tabii
1: yani.
2: Tabii tabii.
1: Genelde çünkü genelde peki şey midir, Demet Sağroğlu böyle çok ince eleyip sık dokuyan,
2: evet,
1: uzun süre çalışan bir isim mi?
2: Evet.
1: Zor mu yani?
2: Yani zor değil ama böyle titizimdir hani. Mesela benim şeylerim de vardır, mesela tablolarım, seramiklerim vesaire, işte herkes der ki neden sergi açmıyorsun, diyorum eksik o. Sana göre eksik, hani bize göre çok güzel diyorlar. Bence bana göre eksik çıkarmıyorum mesela, ya da işte bestelerim, sözlerim. Bu bir 5-6 ay önce Cem Adrian'la bir şarkı
1: biliyorum,
2: çıkardık.
1: Biliyorum,
2: bir gün
1: güzel.
2: Gideceğim buradan'a. O mesela 15-20 senedir duruyor bende. Yazdığım bir şarkıydı. Çıkmamıştı. Hani sepetimde duran bir şarkıydı.
1: 15-20 sene. Şu anda da hali hazırda duran var mı sepette?
2: Çok var.
1: Hadi ya.
2: Evet.
1: Neyi bekliyorlar?
2: Onun orası, bunun şurası. Orayı şöyle düzelteyim. Yok olmadı, burayı böyle düzelt. Böyle böyle kaldılar elimde.
1: Ya bir şey söyleyeceğim. Nasıl oluyor? Yani bir yerde başlayıp bir yere yazıp aman buna sonra devam ederim falan mı oluyor ya?
2: Hayır, böyle
1: şey
2: yani yapıyorum yapıyorum, içime sinmiyor. Öyle kenarda kalıyor. Onu unutuyorum. Onu başka besteye geçiyorum o sırada. Başka bir şeye geçiyorum.
1: Ondan sonra da şey oluyor yani. ben bunu ne zaman yazmışım falan.
2: Evet evet
1: ya.
2: Öyle şeyler çıkıyor arada. Böyle bir bestem varmış benim diye.
1: Ya bir şey söyleyeceğim sevgili Demet Sağroğlu. Ama gerçekten samimi. Yani hepsi benim çocuklarım klasik cevabı var. Onu bir kenara koyuyorum ama.
2: Ama öyle.
1: Tuttuğum bir tane vardır ya kendi şarkılarında.
2: En son bir gün gideceğim buradan yani benim için, hani son çocuk diye belki. Yani her seferinde üstüne bir şey katmak istiyorum ben tabii. Şimdi o şarkıyı da niye çıkarmadım ben 20 senedir, 15-20 senedir? Şarkı 5 dakika, 5 dakika 3 saniye mi ne? Hele ki şimdi bu devirde biliyorsunuz radio friendly döneminde şarkılar 2,5 dakika olunca bile fazla geliyor yani. Ben de şarkımın kırpılıp biçilmesini karşıydım her zaman. Bir de yapımcılar da şey diyordu, ay çok mıy mıy şarkı, hani bu ne kadar, diyorum siz anlamazsınız. Yani öyle kavga edeydi bu günlere geldi. Neyse.
1: Ya, dinleyeyim.
2: Cem de bu şarkıyı biliyordu. Sonra beni aradı, işte bir gün aradılar Fazıl'la. Ne yapıyorsun falan, hadi yemek yiyelim. Yemek yerken dediler senin bir şarkı vardı hani çok, Fazıl da çok beğeniyordu, Fazıl Say bu şarkıyı. Ben işte dedim çıkmadı. Ben çıkarayım dedi Fazıl. Dedi Cem ben de çıkarabilirim falan filan derken Cem...
1: Bir de kapışmaya başladılar orada.
2: Atağa geçip...
1: Birbirlerine giriyorlarmış.
2: Yok yok. Cem atağa geçip şey yaptı, okumuş şarkıyı. Çok da güzel oldu. Çünkü Stamatis'in bestesi. Yayın izin haklarını da almamız gerekiyor. Telifini ödememiz gerekiyor. Onları da halletmiş. Bana çok büyük sürpriz oldu. Cem de okumuş arasında.
1: Fazıl Say aradı mı iş? Ya deme. Vallahi keşke bana vereydin. Ya da sen onu aradın mı? Fazıl sen aslında daha iyi yapardın da. Çocuğu kıramadı ki.
2: Yok yok öyle şeyler yok.
1: Bir şey söyleyeceğim ya. Demet Sağroğlu böyle hani dediğim dedik. Para önemli değil, projeyi kaldırıp evet. iptal eden bir insan, bir de öyle bir tarafı var değil mi?
2: Var öyle.
1: Bin dolarlar, ya bir sürü bin dolarlar.
2: Evet, bir klibimi atmışlığım var yani. Şey, Arnavut Kaldırım ile aynı bütçeye çekildi.
1: Niye, o niyeydi?
2: Çünkü Arnavut Kaldırım'a Kınalı Bebek vardı. Ondan sonra gelecek olan klibin böyle bu kadar vasatlıkta olmaması gerekiyordu.
1: Ya bu muhteşem bir şey. Sevgili Demet Sağroğlu, katılır mısın bilmiyorum ama özellikle sanatçıların şu o yakıştırma hak edene gitmesi lazım. Ben Demet Sağroğlu bir sanatçıdır. Benim gözümde. Çünkü o hal ve hareketleriyle, konuşmasıyla, yaptığı müzikle, yaşayışıyla, seviliyor olmasıyla bunu fazlasıyla hak ediyor. Gerçekten öyle. Yalnız işin zor. Yani hep bir sonrakinde daha iyisi olmak gibi bir şey var.
2: İşte ağır o yüzden büyük. De bir sonrakinin araları çok açılıyor. Hani çok da böyle şey yapamıyorum kendime. Eyvah diyorum, olmadı mı, oldu mu, olmadı mı derken bir bakıyorsun 2 sene geçmiş, 3 sene geçmiş. Ama şimdi öyle yapmıyoruz. Allah'tan bir idealimiz var. Sony Müzik Türkiye ile tekrar. Ben ilk sanatçısıyım Sony Müzik'in. Onlarla şimdi benim o ilk şarkılarımı, işte Kınalı Bebekler, Savruldumlar, Şikayetim Var, Hazan Mevsimi vesaire, işte Bir Vurgun Bu Sevda falan. Onları yeni aranjelerle
1: farklı isimlerle
2: bugüne taşımak istiyoruz. Yani bugünün sound'uyla.
1: Şimdi Melis Fis'le olan var.
2: Evet.
1: Şu anda zaten dönüyor gündemde ve harika olmuş.
2: Çok teşekkürler.
1: Gerçekten harika olmuş. Klip desen ayrı bir güzel. İkiniz o kadar çok yakışmışsınız ki.
2: Çok teşekkürler.
1: Şarkı zaten efsane. Ama sevgili Melis'e buradan selamlar. O da çok güzel.
2: Melis'ciğim inanılmaz çalışkan. Çok bu dönemin en sıcak bulduğum isimlerinden bir tanesi ve takdir ettiğim isimlerinden bir tanesi. Çok çalışkan. Çok düzgün. Kendi özel hayatında da insanlara davranış biçimi de benim için çok önemlidir. Bir insanı hani gözlemlerken. Bir tek bana davranışı değil. Melis'i çok gözlemledim. Çok birlikte olduk. Bir insan yani hani klipten sonra o giyim odasını düzenler mi, bütün oradaki şeyleri?
1: Allah Allah.
2: Onları böyle giderken, onları böyle şişeler mi şeyler, onları
1: Japon taraftar gibi yani.
2: İnanın, aynen öyle bir
1: müthiş
2: ahlakı var. O yüzden çok seviyorum Melis.
1: Sevgili Demet'ten azar işitmemek için demek ki.
2: Hiç azarlamam ben ya. Ben azarlamam. Hiç
1: yok, ben şaka yapıyorum.
2: Çeker giderim yani en kötü ismi. Hani çok şey olmam yani. Hani bir lafımı belki böyle ince bir şey söylerim, giderim yani. Hiç ben kavga etmem.
1: Ama şimdi bu arada sevgili Refik de burada. Demet Sağroğlu ile bizi buluşturdu, sağ olsun kendisi. Ama haksız mıyım Allah'ını seversen? Yani böyle bir isimden bu cümleleri duyuyor olmak da başka bir şey yani. Öyle değil mi? Ama dedektif gibi de çalışmış anladığım kadarıyla Demet Sağroğlu. Çünkü şarkı güzel bir şarkı. Kimlere gidecek? Özellikle değil mi? Bu konularda hassas mı davranıyorsun?
2: Yani tabii ki şarkıları seçiminde hassas davranıyorum.
1: Kişiler
2: de öyle. İhanet ettin şimdi. Tanrı'ya seni ben şikayet ettim vardı ya.
1: Evet.
2: Onu
1: ya.
2: Çağan Şengül ile söyledik. Biraz daha tabii rock'a yatkın. Şikayetim Var'ı Derya Bedavacı'yla. O böyle şey damardan olacak.
1: Bunlar ne zaman geliyor bu arada?
2: Bunlar arka arka. Şimdi önümüzdeki ay birkaç hafta sonra şey çıkacak. Çağan'la ihanet ettin. Sonra Ağustos başı ortaları inşallah Derya Bedavacı'yla çıkacak Şikayetim
1: Bunların
2: Var.
1: Şey bitti mi? Stüdyosu falan, okumalar, her şey bitti mi? Aranjisi
2: okumalar
1: falan?
2: Klibi çekildi.
1: Klip de çekildi.
2: Evet, şeyin ihanet ettiğini. Şimdi Derya'yla klip
1: çekecek. Valla bir şey söyleyeyim mi? Hiç kimse genelde söylemez, isimleri vermez ama biz çok şanslıyız. İyisin değil mi Refik? Bir sıkıntı yok. Su boğazında. Allah aşkına bir bakın simge kontrol edin yani.
2: İşte Zeynep Bastık'la Arnavut Kaldırımı geliyor.
1: Oo.
2: Melek Mosso'yla Savruldum geliyor.
1: Vay vay. Bu isimleri devam et ne olur sevgili.
2: Yaşar'la Papatya Falları gelecek.
1: Papatya Falları.
2: Umur Doma'yla Hazan Mevsimi gibi böyle işte şarkılarımız.
1: Vallahi helal olsun ya. Helal olsun gerçekten. Bu peki şey soracağım. İsimleri belirleme noktasında falan nasıl?
2: Onu biz birlikte Sony Müzik'le benim önerdiklerim, onların önerdikleri, ortak düşündüğümüz.
1: Ama sonra da senin istediklerine karar kılınmıştır diye düşünüyorum.
2: Yani tabii ki hani şey sonuçta...
1: Ya, onlar da niye
2: ama
1: zorluyorsa.
2: Ama çok ayıp yani. Beni de zor bir insan gibi. Çok da zor değilimdir sevgili
1: yok,
2: dinleyicilerim.
1: Yok, vallahi.
2: Titizim yani.
1: Yok öyle bir şey yok. Tabii hani, ki de. Şimdi, bu çok güzel bir şey ayrıca titiz olmak ya.
2: Baştan beri titizim ben. Hani Sony Müzik de bu şeyimi bildiği için. İlk baştan ilk sanatçılarıyım. O yüzden onlar da güzel temkinli yaklaşıyorlar. Çok saygılı, sevgiyle bir şekilde devam ediyoruz.
1: Şimdi o Sony Müzik'teki konuşmayı canlandırdım bir an kafamda. Abi boşuna yani hani tek şey öneri sunuyorsun ama.
2: Yani bazı öneriler oldu tabii hani olmaz o dediğim.
1: Şeyi merak ediyorum. Yeni bir şarkıya yeni bir iş olduğunda senin ilk dinlettiğin isim. Gönderip dinlettiğim bir isim ya şunu bir dinle dedim.
2: Herkese gönderiyorum ben.
1: Ciddi mi?
2: Evet, bütün aileme gönderiyorum.
1: Bu fena bir şey değil mi ya?
2: Hep öyle derler
1: aile
2: ama.
1: Aile derken kim?
2: Yani teyzelerim, kuzenlerim. her yaşta.
1: Buradan onlara da sevgilerimi gönderiyorum.
2: Arkadaşlarım, komşular vesaire. Herkesi dinletirim ben yani.
1: Şey geliyor mu peki hiç böyle olumsuz ya şu olmamış hiç kimse bir şey demiyordur Allah bilir. Ama
2: yani olan
1: oldu
2: işte şurası şöyle biraz ses aşağıda geliyor işte şöyle falan. Onların hepsini beynimin bir köşesine atarım ama yine benim dediğim olur. Annem şey derdi mesela giderdim küçükken böyle işte annem şunu mu giyeyim bunu mu giyeyim şunu mu giyeyim. Ya nasılsa bana sana soracaksın bunu giy diyeceğim sen gelip bildiğini giyeceksin diye. Yani çocukluktan da böyleydim ben.
1: Ya bir de şöyle bir şey var Allah aşkına Demet Sağroğlu sana şarkı gönderecek ve o şarkıyla ilgili şurası şöyle olmuş burası böyle olmuş
2: desin,
1: bana diyeceksin.
2: Yok çok açım o konu.
1: Samimiyet tabii, önemli tabii. Bir şey yani.
2: Yani ben taksi şoförünü de dinletirim. Hı hı. Yani herkesin fikri önemli çünkü onlar dinleyecekler yani. Hmm. Ya beğenmedim hani bu şarkı çok içime sinmedi diyebilirsiniz söylüyorum yani hani herkese.
1: Senin hiç oldu mu peki? Yani hani bugüne kadar yaptığın şarkılar içerisinde oldu mu gerçekten?
2: Oldu. Yani bana hani böyle daha doğrusu benim hani içime sinmeyen şarkıları bazen yapımcılar söyletiyorlar hani. İçime sinmedi yani hiç. Hiç mesela hiç sahnede söylemem. Bir radyo programında çaldırmam falan öyle şarkılarım çok var yani.
1: Yok ya biz
2: çok demeyeyim de böyle bir.
1: Yok biz bütün
2: yani bu 70-80 şarkının içinde hani bir 3-5 tane vardır.
1: Yok bence yok yanılıyorsun o konuda kesinlikle yanılıyorsun. Hepsi çok güzel şarkılar yani öyle bir şey yok.
2: Şarkılar güzel olabilir benim yorumum ve kattığım şey güzel olmayabilir ben öyle
1: görüyorum. Ya Allah aşkına gerçekten inanılmaz bir birikim yani inanılmaz bir eğitim var bunun altında. Ve yıllar adanmış bir isim olunmuş artık. Bir de olaya böyle bakmak lazım herhalde.
2: Yani tabii birikimlerim var. Hani herkese hocalarımdan, şeylerden, büyüklerimden gördüm. Hani Sezen'din, Kayağan'da, Şehrazat'tı. Ne bileyim Melih Kibar'dı falan. Hani işte Atilla Özdemiroğlu. Hepsinden çok şey gördük, öğrendik. Onları da katınca Bilkent Şan Opera Şan okudum. Türk müziği
1: şeyi
2: Şan okudum.
1: Şeyi merak ediyorum. Hikaye ilk nasıl başladı? Yani müzik çocukluktan gelme bir şey. Ama bir dönüm noktası vardır diye düşünüyorum.
2: Yani dönüm noktası benim...
1: Hep kafada o mu vardı? Ya bir şey soracağım. Senin bir itfaiyeci değil mi? Bir de paraşütçü.
2: Olmak istiyorum evet.
1: Öyle bir şey mi vardı?
2: Evet çocukken onları olmak istiyordum.
1: Ya doktor, öğretmen, klasik bunlar vardı.
2: Onlar ailede var nasıl ben de böyle olayım ya.
1: Değişik bir şey olsun.
2: Değişik bir şey olsun. Yani şey böyle çok ağır ağır dururum ama.
1: Bir şey diyeyim yani, ya paraşütten atlayabilir miydi mesela?
2: Bungee jumping yaptım yani.
1: Arkadaş müthiş hayatta yapamam yani.
2: Yaptım Amerika'dayken. Yaparım yani. Apartmanların penceresi en üstten öbür tarafa geçmişliğim vardır arkadaşım korkutuyor ama böyle
1: ya?
2: Hani çok saçma sapan şeyler hani Allah beni korumuş.
1: Apartmanın yani, penceresinden
2: Taravya Oteli'nin en üst katında yan odaya geçmişliğim vardır arkadaşlarımı korkutayım falan. Yani orada elim kaysa düşsem ne oldu hani nereye ne yoluna gitti yani. Hani
1: bu... İnanamıyorum şu an biz var ya direkten dönmüşüz yani.
2: Ya. Hani çok saçma sapan şeylerim var tabii böyle hani.
1: Vardı.
2: Diyelim evet yani artık o kadar değildir inşallah diye düşünüyorum.
1: Peki şey yani bu düşünceler var ama bir taraftan şarkı küçüklükte şarkıda söylüyorsunuz.
2: Evet evet.
1: Bir dönüm noktası dediğim gibi var mı öyle bir şey?
2: Yani işte çocukluktan itibaren ben ilkokulda konservatuar sınavına girmek istedim. Babam dedi ki hayır dedi olmaz öyle bir şey. Sonra lisede, lise sonunda girmek istedim. Babam hayır dedi. Ben gizli gizli girdim. Ankara'nın Hacettepe'nin devlet konservatuarı sınavına. Orada yedeğe kaldım. Dediler ki gidip ailenden şey al. İzin hani. Dedim vallahi 18 olacağım 3 ay sonra işte.
1: Biraz sabredin.
2: Biraz sabredin. Yok izin vermediler. Babamdan gizli girmiştim çünkü. Sonra ertesi sene... yine Bilkent'in sınavları, annem benim güzel sanatlar mezunu, hep azmetmiştim şey grafik okuyacağım ya da iç mimari okuyacağım ben diye ya da endüstri ürünleri tasarımı. Her yerde işte böyle resmi kazandım, Hacettepe'de resmi kazandım, Marmara Üniversitesi resim istemiyorum ama ben grafiği şeyde Bilkent'te kazandım. Babam da dedi ki ya memur çocuğu olarak sen hani bunu ne demek yani?
1: O daha garantici yaklaşıyor herhalde. Yani sigortalı bir iş olsun, doğru düzgün bir iş olsun falan. Öyle mi bakıyor?
2: Hayır hayır, para verecek çünkü Bilkent paralı. Dedi sen memur çocuğu olarak ne yapıyorsun dedi yani. Hani ben biz bunu şey ilk babamı kandırdık. Biz ilk takside aldık. Ben başladım grafik bölümüne. Orada ben şeye de girmiştim. Konservatuar sınavına da girmiştim. Sonra derslerdeyken geldiler işte Ahmet Kanneci bölüm başkanımız. Dedi sen dedi birinci oldun dedi. Ne güzel dedim işte burs kazandın. Ama dedim ben para yatırdım. İşte dedi tam burs kazandın dedi. O paramı çekebiliyor muyum dedim. Evet dedi hemen çekip.
1: Bir şey söyledim babana söyledin mi?
2: Tabii babama götürüp parayı verdim.
1: Tabii. Şeyi söyledin mi peki kazandığını söyledin mi?
2: Hayır o zaman söylememiştim yani hani. Önemli değildi babam çünkü... Şey istiyordu o ya hukuk ya işte biz bir şey yani hani ya mimarlık işte Erol Evgin'e örnek veriyordu bana hani bak diyordu hani önce bir diploman at ondan sonra hani bari bir
1: tamamen
2: filoloji oku
1: hayır
2: falan diyordu
1: yani.
2: Bari bir filoloji oku falan diyordu yani bari. benim aklım işte hep şeydeydi müzik ya da resimde. Sonra da işte
1: Oradan
2: iki sene orada okudum operada. Oradan iki sene orada okudum operada. Sonra iki senede İTÜ'de Türk Sanat Müziği şan okudum. Kayahan abiyle zaten popa geldim. Opera, Türk Sanat Müziği, pop şeklinde devam ediyor. Yani biraz maymun iştahlılık var yani ben hani şeyde Amerika'da rock yaptık Demir Demirkan'la. Her müziği seviyorum. Sanatın her kolunu seviyorum.
1: Zor bir yolculuk muydu bu hayat yolculuğu?
2: Yok değildi.
1: Değil miydi?
2: Yani biraz şansım da yaver gitti bence diye düşünüyorum.
1: En çok şanslı olduğun an nokta
2: yani
1: neydi?
2: Mesela...
1: Kayahan mı mesela?
2: Tabii Kayahan'la yani o tanışıklığımız hani Kayahan'ın bana o şeyi teklif etmesi... Eurovision şarkısını işte gel birlikte okuyalım dedi. Onda da reddettim gene onu. Dedim ben arkadaşlarımla katılıyorum. Grup Piramit... Onlar dediler ki şey biz dediler öylesine hani şimdi kazanacak mıyız kazanmayacak mıyız ilk elemeye geçecek miyiz belli değil. Kayahan abiye sipariş verilmiş o kesin Eurovision'da. Sen boş ver bizi dediler. O da benim için bir şansı tabii ki yani ilk defa tek kanaldı o zaman TRT. Ve ben hemen ünlü oldum yani 22 yaşında Kayahan abiyle. Eurovision'da işte ikinci olduk ilk sene ve Melankoli. Ertesi sene de birinci olduk. Devamlı biz vardık televizyonda konserler vesaire.
1: İlk sahneyi hatırlıyor musun? İlk çıktığın sahne. İlk böyle insanların karşısına çıktığın şarkı.
2: İlk çıktığım sahne Kayahan abi ben çok titriyordum sahnede. Canlı yayın Eurovizyon'da dedi şey olacaksın böyle olmaz dedi. Bir gün böyle az müşteri gelmişti bizim çalıştığımız yerde az masalar vardı. Sen dedi söyleyeceksin neyi söyleyeceğim dedim. Hepsini söyle. Bütün programı sen yapacaksın. Yapamam Kayahan abi yapacaksın dedi. Biz İskender falan böyle işte. Sonra Kayahan abi böyle bir kağıt kalem istedi. Dedim Eurovizyon şarkısının herhalde ilham geldi. Kayahan abi onları yazıyor. Ben böyle söylüyorum işte söylüyorum bütün şarkıları, repertuarı. Kayahan abi benim yanlışlarımı yazıyormuş. Arka sayfaya da geçti
1: Allah
2: yani.
1: Allah aşkına.
2: Ben yeni sözler, şeyler, sözüm. Kendi sözlerimi unuturum ben. Kendi yazdığım sözleri de unuturum. Yani.
1: Sahnede de unuttun
2: mu? Tabii çok. Onda da Ajda Pekkan taktiği uyguluyorum. Böyle unuttuğu zaman Ajda ben... böyle mikrofonu şöyle... Bakalım biliyor musun?
1: Yalnız bunu söylediğin hiç iyi olmadı.
2: Orada yakalayıp... seyirciden yakalayıp devam.
1: Şu Harbiye'de 8 bin kişinin sustuğunu düşünmek istemiyorum yani.
2: Susmadan.
1: Hadi hadi Demet hadi.
2: Yok yapmazlar yani. Eyvah.
1: Kesin eşlik ederiz canım.
2: Ben
1: Allah
2: bir gün Kınalı Bebeğin sözünü unuttum yani.
1: Şaka yaptım. Tabii, ya tabii. Kınalı Bebeğin de sözünü unuttum
2: yani
1: Allah
2: arada
1: aşkına.
2: Bir kal geliyor arada çünkü sahnede başka şeyler düşünüyorsun böyle şey oluyorsun.
1: Ciddi misin sen?
2: Böyle ya vokaliste sahne... baktım o da bana yok ki orada çünkü vokali böyle yapıyor o da bana şirinlik. Ben böyle hemen Arda Pekkan taktiğim. Sonra da gülüyorum çünkü. Dedim ya unuttum kusura bakmayın falan.
1: Ya sahnedeyken böyle aklına acayip acayip şeyler geliyor mu?
2: Geliyor geliyor.
1: Ocakta unuttuk mu?
2: Tabii tabii işte onlar, o yüzden gidiyor o şey zaten.
1: Kafa orada gidiyor
2: ay
1: yani.
2: Ben şunu arayacaktım aradım mı falan mesela o sırada bir
1: sahnede.
2: Şey. Tabii tabii o sırada öyle şeyler olabilir. Seyircinin üstüne düşerim. Sahnede düşerim.
1: Düşmüşlüğüm var. O çok. Nasıl oldu? Çok.
2: Çok evet. Bir kere bir kere merdivenlerde inip bir düğüne katıldım. Düğünde böyle şarkı söyleyeceğim. Böyle şey geline damadın indiği şeyden ben onlar inmiş ben de oradan iniyorum böyle şarkı söyledim. Gümbür patır böyle merdivenlerden yuvarlanarak açılışı yaptım. Sonra bir gün yine büyük böyle güzel şık bir restoranda senelerin restoranı adını şimdi söylemeyeyim. Orada seyircinin üstüne düştüm. Eteğime bastım. Eteğime basıp böyle eteğime basıp böyle mikrofonla dolaşıyordum. Düğüm diye adamın üstüne düştüm. Yine aynı yerde monitörler var ya.
1: Şimdi, tamam tamam.
2: Monitöre böyle şöyle arkamı dedim. Şöyle giderken yere düştüm monitör... monitör ayaklarım havaya kalktı. Orada da şey var klarnetçi o da böyle ayağımdan bastırmaya çalışıyor. Diyorum ki emme basma tutulmuyor oradan basınca buradan kalkacak. Hani rezillikler.
1: Ay Allah'ım ya.
2: Güney abi de derdi ki seni huysuz virjin almayacağım seni sen yetiyorsun derdi.
1: Allah'ım gerçekten. Ya düşünsene Demet Sağroğlu gelmeden evvel hazırlık yapıyorlar.
2: Bir de çok
1: sahneye
2: ağırım.
1: Yakın seyirci koymayalım. Baya baya bir boşluk bırakalım falan.
2: Bir kere
1: falan.
2: Yine başka bir yerde şeyde Galatasaray'da bir yerde yine öyle sahne böyle bir çıktım yüksek geldi böyle vücut şeye düştüm. Seyircinin onlar beni iteledi rakçılar gibi böyle geri.
1: Ya bir şey söyleyeceğim. Peki o an nasıl toparlıyorsun?
2: Yani ben
1: hiç
2: böyle...
1: çaktırmadan ha, devam.
2: Ay gülmem tutuyor. Hani söyleyeyim ay, ay falan pardon çocuklar falan hani yani şey çünkü ciddi durup ay. Hani bir şeyim evet sakarım yani.
1: Ay Allah'ım çok tatlı ya gerçekten. Sevgili dinleyiciler Demet Sağroğlu canlı yayında konum. Şu sarı arkadaşlardan bir tanesini şu toplardan bir tanesini çekebilir miyiz lütfen?
2: Sarı arkadaşlar deyince.
1: Evet yani onların içerisinde böyle sorularımız var. Ben de bir taraftan mesajlarımıza da bir bakayım. Gelen mesajlara. Şöyle bir bakalım. Bu arada 0505 171 66 56 değerli dinleyiciler. Önce soru ne?
2: Hayatında sadece senin bildiğin ve haklı olduğun bir konuda sırf huzur kaçmasın diye suçlu rolünü üstlenip sustun mu? Sonrasında bu durum sana ne hissettirdi? Yok.
1: Olmadı mı?
2: ama yani hani çok üstüne gitmediğim ya da zor durumda bırakmak istemediğim durumlar vardır hani bilirim. O insana bıdı bıdı bıdı yaparım ama dışarıya söylemem yani hani öyle bir şey olabilir belki öyle susarım yani.
1: Ve tamam kısa bir ara veriyoruz hanımlar beyler bir saat başına gideceğiz saat başı jingle'ımızı gireceğiz gerçekten efsane sevgili Demet Sağroğlu birazdan buradayız 0505 171 66 56 mesajlarınız için.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: gecesi.
1: Hanımlar beyler devam ediyoruz. Radyonuz Radyo Sputnik'te. Konuğum sevgili Demet Sağaroğlu. Bir şey soracağım. Ünlü olmanın avantajı, dezavantajı diye sorsam ne dersin? Yani
2: avantajları çok.
1: Ney mesela? Hani bir yere gittiğinde yemek yemek, hesap ödememek falan mı böyle? Böyle şeyler oluyor mu?
2: Hayır, sevgi. Yani daha tanınıyorsun. Ha. Hani o şey böyle samimiyet.
1: Aslında bir de ünlü...
2: Tabii onlar da var, o ikramlar falan, ama o ikramlar
1: ya
2: değil
1: da
2: yani.
1: Ne, benim için önemli. Şöyle diyen oluyor mu, bu çok ünlü, bunda para da çoktur, buna biz
2: o da var, o da var. O da var ama onlar çok az yani, hani çok sıcak yaklaşıyor bana insanlar. Ben de sıcak bir insanım yani, karşımdan ne görürsem onu şey yapıyor. Hani şey gibi, bu ayna gibi bir şey yani, hani ne alırsan onu verirsin. Onlar da benden onu aldığı için bence öyle yaklaşıyorlar.
1: Bir şey mi soracaksın? Çok güzel bence. Ne soracaksın? Sor bakayım. Ciddi misin? Şeyi anlatıyor. Parfümünüz çok güzel demiş sana. Evet. Sen de çıkarıp sıkmışsın da onu söylüyor.
2: Evet, bütün kızlara sıktım. Hepsi sıra sıra geldiler.
1: Vay arkadaş ya.
2: Hepsine sıktım.
1: Böyle bonkör müsündür bu arada?
2: Bonkörüm.
1: Hadi ya.
2: Evet.
1: Hiç birikim yaptın mı?
2: Yok.
1: Yani para yapamadın.
2: Hayır.
1: Niye?
2: Bonkörüm çünkü.
1: Bu bir pişmanlık
2: yani, bir de
1: mı
2: şey,
1: peki?
2: Bir de şey, hani orada çıkmam, burada çıkmam, kurallarım vardır işte, şunun şeyinde
1: nerede
2: çıkmam.
1: Nerede çıkmazsın?
2: Yani bana ters gelen, ideolojime aykırı yerlerde çıkmam. Hiçbir zaman şakşakçılık yapmadım. Ne bileyim.
1: Helal hani, olsun.
2: Hiçbir zaman aç kalırım yapmam yani.
1: Bunu hiçbir zaman çiğnemedin yani.
2: Çiğnemedim, hiç bir kere bile çiğnemedim bunca senedir. İşte ne bileyim, hani çıktığım yerler de önemli. Hani kimlerin sahibi olduğu vesairesi, hani.
1: Para ne olursa olsun önemli değil.
2: Hayır,
1: yani, değil
2: hiç
1: mi?
2: Hayır, önemli değil.
1: Senin için öncelikli olan hep müzik, hep sanat.
2: Müzik,
1: buydu
2: sanat
1: yani.
2: Ve duruş.
1: Duruş.
2: Yani evet. Yani,
1: çok güzel.
2: Tabii yani, hani iyi insan olmaları lazım bir de herkesin. Yani benim için iyi insan. Kötü insansa hani bir kere görüştüm, tamam, bir daha görüşmem yani.
1: Çok güzel bir tadı yok mu? Yani bugüne kadar yapılmış olan şarkıların, yapmış olduğun şarkıların, söylemiş olduğun şarkıların dillerden dillere söyleniyor olması, herkesin, her ne kadar sen unutsan da herkesin unutmadığı ve ezbere bildiği.
2: Yok, mesela bazen böyle hani şeyde, mesela meydan konserlerini eskiden verebiliyorduk onları, meydan konserlerinde böyle bakıyorsun işte 20 bin kişi, 25 bin kişi. Hani ah, böyle mesela İzmir'in Kurtuluşu atıyorum, 9 Eylül birazdan söyleniyor. Diyorum ki ben bunu ben yazdım yani, ne kadar güzel, hani öylesine bir anda yazdım, değiştireceğim sözler vesaire hani olacak. Hani benim duyduğum hissi onlar da hissediyor, ne kadar güzel diye çok çok mutlu oluyordum. Hani ağlıyordum, ben ağlarım bir de öyle olunca, hani gözlerim
1: duygusal bir insan.
2: Duygusalım.
1: Hemen ağlar mısın?
2: Hemen değildi, gözlerim dolar yani.
1: Gözlerim dolar.
2: Evet. Ağlarım da, ama biraz üstüne de gelirse.
1: Yok, ağlatmayayım şimdi.
2: Ağlatma,
1: ya.
2: Ağlatma, yok.
1: Vallahi
2: ya.
1: Billahi. Ki ağlar yani Refik.
2: Ya.
1: Ağlatırım. De, bana mı söyledin? Refik burada işlerini hallediyor da bir taraftan.
2: Bilgisayar başında. şeydir yani, tabii yerine göre ağlarım. Hani herkese de ağlamam. Samimiyse ağlarım yani.
1: En son ne zaman ağladın?
2: En son Ankara konserinde işte kışın.
1: Vallahi cevaplar da hemen hazır ha. Yani müthiş ya, gerçekten helal olsun yani.
2: Orada böyle bir hani böyle bir
1: ne oldu?
2: El ele tutuştuk falan böyle, şarkıyı hepsi, herkes söyledi birlikte falan. Orada bir ağlamış, böyle hü hü hü diye ağlamıştım. Yapmayın çocuklar, ağlıyorum falan diye.
1: Çok iyi. Bir şey merak ediyorum. Bu konser başlamadan evvel arkada bir curcuna değil mi? Bir hareketlilik, böyle bir şey falan. Gerçi benim hayal ettiğim Demet öyle değil. Yani arkada bir curcuna varsa bile Demet gayet sakin.
2: Ben sakinim.
1: Etrafı seyreden, ne oluyor falan
2: sakinim
1: yani.
2: Sakinim ama içimde fırtınalar kopuyor.
1: Öyle mi?
2: Allah'ım işte sesim çıkacak mı? Allah'ım şöyle, Allah'ım düşmeyecek. İnşallah düşmem. Allah'ım.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Sen ondan düşüyorsun zaten.
2: Ya. Devam. Benim içimde bir panik yani. Öyle şeylerim oluyor hani. Mesela daha dün konuşuyorduk işte bir gene bir büyük bir yerde. Tam sahneye çıktım. İkinci şarkıda fermuarım patladı.
1: Hayda.
2: Yandan böyle komple aşağı kadar.
1: Ne zaman bu?
2: Bu 15 sene önce falan.
1: Eee?
2: Patladı. gitmeyeyim dedim yani şimdi hani ikinci şarkıda arkaya git elbise değiş falan. Çengel ben böyle elimde tutuyorum burada tutarak şarkı söylüyorum. Çengelli'ne getirdiler oradan. 3-4 taneyle çengelledik. İkinci yarıda ben elbise değişimi yaptım mesela.
1: Ama orada zaten tepkiler çok iyi olmuştur ya.
2: Ya evet biraz
1: biz fark, izleyenler fark ediyoruz söyleyeyim.
2: Şeydi yani.
1: Ama oradaki yaklaşım böyle a canım yaklaşımı yani. Hiç bak görüyor musun elbise yırtıldı falan olayı yok.
2: Yok yok evet, evet. Ama fermuar patladı. Yani oradan bir şey oldu fermuarım.
1: Şey yapmışlar, elbiseyi dar yapmışlar yani.
2: Yani. Ya da ben dar elbisenin içine girmeye çalışmışım olabilir mi acaba?
1: Yemeklerle aran nasıl demek?
2: Çok güzel gördüğün şekilde.
1: Çok iyi ya. Bir şey söyleyeyim mi bak. Refik, Demet'le yaşlanmazsın. Vallahi yaşlanmazsın. Öyle değil mi Simge? İnanılmaz güzel bir enerji ya. Vallahi billahi ya.
2: Ay ben sizi...
1: Kalp. Demet yemekle aran nasıl derken?
2: Çok güzel yemek yaparım.
1: Yapıyor. En güzel hangi yemeği yapıyorsun?
2: Vallahi dün değil ertesi gün yaprak sarma yaptım yine. Her şeyi yaparım.
1: Vay. Böyle konsere gitmeden akşam konser var. Gündüz evde ne yapıyorsun? İş yapıyor musun? Yemek yapıyor musun?
2: Onda yemek yapmıyorum. Onda yapmıyorum. Tabii.
1: Tamamen boş bırakıyorsun onu.
2: Yani boş değil. Onda kendi konser hazırlığı, ses açma vesaire.
1: Hazırlığın var onun öyle?
2: Evet. Ses açayım, şeylerim de var işte, eşyalarımı toplayayım. Bu biraz arada, stresli oluyorum sahne öncesi.
1: Öyle mi?
2: Evet, o gün. Ha, i̇şte yani, o şey nasıl
1: sana
2: geçecek,
1: yaklaşmamak,
2: nasıl geçecek.
1: Yaklaşmamak
2: yani. Çok yaklaşmasa
1: bak,
2: iyi olur.
1: Bak bu yani öğrendik en azından.
2: Yani çok böyle hani içli dışlı olmuyor.
1: Bak
2: bugün.
1: Buna Demet'in yanisi demek bence.
2: Yani.
1: Bu arada sahne, konserler 2026 yılı. Ben şeyi de merak ediyorum. Yeni 0 kilometre...
2: Şarkılar ne zaman çıkacak?
1: Ne zaman? Var mı öyle bir plan?
2: Var planım. Şimdi bu...
1: bu projeden
2: bu
1: sonra.
2: Bu projeyi bitirelim. İşte daha birincisindeyiz. Hani bunları bir 8 tane daha. Gerçi arka arkaya akıyor hani.
1: Arka arkaya da ne kadar aralıklarla? Böyle
2: yani
1: bir ay, 15
2: sene,
1: gün.
2: Evet bir ay, bir ayda. Bir ay. Yani 35-40 günde... Çıkacak tak tak arka arkaya.
1: Çok güzel, çok güzel.
2: Hatta bizim 26'sına çıktık yanılmıyorsam Melis'te. 26 Haziran'da mı çıktık? Şimdi diyorlar 26 Temmuz. Hani tekrar dedim biraz uzatalım aslında. Hani onu bir 40 gün falan mı yapsak diye. Yani ayda bir gibi planlıyor Sony Müzik.
1: Günümüz bu algoritma dedikleri olay falan hep onlarla alakalı herhalde.
2: Ama
1: bu.
2: Bilmiyorum ki daha yeni radyolarda yukarı çıkıyor şarkı.
1: Çok güzel
2: diye.
1: Bu arada.
2: Şey olacak, öteki şarkı çıkacak. Hani bilmiyorum, ben de tam içinde değilim şimdi, eskisi gibi değil yani.
1: Sosyal medya falan ne yapıyorsun, kullanıyor musun?
2: Hiç
1: aran nasıl?
2: Yani kullanıyorum da öyle.
1: Eskisi mi daha güzel, ne diyorsun? Eski sistem mi daha güzel? Eski müzik
2: sistem
1: yaptın.
2: Tabii şeydi ama ben eski sistemde de mesela bana çuvallarla mektuplar gelirdi. Bana derlerdi ki hani şimdi bunu söylemek ne kadar doğru bilmiyorum. Hani sanatçılar genelde başkalarına imzalatır. İşte oradan şeye gidip. Ben hepsini kendim okuyup parmaklarım böyle şey
1: ya.
2: Oldu. Burada iz kalıyordu parmak.
1: Alkışlasanıza. Vallahi billahi helal. Oradan bir çift el daha çıktı. Ben onu görmemiştim. Özgürmüş. Ciddi misin ya? Onları tek tek okur imzalar
2: mıydı?
1: Onları
2: evet mıydın? Şey okuyup hani böyle bazıları mesela 1.57 benim boyum 1.57. 1.57 boyunda mesela mektup yazıyorlardı.
1: Allah Allah.
2: Böyle küçük küçük karınca duası eyvah falan böyle hani.
1: Hiç böyle aklında yer etmiş unutmadığın bir hayranın var mı?
2: Çok var.
1: Mesela ne yapıyordu da?
2: Çok var. Mesela bir tanesi pastane açtı.
1: Pastane açtı.
2: Demet Pastanesi.
1: Demet seni sevdiği için.
2: Şikayetim var çöreği, kınalı bebek böreği.
1: Sen de mi bilmiyordun? Ciddi
2: İzmir'de,
1: misin bundan?
2: Evet İzmir'de.
1: Yedin mi onları peki?
2: Yedim, getirdi bana İstanbul'a.
1: Allah Allah ya. Bir dakika.
2: Zeytin her sene ağaç dikiyoruz. Mesela tanıştığı günden beri her sene ağaç diken ne arkadaşım var yine aynı insan.
1: Kınalı börek, kınalı bebek, çöreği, böreği.
2: Böyle işte ne artık keke falan hani kurabiyeleri, bütün şarkıların isimlerinden.
1: Tatlılarla aran nasıl bu arada? Böyle yemekten de gidiyoruz
2: tatlı
1: ama.
2: Tatlı çok işte. Değil yani.
1: Güzel yapıyor musun kekmek falan?
2: Yaparım.
1: İnşallah bir gün yemeğe gideriz.
2: İnşallah buyurun tabii ki.
1: Vallahi genelde öyle söylüyorlar da ondan
2: ama
1: sonra.
2: Ama siz ben öyle çağırmam. Ben bir kere dedim mi? Dedim gelin buyurun dedim. Siz beni arayacaksınız diyeceksiniz biz geliyoruz. Şöyle açıp peşine düşmem. Geliyor musun? Geldin mi? gelin dedim mi? Dedim. Normal herkese de demem gelin yani.
1: Vallahi süper ya. Gerçekten süper. Şu arkadaşlardan bir tane de çekebilir miyiz?
2: Ben o deminkini içine atmıştım.
1: İnşallah o denk gelmez.
2: Hadi bakalım.
1: Bir dakika, ne diyorsun Özgür, duymadım ben, söyle. Ha, ne zaman gidiyoruz? Sen niye nereye gidiyorsun? Allah Allah. Sayı sınırı vardır belki.
2: Ben bu aralar birkaç ay yokum.
1: Ne diyor?
2: Eve giriyorsun, her yer çiçek dolu. İlk aklına gelen kişi kim olur?
1: Aha, hadi bakalım.
2: Yani herhalde fan grubum olur. Ya da plak şirketim.
1: Yalnız evde girdiğinde çiçeklerle karşılaşıyor olmak da biraz tedirgin ediyor insan. Nasıl girdiler içeri falan diye. Ben direkt onu düşünüyorum.
2: O da var, doğru diyorsun. Başka?
1: Bir tane de alabiliriz. Ben burada mesajlara bir taraftan bakayım istiyorum. Günüm çok güzelleşiyor. İyi ki varsınız. Neşeniz daim olsun demiş
2: çok dinleyicimiz. Çok teşekkür ederiz. İsmi neymiş dinleyicimizin?
1: İsmini hemen söyleyeyim. Bir saniye. İrfan Bakır göndermiş.
2: Çok selamlar, sevgiler.
1: Erkan Gökçe. Demet Hanım'a şunu sormak istiyorum. Benim annem öğretmen emeklisidir. Demet Hanım'ın annesine tanıdığını söylemektedir.
2: Evet,
1: Kars
2: doğru.
1: İli ile ilgili bir bilgisi var mı demiş.
2: Evet, evet. Annesinin. Mezun olduğunda öğretmenlik yapmak istemiş. Annem aslında Adnan Turani'nin asistanıydı. Annem Almanya gönderecekti hatta ihtisas için. Gitmemiş. Annem demiş ki ben öğretmen olmak istiyorum. Kars'ın Cilalus, yanılmıyorsam, köyüne, kasabasına, ilçesine gitmiş. Orada ilk 24 yaşındayken ilk orada öğretmenliğe atılmış. Sonra bir sene falan kalıp galiba sonra Erzurum'a geçmiş.
1: Merhabalar, kolay
2: sevgiler,
1: gelsin.
2: Sevgiler, hürmetler.
1: Sevgiler gönderelim. Sevgiler, saygılar demiş İrfan Bey, selamlarını göndermiş. Merhabalar, kolay gelsin. Soyadı nereden geliyor? Ben de Sarım. Bir taraftan iyi oluyor. Çirkinlikleri duymuyorsun demiş. Bursa'dan İsmail Bey mi göndermiş?
2: Soyadımız bizim eski denen Sağırzadeler'den geliyor. Sağıroğlu olmuş sonra. Atatürk'ün silah arkadaşları. Zaten Erzincanlı Kemahlı, Sağırzadeler, sonradan Sağıroğulları olmuş.
1: Demet Hanım muhteşemdir demiş. Yalnız sonu 96 ile biten numara dinleyicimizin ismini bilmiyorum. İstanbul Riva'dan göndermiş. Sevgiler gönderelim kendisine. Demet Hanım hoş geldiniz. 90'ların o naif aceleye getirilmemiş ruhunu sesinizde yaşamaya devam ediyorsunuz. Hayır. Sizi radyoda duymak güne harika bir başlangıç oldu. İyi yayınlar demiş Hakan Öztürk, İstanbul. 1991 ya da 92 olmalı. Ankara'da babanızın oturduğu apartmanda komşuyduk demiş.
2: Melodi apartmanı.
1: Evet. Sizi o zamanlar Meltem Soydan. Sizi o zamanlar merdivenlerde elinizde o dönemki ders kitaplarıyla koşarken inerken görürdüm. Öyle bir şey oluyor muydu ya?
2: 90-91 olamaz çünkü ben 90-91'de Kaya'nın vokalistiydim. Yaşımı küçültmüşsünüz ama çok mersi, teşekkür ederim. 90-91'de Eurovizyon'daydık biz.
1: Levent Bey'miş bu arada az önceki mesajı gönderen dinleyicimiz.
2: Selam olsun.
1: Arnavut Kaldırımı klibini her izlediğimde çocukluğuma dönüyorum. Murat Yılmaz Eskişehir, o dönem kırmızı bisiklet alabilmek için aileme ne dinler dökmüştüm. Bize sadece müzik değil, bize güzel hatıralar bıraktınız. Ne başarılarınız güzel, daim olsun demiş.
2: Çok teşekkür ediyorum.
1: Bu çok güzel bir şey ya. İnsanların hayatlarına dokunuyor olmak
2: çok
1: değil
2: güzel,
1: mi?
2: Çok güzel. Çok işte onunla gurur duyuyorum. Zaten bir sanatçıyı en mutlu eden şey bu. Hani yüreklerde bir şey bırakabilmek, bir iz, bir anı bırakabilmek. Benim de en
1: başardım
2: anım be bu.
1: Demet diyor musun?
2: Yani başardım Demet demiyorum da her zaman daha iyisini yapabilirim
1: çok
2: diye
1: güzel
2: düşünüyorum. Daha hiç yani ben oldum piştim demiyorum yani. Ama bir şeyler ne güzel ki iz bırakabilmişim, hala aynı ismim anılıyor.
1: Bu arada demin yarıda kaldı bu. Hani yeni şarkılar dedik ya, yeni projeler dedik ya, oraya bir giremedik. Onlar bizi bekliyor yani, onlar gelecek.
2: Onlar da bekliyor arkasından, onları yapacağım tabii. Hazır olan, hatta söylenmiş şarkılar da var onların için dedi. Yine senin böyle bir gün gideceğim buradan gibi böyle
1: ya sen
2: menajerimin mıy mıy dediği şarkılardan var yani. Hızlılar da var. Var, hızlılar da var.
1: Vallahi billahi ya, sabırsızlıkla bekliyoruz
2: yani
1: gerçekten.
2: Böyle 7-8 tane şu anda tık diye çıkarabileceğim şarkı var. Hmm. Bitmiş. Hmm. Yarım yarım da olanlar var. Onlar da tamamlanır.
1: Bir şey soracağım. Günümüzü nasıl değerlendiriyorsun? Yani o kadar çok
2: hızlı tüketiliyor her şey.
1: Çok hızlı değil, evet, mi yani?
2: Yani o yüzden de itina, özen çok az oluyor. Hı hı. Bu yapay zeka, AI falan, onlar da zaten şeyi, yaratıcılığı yok etmeye başladı.
1: Çok doğru bir tespit.
2: Ondan yana endişelerim var.
1: Hiç mi kullanmamak lazım ya da kısmen mi kullanmak?
2: Kısmen kullanabilirsin yani, tabii ki günümüze uygun. Ben kullanıyorum mesela, hı, yaptığım besteyi, sözü AI'ya yüklüyorsun. Tamam. Sana bir promptları veriyorsun. Hı hı. İşte şöyle mi olsun? Flamenco yok, işte bilmem ne, biraz bir şey, çeşitli hani tarzlar, evet, söylüyorsun. İçinde şu olsun, bası ağır olsun, bilmem nesi şöyle olsun. Abi bakıyorsun işte, sana bir dakika içerisinde bir aranje veriyor. Yok onu beğenmedim, şöyle olsun. Onu da veriyor. Şimdi eskiden bunun böyle bir lüksümüz yoktu. Hı hı. İşte şeyini, ritmini düşür, şöyle yap falan filan. Yok şöyle olsun, bachata olsun, yok bilmem ne olsun. Vazgeçtim, tango olsun. Hepsini bir anda yapabiliyorsun. Önceden şeyleri, bunu aranjörleri göndereceksin de işte aranjör yapacak da falan filan da. Ama tabii ki bunu bu şekilde alıp da koymak değil, bunu tekrar birebir canlı enstrümantistlere çaldırıp, hı hı, yeni bir aranjesini oradan fikir alıp, evet bu tarz oluyor, tamam güzel, bunun üstüne yürüyelim gibi olması lazım. Hı.
1: Demek takıntılarım var mı? Batıl mesela, inançlarım var mı?
2: Yok.
1: Yok mu? Hı. Takıntılarım var mı? Ne bileyim işte temizlikle ilgili bir takıntın, hijyenle ilgili bir takıntın.
2: Hayır.
1: Ne bileyim, böyle bir restorana girdin, yemek yiyeceksin, bütün masalar boş, hangisine geçeyime karar vermek gibi bir şey.
2: Yok ama kararsızlığım vardır. Var yani mıdır? Onu mu giyeyim, bunu işte şu. Yok onu giy, olmadı.
1: Zorla mı buluyoruz abi ya. Zorla buluyoruz ya.
2: Ya.
1: Hayır, buradan gittikten sonra yolda sana anlatacak. Aa şey vardı, onu deseydim keşke.
2: Kesin
1: çocuk
2: şey
1: sordu o kadar ya.
2: Şey yani çok da yoktur yani, her şey uyumluyumdur aslında hani. İstediğim şeyler olabilir, olmuyorsa da uyarım yani.
1: Alışveriş yapıyor musun çok?
2: Evet.
1: Ciddi? Evet. Ney?
2: Ay internetten bunda... çok alışveriş.

0: Bilmiyorum arada
1: fiziksel
0: mı kalıyor?
1: Fiziksel olarak çık, yapıyor musun?
0: Hayır hayır, internetten.
1: Ciddi misin?
0: Evet evet, fiziksel olarak, fizikselle çok şey yapamıyorum.
1: Niye?
0: Böyle çok bir an önce olsun bitsin, öyle dolaş git oraya, oradan oraya git.
1: Ama insan ne bileyim üzerine giyer dolaşır.
0: Onları şeyde, onları zaten sahne şeylerini öyle yapıyoruz. Bunlar gündelik şeyler. Yani.
1: Onları zaten internetten.
0: Eve meve işte öyle bir, ne bileyim terlik merlik pırt çırt.
1: Ya bir şey söyleyeceğim. Siparişi görüyorlar. Bir yere aradığın zaman falan enteresan, ne bileyim evde internetle ilgili sıkıntı var, arıyorsun Demet Sağaroğlu. Soran oluyor mu? Aa, Demet, Demet Sağaroğlu.
0: Bazen söylüyorlar hani. Böyle çok ciddi kurum. Ay Demet Hanım biz sizi çok seviyoruz. Yani, evet. Siz Demet, gerçek Demet. Evet evet diyorum.
1: Seviyorsunuz ama internet yok.
0: Yok, çok yardımcı oluyorlar insanlar. Çok sağ olsunlar.
1: Çok güzel ya.
0: Kayhan abi dedi ki sahurdan müzisyen olmaz. Sen Demet olarak çık diyordu. Ben dedim ne demek canım, çıkacağım ben dedim, Demet Sağroğlu soyadımı kullanacağım. Kullanıyorum, hiç dinleme, Kayhan abi de dinlemedim. İlk albümde Demet diye çıktı, sonra ben hemen döndüm Demet Sağroğlu.
1: Adı da Demet, soyadı da Sağroğlu, hiç değişiklik falan yok.
0: Yok hayır. Yani
1: oluyor ya böyle değişiklikler, şunlar bunlar böyle.
0: O zaman bir şey. Duyaroğlu falan yapardım mi? Yani.
1: Duyaroğlu. Bir şey söyleyeyim, hiç olmazdı.
0: Evet.
1: Ve Demet Duyaroğlu, kanalı bebek.
0: Demet Söyleroğlu.
1: Söyler onu. Onu değil, oğlu.
0: Oğlu.
1: Peki ne kadar, 3 dakikamız mı var? Hay Allah ya.
0: Ne çabuk geçti zaman.
1: Vallahi çok, çok çabuk güzeldi. Geçti ya. İyi yayınlar. Canlı Arnavut, Arnavut kaldırma. Bir kuple ya. Dinleyicimiz ismi ne? Hakikaten bir kuple küçük, ne olur. Be.
0: Öpsem bebek gözlerinden çok ağlatırlar. Sarsam seni kollarımdan bir gün alırlar. Sevsem seni doyasıya yıpratırlar. Bir sürü kuru gürültü parçalar sevgimizi ey kader.
1: Bravo!
0: Böyle mi olmalı sormalı sevgililer.
1: Allah'ım yarabbim, bu nasıl bir güzellik. Gül teşekkür Hanım, biz size teşekkür ederiz. Biz söyleyemiyorduk, çekiniyorduk. Sizin mesajınızla söyledik.
0: Neyi? Gül'e mi gitti bu şarkı?
1: Evet, Gül Hanım istedi bu şarkıyı. Pekala.
0: Burada diyor ki imkanın olsa hangi huyunu sildirirsin?
1: Hadi bakalım.
0: Sabırsızlığımı.
1: Çok mu sabırsızsın?
0: Sabırsız olup ama bu arada ondan sonra da gördüğünüz şekilde hiçbir şey çıkarmıyorum bir de. Yani onu çıkar. Hem bir an olacaksa olsun, olmayacaksa da benimle sonsuza kadar.
1: Vallahi çok tatlı ya gerçekten. Şöyle bir o mu bu mu yapıyoruz, bitiriyoruz.
0: O ne?
1: Yalnızlık mı kalabalık mı?
0: Yerine göre.
1: Ha, yerine göre değil. Yerine yalnız mı kalabalık mı?
0: Kalabalık.
1: Tamam. Geçmiş mi gelecek mi?
0: Gelecek.
1: Konfor mu adrenalin mi?
0: Adrenalin.
1: Mantık mı duygu mu?
0: Duygu.
1: Gurur mu teslimiyet mi?
0: Gurur.
1: Gurur. Ha, hiç yani. Gerçek nezaket.
0: Efendim?
1: Gerçek mi nezaket mi?
0: Yani
1: Demet Demet yanisi.
0: Yani gerçek. Nezakette ama önemli, çok önemli.
1: Kemal, bak bu yani'den bir jingle çıkartırsın, ben sana söyleyeyim. Bir Demet yanisi jingle'ı çıkartırsın. O iş sende. Peki, hangi rengi seviyorsun? En çok
0: sarı.
1: Sarı renk. Hı-hı. Öyle mi?
0: Evet.
1: Uğurlu sayım var mı?
0: Yok.
1: Yok. Niye sarı renk bu arada?
0: Sarı güneş güzel böyle.
1: Ha, güzel, mikrofonu da sarı.
0: Evet, Sputnik de sarı.
1: Sputnik'i beğendin mi bu arada? Ortamı
0: çok
1: beğendim.
0: Beğendim ben, çok bayıldım. Hiç böyle bir şey beklemiyordum.
1: Valla.
0: Ben onu diyordum işte, söyleyeyim mi o deminki söyle. Esprimi?
1: Heh, söyle.
0: Amerika'ya gidince bana dediler ki sen CIA ajanı oldun dediler. Şimdi dedim ben Sputnik'e gidiyorum, KGB ajanı mı? Yani biraz yersiz bir şey olmuş olabilir ama. Öyle dediler.
1: İyi ki geldin vallahi billahi.
0: İyi ki geldim.
1: Ama biz bunun tekrarını bekliyoruz.
0: Tamam
1: yani,
0: tabii ki.
1: Gerçekten biz doymadık.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Bu sözü senden alalım lütfen.
0: Söz veriyorum. Birkaç şarkı sonra tekrar
1: harika.
0: Gelirim.
1: Yani biz seni zaten çok seviyoruz,
0: çok
1: ama şimdi
0: ederim.
1: Kat be kat sevdik.
0: Çok sağ olun.
1: İyi ki varsın sevgili Demet Sağroğlu.
0: Çok
1: birbirinden güzel şarkılarını bekliyoruz.
0: Çok mersi.
1: Allah sana uzun ve huzurlu güzel bir ömür versin.
0: Çok mersi. Allah iyilerle karşılaştırsın herkesi.
1: Amin. Hanımlar beyler, muhteşem bir sohbetti. Bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Yeni şarkılarda tekrar burada.

0: buluşacağız sevgili Demet, sağ olun.
1: Hepinizi kucaklıyorum sevgili dinleyiciler. Hepinizi öpüyorum. Dikkat edin yoldakiler, iyi tatiller herkese, iyi çalışmalar. Bay bay.
0: Harika. Hoşça kalın.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Dünyanın nefesini tuttuğu o büyük heyecan başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün maçları, sürpriz sonuçlar ve puan durumları artık her gün kupanın günlüğünde. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutacağız. Dünya Kupası'nın her gününü aktaracağımız kupanın günlüğü, haftanın 7 günü Dünya Kupası boyunca saat 13.30'da Radyo Sputnik'te. Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü başlıyor. Kupanın günlüğü başlıyor.
1: ...2026 FIFA Dünya Kupası'nın nabzını tutacağımız kupa günlüğüne hoş geldiniz. Ben Serkan Baştımar. 2026 FIFA Dünya Kupası'na ilk finalist bu akşam belli oluyor. Turnuvanın iki favorisi Fransa ile İspanya bu akşam Türkiye saatiyle saat 22'de ABD'nin Texas eyaletindeki Arlington kentine bulunan AT&T Stadında kozlarını paylaşacak. Mücadeleyi kazanan ekip 19 Temmuz'a oynanacak Dünya Kupası finalinde İngiltere-Arjantin eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Fransa çeyrek finalde Fas'ı 2-0 mağlup ederek yarı finale yükselirken İspanya ise Belçika'yı 2-1 yenerek son 4 takım arasındaki yerini aldı. Son Avrupa Şampiyonası yarı finalinde rakibine elenen Fransa bu kez Dünya Kupası sahnesine rövanş almayı hedefliyor. Teknik direktör Didier Deschamps'ın öğrencileri turnuvanın en disiplinli savunmalarından biri olarak dikkat çekerken İspanya ise topa sahip olma oyunu ve hücum organizasyonlarıyla öne çıkıyor. Fransa cephesine gözler takım kaptanı Kylian Mbappe'de olacak. Çeyrek finalde yaşadığı hafif ayak bileği sakatlığı nedeniyle son antrenmanın bir bölümünü kaçıran yıldız futbolcunun forma giymesi bekleniyor. Ayrıca Arjantin Tosunay'ın da sakatlığını büyük ölçüde atlattı ve teknik heyetin görev vermesi halinde sahada olabilecek. Fransız ekibinde yarı final öncesi cezalı oyuncu bulunmuyor. İspanya'da ise teknik direktör Luis de la Fuente'nin en büyük kozu genç yıldız Lamine Yamal olacak. Turnuva öncesinde yaşadığı kas problemi nedeniyle tartışılan Yamal'ın formunu yükselttiği ve kritik mücadelede ilk 11'de başlamasının beklendiği ifade edildi. İspanyol ekibinde de sarı kartların çeyrek final sonrasında sıfırlanması nedeniyle cezalı oyuncu yer almıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ikinci finalist yarın belli oluyor. Futbolun iki köklü ülkesi İngiltere ile Arjantin 15 Temmuz çarşamba günü Türkiye saatiyle saat 22'de ABD'nin Georgia eyaletindeki Atlanta kentinde bulunan Mercedes-Benz Stadında karşı karşıya gelecek. Dev mücadeleyi kazanan takım Dünya Kupası finalinde Fransa-İspanya eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk için mücadele edecek. İngiltere çeyrek finalde Norveç'i 2-1 mağlup ederek yarı finale yükselirken son dünya şampiyonu Arjantin ise İsviçre'yi 3-1 yenerek adını son 4 takım arasına yazdırmıştı. İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel'in cephesinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Savunma oyuncusu Gerald Cuesta, Meksika karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle aldığı 2 maçlık cezası sebebiyle yarı finalde forma giyemeyecek. Orta sahanın önemli isimlerinden Declan Rice ise geçirdiği rahatsızlığı atlatarak takımla çalışmalara katıldı ve teknik heyetin görev vermesi halinde ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Jude Bellingham'ın omzundaki ağrı nedeniyle kısa süreli endişe yaşansa da yıldız oyuncunun mücadeleye başlaması öngörülüyor. Arjantin cephesinde ise teknik direktör Lionel Scaloni'nin elini rahatlatan gelişmeler yaşandı. FIFA'nın çeyrek final sonrasında sarı kartları sıfırlamasıyla Arjantin'in yarı final öncesinde cezalı oyuncu bulunmuyor. Lionel Messi'nin liderliğinde finale yükselmeyi hedefleyen Güney Amerika temsilcisinde ana kadronun büyük ölçüde korunması beklenirken takımda önemli sakatlık sorunu da bulunmuyor. Norveç haksız yere elendiğini iddia ederken FIFA bunu reddediyor. Norveç'in 2026 Dünya Kupası'na katılma hayali Miami'de düzenlenen çeyrek final maçında İngiltere'ye 2-1 yenilmesiyle sona erdi. Ancak İskandinav takımının hayal kırıklığı sadece sonuçtan değil, aynı zamanda futbol kuralları ile ilgili tartışmalı bir olaydan da kaynaklandı. Norveç tarafı Jude Bellingham'ın beraberlik golüne yol açan pozisyonda topun Spider-Cam kamera sisteminin askı kablolarından birine temas ettiğini iddia etti. FIFA'nın medya departmanı sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda İngiltere'nin 45+2. Dakikada attığı golden önce top havadayken topa yerleştirilmiş sensörün topun kalp atışı verilerinde herhangi bir sinyal tepe noktası kaydetmediğini, yani topun Spider-Cam kablosuyla temas ettiğine dair hiçbir kanıt bulunmadığını belirtti. Diğer taraftan Norveç milli takımı ülkesine dönüşünde yaklaşık 100 bin taraftar tarafından karşılandı. Ülkede 28 yıl sonra gelen başarılı Dünya Kupası performansı futbolun yeniden doğuşu olarak yorumlandı. 2026 FIFA Dünya Kupası'na dair son haberleri aktardık. Hoşça kalın.
0: Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü sona erdi. Dünyanın nefesini tuttuğu o büyük heyecan başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün maçları, sürpriz sonuçlar ve puan durumları artık her gün kupanın günlüğünde. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutacağız. Dünya Kupası'nın her gününü aktaracağımız kupanın günlüğü haftanın 7 günü Dünya Kupası boyunca saat 13.30'da Radyo Sputnik'te. Kupanın günlüğü.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Ukrayna'daki bir anıt mezardan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma T-70 tankı kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Olaya sosyal medyadan tepki gösteren Zaharova, Avrupa'nın barbarlığı eleştirisini getirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Ukrayna'nın Harkov bölgesindeki Oskol köyünde bulunan bir anıt mezardan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma T-70 tankının çalınmasını eleştirdi. Yerel yönetim kaynaklarına dayanarak olayla ilgili bilgi veren Zaharova, köy merkezindeki mezarlıkta sergilenen ve savaşta yaşamını yitiren tank mürettebatının anısına dikilen tarihi eserin tamamen sökülerek götürüldüğüne dikkat çekti. Görgü tanığı köylülerin aktardığına göre tankın yerinden sökülmesi sırasında çevredeki en az 12 mezar taşının tahrip edildiğini aktaran Zaharova, söz konusu vakanın bölgedeki anıtlara yönelik büyük bir yıkım olarak değerlendirildiğinin altını çizdi. Paylaşımın sonuna kendi yorumunu da ekleyen Zaharova, Harkov'daki bu olayı Avrupa'nın barbarlığı olarak niteledi. Sözcü, barbarlık da bir Avrupa değeridir. Batı, Avrupa topraklarında doğdu, 21. yüzyılda yeniden canlandı ve Avrupa Birliği yanları tarafından her yere yayılıyor ifadelerini kullandı. Ukrayna'nın Harkov bölgesinde bir anıt mezarda sergilenen 2. Dünya Savaşı'ndan kalma T-70 tankı kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova olay sırasında mezar taşlarının da tahrip edildiğini belirterek yaşananları Avrupa'nın barbarlığı sözleriyle eleştirdi. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İngiltere ve Galler'de Haziran ayında etkili olan sıcak hava dalgasının yaklaşık 440 kişinin erken ölümüne yol açmış olabileceği belirtildi. Imperial College London öncülüğünde yapılan araştırmaya göre Mayıs ve Haziran 2026'da yaşanan iki sıcak hava dalgası nedeniyle toplam yaklaşık 2700 kişinin normalden erken yaşamını yitirdiği tahmin edildi. Haziran ayındaki sıcak hava dalgasında meydana gelen ölümlerin yaklaşık %38'i, Mayıs ayındaki ölümlerin ise yaklaşık %60'ı insan faaliyetleri kaynaklı küresel ısınmanın sıcaklıkları artırmasının sonucu olarak değerlendirildi. Araştırmanın başyazarı Dr. Claire Barnes, aşırı sıcakların artık göz ardı edilemeyecek düzeyde can kaybına yol açtığını söyledi. Araştırma ekibinde yer alan İngiltere Meteoroloji Ofisi'nden Dr. Mark McCarthy ise 2026 yılının Mayıs ve Haziran aylarında görülen erken dönem sıcak hava dalgalarının sıcaklık rekorlarını kırdığını söyledi. Araştırmada Haziran ayındaki sıcak hava dalgasının Avrupa'da şimdiye kadar kaydedilen en geniş ve en... Bilim insanları geçtiğimiz Mayıs ve Haziran ayında etkili olan hava sıcaklıklarında İngiltere ve Galler'de yaklaşık 2700 kişinin aşırı sıcaklıktan ölmüş olabileceğini söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Ramazan Başak, Radyo Sputnik'te sanatçı Haluk Levent ve Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmanın mali ve hukuki boyutunu değerlendirdi. Eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak şunları söyledi.
2: Çok yanlış bulduğumu ifade ediyorum. Çünkü dün Haluk Levent'le ilgili bu konu açıklandığında, Cumhuriyet Başsavcılığı açıklaması yapıldığında sosyal medyada adeta bir meydan savaşı yaşandı. İşte Kızılaycılar, Ahbapçılar. Bir taraf işte Kızılay'ı şey yaparken gördünüz mü derken, diğer tarafta Kızılay'a çadırla ilgili şeyler. Şimdi bunlara hiç gerek yok. Yani hukuk devletinde bu tür soruşturmalar basına verilerek yapılmaz. Neyse süreç hukuk anlamında ona göre takip edilir. O açıdan ciddi bir kafa karışıklığı var. Şimdi ifade ettiğiniz gibi ortada sadece Ocak 2025'te düzenlenmiş mali analiz raporu adı altında bir MASAK raporu var. Bunun 3 tür iddiası var bu operasyonla ilgili. Birincisi bahis oynama savcılığının iddialarından bir tanesi bu. İkincisi örgüt, üçüncüsü kara para aklamak. Dolayısıyla şimdi bu 3 iddiayla ilgili şu anda soruşturma yürüyor. Şimdi bu elinizdeki rapor şüphelenilen, suç işlediği düşünülen savcılıklar tarafından kişi ve kuruluşların parasal hareketleri ve mal hareketlerinin incelenmesine yönelik oluşturulan bir rapor. Şimdi rapora baktığımızda raporda bu kişiler üzerinde çok yüklü miktarda şeyler var. Para transferleri var. Ve her üçünün de işte APAP Derneği'nde geçmişte çalıştığı, birisini sanıyorum şu anda devam ettiği söyleniyor. Dolayısıyla bu APAP Derneği ile olan ilişkileri olan kişiler, bu üç kişi, bu kişilerin gelir durumuyla orantılı olmayan biçimde, ki raporda bunu özellikle vurgulamış denetçiler, gelir durumuyla orantılı olmayan biçimde yüklü miktarda para transferleri var. Ahbap sıradan bir dernek değil. Yani normal sıradan bir derneği siz 2 yılda 3 yılda denetleyebilirsiniz. Evet, bunun bir mantığı olabilir. Sakınca teşkil etmeyebilir. Ama Ahbap çok göz önünde bulunan bir dernek. Dolayısıyla bırakın 2-3 yılda bir denetlenmeyi, belki de 1 yılda 2-3 defa denetlenmesi gereken şu andaki yapıyla ilgili söylüyorum. Bankalar bildirdi, MASAK gereğini yapmadı, zamanını beklediler. Böyle bir olasılık da var ama yüksek bir olasılık değil bu. Dolayısıyla şimdi bunu bankalar da şey yapmış, es geçmiş. Layıkıyla yerine getirmeme gibi bir ciddi soru işaretleri var. Şimdi 990 milyonluk bahis oynandı diyorsunuz. Şimdi bahis oynandıysa bu kişilerin hesapları anında zaten şey yapar, radara takılır.
3: Yani şimdi bir bankadaki hesaptan 900 milyon gibi bir para çıkışı.
2: Evet.
3: Yani bir banka bunun farkına varmaması mümkün mü?
2: Yok.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, sanatçı Haluk Levent ve Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmanın mali ve hukuki boyutunu değerlendirdi. Bu tür soruşturmaların kamuoyuna açıklanış biçimini doğru bulmuyorum diyen Başak, hukuk devletinde süreçler sosyal medya tartışmalarıyla değil, hukuk kurallarıyla yürütülmeli diye konuştu. Raporda Ahbap'la bağlantılı olduğu belirtilen kişilerin gelirleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para transferleri dikkat çekiyor diyen Başak, ancak bunların hukuken nasıl değerlendirileceği soruşturmayla netleşmeli dedi. 990 milyon liralık yasa dışı para hareketine de dikkat çeken Ramazan Başak, bankaların bunu fark etmemesi ve bildirim mekanizmalarının nasıl işlediği ciddi şekilde sorgulanmalıdır ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Önce başlıklar. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner adliyeye sevk edildi. FETÖ'nün yeniden yapılanma girişimleri 609 operasyonla engellendi. Tavuk eti üretimi Mayıs'ta azaldı. Ayrıntılar bültenimizde. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner adliyeye sevk edildi. Bazı ihalelere ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de arasında bulunduğu 30 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Reşo Ağa ve 15 kişi gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında kendisini Reşo Ağa olarak tanıtan suç örgütü lideri Özkan Aydemir ile birlikte hareket ettiği belirlenen 15 şüpheli, müştekileri silahla tehdit ederek para ve gayrimenkullerini gasp ettikleri iddiasıyla gözaltına alındı. Adliyeye girilen zanlılardan 293'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 220'si adli kontrol hükümleri uygulanarak 414'ü ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. FETÖ'nün yeniden yapılanma girişimlerini 609 operasyonla engellediler. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 12 ay içerisinde Fethullahçı terör örgütüne güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda örgütün firari önemli isimleri yakalandı, yeniden örgütlenme çabalarının önüne geçildi. Gözaltına alınan Nihat Kahveci serbest bırakıldı. Eski milli futbolcu Nihat Kahveci, Sarıyer'de eşiyle birlikte gittiği restoranda yaşanan olayın ardından gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından Kahveci serbest bırakıldı. Tekirdağ'da karaya oturan yük gemisi çevresinde güvenlik önlemi alındı. Tekirdağ açıklarında karaya oturan çeltik yüklü yük gemisi içerisinde güvenlik önlemleri alındı. Geminin bulunduğu bölgede su altı incelemesi yapıldı. Gemi dün Jayport Limanı önlerinde karaya oturmuş, ihbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edilmişti. Üç gündemle devam edelim. ABD, Ebola salgını gerekçesiyle Kongo'daki vatandaşlarının ülkeye dönmelerini engellemeye başladı. Beyaz Saray yetkilisinin verdiği bilgiye göre Kongo'da bulunan veya kısa süre önce ayrılmış ABD vatandaşları üçüncü bir ülkede en az 21 gün geçirmedikleri sürece uçağa alınmayacaklar listesine eklenecek. Yeni kısıtlamalar Kongo'nun birçok bölgesine yayılan ve Ebola salgını nedeniyle getirildi. Fransa'da binlerce hektarlık orman yandı. Fransa'nın başkenti Paris'e 60 kilometre uzaklıktaki Fontainebleau ormanındaki yangında 1900 hektardan fazla alanın küle döndüğü belirtildi. Arjantin'de iki Japon balığına hak sahibi canlı statüsü verildi. Arjantin'de bir mahkeme uygun olmayan koşullarda tutulan Fede ve Maguya adlı iki Japon balığını hak sahibi ve hissedebilen canlılar olarak tanıdı. Kararla balıklar restoran vitrininden alınarak daha uygun bir yaşam alanına taşınırken kararın benzer hayvan hakları davaları için emsal oluşturması bekleniyor.
2: Ekonomi.
1: Tavuk eti üretimi Mayıs'ta azaldı. Türkiye genelinde tavuk eti üretimi Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre %16,3 azalarak 202.336 tona gerilerken tavuk yumurtası üretimi %21,6 yükselişte 1 milyar 857 milyon 150 bin adede çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni destek paketiyle reel sektörün finansmana erişiminin güçlendirileceğini açıkladı. Şimşek, yatırım taahhütlü avans kredisinin 750 milyar liraya çıkarıldığını, imalat sanayisine ise 250 milyar liralık yeni kredi desteği sağlanacağını belirtti. Böylece yatırım ve işletme sermayesi için toplam 1 trilyon liralık uygun koşullu finansman sunulacağını ifade etti. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.052 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 5 kuruş, euro 53 lira 60 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.103, çeyrek altın 9.982, tam altın 39.702, atı altın ise 40.710 liradan işlem görüyor.
2: Spor.
1: Milli tenisçi Zeynep Sönmez dünya sıralamasında ilk 50'ye girdi. Zeynep Sönmez, Kadınlar Tenis Birliği'nin güncellenen klasman listesinde 3 basamak yukarı çıkarak 48. sıraya yerleşti. Zeynep Sönmez böylece dünya sıralamasında ilk 50'ye giren ilk Türk tenisçi oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanş maçları başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda 1. eleme turunda bugün ve yarın 14 maç oynanacak. Bu eleme aşamasına geçen takımlar 2. ön eleme turunda mücadele edecek. İlk maçlar 21-22 Temmuz, rövanş karşılaşmaları ise 28-29 Temmuz tarihlerinde oynanacak. 2. eleme turu aşamasından turnuvaya katılan Fenerbahçe, Polonya ekibi Górnik Zabrze ile karşılaşacak. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Uruguay'da başlayan o ilk heyecandan yeşil sahada yazılan efsanevi destanlara. Unutulmaz goller, geri dönüşler ve kupayı kaldıran devler. Futbolun kalbi Dünya Kupası heyecanıyla yeniden atıyor. Efsanelerin hikayeleri, unutulmaz anlar ve turnuvanın tüm şifreleri bu programda çözülüyor. Bu programda çözülüyor. Dünya Kupası'nın tüm büyüsü bu programda. Selim Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati Dünya Kupası özel her salı saat 14'te Radyo Sputnik'te. Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati Dünya Kupası özel başlıyor.

0: Yepyeni bir haftadan, yepyeni bir programdan herkese merhabalar efendim. Radyo Sputnik'tesiniz. Günlerden salı, saatlerden 14.05 oldu mu? Nedir efendim? Futbol saati başlıyor demektir. Ben Selin Yazıcı'yım.
1: Ben Serhat Ayan.
0: Hoş geldin Serhat, nasılsın?
1: Selam Selin, sağ ol, iyiyim. Sen de iyisin inşallah.
0: Ben de iyiyim, iyi olmaya çalışıyorum. Yine bir haftayı geride bıraktık. 2026 FIFA Dünya Kupası ile yatıyoruz. Dünya Kupası ile uyanıyoruz. Sürpriz sonuçlar var. Onlar var, bunlar var diyoruz ama en nihayetinde sonuca gelip baktığımızda çok da sürpriz ülkelerin olmadığını görüyoruz. Efendim bugün bunların hepsini konuşacağız. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek finaller bitti. Artık yarı finaldeyiz ve sonrasında finale sadece bir adım kaldı. Heyecan dorukta. Bakalım 2026 FIFA Dünya Kupası'nın sahibi hangi ülke olacak? Fransa, İspanya, İngiltere, Arjantin, bu dört ülkeden bir tanesi bu şahane kupayı ülkesine götürecek. Bugün biz bunu konuşacağız. Sevgili Serhat'ın çok özel çalışmaları var. Bunları konuşacağız ama sizler de bizlere eşlik etmek isterseniz 0505 171 66 56 0505 171 66 56 nolu WhatsApp hattından sizler de Dünya Kupası'ndaki favorinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Fransa, İspanya, İngiltere, Arjantin eşleşmesi var biliyorsunuz. Olası final sizlere göre hangi ülkeler arasında oynanacak ve hangi ülkenin bu kupayı ülkesine götüreceğini düşünüyorsunuz? Değerli dinleyicilerimize, Sputnik dinleyicilerine soralım. Ve ben şimdi sevgili Serhat, hani bir en sonda söylenen şeyi en başta söylemek vardır ya, direkt oyunla başlayacağım. Haydi. Favorin kim?
1: Favorim direkt Fransa. Baştan beri Fransa. Fransa beni hiç yanıltmadı şimdiye kadar. Bakalım nasıl gidecek. Yani evet. Fransa'yı sevdiğimden değil bu arada. Kesinlikle diğer bir sürü takımın olmasını isterdim. Başta da Norveç geliyor biliyorsun beni. Ama hani gidişat itibariyle Fransa çok şampiyon gibi duruyor yani.
0: Evet, sen gerçekten istikrarlı bir şekilde biz seninle daha bu yayınlar başlamadan bile konuştuğumuzda hep bir Fransa'yı söylüyordun. Benim gönlümde her zaman Allah biliyor İspanya vardı. İspanya halen de bu dört ülke arasında İspanya'yı görüyor olmak bana büyük bir keyif veriyor. Gönlümdeki İspanya ama favorim olarak sorarsan bana da Fransa'nın daha yakın olduğunu düşünüyorum. İngiltere'de neden bir sürpriz yapmasın diyorum. Hani ben kendi sıralamamda en başta zannedersem Arjantin'i eliyorum. Sonrasında gönlümdeki İspanya ama Fransa alacak diyorum. İngiltere'de neden bir sürpriz yapmasın diyorum. Nasıl? Beğendin mi?
1: Yani neden yapmasın? Çünkü istemiyorum ben İngiltere sürpriz yapmasın. Neden yapmasın? Bu yüzden yani.
0: Ona bakarsan ben de asla istemiyorum. Yani İngiltere, Fransa ve Arjantin asla ve asla tercihim değil. Ama ben de senin gibi Norveç'e çok üzülenlerdenim. Gerçekten Norveç'i çok istedim.
1: Yapacak bir şey yok.
0: Ama olmadı. Maalesef olmadı.
1: Bu arada sen şeyi de hatırlattın. Ben bugün sana da bir sürpriz yapıp masadaki arkadaşlarımıza da bir sürpriz yapıp şöyle bir şey çıkarttım. Birkaç soru çıkarttım.
0: Eyvah.
1: Dünya Kupası ile alakalı. Şimdi sana da sormuş olayım ama cevabı biliyorsan da çok verme.
0: Tamam.
1: Şöyle gelen yorumları da alalım biz.
0: Tamam. Haydi dinleyicilerimize
1: bakalım,
0: de soruyoruz öyle mi?
1: Bilebilecek mi?
0: Tamam. Haydi
1: evet,
0: bakalım.
1: Evet yani.
0: Bekliyorum.
1: Şu, ilk sorumuz şu. Bir tek takımın tek bir Dünya Kupası'nda attığı en yüksek gol sayısı kaçtır demeyeyim. Bu zor bir soru ama sizce bir Dünya Kupası'nda en fazla golü tek bir Dünya Kupası'nda hangi takım atmıştır diyelim. Düşünsün insanlar bunu, bakalım
0: tamam.
1: Bilebilecekler.
0: Bu kupa için mi söylüyorsun onu genel
1: Hayır,
0: olarak?
1: Hayır, tüm kupa tarihlerinde.
0: Tamam, o zaman buradan
1: 2026
0: da...
1: dahil değil buna bu arada. Sadece şeyde daha önceki Dünya Kupalarında... En fazla gol atan takım.
0: Tamam, o zaman işte bizim programı izleyip izlemedikleri ortaya çıkacak. Dinleyip dinlemedikleri
1: i̇şte,
0: ortaya çıkacak.
1: İşte.
0: Çünkü biz bu verilerin hepsini konuştuk efendim. Dinlediyseniz
1: i̇şte.
0: Mutlaka kulağınızın bir kenarında kalmıştır diye düşünüyorum. Peki bir kez daha tekrar edelim. Bir Dünya Kupası tarihinde en çok gol atan ülkeyi soruyoruz sizlere. Ama
1: tek
0: bu,
1: bir kupada.
0: Tek bir kupada. Tek bir kupada evet. En çok golü atan ülkeyi soruyoruz dinleyicilerimize. Bu arada hemen anında Fransa diye yani bu kupayla 2026 ile alakalı Fransa diye birçok da mesaj geldi anında. Dinleyicilerimiz evet, de evet, hepsi evet. Fransa'dan yana oylarını kullanıyorlar. Vallahi öyle.
1: Valla istersen hani başlayalım ufak ufak şeylere.
0: Haydi başlayalım. Şimdi sen yorumlarımıza... önce yaptığın çalışmayı anlat istersen, oradan başlayacağız.
1: Yaptığım çalışma şu: kalan 4 takımı ve bu kupada oynadıkları maçları, oyunculu performanslarını vesairelerini ucuca getirdim, yan yana getirdim, önüne getirdim. Maçı kimler çözebilir, ne yapar, ne öne çıkar bu takımlarda diye ve bunları karşılıklı oynadıkları maçlarda kimin kimi yenebileceğini ve neden yenebileceğini ihtimalleriyle beraber şöyle bir çıkarttık hep beraber. Detaylı bir çalışma yaptık yani. Bakalım şey yapacak mı, tutacak mı? Yani şimdiye kadarkiler tuttu. Yani tutmayanlar da vardı mesela, ben onu söyleyeyim sana. Daha önce yaptığımız şeylerde bak biz bunu böyle demiştik ama tutmadı falan dediğimiz maçlar oldu. Ama oğlum, yani kupanın sürprizi bunlar sonuçta.
0: Mutlaka, o kadar
1: olsun. Türkiye'de o sürprizlerden biriydi mesela. Türkiye'yi yapay zeka daha ileriye gider diye düşünüyordu. Ama o Monte'ye tabii çok hesaba katmadı yapay zeka.
0: Türkiye zaten kupanın en hayal kırıklığı uğratan ülkeler sıralamasında zaten birinci falan diye düşünüyorum. Evet. Ben büyük hayal kırıklığıydı.
1: Evet. Hani bir alanda birinciliğimiz var.
0: Her seferinde de seninle şey konuşmamız aklıma geliyor. 32'ye de kalmayan olmaz canım falan diye.
1: Yani. Bir de atar yaptık ya.
0: Ne alaka? Bir de ben burada
1: bir kovada atar yaptık.
0: Yapay zekayla beni kavga ettirdin Serhat, biliyorsun. Ben yapay zekaya kızdım yani. Hatta bazı dinleyicilerimiz dediler bana, Selin Hanım hani böyle diyorsunuz ama yapay zeka haklı çıkabilir falan dediler. Çıktı vallahi. Çıktı. Peki şu anda ne diyor Fransa, İspanya ve İngiltere?
1: Şu anda şöyle bir şey diyor. Şimdi takımları bir şey yapacak olursak, yani şimdi en başta bu kupada kimler yarı finale, çeyrek, ya yarı finale kalır desek Fransa, İngiltere, İspanya, Arjantin mutlaka çıkardı. Yani hani bu dördün üçünü mutlaka bir %95'i söylerdi. Onu bir cebimizde tutalım. Şimdi kim niye önemli, ona bakalım. Yani öne çıkan gücü ne? Fransa'nın şimdi gerçekten de hızı var. Arkadaş, çok acayip bir hücum çeşitliliği var. Yani bütün en kapanan takımları bile açabilen bir hücumu var. Yani Mbappe, Dembele, Olise'yi tek seferde durdurabilecek bir şey yok yani.
0: Yeter.
1: 11 kişi yetmiyor onları durdurmaya. Gerçekten de yetmiyor yani. Bir de pas bağlantılarını falan da kesemiyorsun. Adamlar kendileri top çıkartıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Mbappe saçma sapan sol kanattan aşağı akıyor falan. Bu acayip bir şey yani.
0: Evet.
1: İspanya'ya baktığımızda İspanya top kontrolü süper. Baskı gücü, yani o sahada pres gücü süper ve savunma konusunda gerçekten de ilk golünü daha çeyrek finalde yediler yani. Ya gerçekten de çok acayipti. İngiltere'ye baktığımızda İngiliz futbolunu oraya ilk defa buram buram taşıdılar. Daha önce Dünya Kupası'nda İngiliz futbolunu bence tam taşıyamıyorlardı. Bu kupada gerçekten de o hani kıtada oynanan, o adada oynanan futbolu olduğu gibi taşıdılar. Arjantin'e Messi diyoruz ama hani güçlü tarafına, yani ne bileyim, Messi avantaj mı dezavantaj mı, ona tam karar veremiyorum.
0: Avantaj ve çok şanslı diyorum ben. Avantaj yani, ya bilmiyorum ben yani. Arjantin'de birazcık şans faktörünün de olduğunu inanıyorum. Bir de şöyle bir şey var. Arjantin uzatmaya kalmasın maç ya. Uzatmaya kalan maçı götürüyor. Yani şahaneler. Ya bu konuda çok iyiler. Yani bir şekilde eğer yenemiyorlarsa maçı uzatmaya taşıyorlar ve uzatmalarda alıp götürüyorlar yani.
1: Bir şekilde alıyorlar yani. Evet evet.
0: Kesinlikle.
1: Şimdi zayıf yönlerine bakacak olursak da Fransa'nın şimdi şöyle bir şey var. Tabii deli deli hücumcular dedik. Ama bunun bir karşılığı var. O da ne? Orta sahaya koyacak adam kalmaması. Yani Fransa sonuçta yani 3-4 hücumcuyla aynı anda oynuyor. Ama ya arkadaş, bir de top taşımak lazım. Hani belki bir ihtimal İspanya orta sahası onu orada şey yapabilir, dövebilir gibi geliyor. Yani İspanya'nın tek alabileceği yer orta saha ve baskısı. İspanya tarafından risklere bakıldığında İspanya o baskılı oynuyor ya, çok ciddi baskı yapıyor. Fakat o baskıyı yaptığında da savunmasının arkasında alan bırakıyor, boş alan bırakıyor. Yani hep birlikte baskıya çıktıkları için topu alamazlarsa o baskının sonunda gerçekten geride boşluk bırakıyorlar. İşte Fransa'ya geride boşluk bırakırlarsa... Mbappe, Dembele, Olise diyorum. Başka bir şey demiyorum yani. Gerçekten
0: o boşluk.
1: De o delik deşik ederler orayı yani.
0: O boşluktan delik geçecek isimler çok belli yani. O boşluğu kullanacak isimler çok belli gerçekten.
1: Evet. Şimdi İngiltere'nin risklerine bakacak olursak. Şimdi Kane var. Bellingham var. Güzel. Süper adamlar. Tartışmasız süper adamlar tabii. Yani. Fakat onlara bağlılar, göbeğinden bağlılar yani. O adamlar yapmazsa bir şey, İngiltere'de bir şey yapamıyor gibi gözüküyor.
0: Ya
1: yani şu
0: öyle.
1: Ana kadar Kane'le Kane ile Bellingham'ın sırtında gittiler. Şimdi hı-hı. Arjantin'in bak Arjantin çok fazla Messi konuşuyoruz ama Arjantin'de bir Alvarez var. Lautaro var. Yani bir şeyler var Arjantin'de. Yani Arjantin böyle ne bileyim mesela bence İspanya'ya göre daha hücumcuları iyi şey. Ya yani mesela İspanya'da Yamal ön plana çıkamadı abi niye çıkamadı bilmiyorum yani.
0: Bu kupa onun kupası olmadı ya.
1: Adam 16 yaşındayken evet 16 yaşındayken Avrupa Kupası'nın içinden geçti. 16 yaşında. Bu kupada tam böyle oldu bu adam tamam filan derken sakatlık mı diyeyim ne bileyim bilemedim yani. Yamal olamadı yani bu kupada.
0: Evet parlayamadı bu kupada parlayamadı gerçekten. Ki ondan çok şey bekleniyordu.
1: Kesinlikle kesinlikle. İşte Arjantin'in de risklerine baktığımızda Arjantin'in biraz oyunu dar oynuyor olma ihtimali. Orta sahanın düşmesi temposunun çünkü Messi eli cebinde oynuyor doğal olarak. Hani böyle buna da şey diyorlar. Yani böyle işte gücünü şeyli kullanıyor filan abi tamam da. Bu takımda gücünü kullanan adamlara ihtiyaç var yani. Bak mesela Norveç'e adamlar ölünceye kadar oynadılar. Çıkan adamlar şeyde taç çizgisinin kenarında öldü yani. O kadar oynadı adamlar. Neyse. Simülasyon birkaç farklı kurumun simülasyonunu aldım. 25 bin simülasyon yapmış mesela Opta. ve Fransa İspanya karşısında %57 finale çıkıyor diyor bu simülasyonlar.
0: Fransa'ya veriyor %57. Çok da fark
1: evet,
0: etmiş.
1: Evet İngiltere %52.9 finale çıkar diyor. İşte turnuvayı kazanma olasılıklarında herkes Fransa'yı birinci demiş. Yani öyle bir şey var yani.
0: Fransa,
1: şimdi,
0: İngiltere.
1: Evet. Şimdi Fransa İspanya maçını bu akşama geçelim istersen.
0: Ay geçelim geçelim.
1: Nasıl? Oradan başlayalım.
0: Geçelim.
1: Yani en başta söylediğimiz biz aslında sonda söyleyeceğimizi en başta söyledik. Yani kilit soru şu oradaki. İspanya'nın o ilk baskısı o 5 saniyelik baskılar yapıyor demiştim ya. O kırıldığında savunma çizgisi Mbappe'yi, Dembele'yi ve Olise'yi nasıl tutacak? Yani velev ki topu alamadılar, çalamadılar. Çalarlarsa ne mutlu onlara ama... Yani çalamazlarsa ne olacak? Yani İspanya sonuçta turnuvada %66 topa sahip olmuş. Öyle söyleyeyim sana.
0: İspanya yani işte çok uzun süre karşı... hiç gol yemeden geldi bir de. Sonradan
1: tabii canım tabii son değil mi? Yani. Çeyrek final maçında gol yedi
0: çeyrek
1: yani.
0: Çeyrek finalde hiç gol falan görmedi kalesinde. İspanya bir yeşil burun adalarıyla 0-0 böyle bir kalınca böyle bir sarsıldı zannedersem. İnsanlar da hani
1: abi, ilk yeşil turnuvanın... Yeşil burun kalesi de... 660 tane gol kurtardı yani adam daha ne yapsın yani hani orada
0: öyle,
1: yapacak
0: hani bir
1: şey
0: yok. İspanya'nın bize öyle yaşattı çok... yani.
1: Gol yolları çok etkili değil İspanya'nın. Ama yani orta sahası o kadar top tutuyor ki ya bak maç başına 600 pas yapıyor adamlar. %66 topa sahip oluyorlar. Yani bak ilk 6 maçta İspanya'nın kalecisi kalesine toplam 7 şut gelmiş. Bak 7 isabetli şut gelmiş 6 maçta. Abi ne yapıyorsunuz? Anlaştınız mı yani? Anlaşsam bu kadar olmaz yani. Ve bu 1966'dan o istatistiklerin tutulmaya başlandığı 1966'dan bu yana Dünya Kupası seviyesinde görülen en güçlü savunmaymış. Yani 1950'lere de gidebiliriz, 40'lara da gidebiliriz ama hani bu istatistiklerin net tutulduğu maçlara baktığımızda o günlerden bugünlere en sert savunma, en iyi savunma olarak geçiyor. O şey çok tatlış ya o Kukureya saçlarıyla filan falan işte Kukureya var, Laporte var, Kubarsi var, Simon var filan yani adam acayip adamlar yani. Aynen. Şimdi bunun karşısına turnuvanın en çok gol atan takımı çıkıyor. Fransa çıkıyor.
0: Fransa çıkıyor.
1: 6 maçta adamlar 16 gol attılar.
0: Evet.
1: Ya 16 gole karşılık 14.3 gol beklentisi yaptılar. 47 isabetli şut üretmişler bak. 47. Maç başına 8 isabetli şut falan yapıyor. Ne yapıyorsun?

0: Yok yok.
1: Yarı final öncesinde hiç cezalı oyuncu falan da yok. Hepsi böyle çeyrek finalde yok, o şeyleri evet. falan da attılar. Tam takım, ekip komple hazır. Mbappe ile ilgili de işte sakatlığıyla alakalı bir sıkıntı olmadığı da bildirildi. Yani Fransa tam ekibiyle sahada olacak. Eyvahlar olsun İspanya'ya mı diyeyim ne diyeyim artık bilmiyorum ama İspanya
0: yani
1: diyorum ben.
0: Yani şimdi şöyle İspanya yani de tabii hani
1: yani
0: ben
1: şey
0: de
1: diyorum
0: hobi
1: hani
0: olarak
1: İspanya
0: ara ara
1: olsun
0: İspanya
1: diyorum
0: diyorum
1: ve Lamine Yamal mesela bu maçla patlasın diyorum yani. Çünkü onun da bir kas problemi yaşadığı söylenildi işte turnuva
0: ben.
1: öncesinde bir kas problemi
0: Evet.
1: yaşanıyor dedi. Ama işte formunu yükseltti falan ve hatta bu maçta da 11'de oynaması bekleniyor. Bakalım.
0: Yani şöyle söyleyeyim, Fransa şimdiye kadar demin dediğim gibi 14.3 gol beklentisi üretmiş. İspanya şu ana kadar 0.31 gol beklentisi vermiş maç başına.
1: Olmadı şimdi.
0: Yani en hücumcuyla en iyi savunmacı oynayacak. Çok acayip bir maç çıkabilir. Ama adamlar en iyi savunmacı ama bak mesela şey değil. Bizim hani o Türkiye'de falan gördüğümüz ya da Paraguay'da gördüğümüz gibi böyle kapanıp da savunma yapan takımlar değil, topa da sahip oluyorlar. Topa sahip olurken bu kadar az şey vermek ben sana söyleyeyim dünya futbolunun umudu yani. Hani siz kapanmadan topu rakibe vermeden de topa şey yapabilirsiniz. Az gol beklentisi yaratabilirsiniz. Şey çok önemli. Bak dünya için gerçekten de önemli bir şey yani. Bakalım ne olacak yani.
1: Bakalım.
0: Ama işte o savunmayı ileriye çıkartan İspanya Mbappe oynarsa Olise arka... Abi Olise'nin de 5 asisti var bu arada. Ya yani Olise de az buz değil. Kimse adını bilmiyor adamın ama Olise acayip bir şey yani.
1: Yok yok gerçekten öyleler. Yani takım olarak çok iyiler gerçekten. Göreceğiz bakalım ama yani sonuçta İspanya'da iyi ki bak buraya kadar gelmiş yani. Lütfen. İspanya'mı yedirmem.
0: Dur bakalım,
1: İspanya bu arada İspanya'da da yine hemen notlarıma bakıyorum. İspanya'da da sarı kartlar çeyrek final sonrasında sıfırlanmış efendim. Orada da cezalı oyuncu yok. Yani Fransa'yı da İspanya'yı da böyle tam kadro biz bir futbol sever olarak bir kere bence çok güzel bir görsel şov izleyeceğimizi düşünüyorum. Çünkü iki takım da tam kadro orada sahada olacak. Hatta ben bu ilk daha Dünya Kupası işte konuştuğumuz zaman ben İspanya Fransa'ya final maçı diyordum. Hatta bugün haberlerini yazarken de erken final falan diye hani öyle klasik gazeteci şeyleri vardır manşette. Bilirsin işte erken final falan dedim hatta bu haberi yazarken de. Gerçekten benim bu turnuvada düşündüğüm de buydu. Ama ben sadece şeyde yanıldım. Ben Almanya'da bu dörde kalır diyordum. Yani
0: yok ben Almanya'dan hiç beklentim yoktu
1: ya. Ben Almanya kalır diyordum.
0: Vallahi.
1: Yani şu dörtlü arasında Arjantin'i çıkarmıştım. Arjantin'i koymamıştım. Bu dörtlü arasında Almanya olur diyordum açıkçası.
0: Yani bak mesela Arjantin, İngiltere, İspanya ve Fransa'nın iyi olduğu alanların hiçbirinde iyi değil Almanya. Yani bunların hiçbirini geçebilecek yetenekte değildi. Yani yarı finale gelmesi çok zordu. Almanya kötü bir takım yani. Ha bu arada bir tane küçük not vereyim. Şöyle bir not. İspanya Amerika'da yanlış ya da işte ne bileyim kendine sunulan yer yanlışmış. Fransa'ya kıyasla maç için Fransa'ya kıyasla mesela 16 bin kilometre fazla yolculuk yapmış.
1: Oo. Bak bunlar
0: ve
1: hepsi maça etkileyecek şeyler.
0: Ve 3 farklı saat diliminde oynamış. Evet 3 farklı
1: tabii.
0: saat diliminde oynamış İspanya.
1: Oo. Bunların hepsi maça çok etki eden şeyler ya.
0: Ya bunlar işte ilerleyen dakikalar için önemli öyle baktığımızda.
1: Tabii ki bunlar çok etki eden şeyler. Peki.
0: Şimdi 4 tane senaryo çıkarttım bu arada. O senaryoları da vereyim mi izninle?
1: Bu maça dair değil mi?
0: Bu maça dair kesinlikle.
1: Peki.
0: Şimdi mesela ilk golü İspanya atarsa ne olur?
1: Şahane.
0: Mesela. Şahane. Şöyle. Zaten topu çok
1: ya.
0: İyi tutuyor. Topu çok iyi tutuyor ve saklıyor ya.
1: Hı hı.
0: İşte Fransa orada gerçekten ilk golü İspanya atarsa çok zorlanıyor.
1: Hı hı.
0: Ve Fransa savunma çizgisini yükseltirse ve Yamal iyi oynarsa işte aralardan fıt fıt diye kaçarsa Fransa çok acayip bir yenilgi alabilir mesela. Ama bunların hepsinin içinde çok yüksek olmayan ihtimaller var tabii.
1: Tabii erken bir gol İspanya'ya çok kapı açar diyorsun yani.
0: Şimdi Fransa ilk golü atarsa aynı şekilde bu sefer İspanya çok fazla öne çıkacak. O zaman işte orası Mbappe ile Dembele'nin oyun alanı haline dönüşür. O daha acayip olur.
1: Evet ya.
0: Eğer hani gol olmazsa sonlara kadar 60. 70. dakikaya kadar goller olmazsa

0: İspanya'nın yorgunluğu devreye girer. Fransa'nın da işte hücumcuları daha şey kazanır. İşte ona bakmak lazım.
1: Evet.
0: Ama maç uzatmaya giderse eğer Fransa'nın o kadro derinliği çok büyük avantajı. İspanya'nın o kadar derinliği kadrosu.
1: Yani şimdi ben rakamlara bakıyorum da hakikaten fena ya. Fena.
0: Peki o zaman sorumuzu cevaplayalım mı bu arada?
1: Sorumuz
0: geldi mi,
1: bu
0: cevaplar?
1: Arada gelen herkesten doğru cevap geldi dinleyicilerimizden. O yüzden ben özellikle söylemedim. Çünkü bakıyorum ama bütün dinleyicilerimiz doğru cevabı gelmiş. Bu arada hem iki soru gibi
0: doğru cevap
1: oldu.
0: Vereceğim mi?
1: Yok, Macaristan.
0: evet,
1: cevap Macaristan efendim.
0: 27 gol diye de ben de şey yapayım özellikle.
1: Sen de ekle Macaristan ve 27 gol diyelim. Bu arada gerçekten Macaristan olarak birçok dinleyicimiz işte Öztürk Bey yollamış, Şenol Bey yollamış. Serkan Bey yanlış söylemiş. Serkan Bey sizi de söyleyecektim ama siz Almanya demişsiniz. İyi yayınlar. Almanya 7 gol demişsiniz. Hayır, Macaristan olacak efendim. Yine
0: 27 gol ama bu arada kupayı da alamıyor o sene. 1954'ten bahsediyoruz. Kupayı da alamıyor yani. Maç başına 5.4 gol atıyorlar ama işte finalde Almanya'ya 3-2 yeniliyorlar ve kupayı veriyorlar.
1: Aynen öyle. Bu arada
0: sırf bunun için bile Almanya'dan nefret edebiliriz yani.
1: Etmeyelim ya. Almanya çok nefret edebileceğim bir takım değil. Olmuyor yani. Yok, Almanya gene bir sempatim. Yani bir Fransa İngiltere nefretim kadar bir nefretim yok yani. Bu arada diğer sorumuzda da genel olarak dinleyicilerimizden hep bir Fransa şeklinde Radyo Sputnik dinleyicileri bu kupanın Fransa'ya gideceğine çok inanıyorlar. Bir kez daha tekrar edelim, 0500 571 66 56'ya 2026 FIFA Dünya Kupası hangi ülkenin sınırlarına gidecek bakalım. Pazar günü şahane bir maç olacak. Heyecanla bekliyoruz o maçı gerçekten.
0: Sen o zaman o şeyi vermişken ben ikinci soruya da geçeyim mi?
1: Haydi geç bakalım.
0: Hazır sen vermişken.
1: Tamam.
0: Bir Dünya Kupası'nda tek başına 5 gol atarak rekor kıran bir futbolcu var.
1: Onu da biliyorum.
0: Onu da biliyorsun değil mi?
1: Onu da biliyorum.
0: Ben ona seçenekler vereyim ben.
1: Hadi son.
0: Sandor Kocsis, Eusebio, Oleg Salenko, Gabriel Batistuta. Bunlardan hangisi bir maçta 5 gol birden attı? Ya kolay bir soru tabii ki ama yani.
1: Ama ona da yar olmadı. Ne kupa yar oldu.
0: Onları da işte,
1: ne bir tur yar oldu. Evet. Buradan da böyle bir küçük
0: maalesef.
1: Ama bak dersime nasıl gönderme yapalım. Görüyorsun değil mi? Bu soruları
0: bravo,
1: ben bu arada şu anda duyuyorum. Dinleyicilerimize söyleyelim. Hani öncesinde konuşmadık. Ama ben nereden biliyorum? Sevgili Serhat'ın o muhteşem çalışmasından biliyorum. Sizlerle de paylaştığımız programımızın adı neydi Kupanın günü.
0: Oley.
1: Neydi programın adı neydi? Kupanın masası mıydı diyor ya. Gerçekten evet, evet. Programımızda.
0: Yeni kupalar rehberi diye ben sana şey yapayım o zaman.
1: Kupanın izi programı, şaka yapıyorum, espri yapıyorum. Şimdi çok çok fazla kupa üzerine konuştuğum için. Ama kupanın tabii izinde gerçekten sevgili Serhat hep de söyledik. Fethi Bey'le de yayınları yaparken söyledik. O kadar şahane bir içerik hazırladı ki bizim içeriklerimiz, buradan bunu söyleyeceğim Serhat lütfen bana izin ver. Bizim içeriklerimiz birçok kanala, birçok radyoya, birçok mecraya, sosyal mecraya ilham verdi efendim. Burada bizim yayında söylediklerimizin aynı cümlelerine kadar birçok mecrada sevgili arkadaşlarımızın da bizden ilhamla esinlendiğini gördük. Ne güzel. Böylelikle ne bizim güzel bilgiler çok fazla kişiye ulaşmış oldu. Ama hep söylediğimiz bir şey var. Biz bayramda bu programı vermeye başladık. Dolayısıyla en önce ilk olarak bizden çıktı. Bunu da söyledim.
0: Evet evet. Ki bizden daha 3 ay önce de hazırdı yani elimizin altında. Bunların hepsini ya, çalışmıştık.
1: Çekimini
0: zaten
1: öyle yaptık. Aynen. Yayınlanması öyle
0: yani,
1: oldu.
0: Yani.
1: Hakikaten
0: evet,
1: öyle
0: evet,
1: oldu.
0: Evet.
1: Peki sorumuz.
0: O zaman İngiltere Arjantin'e geçelim mi?
1: Haydi geçelim.
0: Buradan. Ya da soruyu tekrarlayalım mı? Sen soruyu diyordun galiba.
1: Yok, soruyu tekrarlamamıza gerek var mı? Bir maçta.
0: Dünya Kupası'nda 5 gol atan adamı soruyoruz. Tek bir maçta 5 gol atan adam.
1: Tek bir maçta 5 gol atan kişiyi soruyoruz diyelim ve bir sonraki mücadeleye geçelim. O da İngiltere-Arjantin mücadelesi.
0: Şimdi
1: bir şey bırak. Sen kendin ne diyorsun önce? Sen çok net bir şekilde İngiltere diyenlerden.
0: Ben İngiltere diyorum.
1: Çok
0: İngiltere
1: net diyorsun, evet. İngiltere.
0: Tartışmasız, tartışmasız.
1: Hı hı, ben de.
0: Yani İngiltere yani tartışmasız bence.
1: Ben sadece dediğim gibi eğer maç uzatmalara kalırsa bir soru işareti var aklımda açıkçası. Yani bilemiyorum.
0: Yani ya şimdi şöyle bak, İngiltere Meksika'yı 10 kişi yendi bu arada.
1: Hı hı,
0: hani hatırlatalım
1: hı hı.
0: Evet, onu. Evet, belki hı hı. akıllardan çıkmış hı hı, olabilir. Hı hı, hı. Norveç'i yendi. Uzatmalarda ama yendi. Norveç'i. Ha bu arada yenerken top o yukarıdaki kameraya çarptı da mı yendi?
1: O, ona ne dediler o, biliyorsun şey. Değil mi? O
0: saçmalık yani.
1: Ona,
0: saçmalık yani.
1: Ona ne dendi biliyorsun?
0: Topa sorduk, topluyor yok çarpmadım dedi, dediler.
1: Yok yok şey hani bir yıllar önce Maradona'nın Tanrı'nın eli efsanesi var dedi, diye.
0: Evet, evet.
1: Bu da Tanrı'nın teli dendi buna da. Duymadın mı bunu?
0: İşte, evet,
1: Tanrı'nın teli dendi. Aynen öyle dendi yani.
0: Allah'ım.
1: Yıllar sonra bizim çocuklarımız da bunları konuşacaklar. Biz nasıl konuşuyorsak.
0: Yok, kafiyeli gidiyor ama. Tanrı'nın. İleride beline çarparsa mesela bak Tanrı'nın beli filan. Rüzgar gol atarsa Tanrı'nın yeli. Acayip acayip kafiyeler bulabiliriz.
1: Olur bence de olur, doğru söylüyorsun. Peki o halde haydi geçelim Arjantin-İngiltere maçı için neler söyleyeceksin?
0: Şimdi Arjantin-İngiltere maçları önemli maçlar. Yani 1966'ya baktığımızda,
1: işte 1986'ya
0: baktığımızda o Tanrı'nın eli olsun, işte Beckham'ın kırmızı kart
1: kırmızı
0: görmesi
1: kartı.
0: Olsun.
1: Aynen öyle.
0: Yani bir sürü şey rövanş. Yani Arjantin ve İngiltere şöyle bir takım. Aralarında savaşmış iki millet.
1: Evet ya.
0: Aralarında savaş çıkmış, hatta son dönemlerde çıkmış. Hani 1980'lerde savaşmış iki hı-hı. ülke. Hatta Arjantin'den İngiltere maç yapıyor. Ardiles İngiltere'de içinden geçiyor. O zamanki Ardiles'te İngiltere'de oynuyor. Ardiles'e yapılan ırkçılığın haddi hesabı yok. Bilmem böyle şeyler yaşamış iki ülkeden bahsediyoruz. Hı-hı. Dolayısıyla onlar sahaya futbol dışı motivasyonlarla da çıkacaklar.
1: Evet. Bak hani, bu dediğin çok doğru. Bu dediğin çok doğru, futbol dışı motivasyonlar da olacak gerçekten.
0: Evet, evet. Şimdi iki takıma baktığımızda mesela İngiltere'ye ben bakıyorum. Hı hı. Arkadaş İngiltere 13 tane gol attı. Hı hı. 13 golün 12'sini Harry Kane ile Jude Bellingham attı.
1: Evet.
0: Yani hani ikisini sağlamadan bağlarsan çok hı hı. kolay değil onları tutmak, o ayrı ama. Hı hı. Yani 13 golün 12'si onlardan gelmiş. Başka birisi gol atmıyor adamlar, atamıyor yani.
1: Hı hı hı. Evet.
0: Hani bu ikisini birbirinden koparıp ya da geriden koparırsan yani.
1: Hı hı.
0: Şimdi mesela Arjantin 17 gol atmış mesela. Onlar 13 hı hı. attılar ya, Arjantin 17 gol atmış.
1: Hı hı.
0: Messi tamam eli cebinde oynuyor dedik ama yani sonuçta yönetiyor. Sen şuradan gel, sen buraya hı hı. git. Yani adam bayağı 10 numara pozisyondaki teknik direktör gibi.
1: Hı hı.
0: Yani o takıma teknik direktörlük yapmak şey yani, Messi'ye ver takımı geç, ne olacak yani.
1: Evet.
0: Ha Messi nasıl savunulur? Mesela buna birazcık baktım, araştırdım. İnsanlar neler demişler diye. Hı hı. Birkaç yerden çıkarttım. Guardian'dan, Reuters'dan falan çıkarttım. Yani bir kere ceza sahasında kaleyi göstermeyeceğim adam. Artık gözünü mü kaparsın?
1: Hı hı.
0: İşte kulaklarını mı tıkarsın, ne yaparsın bilmiyorum ama kaleye dönmesini engellemek gerekiyor.
1: Hı hı, hı.
0: Artı şöyle bir şey var. Tamam Messi'yi iki kişiyle tutmak iyi bir fikir gibi gözüküyor olabilir ama arkadaş Alvarez var orada. Hı hı. Çotank diye onun boşluklarını dolduruyor yani. Hiç şey yok yani, o acımaları da yok. Alvarez'in acıması da yok yani, o direkt gördüğü yerden dalıyor.
1: Hı hı.
0: Yani bunu aklımıza tutalım. Şeyler olarak baktığımızda, tablosal olarak baktığımızda yani hani bilgisayar şey diyor ve bir sürü insanlar 1-1 biter uzatmada 2-1 İngiltere alır falan gibi deniyor.
1: Bak,
0: ama mesela serilerine giderse, seri penaltı atışlarına giderse Arjantin kesin alır diyorlar.
1: Ben de öyle düşünüyorum.
0: Arjantin'e penaltılarda geçiş vermez Arjantin diyor herkes.
1: Ben de öyle düşünüyorum. Açıkçası.
0: Değil mi?
1: Ben de öyle düşünüyorum.
0: İngiltere'de şöyle bir sorunu da var. Rice sorunu var. Mide rahatsızlığı geçirdi adam. Birkaç gün yattı falan böyle. Çeyrek finalde devre arasında oyundan çıktı falan. Yani oynayabilecek mi? Bakalım, onun oyunu da çok önemli İngiltere için. Yani İngiltere'yi sırtında taşıyanlardan bir tanesi de o. Ama hani İngiltere'nin hava toplarında rakip şeyde Norveç gibi bir takımı yenebildiğini düşünecek olursak Arjantin'in oradaki hava toplarında işi çok zor.
1: Hı hı.
0: Bak, çok zor yani.
1: Peki bir şey söyleyeceğim Serra sana. Bunların dışında şimdi mide rahatsızlığı, Dünya Kupası'ndasın, yarı finale doğru gidiyorsun. takımın abi en önemli ya,
0: her şey olabilir.
1: Nasıl oluyor yani şimdi bunlar şey aşçılarını yemeklerini her, şey her şeylerini yanında götürüyorlar. Bu nasıl bir mide yani nasıl olur bilmiyorum. Ben bunu merak ediyorum açıkçası.
0: Olabilir,
1: yani o futbolcunun kendisinin kendi hatasından kaynaklanan bir şey midir? Nedir? Yani bu da bilmiyorum benim kafamda da soru işareti oluşturmuyor değil desem yani, yalan. Yani aşçılarına kadar her şeylerini götürüyorlar çünkü. Yani
0: olabilir ya.
1: Üşüttü mü ne yaptı?
0: Olabilir yani. İşte ne
1: o havada cır cır neresinde? Olmuştu. O havada neresinde üşüttü yani yazık. Vallahi yazık yani. Bakalım
0: ya bu arada şey istatistiği vardı gördün mü bilmiyorum şimdi Norveç'te İngiltere hava topları falan dedik ya birinin boy ortalaması 1.87 birinin boy ortalaması 1.86 mı 85 mi ne? Bizde 1.87'lik adam yok neredeyse.
1: Ya, o
0: biz ya. Bu takımların arasında biz de çıkacağız dedik ya. Bizim oradaki santrforumuz kimdi? Boyu kaçtı? 1.72
1: değil mi? 72.
0: Adamların boy ortalaması 87 bak. 87.
1: Ya boy o fotoğrafı falan da çok kullandılar ya zaten.
0: Yani. Ya yapay zeka dediler bir şey dediler ama yani sonuçta ya,
1: yapay
0: evet,
1: zekasa da yani sonuçta yan yana da oldukları zaman o görüntü o yani. Yani. Evet, o yani 1.72 1.87 diyorsun ki ya hiç hatırlatma ben hatırlattıkça çok üzülüyorum hala ya hala durup durup yani hırs yapıp buna üzülüyorum gerçekten üzülüyorum yani. Şu yani, dört takım evet. arasında olsaydı Türkiye fena mı olurdu ne şahane olurdu.
0: Dört takım arasında hayatta giremezdik.
1: Ben çok mu hayal kuruyorum?
0: Allah aşkına
1: yani. Çok mu hayal
0: hangisini yeneceğiz bunların gözünü seveyim ya hangisi
1: hayat
0: yani?
1: Hayat kuruyorum şu anda. Gönlümden geçeni peki, tamam. söylüyorum. Yani ne olur
0: o zaman ben de o zaman hayal kuracaksan ne bileyim çok para kazanmak bilmem ne tatile işte ne bileyim Maldiv adalarına gitmek falan gibi hayaller kur.
1: O hayal değil ki o benim benim kendim yapabileceğim bir şey. Şimdi milli takımı finale götürmek benim yapabileceğim bir şey değil. Yani ben diğerleri benim kendi ya kendi çabamla olabilecek anlamında söylüyorum yani. Şimdi ben ne kadar burada çaba etsem, dua etsem, ben burada antrenman yapsam milli takımın ne işine yarayacak o anlamda hayal olarak
0: ben
1: söylüyorum.
0: Ben ne kadar çaba, dua etsem falan ben de Maldivlere gidemiyorum mesela. İşte aynı noktadayız.
1: Neyse bir şey demiyorum. Peki efendim. Neyse. Devam edelim. Haydi.
0: Yani olası finalde ben işte Fransa İngiltere öngörüyorum. Hani finalde olsak neler olur'a bakalım mı?
1: Haydi
0: ne
1: bakalım.
0: Dersin?
1: Hadi bakalım.
0: Ha dur ona geçmeden önce şu şeyin cevabını verelim. Sorduğumuz sorunun
1: bakayım.
0: Tek başına bir maçta 5 gol atan rekor kıran futbolcu kimdir demiştik. Sandor Kocsis, Özebio, Oleg Salenko, Gabriel Batistuta.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Doğru yanıt yok burada gelenler arasında.
0: Hadi
1: ben
0: be.
1: Bildiğim için gerçekten bu arada dinleyicilerimize şu açıdan teşekkür ediyorum. Yani bir ChatGPT'ye veya Google'a searchlemeden bilgileriyle yazmışlar demek ki. Özebio diyen var Fransız. Yok bizim söyle bizimki diyorum bakar. O kadar benimsemişim ki. Bizimkin ya doğru cevabı.
0: Evet Selin'in söylediğinden de anladığınız üzere Oleg Salenko. Rus futbolcu.
1: Rus futbolcu.
0: Bizim çocuk.
1: O kadar benimsemişim ki bizimkini söyleyen yok o, diye.
0: Bakayım ya.
1: Bakıyorum yok Özebio diyen var. Fontaine diyen var. Yok hayır. Vallahi
0: yani şöyle 1994'te Kamerun'la Rusya oynuyor ve 6-1 yeniyor Rusya Kamerun'u 5 gol atıyor Salenko ama ne oluyor turnuvanın gol kralı oluyor ama Rusya grup aşamasında eleniyor bak grup aşamasında.
1: Ya, evet. Bu da gerçekten acayip bir şey yani grup aşamasında elenen bir futbolcunun gol kralı olması da acayip bir şey işte o da Salenko'nun yaptığı bir şey efendim 5 golle tarihe geçiyor ama hiçbir olmuyor yani bir tarihe geçiyor olmuyor ama Rusya adına maalesef bir grup aşamasında elenme söz konusu.
0: Peki şöyle bir komik şey yapalım şimdi dedi ki İspanya hiç gol yemedi vesaire falan diye hani bir gol yedi şimdiye kadar diye bir takım var bir dünya kupasını hiç gol yemeden tamamlamış ama buna rağmen şampiyon olamamış.
1: Dur.
0: Yani ama bu şöyle bir şey burada bunu da söyleyeyim ben size hani hiç gol yemeden tamam tabii ki gol yemiştir ama şöyle penaltı seri penaltı vuruşlarında gol yediği zaman o gol sayılmıyor ya öyle bir şey yani seri penaltı vuruşlarında eleniyor. Ama turnuvayı normal sürede hiç gol yemeden tamamlayan bir takım şampiyon da olamıyor. Kim bu takım?
1: Kim dur bir dakika bunu ben de unuttum şu anda.
0: Dandararan. O zaman seçenekler vereyim.
1: Haydi alayım seçenekleri.
0: İtalya, İsviçre, Almanya, Hollanda.
1: Şimdi şöyle. Genel anlamda Dünya Kupası'nı almışlığı var mı? Ona göre o kupayı almayanlara eleyeceğim.
0: Allah Allah. İyi bari ilk harfinde söyleyeyim mi takımların?
1: Yani. Ne?
0: Ö.
1: Peki tamam. Bir daha sor sorumuzu o zaman dinleyicilerimize. Bilmiyorum ben peki. Bunu.
0: Bir takım var. Bir Dünya Kupası'nda normal süre ve uzatmalarda gol yemediği halde şampiyon olamıyor. Kim bu takım?
1: Şıkları da bir daha söyledim. Söyleyelim.
0: Bir dakika söyleyeyim. İtalya, İsviçre, Almanya, Hollanda.
1: Bir tane şeyim var ama şey yaparak bildiğim için değil de bildiğim için değil de kafamda bazı varyasyonlar sonucu yani bu saydıklarının arasında hangisi olabilir diye düşündüğüm zaman öyle bir varyasyon var ama yanlış olabilir.
0: Peki ben söyleyeyim çok zorlamayayım.
1: İsviçre.
0: Zaten İsviçre evet. 4 maç yapıyor. 4 maçta hiç gol yemiyor. Son 16'da
1: İsviçre mi
0: Ukrayna
1: cevap?
0: Ile 0-0. Evet evet. Son 16'da Ukrayna ile 0-0 berabere kalıp penaltılara gidiyor. Penaltılarda Ukrayna onları eliyor. Ama hiç gol yemeden normal sürelerde 2006 turnuvasını kazanamadan oradan uzaklaşıyor.
1: Evet vallahi şahane. Buradan da gene dinleyicilerimizden bakayım İsviçre var mı cevabı bakıyorum. Yok vallahi İsviçre yok.
0: Evet evet.
1: İsviçre yok. Işıklarda saymadığımız ülkeyi yazmışlar. O da değişik bir bakış açısı. Hani yanlış i̇şte biliyorsunuz mu demek istediler bizi bilemiyorum.
0: Şıklarda... Hiç gol yemeden dedik. Belki hiç gol atamadan mı diye mi düşündüler acaba? Ne yaptılar?
1: Olabilir. Belki de olabilir.
0: Olabilir belki. Peki o zaman bir sonraki soruya geçiyorum hemen hızlıca.
1: Haydi tamam.
0: Dünya Kupası'nı alıp en az gol atan ülke hangisi?
1: Yani
0: o sene Dünya Kupası'nı aldığı halde en az gol atan ülke hangisi? Yunanistan demeyin o Avrupa Şampiyonası'nda yaptı bunu.
1: Yok.
0: Şimdiden söyleyeyim. Seçenekleri vereyim ben size. İtalya, Almanya, Fransa, İspanya. Yani bir turnuva boyunca en az gol atan ülke kazandığı halde.
1: Tamam. Bir Dünya Kupası'nda en az gol atıp şampiyon olan ülkeyi arıyoruz efendim şimdi de. Bak arkadan da bana şaşırtma yapıyorlar. Biri başka söylüyor, biri başka söylüyor. İkiniz aynı şeyi söylemiyorsunuz. Neyse ben biliyorum ki sorunun cevabını. Bana şey yapmayın, ben biliyorum bu soruları.
0: Söyle o zaman.
1: İtalya.
0: Hayır, İspanya 2010.
1: İspanya
0: 7 karşılaşmayı, evet 7 bak, karşılaşmayı kazanıp 8 gol atıyor.
1: Benim aklımda
0: gerçekten... Ve 2 gol yiyerek şampiyon oldu.
1: İspanya mı? Hakikaten. Ben İtalya diyecektim. Benim aklımda İtalya, yani bilmiyorum İtalya diyecektim açıkçası ben.
0: Ya mesela sert sorularım da var. Sert sorular şöyle. Mesela Dünya Kupası'ndaki en hızlı golü kim attı?
1: Türkiye.
0: Sorusunun cevabı bizi yargılattırır.
1: Türkiye. Yok yani.
0: İsmi lazım değil.
1: Türkiye'den.
0: Uzun boylu kıvırcık saçlı olan çocuk.
1: Aynen Türkiye'den. Yani bunun ismini söyleyelim şu anda. Evet ülkemizde FETÖ firarisi olarak bir vatan haini olarak bilinen Hakan Şükür.
0: Evet, evet.
1: Maalesef.
0: Evet.
1: Maalesef. Ama böyle.
0: Neyse hadi gel biz İngiltere-Fransa finaline geçelim. Olası finale.
1: İngiltere-Fransa.
0: Evet.
1: İngiltere-Fransa.
0: Olası final.
1: Peki.
0: Çünkü finalde biz finalden sonra yayın yapacağız. Önden mutlaka bir şeyler söylememiz lazım. Yani ben %58'e %42 Fransa kazanır diyorum.
1: Ben de. Yani İngiltere-Fransa'da ben de direkt Fransa diyorum. Ama hiç evet, ilgilenmiyorum. Yani. İkisinden de. Hiç de ilgilenmiyorum. İkisini de sevmiyorum çünkü. Ama seyredeceğim tabii ki yani. O başka bir şey yani. O maç seyir zevki tamamen başka bir şey.
0: Yani.
1: Keyifle seyredeceğim.
0: Evet,
1: gerçekten. Evet. Pazar günü güzel insan saatinde de olunca maçlar.
0: Evet,
1: tabii maçlar ilerledikçe ilk günlerde neydi öyle sabahın 4'ünde 5'inde saatleri kurup.
0: Ya ben hepsini seyrettim. Hepsini seyrettim ben.
1: Çok fena seni. Ben hepsini seyredemedim tabii ki. Zaten hani normal saatlerde olanların da hepsini seyredemedim şimdi. Yalan söylemeyeyim. Kaçırdığım çok fazla oldu ama hani sonradan tabii ki programımızda da konuşmak için sonradan gollerini falan seyrettiğim maçlar da oldu. Ama bazı maçları özellikle telefonu kurduğumuzu biliyoruz yani. Neyse ki
0: bu arada
1: şimdiki
0: bugün
1: maçlar
0: saat 10'da
1: saat 22'de.
0: TRT'de
1: Aynen.
0: TRT'de saat 10'da Fransa-İspanya maçı var. Ama bir minik hatırlatma da yapayım mı? Bunu ben ev ahalisinde yapacağım birazdan. Saat 8.30'da Fenerbahçe'nin hazırlık maçı var, evet. TV100'de.
1: Evet, hazırlık maçı
0: var. Ve saat 8'de de Beşiktaş'ın hazırlık maçı var. Hı-hı. Yine Espor Plus'ta.
1: Evet, çok güzel. Bir yandan da şimdi bu Dünya Kupası'nı konuşuyoruz. Tamam, çok güzel, çok şahane ama bir yandan da böyle içim coşuyor böyle Süper Lig'i konuşmak için, transferleri konuşmak için. Şu maç fikstürler, fikstür çekildi. Yani bununla ilgili konuşmak için çok değişiklikler var. Bunları konuşmak için böyle bir içim coşuyor ama diyorum ki Selin, kupa programındasın, dur. Şu anda Dünya
0: ya
1: Kupası'nı
0: konuşuyorsun.
1: Ya beni hiç coşmuyor.
0: Allah günah yazmasın yani.
1: Aa, neden?
0: Hiç, yani buradaki,
1: ne kadar güzel
0: buradaki
1: transferler
0: çünkü güzellikleri yaptınız. Evet, ben yaptım, gittim aldım oradan. Eve de aldım 3 tane siyahi oyuncu. Böyle kanepenin üstü duruyorlar yani, onlar şimdi.
1: Yani Beşiktaş olarak güzel transfer yaptınız o açıdan.
0: Ya hayır, şimdi bak, futbolda Dünya Kupası'nda neleri konuşuyoruz, neleri konuşabiliyoruz. Biz Türkiye'de neleri konuşuyoruz yani. Hani, of, neyse ya, çok sıkıcı gerçekten, bana çok sıkıcı geliyor yani.
1: Deme öyle, deme
0: hayırlısı
1: öyle.
0: Hayırlısı derim.
1: Deme öyle. Programımız ekmek kapımız, deme öyle.
0: Ne ekmek kapısı canım, Allah Allah.
1: Ligleri konuşuyoruz.
0: Onların ekmek kapısı.
1: Hayır, biz de ligleri
0: onların
1: konuşuyoruz ya.
0: Yani.
1: Biz de ligleri konuşuyoruz, evet ya. Yani. Süper Ligi konuşuyoruz ya. O yüzden diyorum sana. Peki evet, nerede kaldık yani. Hadi? İngiltere-Arjantin'de mi kaldık?
0: Yani şöyle, İngiltere-Arjantin, Fransa-İngiltere maçında büyük ihtimalle Fransa kazanır gibi gözüküyor. Yani bu arada tabii Mbappe'yi durduracak İngiltere, onun başına adam koyacak, ne yapacak falan. Abi tamam da Bellingham'ı nasıl kullanacak mesela? Hı-hı. Kane'i nasıl kullanacak? Hı-hı. İngiltere'de öyle bir şey var. Yani İngiltere durdurmak için mi, oyunu bozmak için mi oynayacak? Yoksa kendi oyununu oynayıp da rakibine şey mi verecek falan. Ama hı hı. Yani burada ya Fransa'nın üçlüsü ön tarafı o kadar güçlü ki. Hı hı. Hani orada onları durdurmadan kendi oyunu nasıl oynarsın bilmiyorum. Bilmiyorum yani. Hı hı. Hı hı. Penaltılara kalırsa bilmem ne falan. Ya bilmiyorum, bu maçların hiçbirinin ben penaltılara kalacağını düşünmüyorum bu arada.
1: Peki çok normal süresiyle biter mi sence? Bence uzatmalara gider ya. Gitmez mi?
0: Normal yani bence normal süresiyle biter. Mesela özellikle Arjantin maçı normal sürede biter yani.
1: Arjantin koparır mı diyorsun? Yani İngiltere koparır, pardon.
0: İngiltere koparır diyorum.
1: Koparır yani. Gider diyorsun, normal süresiyle biter. Peki acaba bu futbolculara sorsalardı karşılarında finalde kimle oynamak isterlerdi? Sormuşlardır.
0: Türkiye.
1: Çok kırıcı oldu.
0: Ben olsam öyle derdi.
1: Serhat Ayağım çok kırıcı oldu yalnız. Çok hoş oldu.
0: Niye, sen kimle oynamak isterdin?
1: Hayır, ben bu dört ülke olarak söyledim yani.
0: Tamam canım, ben de o dört ülkeden biri olsaydım Türkiye derdim yani.
1: Hayır canım, birbirleriyle şu anda hani Fransa karşısında kimi ister, İspanya kimi ister finale kalsaydı, o anlamda sordum ben.
0: Ya neden Türkiye derdim? Çünkü bir, karşındaki takım senin taktiğini anlayamıyor. Tamam mı? O yüzden Türkiye'yi çok isterdim ben mesela. Evet. O diğer futbolcuların yerinde olsam. İki, ne hücumda çok iyi ne defansta çok iyi. Hani mesela diyoruz ya, İspanya defansif olarak topu çok iyi tutuyor. Fransa çok iyi hücum yapıyor. Bizde ikisi de yok mesela.
1: Evet.
0: Üçüncüsü de ne bileyim, oyun mesela şöyle gidiyor. Dur bak işte bilmem ne diyor mesela, işte o şeyde olmuştu hatırlarsın. İngiltere bir oyuncu değişiklikleri yaptı. Bir anda maç döndü mesela. Ya da Norveç mesela. Ondan önceki maçında, son çeyrek finalden önceki maçında orta sahaya çat çat iki değişikliği yaptı. Sörlot'u çıkarttı. Hı-hı. Yerine iki tane adam soktu. Tak, maçı aldı gitti. Hı-hı. Ama biz öyle miyiz ya?
1: Yok.
0: Biz böyle ya, bu çocuk oynamadı, dur onu da oynatalım da o da prim alsın ya filan modunda oyuncu değişiklikleri yaptığımız için, ya ben olsam kesinlikle Türkiye'yi isterdim. Ya Türkiye oynamak için mükemmel bir takım bence.
1: Peki.
0: Neyse.
1: Peki.
0: Bu hani bizim söylediğimiz Fransa İngiltere senaryosuydu. Alternatif senaryolara da bakalım mı kalan 3-4 dakikamızda?
1: Haydi bakalım.
0: Hani mesela olur da mesela şey olursa diye, mesela Fransa Arjantin. En son nerede gördük Fransa Arjantin finalini?
1: 2022. Bir öncekinde.
0: Aynen öyle.
1: Aslında o
0: bir
1: açıdan da güzel olur yani, hani Fransa tekrar mı?
0: Evet yani, ama işte tabii o geçen 4 senede, hı-hı, geçen sefer Messi yıldızdı. Hı-hı. Geçen 4 senede Messi yaşlandı. Geçen sefer Mbappe gençti. Şimdi Mbappe yıldız oldu gibi bir durum var tabii.
1: Evet. öyle bir durum
0: yani
1: var.
0: Yani yer değiştirdiler gibi oldu bence. Hı hı. Ama orada da Fransa'nın kesin kazanacağını düşünüyorum ben. Ha, İspanya İngiltere mesela bak. Hı. Çok acayip bir final olurdu. Onu üçüncülük maçında zaten kesinlikle seyredeceğim.
1: Söyleyeyim mi? Bence skoru bilinemeyecek en zor maç bence bu, biliyor musun? İspanya İngiltere.
0: İspanya İngiltere.
1: Diğerlerin hepsinde böyle bir ilk anda aklına gelen bu kazanır bu kazanır diyorsun ama bak İspanya İngiltere'de mesela ben de o direkt İspanya kazanır veya İngiltere kazanır diyemiyorum. Ben de öyle oluyor, bilemedim.
0: Ama çok güzel maç olur, ben sana
1: bence
0: söyleyeyim.
1: De güzel
0: yani.
1: Olur. Çok bence güzel de güzel olur. Yani. Dediğin gibi eğer diğer iki ülke kalırsa zaten İspanya ile İngiltere üçüncülük maçı oynayacaklar.
0: Evet evet, ama üçüncülük maçını Arjantin'le İspanya oynarsa of of of of var ya, İspanya Arjantin'i bir döver ama var ya, ben sana öyle söyleyeyim yani. İspanya Arjantin'i madara eder diye düşünüyorum ben.
1: Görmek istediğimiz şeyler bunlar.
0: Evet.
1: Sahalarda
0: evet.
1: Görmek istediğimiz şeyler.
0: Evet. Şimdi mesela şöyle dinleyicilerimiz için birkaç gösterge çıkarttım ben.
1: Neyle
0: hani neye
1: alakalı?
0: Baksınlar göstergeleri. Hmm. Mesela ilk 15 dakikada savunma çizgisi nerede olacak? Hmm. Yani o savunma çizgisinin yeri kimin ne kadar cesur oynayacağını gösteriyor. Bu 4 takım için de söz konusu. Sonra mesela top kayıp yaptılar. Top kaybından sonraki ilk pas mesela. Bu enteresan bir gösterge. Hani topu kaybettin, ondan sonra yapacağın ilk pas senin bunu kabullendiğini mi? Yani baskının kırılıp kırılmadığını
1: gösterecek değil mi? Doğru.
0: Evet yani. Mesela oyuncuların ortalama konumları var saha içinde. Biz mesela bazen ben sana Türkiye Ligi'nden de veriyordum ya. Hani bu oyuncuya şey diyorlar mesela, sağ kanat oynadı diyorlar. Abi adamın ortalama yeri orta saha yani. Orta sahanın ortası. Bizimkiler şeyden, dizilişten bakıyorlar. Aa, bunu böyle yazmışlar, o zaman sahada oynuyor. Hayır, öyle değil. Oyuncuların ortalama konumları çok önemli. Diğer taraftan mesela illa bir Messi'ciler vardır şimdi bizi dinleyen.
1: Olmaz mı? Bana ne kızıyorlar biliyor musun? Serhat, onun için bile linç yiyorum. Böyle birkaç kere böyle basın turunda konuştuk. Onun için bile linç yedim yani. Messi'yi sevmiyorum diye. Sevmeyeceğim de.
0: Yani Messi'yi yani ne bileyim.
1: Futbol
0: hani
1: olarak beğenmek başka bir şey. Futbol olarak beğenmek başka bir şey. Tabii ki futboluna buradan bana laf söylemek düşmez. Ama ben kişilik olarak sevmiyorum Messi'yi.
0: Kişilik olarak. O geçen gün o konuda ona ben de çok kırgınım ya. Öyle yaptı ya.
1: Yok, ben duruşu olmadığını düşünüyorum. Messi'nin bir duruşu olmadığını düşünüyorum.
0: Anladım. Tabii canım, Miami'de takımında oynuyor adam yani, ne yapacak, öyle takılıyorlar karşılıklı. Yani burada maçlarda şeye bakmak lazım. Messi topları alırken yüzü kaleye mi dönük, arkası mı kaleye dönük? Ona bakmak lazım.
1: Hangisi
0: o
1: tehlikeli?
0: Önemli bir gösterge olacak. Düşün bakalım. Bir de hangi kareye dönük?
1: Çok zor bir soru. Çok zor bir soruydu, evet bu. Ya. Hangisi? Peki. Evet. Ama sorarken ya. De elimle gösterdim yani, öyle bilerek sordum. Evet, Messi yaşamalı.
0: Duran top sayısı çok önemli. Ve özellikle de bak şeylerin kalitelerini belirleyecek olan, fiziksel kaliteyi belirleyecek olan şey yok ki bu. İngiltere'de çok fazla. 65. dakikadan sonra kim kaç tane sprint atabiliyor? Bu çok önemli.
1: Bunlar hep belirleyici olacak diyorsun.
0: Evet yani. Evet.
1: Peki oyuna sonradan girenler de çok fark ettiriyor değil mi? Maçın inşaatı sonradan girenler.
0: İngiltere ile Fransa'nın yedek kulübesi çok kalabalık. Ve çok yüksek yani. Çok böyle. Arkadan müzik gelmesi seni şaşırtmasın, öyle yapıyor arkadaşlar. Bana bitti demenin
1: Şakira ablanın da dediği gibi, Şakira ablanın da dediği gibi bize ayrılan sürenin vakka vakka sonuna geldik.
0: Evet yani, evet. Dünya Kupası'nın en gollü maçı hangisi? Kaç bitti? Hatırlıyor musun?
1: Bu bundan şey...
0: Yok. Şimdiye kadarki bütün tarihteki...
1: 10-0'lık var. 10-0'lık bir maç var. Hatta yanlış yazılmış.
0: Ona birlik varmış. Ona birlik. Macaristan, El Salvador. Ama Avusturya, İsviçre maçı var. 7-5.
1: Evet. Evet.
0: Var. Bunu da söylemiş olalım.
1: Bunları
0: yani.
1: Da söyleyelim. Peki efendim.
0: Maçları izleyelim. Dediklerimizi hatırlayalım. Eğlenerek izleyelim.
1: Serhat yani bizi sınava böyle sokuyor biliyorsunuz.
0: Sen Fransa'da dedin ama bak gördün mü, Arjantin kazandı falan gibi şeyleri bekliyorum bu demeçleri.
1: Kesinlikle bekliyoruz efendim. Bunu. Ben İspanya diyorum. Sevgili Serhat Fransa diyor. Bakalım ne olacak? 2026 Dünya Kupası. Salı günü tekrar burada olduğumuzda kupa sahibini bulmuş olacak. Salı gününe kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Selin Yazıcı ve Serhat Ayhan'la Futbol Saati Dünya Kupası özel sona erdi. Uruguay'da başlayan o ilk heyecandan yeşil sahada yazılan efsanevi destanlara.
1: Yani forvete benzeyen bir Deniz var. Biraz Can var, biraz Kenan var. Forvet yok, forvetsiz gidelim üzere.
2: Öyle mi?
1: Hani forvetimiz sakatlanırsa ne yapacağız diye bir polemimiz yok mesela. Ne güzel.
3: Gerçekten acımasız bir şekilde eleştirmiş yalnız Serhat.
1: Milli futbol takımı nasıl oynuyor? Şuna bir şeyini eleştirir misin? Deyip demeyecekleri akıllarına gelmemiş.
2: Ama bunu söyleriz biz ya. Hani bir tam günündeydi bugün de oynadı falan deriz ya.
0: Dünya Kupası'nın tüm büyüsü bu programda. Selin Yazıcı ve Serhat Ayhan'la Futbol Saati Dünya Kupası özel her salı saat 14'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında.
2: Yayında.
1: Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor.
3: Ciddi bir şey bekliyor musun?
4: Mesela bir yapı oluşturduk diyecekler ama tehdit tanımlamasında anlaşılma ihtimali görmüyor.
3: Avrupa'ya bakıyorum şimdi. 2 sene sonra Avrupa'daki hükümetler hangi politikayı savunacaklar? 3 aşağı 5 yukarı belli. Ve bu politika Rusya ile dostluk ve Rusya ile yeniden petrol ilişkisine girme. Kuzey akımın yeniden açılması gündeme gelecek. Bunu savunan partiler sürekli oylarını arttırıyorlar. Şu anda %30'lardalar. Almanya'da en büyük parti.
4: Tabii.
3: Burada ne karar alırsanız alın hayata geçirme şansınız pek gözükmüyor.
4: Zaten altına imza atsa bile genel bildirginin Türkiye, yani ben pratikte bunun hani Türkiye aleyhine sonuçların uygulanmasına izin verileceği kanısında değilim.
3: Bazı kararlar alınsa bile hayata geçmez.
4: Tabii ki. Çünkü dediğim gibi ne yapacağız yani? Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarımızı mı verecekler? Kıbrıs'ı Türk Cumhuriyeti'ni tanıyacaklar mı? Batı Anadolu kıyılarına yakın yerlerdeki deniz akçelerimizi mi verecek? Neyi verecekler?
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
3: İyi günler sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bizi Radyo Sputnik'in X hesabından ve Telegram kanalından da takip edebilirsiniz. Evet, hem içerisi hem dışarısı çok hareketlendi. Yarın 15 Temmuz Amerika FETÖ darbe girişiminin 10. yıl dönümü. Yani 10 yıl geçmiş. FETÖ önemli ölçüde tasfiye edildi. Ancak her şey bitti mi? Bana göre hayır. Mesela üniversitelerde ciddi bir şekilde etkililer. Hatta yargı ve TSK içerisinde, TSK çok sıkı bir şekilde yapıyor ama yargı içerisinde de iddialar var. Emniyet içerisinde de iddialar var çünkü sürekli operasyonlar yapılıyor. Demek ki yeni yeni bulgular, yeni yeni operasyonları getiriyor. Yani o nedenle FETÖ'ye karşı mücadelede bir zafiyet Türkiye için çok pahalıya patlayabilir. Bu nedenle yani bu darbe girişiminin bastırılmasının 10. yıl dönümünde daha da tetikte olmak gereken bir dönemden geçiyoruz. Yani bu örgütü bitirmeden Türkiye'ye huzur yok. Yaralı bırakırsanız eğer yeniden palazlanmaya kalkabilirler. Bunu niye söylüyorum? Çünkü gerek Amerika gerekse diğer NATO ülkeleri, Avrupa'daki ülkeler FETÖ konusunda korumacı bir politika izliyorlar. Hani NATO zirvesinde işte Amerika dost diye yapılan yayınlar, propagandalar var. Ya Amerika dostsa bu terör örgütünün karargahını kapatsın. Kaçakları bize versin. Bunlar nerede yaşıyorlar? Amerika'da yaşıyorlar ve Avrupa'da yaşıyorlar. Üzerinde tepindikleri para, ki o nedenle de birbirlerine düşmüş gözüküyorlar. Gelen bilgiler bu yönde. Milyarlarca, on milyarlarca dolar. Yani bakın bu paranın bir örgütün elinde olmasının ne anlama geldiğini herhalde herkes farkındadır. O nedenle yani bu FETÖ konusunda çok dikkatli olmamız gereken bir dönemdeyiz. Yine bir başka konu var işte yine içeride. CHP'li belediyelere operasyon devam ediyor. En son Çankaya Belediyesi'ne yönelik bir operasyon oldu. Belediye başkanı ve çok sayıda belediye yöneticisi alındı. Şimdi bunları da takip ediyoruz. Haluk Levent ahbap operasyonu. Şimdi o da biraz karışık. Ben arkasından ne çıkacak işin açığı çok merak ediyorum. Transferinden söz edilen paralar gerçekten büyük paralar. Bahis oynama şu bu deniyor ama bunların altını bence iyi kaşımak lazım, iyi bakmak lazım. Sorun bahisin çok daha ötesine geçebilir. O nedenle hele oradaki bazı isimler var bu işin içerisindeki. Özellikle bir bayan var, ismini şimdi vermeyeyim. O bayanla ilgili çok ciddi iddialar var. Yani bunun Türkiye'nin güvenlik meselesiyle de bağı olabilir mi acaba? Araştırılması lazım. Şu anda hiç kimseyi bir suçlamak doğru değil. Ama belki de Haluk Levent'i burada bir kullandılar. Onu öne çıkarıp onun Türkiye'deki işte sanatçı kişiliği ve toplumdaki algısını birileri başka bir şey için kullanmaya çalıştı. Bilemiyoruz. Ama önümüzdeki günlerde bunların açığa çıkacağını sanıyorum. Evet, onun dışında dışarıdaki gelişmeler de son derece önemli. Ha bir de içeriden bir başka dava daha var. Yazıcıoğlu davası. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopteri biliyorsunuz tırnak içinde söylüyorum düştü ve Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişi yaşamını yitirdi. Şimdi bu dava yeniden açıldı. Niye yeniden açıldı? Çünkü burada çok ciddi iddialar var. Katili kim? Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişinin. NATO'dur diyenlerin sayısı hızla artıyor. Çünkü orada bir helikopter düşmesinden ziyade helikopterin düşürülmesi söz konusu. O nedenle son derece önemli bu davanın yeniden açılmış olması. Dışarıya bakacak olursak yani dışımızdaki gelişmelere bakacak olursak orada da İran-Amerika savaşı yeniden alevlendi. Karşılıklı saldırılar var. Ve bu saldırılarda İran kesinlikle taviz vermiyor ve net bir şekilde her saldırıya misliyle yanıt veriyor. Şimdi bu son derece önemli. Mesela nereler vuruldu? Ürdün Muvaffak Salti Üssü mühimmat depoları, yakın takları, pistleri vurdular İran. Bahreyn Şeyh İsa Hava Üssü, savaş helikopterleri, bakım tesisleri, P-8, Pesud'un gelişmiş elektronik savaş uçağı hangarları ve ABD İHA Komuta Kontrol Merkezi vuruldu. Kuveyt Ali El Salem, Ahmet El Jaber Üssleri, yakın takları, Patriot savunma sistemleri ve gelişmiş FPS stratejik radarı vuruldu. Yani buna benzer çok sayıda yer. İlk kez Umman'ı da vurdu. Umman'da da kritik bazı gelişmeler var. Orayı da vurdu ve savaş giderek büyüyor. Trump'tan yapılan açıklamalar var. Trump da çıldırmış vaziyette. Yani şimdi açıklamalarına bakınca bunu daha net göreceksiniz. İsterseniz size okuyayım. Yani şimdi diyor ki Hürmüz Boğazı'na İran'a ücretsiz geçiş diye bastırırken birdenbire geçen diyor malın %20 oranında haraç gezeceğim diyor. Yani İran'ın petrolü, gazı, Hürmüz hepsi benim diyor. Yani böyle bir açıklama yapmış olmak için gerçekten insanın çıldırmış olması lazım. O nedenle tabii bu olay petrol fiyatlarını da hızlı bir şekilde arttırıyor. Şimdi Trump'ın ne dediğine isterseniz bir bakalım. Yani daha önce hizmet bedeline itiraz ederken ben orada güvenliğini sağlamak için para harcayacağım, o parayı bana verin demeye başladı ki yani bu nereye gider? Masraflarımızın karşılanmasını istiyorum. Çünkü dünyanın çok zengin bir bölgesini koruyoruz. Para harcıyoruz. Dolayısıyla koruma karşılığında masraflarımız karşılanacak. ya sana kim dedi oraya gel diye? Bırak o ülkeler kendi başlarına bu işi hallederler. Koruma, sen kimsin?
2: Koruma görevini kimden aldın yani?
3: Evet yani kim verdi sana bu işi, bu yetkiyi? Şimdi böyle garip bir durumla karşı karşıyayız. Evet, bu gelişmeler de son derece önemli ve kritik. Şimdi gelelim bugün konuşacağımız asıl konuya. Terörsüz Türkiye gelişmesinde yeni bir aşamaya geçiliyor. Muhtemelen yapılacak yasal düzenlemelerle ilgili meclis kapanmadan bir çerçeve yasa çıkarılacak. Bunu konuşacağız. Bu konuda ceza konusunda uzman hukukçu Nusret Senem konuğumuz. Efendim hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum.
3: Ceza davaları konusunda hem siz kendiniz muhataptınız birçok ceza davasına, hem de bu konuda Türkiye'deki en tecrübeli hukukçulardan birisisiniz. Ben. İsterseniz bir iki cümlede şu Muhsin Yazıcıoğlu olayına diyelim. Ya bu Muhsin Yazıcıoğlu olayı, yani üstü kapanmıştı, yeniden açıldı. Bunu nasıl karşıladınız?
2: Bu NATO cinayeti, Gladio cinayeti.
3: Evet.
2: Dün bazı gazetelerde ortaya çıkan isimleri soruşturmaya konu olan gözaltılarının isimleri dikkate aldığınız zaman Fethullahçıların kullanılmış olduğu bir olay olarak gözüküyor.
3: Yani Fethullahçılar hafif kalabilir mi burada?
2: Biraz hafif kalabilir ama yani
3: kullanıldığı kesin de. Yani ya daha araç, bir büyük bir örgüt.
2: Araç olarak onların kullandığı kesin yani. Mesela evet. Maraş İstihbarat Şube'den bir amir kullanılıyor, Dursun Özmen.
3: Dursun diye. Özmen.
2: Olayın oluşundan hemen kısa bir süre sonra
3: İstihbarat Müdür Yardımcısı. Evet,
2: bir not geçiyor. Diyor ki Musun Yazıcıoğlu'nun bacağı kırık. Ölen yok. Göksun Hastanesi'ne naklediliyorlar. Yani ortada iki gün sonra bulunuyor sözlü şeye
3: yani
2: göre.
3: Yani aramayın diyor adam.
2: Aramayın diyor.
3: Ve köylüler de yerini belirliyor.
2: O yaklaşık 6 saat şey yapıyor, bir zaman kaybına yol açıyor. Sisne Köyü diye bir köyde şeyler, arama kurtarma ekipleri görüşüyorlar. Onlar diyorlar ki uçak Keş Dağı'na doğru gitti. Onlar tersini arıyorlar.
3: Evet. Daha doğrusu helikopter... Niye zaman kazanmak isterler?
2: Yani burada tabii çok önemli bir şey var. Bir, ölmeleri istenmiyor olabilir. İkincisi önemli iddialardan biri sorgulandılar. Birileri geldi, evet, sorguladı vesaire.
3: Muhsin Yazıcıoğlu'nu sorguladı.
2: Evet, Muhsin Yazıcıoğlu sorguladılar vesaire. Yani bunlar da olabilir ama ben sorgulama şeylerine falan pek bir delil göremedim. Ben dosyaya biraz dosyayı biraz biliyorum. Bu olayla ilgili açılmış 5 tane dava var. Evet. Bir de soruşturma var. O soruşturma yetkisizlikle şimdi Ankara'ya geldi. Şu anda gözaltılar, tutuklamalar o soruşturma nedeniyle. Ama evet, onun öncesinde il valileri, Kayseri ve Malatya, bir kısım valiler, Maraş valisi vesaire, emniyet müdürleri, bazı askeri şahıslar, işte o Dursun Özmen falan gibi kişiler hakkında açılmış davalar var. Bir kısmı hırsızlıktan, bir kısmı görev
3: dışı kullanmaktan. Yani şimdi komik değil mi, hırsızlıktan? Yani niye bir adam orada helikopterin parçası, yani niye bu? Ama arabadan teyip mi çalıyorsunuz?
2: Ama en hayati parçaları arıyorlar. Yani aldıkları parçalar helikopterin düşüş nedenini kanıtlamaya yarayacak olan parçalar.
3: Peki buna hırsızlık demek yani, doğru mu o zaman?
2: İşte doğru değil ama ya bir laf ola beri gele. Yani öyle bir dava yürütmüşler. Sözde soruşturuyorlar, yapıyorlar vesaire. O soruşturmayı yapan, yürütenlerden de birçok insan şu anda gözaltında. Mesela Hava Kuvvetleri Hava Harp Okulu Kurmay Başkanı
3: Ali Armağan.
2: Ali Armağan'ın karısı da biliyorsunuz gözaltında.
3: Evet.
2: Karısı Adil Öksüz'le bağlantılı. Onun evinde bulunan bir kitabın üzerinde, Fethullah'a ait bir kitabın üzerinde parmak izi bulunuyor.
3: Evet. Yani, 152 kez telefonla görüşmüş Adil Öksüz'le.
2: Evet, işte yani düşünün, Hava Kuvvetleri, Adil Öksüz dediğiniz adam darbede Hava Kuvvetleri imamı olarak bilinen en kritik adamdı. Kaçtı o, biliyorsunuz. Kaçırıldı daha doğrusu. En kritik adam. Onunla bağlantılı bir isimden söz ediyoruz. Bu pilot F-4 uçağını kullanıyor ve helikopterin düşmesinde esas sorumlu olarak dosyadaki bilgilere göre, Devlet Denetleme Kurulu raporlarına vesaireye göre esas sorumlu olan kişi diye düşünülebilir bu kişiyle ilgili. Sonra Dursun Özmen Ramazan Akgürey'in şeysi özel kalem müdür. Ramazan Akgürey dediğiniz Fethullah Sicilli, Hrant Dink olayı nedeniyle onun bir anlamda emrini veren, planlamasını yapan polis şefi, emniyet istihbarat daire başkanlığı da yaptı Ankara'da biliyorsunuz.
3: Evet, evet.
2: Yani bütün FETÖ olaylarında baş aktörlerden
3: Danıştay
2: birisi.
3: Danıştay olayında da cinayetten önce orada bir teftiş yaptığı, kameraların kapandığına ilişkin de iddialar var.
2: Bunlar da muhtemelen vardır. Zaten şeyde Danıştay olayında, Hrant Dink olayında, Malatya Zirve Yayınevi olayında kullanılan bütün şeyler, elemanlar bu Fethullahçı polisler tarafından devşirilmiş. Devşirildikleri yere Büyük Birlik Partisi'nin gençlik kolu, Nizam Alem Ocakları denen ya da Alperen Ocakları denen dernekten toparlanmış olan kişiler. Mesela Danıştay olayı dolayısıyla Alparslan Aslan avukat, biz onu iyi bir yıl dinledik neredeyse. Ergenekon evet. davasıyla birleştirdiler, bir yıl dinledik. Kendisinin Elazığ Kovancılar'da Büyük Birlik Partisi'nin gençlik örgütünde yetiştiğini, İstanbul'a hukuk fakültesine gelince de orada aynı şekilde o örgütle sürekli bağ içerisinde olduğunu anlatmıştı.
3: Muhsin Yazıcıoğlu niye hedef oldu sizce?
2: Benim kanaatimce Muhsin Yazıcıoğlu ve örgütü Fethullahçılar tarafından çok ciddi şekilde kullanıldı. Bunu öğrendikten sonra Muhsin Yazıcıoğlu ya da işin çığırından çıktığını anladıktan sonra Muhsin Yazıcıoğlu buna itiraz etmeye kanaatimce başladı. Bizimle beraber yürüyeceksin diye sanıyorum kendisine tehditler falan da oldu. Reddetti onu. Reddettiği için öldürüldü.
3: Epeyde sırları var muhtemelen.
2: Vardır. Olmaz olur mu? Bu kadar
3: şimdi birisi anlatıyor. Diyor ki biz Zaman Gazetesi'ne giderken bizi kapıda karşı ağırlardı. Ve Zaman Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni çok şeydi. Son gidişimizde diyor kapıda kimlik verip aldılar bizi.
2: Evet, bunların hepsi
3: genel yayın yönetmeniyle görüşme de 20 dakika falan sürdü
2: bunların
3: diyor.
2: Hepsi emareler. Zaten işin içinde bu kadar hava imamı, istihbaratçılar, Fethullah'ın elemanları vesaire falan bu kadar insanın olması Muhsin Yazıcıoğlu'na yönelik olarak öncesinde bir planlama yapıldığını ve düşme olay şeyin helikopterin düşmesinden sonra da bir planlama yapıldığını, o planlamanın baştan sona uygulandığını gösteriyor. Şimdi karartma olayı, ölüm olayının anlaşılmaması halinde niye yapılsın değil mi? Yani bir düştü deniyor. Yani ya ölmediğini biliyorlar, herhalde onun için karartma yapıyorlar. Ya da bir başka bir operasyon çeşidi vardır. Zaman gerekiyor bunlara, o zamanı kazandırıyorlar. O zamanı kazandıran polis istihbarattan adamlar var. Efendim başka işte şeyleri
3: var. Bir üst akıl var öyle
2: gözüküyor. Tabii valiyi falan kullanan bir şey var. Efendim arama kurtarmada görevliler var.
3: NATO'nun Çiğli MAK ekibi değil mi?
2: Malatya Erhaç. Malatya
3: Çiğli Erhaç'tan. De olabilir
2: yok, yalnız. Malatya Erhaç'tan kalkıyor. Şeyi öyle, resmi bildirim öyle. Malatya Erhaç'tan kalkıyor Skorsky. Geliyor, sert iniş yapıyor. Skorsky'de ölen falan kimse yok.
3: Yok.
2: Sert iniş yapıyor. Bir başka...
3: Kara saplanıyor.
2: Evet, bir başka Skorsky Malatya'dan tekrar kalkıyor. O Skorsky'deki kaza kırımı incelemek üzere gönderiliyor. O gönderilenler içerisinde Muğla davasında Cumhurbaşkanı'na suikast için görevli olan bir astsubay var, Aydın Özsıcak. O tornavidayla Muhsin Yazıcıoğlu'nun içinde olduğu helikopterden parçalar söküyor tornavidayla. Bunun videosu dosyada var. Bir de o yine Muğla olayında yargılanan, Cumhurbaşkanı'na karşı eylemden dolayı yargılanan darbe sonrasında Davut Uçum var.
3: Davut Uçum, evet.
2: Davut Uçum var. Bu iki kişi son derece kritik isimler. Yani her ikisi de Fethullahçı, her ikisi de müebbet hapis cezaları kesinleşti. Yani bu baştan sona Fethullahçıların kullanıldığı, işte bunlar biliyorsun NATO güzellemeleri yapıyorlar. O olayda Cumhurbaşkanı'na yönelik olayda görevlendirilen bir tuğgeneral vardı, havacı tuğgeneral. O duruşmalarda hem bizlere saldırdı hem de NATO'yu başından sonuna kadar NATO'cu olduğunu özel olarak vurgulamak ihtiyacı duydu. Böyle bir ekip yani bunlar. Dolayısıyla bu olayı NATO'nun da bilgisi dahilinde ya da planlaması dahilinde Fethullahçılar kullanarak yapılmış bir eylem olarak nitelemekte bir sakınca yok kanaatimce.
3: Evet.
2: Bunlar ortaya çıkıyor. Daha çok şey çıkar. Bakın benim dosyalar, o kesin dışarı dosyalarla ilgili bir çalışma yapıyorum. Umarım onlar dosyalar kısa zamanda şey yapar, biter. İnceliyorum onları. Oralardan da çok şey çıkacağını tahmin ediyorum. Yani bir sürü raporlar vesaire falan var. İşte bu Dursun Özmen olayı o davalarda konu olmuş ama niye o Dursun Özmen sadece bilmem hırsızlıktan ya da yanıltmadan
3: pas geçilmiş yani pas geçilmiş.
2: Pas geçilmiş kesinlikle es geçilmiş bu olay. Sonra takipsizlik kararı veriyor savcılar. Bak bu kadar emare varken takipsizlik kararı veriyor. Avukatlar burada çok gayret sarf etmişler. Bunu burada belirtmek isterim. Ailenin avukatları. Bunlardan iki kişi önemli. Birisi Sayın Avukat Selami Ekici. Bir başka avukat arkadaş daha var. Bunlar çok gayret etmişler. Ben onların itiraz dilekçelerini okuma fırsatı buldum bir ara. Okudum o dilekçeyi. Onlar çok gayret etmişler ve uğraşmışlar bu olayın kapanmaması için. Büyük çaba sarf etmişler. Evet. O çabanın sonucu olarak dosya kapatılamamış. Tekrar mahkeme onu şey yapmış. Takipsizlik şeyini kaldırmış. Kovuşturma yer olmadığı kararını kaldırmış. Soruşturma devam etmiş. Bugünlere gelmiş. İşte şimdi de Maraş'tan Ankara'ya görevsizlik nedeniyle Ankara'ya gönderildi. Bu evet. Bakanlıkta kurulan birimden sonra fail meçhul şeyleri olayları inceleme daire başkanlığı şeklinde Adalet Bakanlığı'nda kurulan daireye gönderiliyor. O şekilde olay yeniden gündeme gelmiş oldu. Başka sanıkların da çıkacağını, şüphelilerin de çıkacağını tahmin ediyorum. Bu şey aydınlanabilir yani. Çok bir evet. emare var görüldüğü kadarıyla. Çok emare var.
3: Bir de NATO'nun AVAKS uçağı var.
2: Evet. O da
3: yok
2: dosyada
3: deniyor,
2: var.
3: Yok deniyordu. Yok, fakat yok, yok. Batman Havaalanı'na biliyorsunuz o uçaklar her havaalanına inemiyor. Evet. Yerel bir gazetede o uçağın birkaç kez pas geçiyor.

0: Gece sabaha kadar evet, 48 saat orada, o gece orada, o havada dolaşırsan
1: evet, evet öyle bir
0: öyle iddialar var.
1: Bilgi vermek yahut başka şeyler şeklinde bir görevle Avaks'ta orada kullanılmış olabilir. Dosyada buna dair bazı şeyler var, notlar var.
0: Evet. Evet. Bildiğim kadarıyla ailesi de sıkı bir şekilde takip ediyor bu işi.
1: Aile de sıkı takip ediyor. Çok güzel. Takip etmelerini hakikaten takdirle karşılamak lazım. Yani benim gördüğüm o avukat arkadaşların itirazında diyorlar ki ya bu yani suikastse suikast olduğunu bilelim. Düşme ise düşme olduğunu bilelim. Aile olayın gerçeğinin ortaya çıkması için çaba sarf ediyor. Ama ortaya çıkan emareler de bu olayın bir suikast olduğu konusunda giderek ağırlık kazanıyor yani.
0: Ben tabii dosyaları bilmiyorum da Muhsin Yazıcıoğlu'nun kazadan sonra ölmediği ve canlı bir şekilde görüntülerinin olduğuna ilişkin de
1: öyle iddialar var tabii ama dosyada ona dair emareler olduğuna ben şey olmadım. Yani o itirazları falan
0: okuyunca. O zaten dosyaya girince durum daha da net anlaşılır. Belli ki işte, yeni bir aşamaya
1: nerelerdeyse,
0: geçecek.
1: Nerelerdeyse istihbaratta mıdır, nerelerdedir bunların ortaya çıkması tabii büyük bir olay olur Türkiye açısından. Çok büyük bir olay olur. Büyük Birlik Partisi açısından da çok büyük bir olay olur. Yani ailenin Büyük bir Birlik Partisi'ne karşı da bazı ciddi şeyleri var. Endişeleri ve iddiaları da var. Onlar da çok önemli. Onlar gündeme gelebilir. Büyük Birlik Partisi'nin üst yönetimindeki kişilerle ilgili olarak ailede de ciddi bir güvensizlik var. Bunu zaman zaman televizyonlarda da dile getirdiler. Ben izledim birkaç kez yani gerek işini gerek oğlunu. Öyle şeyler de var. Yazanlarda oldu mesela Nedim Şener birkaç defa o konularla ilgili yazılar yazdı biliyorum.
0: Şöyle söyleniyor yani bu arama kurtarma timlerinin kasklarında kamera da olurmuş. Yani bir kamera bütün o görüntüleri çekermiş.
1: Tabii yani, bunları bilmiyorum. Fakat şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi arama kurtarma ile ilgili çok şey var, spekülasyon var. Çok da iddia var. Mesela iddialardan birisi şu. Şimdi arama kurtarmada bir Kenan Köksal var.
0: Evet.
1: Kenan Köksal diye bir isim dün gazetelerde de çıktı. O şahısla ilgili olarak avukat arkadaşların itirazlarında anlattıkları bir olay var. Diyorlar ki bu kişi helikopteri kiralayan şirketin teknik elemanı, teknik müdürü. Bu kişi arama kurtarmada görev alamaz.
0: Evet.
1: Tabii o yani şirketin helikopterinin incelendiği bir yerde şirketin teknik müdürünün olması son derece sakıncalı. Yani her türlü olayı manipüle etmek, pilotların üzerine yıkmak veya başka bir şey yapmak için delil üretme ihtimali olabilecek bir kişi bu. Bu kişinin oraya yaklaştırtılmaması gerekir. Oysa öyle olmamış. Tam tersine arama kurtarmaya katılanlardan biri arama kurtarma yerine götürülmemiş. O kişi götürülmüş. Böyle bir enteresanlık var. Ve onun bir elete cihazını kırdığı ve o antenik söküp attığı şeklinde avukatların iddiaları var. Dolayısıyla bu o ilk günlerde olan bir mesele yani. Mahkemede bunları ciddiye almış ve takfizi kararını kaldırmış. Onun için bu meseleler arama kurtarmasından çok ciddi. Bir de sertifikaları yok bunların. Arama kurtarmada görev verilen sivil havacılık kurumuna ait kişilerin arama kurtarma sertifikaları yok.
0: O da ilginç değil mi?
1: Tabii arama kurtarmanın başına konan bir Ercüment diye bir isim var. O isim hiçbir şekilde orada bir görevi yok. Ama bütün arama kurtarmayı o yönlendiriyor. Enteresan bir şey yani. Tamam yani kriz merkezi sanki kriz merkezi başkanı gibi bütün şeyi kontrol eden adam pozisyonuna getirmişler o kişiyi. O yanıltmalar vesaire yanlış yerde aramalara falan karar veren adam durumunda o da. O da enteresan yani.
0: Yani çok organize bir iş o
1: zaman. Çok organize bir iş. Evet, benim kanaatim zaten diyorum ya bu Sisne köyün adını yanlış söyleyebilirim. Benim aklımda Sisne diye kalmış. Eğer o köylülerin gösterdiği yönü arasalar bir iki kilometre sonra uçağa helikoptere ulaşacaklar yani.
0: Gazeteci var İsmail Güneş'ti galiba.
1: Evet, İsmail Güneş.
0: Onun 112 ile görüşmesi sırasında bir kilometreye kadar tespit etmişler yerini. Şimdi telefon kayıtlarından.
1: Bakın şimdi telefon kayıtlarından tip. TİB diye bir kurum var ya Türkiye'de.
0: Evet.
1: Türkiye İletişim Başkanlığı mı oluyor sanıyorum?
0: Yok, öyle bir şey. Yok, İletişim Başkanlığı
1: İletişim birimi TİB, midir?
0: Evet,

0: Evet.
1: Tip diye ismi tip. Tip belirlemiş 1-2 kilometre yanılgıyla kestirme yaparak telefon şeyinden yeri belirliyor ve bildiriyor. Fakat bu kriz merkezine, valiye, İçişleri Bakanı falan var. Onlara bildirmiyor, onlardan saklanıyor. Ve saklanıyor, başka yerlere yönlendiriyorlar. Genelkurmay bilmem ne dedi diyorlar, başka bir şey diyorlar ve kesinlikle başka yerlerde arama yapıyorlar. Oraya aramıyorlar. Aranmayan yer bir tek şey, helikopterin düştüğü yer.
0: Yani o da işte, bu da yani bir zaman kazanma telaşı var. Acaba sorgu mu, şu mu, bu mu? Evet, bir sürü soruyu da
1: bu soruları
0: gündeme
1: o durum,
0: getiriyor.
1: Tabii o durum gündeme getiriyor ama o şöyle de düşünülebilir. Şöyle bir ihtimal de var. Şahıs düştü, şahıslar ölsün. Deliller eğer karartılabilecek deliller varsa o deliller karartılsın diye beklenme şeklinde de olabilir bu. Zaten o bilgi notu yayınlanınca yaralıdır, bacağı kırık, göksuna götürülüyor şeyi olunca bir 4 saat bütün arama sistemi duruyor. 4 saat. Çok kritik bir 4 saat. 4 saat demek adam orada, insan zaten karın içerisinde düşmüş, hava şartları da olumsuz. Orada donar adam yani. Ölmemiş olsa bile donma ihtimalini gündeme
0: Evet.
1: getirir. Nitekim o güneş 500 metre aşağıda donmuş olarak bulunuyor.
0: Evet. O
1: Ölmemiş.
0: çünkü ölmemiş, kurtulmaya çalışmış.
1: Bir başka çenesi kırık o şahsın.
0: Ha, o da ilginç bir şey.
1: Çenesi kırık. Çenesi kırık bir adamın, ben çok sayıda doktora söyledi, konuştuk. Konuşabilir mi? Kesinlikle konuşamaz diyorlar. Ha?
0: Birisi çenesini kırmış o zaman sonradan.
1: O sonradan olmuş bir şey. Öyle o ihtimal gözüküyor.
0: Çünkü bayağı net. Ben de dinledim
1: Ben
0: o
1: de
0: zaman.
1: dinledim. NTV'de dinledim. Öyle hatırlıyorum. NTV televizyonda veya başka bir şeydi. Bir yerde dinledim ben de. Şeyini, olay günü.
0: Olay günü
1: Olay
0: mü?
1: günü ben dinledim onun
0: Çok
1: sesini.
0: net.
1: Evet. Çok net ve rahat bir şekilde konuşuyor. Muhsin Bey'i görmüyorum diyor. Diğerlerinden bir hareket yok diyor. O yani
0: Evet.
1: ölmüş falan anlamına da belki yorumlanabilir. Diğerlerinde bir hareket diyor. Yok diyor. Helikopterimiz düştü diyor. İşte ben şuradayım, kurtarım vesaire şey yapıyor. Bak onunla ilgili de çok enteresan bir şey var. Ona ulaşan kişiler diyorlar ki sen sürekli konuş. Sürekli konuşmak demek telefonun şarjının bitmesi demek. Tamam mı?
0: O da o cahillikten de
1: O
0: kaynaklı.
1: cahillikten de olabilir ama o da şey olabilir, kasti olabilir. Yani her ihtimal var yani, onu da görmek
0: Evet
1: lazım.
0: evet. Hani
1: Ama öyle bir
0: kapatsa
1: evet,
0: belki biraz daha uzun sürer.
1: kapatsa belki 5-6 saat daha şey yapacak.
0: Açıkken çünkü yer tespiti daha
1: Evet,
0: rahat
1: daha
0: yapılabiliyor.
1: rahat yapılabilir.
0: Evet.
1: Öyle düşünüyorum.
0: Evet.
1: Durum bu.
0: Neyse, bu konuyu da
1: Bakalım
0: tabii yargı
1: önemli bir
0: nasıl bir şey
1: şey,
0: yapılacak,
1: yargı
0: önemli bir
1: üzerine
0: gelişme.
1: umarız ciddi şekilde gider.
0: Evet, terörsüz Türkiye. Şu anda önümüzdeki günlerde galiba bunu çok konuşacağız. Şimdi PKK ve DEM tarafı bir çerçeve yasayı bekliyor.
1: Evet.
0: Ve bununla ilgili de iktidar kanadından yapılan açıklamalarda da meclis tatile girmeden bir çerçeve yasanın çıkabileceği konuşuluyor ve şu anda bir beklenti halinde.
1: Evet.
0: Hatta bugünlerde böyle bir şeyin kendilerine sunulması, hatta o çerçeve yasanın İmralı'ya götürülmesi falan da tartışılıyor. Ne diyorsunuz buna? Siz bu konulara çok yakından
1: Evet.
0: takip eden, ceza bir yani bu sorun nasıl çözülecek
1: Evet.
0: daha doğrusu?
1: Şimdi şöyle önce söyleyeyim. Dün sanıyorum Gülistan Hanım'dı grup başkan vekili. Onun bir basın toplantısı oldu. Orada anlattı. İmralı'ya
0: Gülistan Kılıç,
1: evet,
0: Koç Yiğit.
1: Koç Yiğit götürüleceğini de ifade etti. Abdullah Öcalan'ın da değerlendireceğini vesaire. Yani öncelikle kendilerine sunulacağı o anlama geliyor.
0: Evet.
1: İçerikle ilgili de bazı şeyler, kamuoyuna yansıyan şeyler oldu, değil mi?
0: Evet.
1: Hem komisyon raporundan dolayı hem de AK Parti yetkililerinin ve meclis başkanının açıklamalarından kaynaklı içeriğe dair de bazı şeyler, emareler var. Ne deniyor?
0: Evet.
1: Efendim, üye olan olmayan ayrımı
0: Ayrımı, evet.
1: yapılacak. Efendim,
0: Suça karışmayanlar
1: suça
0: tabiri.
1: suç işleyen işlemeyen, silah kullanan, terör eylemine katılan katılmayan, yönetici üye, bir de
0: Evet, üye diyor
1: yöneticiler
0: ya.
1: meselesi. Şimdi bütün bunlara kim karar verecek?
0: Yaklaşık 5 yıl bir siyaset kısıtlamasıyla beraber.
1: Böyle bir şey de söyleniyor. Şimdi benim anladığım kadarıyla bir kademelendirme fikri var. Fakat bu kademelendirme ve cezasızlık olmaz diyorlar. Değil mi? Bir önemli bir şeydi. Af anlamına gelmeyecek diyorlar.
0: Evet.
1: Bunlar hep komisyon raporunda da yer alan şeyler. Hatta bu çerçeve yasanın daha çok söyleyelim. Yani meclis tabii buna bir karar verecek ama teyit ve tespit olayından sonra gündeme geleceği hep baştan beri belirtiliyordu. Hatta meclis başkanı öyle vurgular da yaptı. En son Cumhurbaşkanı dedi ki ya bu yasanın şimdi çıkarılacak olması şeyi de hızlandırır, süreci hızlandırır.
0: Evet.
1: Yani Cumhurbaşkanı anladığım kadarıyla onların o teyit tespitle ilgili örgüt dağılsın, bütün şeylerini son versin, ondan sonra bu yasa gündeme gelsin fikrinden farklı Cumhurbaşkanı. Evet. Diyor ki bunu bir an önce yapın diyor. O anlaşılıyor.
0: DEM kaynakları da şöyle diyorlar. Örgüt yöneticileri de örgüt üyeliği veya yardım yataklık suçlarının ceza alanlarında aynı kapsamda elle alınamayacağını, her statü için farklı süreçler yani, öngörüldüğünü.
1: Onlar biraz böyle olayı anlamamış mı görünüyorlar bilemiyorum. Yoksa buna hükümetin hazırlıklarına evet mi diyorlar, onu tam anlamam mümkün değil ama ben şu noktanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bütün üye, bir kişinin üye olup olmadığına, yönetici olup olmadığına suç işleyip işlemediğine kim karar verecek?
0: Mahkeme.
1: Mahkeme karar verecek. Başka bir yol yok ki. Türk evet. hukukunda başka bir yol yok. Efendim diyorlar ki işte etkin pişmanlık hükümlerini devreye sokacağız ya da işte şartlı salıverme vesaire gündeme gelecek. Bunlar hep yargılama konuları olan. Yargılarsanız, hüküm verirseniz şartlı salıverme gündeme gelir. Yargılarsanız denetimli serbestlik ya da işte etkin pişmanlıktan yararlanma gibi hususlar gündeme gelebilir. Başka türlü bunların gündeme gelmesi mümkün değil. Hiçbir idari makam buna karar veremez. Buna evet. ancak mahkemeler karar verir. Yani bir yargılama süreci olacak diyorlar. Benim anladığım o.
0: Evet.
1: Peki yargılama süreci... bir 7000 kişiden 7000 kişiden söz ediyorlar efendim, yönetici birkaç bin kişide yönetici, işte alt yönetici, orta yönetici falan diyorlar, onlardan söz ediyorlar. Yani bunların anlatımlarına göre bir 10.000 kişi, hadi bir birkaç kişi, 1000 kişi de biz katalım, yani öyle değil çünkü 15.000'e yakın insan var. Bunların yargılaması en az 5-6 yıl sürer. 5-6 yıl. Yani evet. bu 5-6 yılda bu işi çözmeye kalkmak, çözmemek demektir. İşe her türlü istihbarat örgütünün ya da Türkiye'yi karıştırmak isteyen gücün karışmasını zemin evet. sağlamak demektir.
0: Yani olayın zamana yayılması...
1: Çok büyük yanlış.
0: Evet.
1: Zaten komisyon da bir yıl gibi bir süre harcadı. Sonuçta hiçbir şey çıkmadı. Başta söylenen şeylerin aynısı. Komisyon sadece acıları yarıştırdı. Başka bir şey yok yani. Başlangıçta da işte üye bilmem yönetici ayrımı yapalım. İşte cezasızlık olmayacak, af olmayacak falan deniyordu. Aynı şey komisyondan da çıktı. Şimdi bir değişen bir şey yok. Bir yılı komisyon harcamış oldu. 5-6 yılda yargılamada harcarsanız buradan bir sonuç alamazsınız. Ve çok evet. büyük bir yanlış yaparsınız. Bir yıldır PKK'nın bir eylem yapmadığını görüyoruz değil mi? Evet. Çok önemli. PKK'nın üst yöneticilerinden Duran Kalkan'ın geçen bir şeysi vardı. PKK artık kesinlikle eskiye dönmeyecek. Böyle beklentiler olanlar boşa bekler falan gibi bir ifade kullanmıştı. Bunlar evet. çok önemli. Ayrıca Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'tı yanılmıyorsam değil mi? 27 Şubat 2025.
0: Açıklamanın şimdi, özü de şuydu galiba. Evet. Ben dinleyicilerimize bir aktaralım. Silahlı mücadelede başarısız olduk.
1: Evet.
0: Türk devleti ve milletiyle bütünleşmek için örgütü feshediyoruz, silahları bırakıyoruz.
1: Silahları bırakıyoruz. Bir de ayrıca şunu söyledi. Ayrı devlet, federasyon, işte özerklik,
0: bunlar yok dedi.
1: Kültüralist talepler, bunların hiçbir zemini yoktur. Biz yanlış yaptık.
0: Peki.
1: Hatta biraz o ilk şeyde real sosyalizmin şeyine kapılarak biraz milliyetçi falan şeyler de yaptık. Bunların hepsi yanlıştır dedi.
0: Peki ondan uzaklaşılmadı mı sanki? Biraz uzaklaşıldı gibi gözüküyor şu anda.
1: İşte uzaklaşıldı.
0: Yani Öcalan'ın 27 Şubat açıklamasından ondan uzaklaşıldı.
1: Ben Öcalan'ın uzaklaşmadığını değerlendiriyorum. Zira meclis komisyonunun Öcalan'la yaptığı görüşmeye dair 16 sayfalık bir tutanak metni var. O metinde Öcalan yine eski 27 Şubat 2025'teki açıklamasına vurgu yapıyor. Onun arkasındayım, şeyindeyim diye. Orada Öcalan değil de PKK içerisinde bazı unsurlar ve DEM Parti içerisindeki bazı unsurlar orada farklı bir şey değerlendirme yapıyorlar ve olayı farklı göstermek gibi bir çaba içine giriyorlar. O var ama Öcalan'ınkinde fazla bir şey yok görebildiğim kadarıyla. Fakat süreci uzatırsanız başka güçler PKK evet. içinde de bazı şeyler etkileri gündeme getirebilirler ve olayı yeniden sabote edecek girişimlere tevessül edebilirler ve bazı şeylerde emarelerde ortaya çıkabilir. Bence bunu da görmek lazım. Çünkü örgüt içerisinde de artık homurtuların adım adım uzadıkça başladığı görülüyor. Ya işte İsrail'le olalım, Amerika'yla olalım gibi ifadelerinde gündeme geldiği dile getiriliyor. Bunu görüyorum ben bu DEM çevrelerinden bazı insanların şeyleri, endişeleri paylaştığını da tanıyorum, onu da söyleyeyim.
0: Peki yani. Orada mesela İran-Amerika Savaşı'nda Trump açıkça kendisi de itiraf etti sonra. Kürtlere silah vererek İran'ı parçalamak gibi bir evet. Bunu da İran bence çok önemli bir politika izledi. Ben Tahran'dayken
1: ezdi onları ben işte.
0: Evet yani 40 gün savaşı öncesinde oradaydım ve onlarla konuşurken çok net bir şekilde oralar, hatta kara kuvvetleri komutanı bölgedeydi.
1: Evet.
0: Ezdiler. Hatta evet. Türkiye'de bu konuda Sayın Yaşar Güler bizle yaptığı bir toplantıda bunu söyledi. İran'a günlük istihbarat veriyoruz. Onlar da büyük kayıp verdi. Yani İran'ın bu tavrı Amerika, İsrail yanında olanım diyenleri herhalde biraz morallerini bozmuştur.
1: Bozmuştur ve 3000-3500 gibi yani kabaca söylüyorum. 3000'in üzerinde bir miktar ölüm olduğunu İran bizzat resmi olarak açıkladı biliyorsunuz. Evet. Gerçi Trump 30.000 falan diyordu ama yani 30.000 değildir ama 3000'in üzerinde olduğu da kesin olarak.
0: Yani Trump'ın rakamlarına bir şey gibi yani. Bir de İran'a acem palavrası derler. Asıl Trump palavrası.
1: Palavrayı İran bir şey yapıyor. acem. Fakat şunu görelim. Trump'ın Kürtleri kullanmak istedik itirafı çok değerlidir. Evet, çok evet. önemlidir bu yani. Burada Talabani'nin oğlunun açıklaması da çok tarihiydi. Biz bu silahları biz almadık. Biz bu işte koşbaşı olmayız dedi. Değil evet. mi? Burada biraz Talabani sessiz kaldı. O herhalde onlar bu silahları falan almış olacaklar ki biraz sesleri çıkmadı. Fakat onlar da silahları İran'daki ayaklanan güçlere de vermemişler. O da görülüyor. Demek ki bölgedeki güç dengelerinin değiştiğini, Amerika'nın, İsrail'in büyük güç kaybettiğini artık Kürtler de görmeye başlamış. Evet, Kürtler evet. demeyelim de daha doğrusu Amerika'nın, İsrail'in kullandığı Kürt gruplar diyelim.
0: Yani Kürt bölgede yaşayan Kürtler Amerika'nın ve İsrail'in oyununa gelmedi.
1: Gelmediler. Evet. Örgütler de gelmedi. Onu da şey yapalım. Yani o gruplar da oyuna gelmediler ve Amerika buradan büyük bir hayal kırıklığıyla ayrılmış oldu.
0: Evet.
1: Evet.
0: Peki ne bekliyorsunuz? Bir takım şeyler söyleniyor. Taslakla ilgili sızan bilgiler var. Belli ki biraz kamuoyu oluşturma çabası da var. Ama bir sonuç alınır mı bu şekilde?
1: Ben bu olayın bilinçli olarak biraz sürüncemeye bırakıldığını düşünüyorum. Bu olaya Fethullahçı darbede rol alan Fethullahçı bir kısım grupların da dahil edilmesi gibi AK Parti içerisinde bir eğilim olduğunu tahmin ediyorum.
0: Böyle bir eğilim tehlikeli bir şey olur yani.
1: Çok tehlikeli böyle bir eğilim olduğunu tahmin ediyorum. Biraz bundan dolayı sürüncemeye bırakılıyor. Oysa bu meselenin çözümünün tek formülü var. Af. Tek formülü var. Bakın bizim Vatan Partisi olarak 14 maddelik bir af önerimiz oldu. Orada diyoruz ki Genelkurmay'ın ve Milli Güvenlik Kurulu'nun teyit etmesi şartıyla örgüt silah ve örgüt dağıtıp silahları bırakırsa ve gelip Türkiye'de yetkili makamlara teslim olursa hepsine aynı statüyü uygulayacağız. Af uygulayacağız. Başka yolu yok. Bunun örnekleri var Türkiye'de. 1928'de 25'teki Şeyh Said olayı dolayısıyla çıkarılmış bir tecil yasası var.
0: Evet.
1: 3 yıl içerisinde bir suç işlemezseniz ve 3 ay içinde teslim olursanız diyor. Suçunuzu 3 yıl erteliyorum. 3 yıl sonra bir suç işlemezseniz bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar diyor. Yani önce tecil sonra af. Genel af. İkincisi Koçgiri isyanı, savaşın tam ortasında, Kurtuluş Savaşımızın tam ortasında Koçgiri isyanı var. O isyandaki isyan sırasında 2 defa Mustafa Kemal'in çıkardığı şey var. Af yasası var. O jandarmayı öldürenleri falan affeden bir kanundur o. O kanunu büyük bir cesaretle çıkarıyorlar. Şimdi Türkiye'nin etrafı ateş çemberi. Yani o 15 Temmuz'un yarın değil mi? Yıl dönümünü şey yapıyoruz.
0: Evet, 10.
1: 15 yıl Temmuz dediğiniz nedir? Tam bir NATO şeysi.
0: Darbe girişimi.
1: Tam bir NATO darbe girişimi. Nereden biliyoruz? NATO'da 400 tane FETÖ'cü subay.
0: Dönmedi.
1: Ankara savcılığının şeyiyle dönmedi. 200 tanesi iltica etti bulundukları ülkelere. 200 tane subay. Türk helikopteri Yunanistan'a kaçırdı gitti. Değil evet. mi? Yani NATO'nun çeşitli birimlerinde görevli bir amiral vardı. O İzmir soruşturması sırasında tutuklanan darbeden hemen önce. O amiral darbeden sonra bile NATO toplantısında Türkiye'yi temsil eden resmi görevli olarak kabul gördü ve o toplantılara katıldı.
0: Yani düşünün adam yani aranıyor ve...
1: Aranıyor, tutuklama kararı var, adam darbe bir girişimi bilmem nesinde diye adam NATO toplantısına katılıyor.
0: Ya bu NATO sevdalıları bunları bilmiyorlar mı acaba ya? Türkiye'de bir zirveden beri bir NATO sevdalıları çıktı.
1: Müthiş bir
0: herkes
1: şey.
0: Bir NATO'cu oldu, evet, bir evet. fabrika ayarlarına döndüler sanki. Ya bunları bilmiyorlar mı? Peki o NATO...
1: Bilmez olurlar mı?
0: 15 Temmuz'u yapan subayı
1: evet.
0: Tutup da Türkiye adına üstelik...
1: Tabii. Türkiye adına katılmasına müsaade ediyor.
0: Müsaade ediyor.
1: Bir amiral biliyorsunuz onun ismini şimdi şey yapamadım söyleyemedim.
0: Evet evet. Ha,
1: Zeki bilmem nedir ismi de yani şey olarak hatırlamıyorum. Ama o adam öyle o toplantıya bile katıldı. İşte 200 tane subay ne demek yani? NATO'da görevli 200 tane subay iltica ediyor ve onları kabul ediyorsunuz. Darbede görev almışlar. Resmi olarak Fethullahçı.
0: Evet.
1: Bunlar böyle. Şimdi bu yasal düzenleme Temmuz sonuna kadar belki çıkar. Öyle bir ihtimal var. Ama bu haliyle eğer bu yasa çıksa bile bu yasa sorunu çözmez. Vatan Partisi'nin önerisinin dışında bu sorunu çözebilecek bir şey yok. Bu iş bir defayla olur. Biz diyoruz ki eğer Türkiye'nin Türkiye ile bütünleşmek, Türk milletiyle bütünleşmek amacıyla teslim oluyorum ve örgütü dağıttım, geldim, bu yasadan yararlanmak istiyorum diyen herkes yararlansın. Bunun yardım edeni, üye olanı, eyleme katılanı, yöneticisi, üyesi falan diye bir şey olmaz. Tamam mı?
0: Peki en çok tartışılan konu Rahşan Affı'na dönerse... Onu nasıl önleyeceksiniz?
1: Bence
0: yani
1: hiç.
0: Öneri o nasıl önlenecek?
1: O şöyle onun önlenmesi işte biz şöyle söylüyoruz. Milli Güvenlik Kurulu'nun örgütün dağıtıldığı ve silahları bıraktığını teyit etmesi. Sadece FETÖ'ye yönelik olarak uygulanması şeklinde bir düzenleme olacak.
0: FETÖ'ye değil PKK'ya yönelik.
1: Başka örgütlere uygulanamaz.
0: Peki o Anayasa Mahkemesi'nden dönmez mi?
1: Dönmez. Ha? Dönmez işte diyorum ya bu teyit ve tespit meselesi Milli Güvenlik Kurulu kararıyla.
0: Milli Güvenlik Kurulu FETÖ için böyle bir şey yapmazsa.
1: Milli Güvenlik Kurulu diyecek ki bu örgüt diyecek. Bu örgüt silahları bıraktı ve... örgütü de dağıttı. Bu teyit ve tespitten sonra olacağı için Milli Güvenlik Kurulu kararıyla da olacağı için başka örgüte uygulanamaz mı?
0: Anladım. Oradaki yani güvence,
1: evet, güvence
0: Milli Güvenlik Kurulu'nun.
1: Evet, evet. Milli Güvenlik Kurulu bunu belirleyecek. Terör örgütüdür diyecek. Silahları bıraktı. Efendim örgütü de dağıttı. Her şey bitmiştir maliyesiyle bilmem neyle. Bu örgüte gelip Türkiye ile bütünleşme acıyla Türkiye'ye teslim olanlar bu yasadan yararlanır. Bunu dediğiniz zaman başkalarına uygulanamaz bu. Evet, diğer örgütlere uygulanamaz. Ne FETÖ'cülere uygulanabilir, ne PKK'ya, ne herhangi başka örgüte uygulanabilir. Yani o zaman sadece PKK'ya uygulanacak.
0: Yani FETÖ'ye yansımamasının yolu MGK teyidi.
1: Evet, MGK teyitidir. Evet.
0: Evet. Yani bu o kadar çok
1: zaten bunu baştan beri biz söylüyorduk. Vatan Partisi'nin önerisinde vardı. Ama AK Parti'nin meclise sunduğu yasa öneride yoktu. Diğer partilerde de yoktu. En sonunda bunu kabul etmek durumunda kaldılar ve Vatan Partisi'nin önerisinin ancak başka örgütlere uygulamayı önleyecek bir öneri olduğu kabul görmüş oldu. şey evet. taraf, meclis tarafından da.
0: Evet. Yani şimdi önümüzdeki günlerde bunu çok tartışacağız.
1: Çok tartışacağız.
0: Yani evet, burada mesela siz de belirttiniz, yani DEM içerisinde olsun, şey içerisinde olsun, örgütün Avrupa kanadında olsun, efendim Kandil'de başka güçler de müdahale edip var. Olayı çıkmaza sokmak veya efendim buradan bir hani selden kütük kapma derdinde olanlar da var.
1: Avrupa kanadında bazı olumlu sinyaller olduğunu geçmiş aylarda bir kanaldan öğrendik. Öyle bir şey var. Orada bir olumlu sinyal var. Çünkü onlar da biraz yasal PKK'nın meclisteki grubunda etkisiz kılınan isimler, etkisiz kılınarak yurt dışına gönderilmiş isimler. Burada başka güçler hakim olsun diye göndermiş olan isimler. Dolayısıyla onların yurda dönmek, örgütü tekrar etkili hale gelmek gibi bir beklentisi içerisinde olma şeyleri var. Fakat şöyle görünüyor. Yani PKK bu işi istiyor gördüğüm kadarıyla. Bu iş çözülsün istiyor. AK Parti'de bir grup kesinlikle bunu şey yapmıyor.
0: İstemiyor. MHP istiyor. MHP ki en çok itiraz etmesi beklenen kesim.
1: MHP kesinlikle istiyor. Onu görüyoruz. Yani MHP öneriler netleştikçe daha işin kolay şekilde çözülmesine yöneleceğini tahmin ediyorum. Sürüncemeye bırakılmasına razı olmayacaklarını tahmin ediyorum. Öyle bir şeye giriyor. Ama bu haliyle bir çözüm getirmez. Birkaç kez belki gene yasal düzenleme falan.
0: Yani bu hali gelecek. Dediğiniz olay daha henüz ortada bir metin yok.
1: Ha, ama kamuoyuna yansıyan halini söylüyorum. Evet. Yani ne diyor? Meclis başkanı diyor ki işte bu bir cezasızlık şeyi olmayacak diyor. Efendim 5 yıllık bir süre öngörüyoruz diyor. Ama bunun bir yargılama neticesinde olacağını falan söylüyorlar. Onun yargılama olacaksa nasıl olacak? Yani o çok uzun sürelere, uzun yıllara işi şey yapan, havale eden bir olay.
0: Dolayısıyla, çünkü acilen silah bırakmaları gerekiyor. Evet, aslında mesela baştan da bir hata yaptılar. Bana göre silah yakmayı kabul etmek de yanlış bir şey oldu.
1: Yanlış tabii.
0: Çünkü silah yakmak demek, yani onun bir ruh hali var. Niye silah yakmak? Mesela silahı teslim de edebilirdin oradaki tabii kuvvetlere.
1: Sembol, onu hani gene bir şeye bir şekilde anlaşılır. Yani bir sembolik bir şey gibi. Biz bu artık bundan sonra elimizi silaha vurmayacağız falan anlamına gelen.
0: Ya da şöyle ya, biz düşmana silah vermeyiz mantığı da tabii konuşuluyor o da yani. Orada sinsi bir şey var.
1: O da var. O sinsilik de var ama öbürü de olabilir yani. Evet. Silah sürmeyeceğiz. Yaktık silahları yakıyoruz falan gibi.
0: Evet.
1: De algılanabilir. Bekleyeceğiz. Bence yasanın çerçeve yasası dedikleri yasanın ortaya çıkmasından sonra daha net konuşmak mümkün olacak. Evet. Ama emareler ifade ettiğim gibi bir zamana, sürece işi havale etmeyi şey yapıyor, öngörüyor. Ve çözüme çok fazla hizmet etmeyecek gibi görünüyor. Millette büyük bir istek var çözülsün diye. Hem şeyde bu hem DEM çevrelerinde hem Kürt vatandaşlarımızda hem bütün vatandaşlarımızda 80
0: ana babaları da var onların biliyorsun çoğu kaçtı Diyarbakır anneleri olayını yaşadık birçok olayı yaşadık
1: çok büyük acılar yaşadı Türkiye bir de bu Türkiye'yi uçuracak bir şey ya bu olayı çözdüğünüz zaman Türkiye çok büyük bir güç kazanacak
0: teröre harcanan paralar yani ekonomiye harcanacak
1: çok büyük bir şeydir dolayısıyla Türkiye, Türk milleti buradan büyük yararlar sağlayacak. Özellikle dar gelirli kesimlerin falan imkanlarının daha da artacağı bir süreç yaşanacak.
0: Çünkü teröre harcadığımız parayı yani alternatif maliyetlerle beraber yani hesaplamak bile mümkün değil.
1: Yani 2 trilyon dolardan falan söz ediliyor. Ya o bir Türkiye daha demek yani. Bir Türkiye'nin bugünkü milli geliri işte.
0: Zaten bu terörü besleyen ve bu hale getirenler de Türkiye'nin ayağa kalkmaması için
1: yapıldı.
0: Bu örgüte destek verdiler.
1: Gerek Amerika gerek İsrail en fazla destek olan bu 2 ülkedir biliyorsunuz.
0: Evet. Mossad'ın, bunu Suriye'de de gördük.
1: Mossad'ın neler çevirdiğini işte Suriye'de daha yakın.
0: Suriye'de gördük. Çok daha net anlaşıldı.
1: CIA'nin pozisyonu da aynı şekilde ama artık bunlardan kurtulmak büyük bir istek haline gelmiş millette. Dolayısıyla burada ayak sürüyenler efendim bu olayı böyle yaparsak acaba oylarımız mı azalır falan gibi siyasi kaygılar dile getiriyorlar. İkincisi dediğim gibi Fethullahçılar da bu olaya dahil etmek isteyen AK Parti içerisinde güçlü bir kanat var.
0: Evet.
1: Maalesef böyle bir şey, böyle bir gerçek var.
0: Evet. Peki bir ceza hukukçusu olarak, yani çok hızlı çözüm ne düşünüyorsunuz? Yani beklentiniz, tecrübenize de dayanarak söyleyeyim, nereye gider?
1: Ya çok hızlı çözümün şartı Vatan Partisi'nin af yasası. Çok hızlı çözüm onunla olur. Başka ya, türlü olmaz.
0: Bildiğim kadarıyla şimdi isimlerini söylemeyelim ama bu o yasa teklifini, tasarısını hazırlarken yani çok önemli isimlerde katkı verdi bildiğim kadarıyla.
1: Çok önemli isimler katkı verdi.
0: Hatta ismi açıklansa evet, çok daha şok edecek isimler de var. Evet, evet, da şimdi ben tabii kendilerinden izin almadığım için o isimleri açıklamayayım.
1: Ben o çalışmaların içerisinde başından sonuna kadar oldum. Çok iyi biliyorum. Çok enine boyunu her yönünü düşünerek aslında hazırlandı. Fakat bu işte biraz sürüncemeye bırakılmış oldu. AK Parti'nin şeyiyle, komisyon şeyleriyle vesaire. Pek doğru bir şey olmadı.
0: Bizde bir laf vardır, bir işin olmasını istemiyorsun, komisyona havale et derler. Yani biraz öyle oldu.
1: Aynen öyle oldu. Komisyona havale etmek gibi oldu.
0: Evet.
1: Umarız bir şey olur.
0: Peki bu son çıkar. NATO'ya yanaşma, Amerika'ya yanaşma politikası da bu süreci olumsuz etkileyebilir mi sizce?
1: Çok olumsuz etkiler bence. Çok olumsuz etkiler.
0: O da çünkü çok ciddi bir sorun yani olarak karşımıza
1: çok
0: çıkıyor.
1: Ciddi bir sorun olarak şey yapıyor. Çok büyük oranda etkiler. Çünkü eğer bu süreçte bir çözüm olmazsa NATO güçlerinin lehine bir manzara ortaya çıkar ve yeniden bu örgütleri kullanma zemini evet, doğar. O güçlerin özellikle yurt dışında olanlarını daha kolaylıkla kullanmaları imkanları ortaya çıkar. Onun için bu NATO'ya yaklaşım çok riskli. Yani geçen 7-8 Temmuz'da yapılan toplantılar sonucunda yayınlanan sonuç bildirisine falan baktığınız zaman sıkıntı büyük olabilir.
0: Evet. Yani bunu. Evet, NATO bunu fırsata çevirebilir. Çözüm olmazsa.
1: Çevirebilir.
0: Evet. Süremizin sonuna geldik. Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar
0: diliyorum. Sayın dinleyiciler, Perşembe günü saat 15'te tekrar buluşmak üzere. İyi günler.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi.
0: Yani insan aklıyla dalga geçen bir durum söz konusu. Yani bunu yiyen var mıdır diye düşünüyorum.
3: Eski ajandı diye bir kurum var. Yapay bir kamuoyu yaratarak. İnsanlar da zaten henüz sorgulamıyorlar. Ya adam Atlantik'in ötesinden gelip burada benim özgürlüğümü neden bu kadar umursuyor? İsrail çatır çatır sivilleri katlederken hiç evet, bunu umursamıyor. Tam tersine destek veriyor, silah veriyor. Bana gelince bunu umursuyor demiyor insanlar. Neden umursasın ki senin özgürlüğün orada?
0: Etki ajanları deyince Angelina Jolie diye birisi var. Halep'e gelmişti değil mi olaylar başladığında?
3: Vallahi ben de sanatçı olduğunu düşünüyordum.
0: Evet, Afganistan'a da gitmişti.
3: Evet, evet.
0: Irak işgalinden sonra Irak'a da geldi. Yani CIA'nin gülü mü diyelim, ne diyelim artık ona?
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 16. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başlımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. 26 ilde göçmen kaçakçılığıyla mücadele operasyonu düzenlendi. Yeni Doğan Çetesi davasına mahkeme onu tutuklu 62 sanığın yargılandığı davada ara kararını açıkladı. ABD İsrail'deki askeri tanker uçaklarının tahliyesini durdurdu. Ayrıntılar bültenimizde. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yurt dışına kaçan örgüt mensuplarının Türkiye iadesi için diplomatik, hukuki ve istihbari operasyonlar devam ediyor. MİT, darbe girişiminin ardından geçen 10 yılda FETÖ'ye toplam 1710 operasyon gerçekleştirdi. MİT'in çalışmaları sayesinde 6906 örgüt mensubu hakkında adli işlem yapıldı. 26 ilde göçmen kaçakçılığıyla mücadele operasyonu düzenlendi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 26 ilde göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 57 şüpheli yakalandı, 43'ü tutuklandı denildi. Yeni Doğan Çetesi davasına mahkeme onu tutuklu 62 sanığın yargılandığı davada ara kararını açıkladı. Mahkeme tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verirken sanık avukatlarının beraat taleplerini bu aşamada kabul etmedi. Eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşma 12 Ekim'e ertelendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği soruşturmasının genişleyebileceğini söyledi. Gürlek, Haluk Levent'in kaçma şüphesi üzerine gözaltına alındığını açıkladı. Levent'in emniyetteki ifadesinin başladığı öğrenildi. 15-18 yaş grubuna müebbet hapis cezası verilebilecek. AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama suçlarında belirli koşulların oluşması halinde 15-18 yaş grubundaki çocuklara yaş indirimi uygulanmaksızın müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilebileceğini açıkladı. ABD, İsrail'deki askeri tanker uçaklarının tahliyesini durdurdu. ABD'nin İran'la artan gerilim nedeniyle Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda konuşlu askeri tanker uçaklarının tahliyesini askıya aldığı bildirildi. İsrail yetkililer, tahliye sürecinin yeniden başlamaması halinde yaz sezonunda yaklaşık 50 bin yolcu biletinin iptal edileceğini açıkladı. İran'ın güneyindeki stratejik liman kenti Bandar Abbas'ta peş peşe patlamalar meydana geldi. İran Devlet Televizyonu kentin batısında en az 5 patlama sesinin duyulduğunu duyururken patlamaların nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Olay ABD ile İran arasında son günlerde tırmanan askeri gerilimin gölgesinde yaşandı.
2: Ekonomi.
1: Tavuk eti üretimi Mayıs'ta azaldı. Türkiye genelinde tavuk eti üretimi Mayıs'ta geçen yılın aynına göre %16,3 azalarak 202.336 tona gerilerken tavuk yumurtası üretimi %21,6 yükselişle 1 milyar 857 milyon 150 bin adede çıktı. Türkiye'nin 6 aylık somon ihracatı 2201 milyon 849 bin 494 dolara ulaştı. Karadeniz'deki kafeslerde yetiştirilen Türk somonu Ocak-Haziran döneminde 30 ülkede alıcı buldu. Bu dönemde Rusya, Belarus ve ABD en fazla Türk somonu ihraç eden 3 ülke oldu. Türkiye'den Ocak-Haziran döneminde Rusya'ya 129 milyon 492 bin 428, Belarus'a 31 milyon 997 bin 888, ABD'ye de 7 milyon 478 bin 206 dolarlık somonlu satımı yapıldı. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'a BIST yüz endeksi şu sıralarda 14.088 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 5 kuruş, euro 53 lira 85 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.182, çeyrek altın 10.114, tam altın 40.216, atı altın ise 41.226 liradan işlem görüyor.
2: Kupanın günlüğü.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk finalist bu akşam belli olacak. Kupada erken final olarak adlandırılan eşleşmede Fransa ile İspanya karşı karşıya gelecek. Zorlu dev mücadele Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Finalde Fransa İspanya maçının galibiyle karşılaşacak takımsa yarın belli olacak. FIFA 2026 Dünya Kupası'na Arjantin'e İngiltere yarın akşam final bileti almak için ter dökecek. Bu mücadelede Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Her iki maçta kazanan ekipler adını finale yazdıracak. Yenilen takımlarsa üçüncülük mücadelesi oynayacak. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültenle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Ceyda Karan'la Eksen programı yeni konu başlıklarıyla yeni sezonda sizlerle olmaya devam edecek.
3: Türkiye'de en çok altın ve döviz biriktiren iller. İlk sırada Aksaray. İldeki mevduatın bankalardaki paranın %49.3'ü döviz. İlk 10 şöyle: Aksaray, daha sonra Yozgat, Karaman, Bingöl, Elazığ, Bayburt, Nevşehir, Gümüşhane, Kütahya ve Rize. Peki mevduatının en fazlasını altına dönüştüren iller sıralamasında birinci sırada kim var? Rize var. Rize ilginç değil mi? Parayı ya döviz yapıyor ya da altında tutuyor. Onu da Çankırı, Malatya, Kütahya, Karabük, Kırklareli, Elazığ, Bolu, Isparta ve Artvin izliyor efendim. İstanbul bu arada sonuncu sırada, şundan dolayı Türkiye'deki mevduatın yarısına yakını İstanbul'da bulunuyor. Ya para İstanbul'da o anlamda. Mesela İstanbul'daki mevduatı kişi başına böldüğünde 831 bin lira düşüyor adam başı. Var mı 831 bin lira? Yok. 831 bin. Sende de yok. Mesela mevduat oranlarına baktığında İstanbul birinci sırada. Hemen arkasında Ankara var. Üçüncü sırada neresi var? Muğla. Ondan sonra neresi var? Antalya. Sonra İzmir geliyor. Devamında Kocaeli, Aydın, Denizli, Çanakkale, Balıkesir. Turizm bölgesi. Demek ki neymiş? Turizmde para varmış gerçekten yani.
2: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
4: Bazı sabahlar vardır ki sadece gün değil, zaman da doğmuştur. Ama bazı sabahlar da vardır ki o vakit geldiğinde artık her şey için çok geçtir. İşte halk arasında sıkça söylenen o söz tam da bunu anlatır. Üsküdar'da sabah oldu. Bu deyimin kökeni Osmanlı İstanbul'unda sabah ezanı rekabetine uzanıyor. Üsküdar'ın camileri, özellikle Mihrimah Sultan ve yeni valide sabah ezanlarını mümkün olduğunca erken okumak için birbirleriyle yarış halindeydi. Neden mi? Çünkü bu ezan sesleri padişahın dikkatini çeker. Belki de sarayda görev alma şansı doğabilirdi. Henüz gün ağarmadan minarelerden yükselen ezan sesleri boğazı aşıp Beşiktaş'a ulaşınca halk şunu fark ederdi: Üsküdar'da sabah oldu. Vakit geçti, artık yetişmek mümkün değil. Zamanla bu ifade sadece bir şehrin sabahını değil, fırsatın kaçtığını, iş işten geçtiğini anlatan kalıcı bir deyime dönüştü. Bugün biri size Üsküdar'da sabah oldu diyorsa, bilin ki vakit geçmiştir, artık geri dönüş yoktur. Geçmişin sabahlarından bugüne taşınan bu deyimle dilin kıyısındaki bir güneşi selamladık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
5: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Türk tenis tarihinde bir ilke imza attı. Kadınlar dünya sıralamasında 48.liğe yükselen Zeynep, ilk 50'ye giren ilk Türk tenisçi oldu. Kadınlar Tenis Birliği'nin güncellenen dünya sıralamasında 3 basamak yükselen milli sporcu kariyerinin en iyi derecesine ulaştı. Böylece Zeynep Sönmez daha önce kendisine ait olan en başarılı Türk tenisçi unvanını da geliştirmiş oldu. Zeynep Sönmez bu ay düzenlenen Wimbledon'da tek kadınlarda ikinci tura kadar yükselmişti. Çift kadınlarda ise İspanyol partneriyle birlikte ilk turda Japon ve Tayvanlı rakiplerine 2-1 elenerek turnuvaya veda etmişti. Dünya sıralamasında ilk 50'ye girerek tarihi bir başarıya imza atan Zeynep Sönmez, Türk tenisinin en yüksek derecesinin de yeni sahibi oldu. Milli tenisçi Zeynep Sönmez dünya sıralamasında 48.liğe yükselerek kariyer rekorunu kırdı. Zeynep bu sonuçla dünya sıralamasında ilk 50'ye giren ilk Türk tenisçi olarak tarihe geçti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Ceyda Karan'la Eksen programı yeni konu başlıklarıyla yeni sezonda sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Yeni bir araştırma, diş eti hastalığına neden olan bakterilerin yalnızca ağız sağlığını değil, kalp kapakçıklarını da etkileyebileceğini ortaya koydu. Bilim insanları, bulguların doğrulanması halinde kalp hastalıklarının önlenmesinde yeni bir dönemin başlayabileceğini belirtti. Amerikan Kalp Derneği'nin 2026 temel kardiyovasküler bilimler bilimsel oturumlarında sunulan ön araştırmaya göre diş eti hastalığına yol açan Popri-Romanos gingivalis bakterisi kalbin aort kapağında kireçlenmeye ve zamanla kalsifik aort kapak darlığına katkıda bulunabilir. Araştırmacılar bu hastalığın kalbin vücuda kan pompalamasını zorlaştırdığını, ilerleyen dönemlerde göğüs ağrısı, nefes darlığı, bayılma, kalp yetmezliği ve bazı hastalarda erken ölüme kadar uzanan ciddi sonuçlara yol açabildiğini belirtti. Günümüzde ileri evre hastaları için standart tedavi yöntemi kalp kapağı değişme ameliyatı olarak uygulanıyor. Araştırmayı yürüten ekip diş eti hastalığının en önemli etkenlerinden biri olan Popri-Romanos gingivalis bakterisini inceledi. Bilim insanları kalp kapağı değişme ameliyatı geçiren hastalardan alınan dokuları analiz ederek bu bakterinin kireçlenmiş kapakçıklarda dikkat çekici düzeyde bulunduğunu tespit etti. Araştırmanın eş baş yazarı Çin Tıp Bilimleri Akademisi ve Pekin Birliği Tıp Koleji Fuhavi Hastanesi Ulusal Kardiyovasküler Hastalıklar Merkezi Kardiyoloji Bölümü Doktora adayı Dr. Cheng Yang Li, kireçlenmiş aort kapakçıklarında bu bakterinin bu kadar yoğun bulunması bizi şaşırttı. Bu beklenmedik bulgu bakterinin hastalığın gelişimindeki olası rolünü araştırmamıza neden oldu, dedi. Araştırmacılar daha sonra fareler üzerinde yaptıkları deneylerde canlı bakteriye tekrar tekrar maruz bırakılan hayvanların aort kapaklarında daha fazla kireçlenme geliştiğini ve hastalık belirtilerinin ortaya çıktığını gözlemledi. Koruyucu antibiyotik yerilen farelerde ise bu etkilerin belirgin şekilde azaldığı görüldü. Araştırmacılar ayrıca bakterinin iltihaplanmada önemli rol oynayan IL-1B adlı proteini aktive ettiğini belirledi. Bu proteinin etkisinin ortadan kaldırıldığı denilerde ise hem kapak kireçlenmesinin

0: çalışmanın henüz hakim değerlendirmesinden geçmediğini ve bilimsel dergide yayınlanmadığını vurguladı. Ekip, diş eti hastalığıyla kalp kapağı hastalığı arasındaki ilişkinin doğrulanması amacıyla insanlar üzerinde klinik çalışmana başladıklarını açıkladı. Diş eti hastalığına neden olan bakterilerin yalnızca ağız sağlığını değil, kalp kapakçıklarını da etkileyebileceği ortaya çıktı. ABD'de sunulan yeni bir araştırmada diş eti hastalığına yol açan bakterinin kalbin aort kapakçığındaki kireçlenmeyle ilişkili olabileceği belirlendi. Bilim insanları bulguların henüz kesinleşmediğini vurgularken doğrulanması halinde kalp hastalıklarının önlenmesi ve tedavisinde yeni bir dönemin kapısını aralayabileceğini ifade etti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayan'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi. Paktibaz, futbol literatüründe ultra savunma yapmayı ifade eden bir deyimdir. Bir teknik direktör takımını tamamen kendi yarı sahasına çektiğinde, tüm oyuncularla savunma yapmayı tercih ettiğinde işte o zaman otobüsü çekti denir. Bu felsefenin temelinde şu vardır: gol atmak zor iştir ama yememek daha güvenli bir stratejidir. Bu yüzden Paktibaz özellikle güçlü rakiplere karşı kadrosu zayıf takımların tercih ettiği bir savunma felsefesi olarak ortaya çıkmıştır. Bu oyun anlayışının en çok bilinen uygulayıcısı hiç kuşkusuz Jose Mourinho'dur. Özellikle 2010 yılında Inter'le Barcelona'yı eleyip Şampiyonlar Ligi'ni kazanırken sahaya sürdüğü strateji Paktibaz'ın altın çağı gibidir. O maçta Inter topa neredeyse hiç sahip olmadı ama alan daralttı, çizgi savunma yaptı, rakibi kaleden uzak tuttu ve hedefine ulaştı. Mourinho'nun deyimiyle topa sahip olan değil, gol atan kazanır. Bu sistemin ana mantığı şudur: alan bırakma, risk alma, açık verme. Oyuncuların çoğu topun arkasına konumlanır, savunma hattı ceza sahasının hemen önünde kurulur ve merkez kompakt hale getirilir. Rakip isterse topa %80 oranında sahip olsun. Önemli olan tehlikeli alanlara girememesi ve ceza sahası içinde şut şansı bulamamasıdır. Paktibaz takımı oyunu daraltır ve kalabalık hale getirir. Genellikle 5-4-1, 4-5-1 ya da maç içinde 6-3-1 gibi ultra defansif dizilişler tercih edilir. Bekler ileri çıkmaz, orta saha çizgiyi bırakmaz, kanatlar savunmaya yardım eder. Takım topu kazandığında kontra atağa kalkabilir ama bu da genelde bir veya iki oyuncunun bireysel becerisine dayanır. Yani hücum bu sistemde bir şans işi gibi işler. Bu sistemin avantajları oldukça nettir. Zayıf kadrolar güçlü rakipler karşısında dirençli olabilir. Disiplinli uygulandığında rakibe pozisyon verilmez. Maçın temposunu düşürerek rakibi sinirlendirme, moral bozma etkisi yaratır. Tek pozisyonda gol atılıp maç kazanılabilir. Ancak elbette sistemin ciddi eleştirileri ve zaafları da vardır. Seyir zevki düşüktür, izleyiciyi tatmin etmez. Oyuncular sürekli savunma yaptığı için yıpranır. Takım psikolojik olarak sürekli baskı altındadır. Takım ileri çıkmakta zorlanır, baskı yedikçe kırılganlaşabilir. Eğer ilk golü yerse geri dönmesi zordur çünkü hücum planı neredeyse yoktur. Bu sistem günümüzde bazı milli takımlar ve kulüpler tarafından hala stratejik olarak kullanılıyor. Özellikle turnuva maçlarında güçlü rakiplere karşı tek maçlık taktik olarak sahaya sürülüyor. Örneğin Yunanistan'ın 2004 Avrupa Şampiyonası zaferi neredeyse tamamen bu anlayışla kazanılmıştır. Takım az gol attı ama hiç açık vermedi. Modern futbolda bu felsefeyi uygulayan takımlar azaldı çünkü izleyici baskısı, teknik gelişmeler ve oyun hızının artması daha pozitif futbolu teşvik ediyor. Ancak bazı örnekler hala var. Örneğin Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone zaman zaman rakip karşısında tamamen savunmaya kapanmayı tercih ediyor. Türkiye'de ise özellikle ligin alt sıralarında yer alan bazı takımlar büyük deplasmanlarda bu taktiği uygulayarak puan ya da moral kazanmayı deniyor. Paktibaz, futbolun sanattan uzak ama mühendisliğine yakın yüzüdür. Güvenli, disiplinli ama riskten kaçan bir anlayıştır. Kimi zaman işe yarar, kimi zaman sert eleştirilir. Ama her zaman şu tartışmayı doğurur: önemli olan kazanmak mı, yoksa nasıl kazandın mı? Eğer cevabın sadece sonuçsa, otobüsü çekmek hala en sağlam seçeneklerden biri olabilir. Bir futbolun ansiklopedisinin daha sonuna geldik. Yepyeni bölümlerde görüşmek üzere.
1: Futbolun ansiklopedisi.
2: En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: İtalya'nın dünyaca ünlü parmesan peyniri iklim krizinin etkileriyle karşı karşıya. Ülkeyi etkisi altına alan aşırı sıcaklar süt üretimini azaltırken kuraklıkta yem üretimini tehdit ediyor. Üreticiler ise yüzyıllardır süren parmesan geleneğinin geleceğinden endişeli. Avrupa'da son haftalarda etkisini arttıran sıcak hava dalgaları özellikle İtalya'da tarım ve hayvancılığı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte inekler daha az yem tüketiyor, daha fazla dinleniyor ve süt verimi düşüyor. Üreticilere göre süt miktarındaki azalma %10'a kadar ulaşıyor. Dünyaca ünlü parmesan peynirinin üretimi yalnızca İtalya'nın belirli bölgelerinde yapılabiliyor. Üstelik üretimde kullanılan ineklerin de yine aynı bölgede yetiştirilen ot ve samanla beslenmesi gerekiyor. Ancak kuraklık nedeniyle otlaklar yeterince gelişemiyor, bu da peynir üretimi için gerekli sütü riske atıyor. Çiftliklerde sıcaklığın etkisini azaltmak için fanlar ve su püskürtme sistemleri kullanılıyor. Ancak bu önlemler enerji maliyetlerini önemli ölçüde arttırıyor. Parmesan tekerleklerinin yıllarca olgunlaştırıldığı depolarda da elektrik tüketiminin sıcak hava dalgaları sırasında yaklaşık %30 yükseldiği belirtiliyor. Yıllık yaklaşık 4,5 milyar euroluk ekonomik büyüklüğe sahip parmesan sektörü binlerce kişiye de istihdam sağlıyor. Üreticiler ise iklim değişikliğinin yalnızca bugünkü üretimi değil, 800 yılı aşkın geçmişe sahip parmesan geleneğini de tehdit ettiğini vurguluyor. Sektör temsilcilerinin mesajı ise dikkat çekici. Parmesanı yiyen son nesil olmak istemiyoruz. İtalya'da etkisini artıran aşırı sıcaklar dünyaca ünlü parmesan peynirinin üretimini tehdit ediyor. Süt verimindeki düşüş, kuraklık ve artan enerji maliyetleri üreticileri endişelendiriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Ceyda Karan'la Eksen programı yeni konu başlıklarıyla yeni sezonda sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Yaz ayları çocuklar için oyun, deniz ve açık hava aktiviteleriyle dolu keyifli bir dönem. Ancak güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde gerekli önlemler alınmadığında çocukların hassas cildi ve genel sağlığı olumsuz etkilenebiliyor. Peki aileler nelere dikkat etmeli? Uzmanlar çocukların özellikle güneş ışınlarının en güçlü olduğu 10 ila 16 saatleri arasında doğrudan güneş altında uzun süre kalmaması gerektiğini belirtiyor. Açık hava etkinliklerinin sabah erken ya da akşam saatlerinde planlanması ve gölge alanların tercih edilmesi öneriliyor. Çocukların cilt tipine uygun güneş koruyucu kullanılması büyük önem taşıyor. Koruyucunun dışarı çıkmadan önce sürülmesi, yeterli miktarda uygulanması ve özellikle deniz ya da havuz sonrasında belirli aralıklarla yenilenmesi tavsiye ediliyor. Güneşten korumada yalnızca krem yeterli olmuyor. İnce ve açık renkli kıyafetler, geniş kenarlı şapkalar ve UV korumalı güneş gözlükleri de çocukları zararlı ışınlardan korumaya yardımcı oluyor. Sıcak havalarda oyun oynayan çocuklar fark etmeden fazla sıvı kaybedebiliyor. Bu nedenle düzenli su içmeleri hatırlatılmalı, yanlarında mutlaka su bulundurulmalı ve belirli aralıklarla gölgede dinlenmeleri sağlanmalı. Deniz ve havuz sonrası cildin temizlenmesi, nemlendirilmesi ve olası kızarıklıklardan kontrol edilmesi de ihmal edilmemesi gereken adımlar arasında yer alıyor. Uzmanlar ayrıca bebeklerin doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmaması gerektiğinin altını çiziyor. Çocuklarda kızarıklık, yanma hissi, hassasiyet, ağrı ya da kabarcık oluşması güneş yanığının belirtileri arasında gösteriliyor. Bu belirtiler görüldüğünde çocuğun güneşten uzaklaştırılması ve uygun bakım uygulanması öneriliyor. Uzmanlara göre çocuklara küçük yaşlardan itibaren şapka takma, güneş koruyucu kullanma, gölgeyi tercih etme ve düzenli su içme alışkanlığı kazandırmak cilt sağlığının uzun vadede korunmasına katkı sağlıyor. Ayrıca güneş koruyucu yalnızca bir kez sürmek, bulutlu havalarda korumayı ihmal etmek ve çocukları uzun süre güneş altında bırakmaksa en sık yapılan hatalar arasında gösteriliyor. Yaz aylarında açık havada vakit geçirmek çocukların gelişimi için önemli. Ancak uzmanlar güneşin zararlı etkilerine karşı doğru önlemler alınmadığında güneş yanığı, sıvı kaybı ve sıcak çarpması gibi risklerin ortaya çıkabileceği uyarısında bulunuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yargıtay boşanma kararının kesinleşmesiyle taşınmazın aile konutu niteliğini kaybettiğine hükmetti. Kararda bu aşamadan sonra aile konutuna dayanılarak tapu iptali ve tescil talebinde bulunulamayacağı belirtildi. Kocaeli Gölcük'te görülen bir boşanma davasında boşanma kesinleştikten sonra kadın eş rızası alınmadan aile konutunun üçüncü kişiye devredildiğini ileri sürerek tapunun iptalini, taşınmazın yeniden adına tescil edilmesini ve aile konut şerhi konulmasını istedi. Gölcük Aile Mahkemesi davacının tapu iptali ve tescil talebini kabul etti. İstinafın ardından dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi eşlerin boşanma kararının kesinleştiğine dikkat çekerek boşanmanın kesinleşmesiyle birlikte taşınmazın artık aile konutu niteliğini kaybettiğini, bu nedenle aile konutuna dayalı tapu iptali davasının konusuz kaldığını belirtti. Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi kararı esastan kaldırırken Gölcük Aile Mahkemesi'nin hükmü de bozuldu. Boşanma davalarına ilişkin emsal niteliğinde bir kararı imza atan Yargıtay, boşanma kararının kesinleşmesiyle birlikte taşınmazın aile konutu vasfını kaybettiğine hükmetti. Kararda bu aşamadan sonra aile konutu gerekçesiyle tapu iptali, yeniden tescil ya da aile konutu şerhi talebinde bulunamayacağı vurgulandı. Kocaeli'nde görülen davada yerel mahkemenin tapu iptali yönündeki kararı bozulurken Yargıtay boşanmanın kesinleşmesiyle aile konutuna ilişkin hukuki korunmanın da sona erdiğini ortaya koydu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar.
2: Radyo Sputnik. Don't watch that. Watch this. This is the heavy monster sound. One.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Necmettin Erbakan Üniversitesi Erken Hristiyan ve Bizans Sanatları Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor İlker Mete Mimiroğlu başkanlığında sönmüş Volkanik Karadağ'daki 1001 kilisede araştırmalar sürüyor. Orta Bizans döneminde ağırlık kazanan yapılar arasındaki 11. yüzyıla ait kapalı Yunan haçı, planlı bir yapının varlığını Orta Çağ'da ve Selçuklu dönemine yakın dönemde alanın aktif şekilde kullanıldığını ortaya koyuyor. 2024 yılından itibaren gerçekleştirilen yüzey araştırmasının 3. sezonunda önemli ve yeni bulgulara ulaşıldı. Bu sezonki çalışmalarda daha önceki yıllarda bulunan grafitlerden farklı olarak bir kaya bloğu üzerinde Orta Asya'daki eski Türk toplulukları tarafından kullanılan bir yazı sistemine ait harfli yazılar tespit edildi. Uzmanların ön inceleme sonuçlarına göre yazının birden fazla Türk boyuna ait damga olabileceği belirtildi. Doçent Doktor Mimiroğlu, Karadağ 1001 Kilise bölgesinin oldukça zengin kültür varlığına ev sahipliği yaptığını söyledi. Yüzey araştırmasının 3. sezonunda oldukça önemli ve yeni bulgulara ulaştıklarını anlatan Mimiroğlu şunları kaydetti. Geçen yıl bir yerleşim keşfettik ve burada yaklaşık 10'a yakın kilise ve şapel bulduk. Karadağ'daki Roma havuzunun hemen yakınında olan bu yerleşimin kaya bloğunun olduğu bu yerle yakın ilişkisi olduğunu düşünüyoruz. Bulunan yazı ise oldukça önemli. Daha önceki senelerde bulduğumuz grafitilerden farklı olarak bu sefer runik harfler tespit ettik. Hemen yakını bir kilise var. Muhtemelen kiliseyle ilişkili olan bu yazılar bölgenin bize doğrudan Orta Asya ilişkisini gösterdi. Uzmanların ön inceleme sonuçlarında bu yazıların Orta Asya menşeli olduğu ve Türk boylarına ait bir damga olabileceği söylendi. Mimiroğlu bu damgaların neden ve nasıl yapıldığı ile ilgili farklı görüşlerinin olduğuna değinerek şöyle devam etti. 1071'den sonra bölgeye gelen Türk akıncılarının yerleştiği bir lokasyondayız. Türklerde at çok önemli. Atlı süvari, atlı savaşçılar çok önemli olduğu için zaten oldukça geniş ve atların sulama için kullandığı havuzun bulunduğu, atlı Türk birliği için ya da Türk toplumu için de çok önemli bir yerleşim lokasyonu. Bu çalışmalar bize bölgede erken dönem Türk izlerini göstermesi açısından da oldukça mutluluk verdi. Karaman'ın kuzeyinde bulunan Karadağ'daki 1001 kilise bölgesinde kaya bloğu üzerine runik harfle işlenmiş Türk boyuna ait damga olabileceği değerlendirilen yazı bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 17. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den grup toplantısında parti içinde mücadele etsin diyen Kılıçdaroğlu'na yanıt geldi. İstanbul'da yasa dışı bahise yönelik operasyon düzenlendi. İran Meclisi'ne Hürmüz Boğazı için stratejik eylem yasa tasarısı sunuldu. Ayrıntılar bültenimizde. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den grup toplantısında parti içinde mücadele etsin diyen Kılıçdaroğlu'na yanıt geldi Özel. Milletin umudunu burada tüketirsen millet umudu yeni partide arıyor dedi.
2: Hem seçilmeden geleceksin, AK Parti yargısıyla atanacaksın, kendini 6 yıl öncesinden bugüne olmayan mazbatanla ışınlatacaksın. Ben kurultay yapmayacağım, yaparsam Eylül'de başlayacağım, Nisan'a kadar sallayacağım, erken seçim olursa AK Parti'ye böyle yakalanacağım, bütün umutları kaybettireceğim. Ondan sonra ya niye bir parti niye konuşuluyor hiç anlamıyorum. Millet anlıyor niye konuşuluyor. Milletin umudunu burada tüketirsen millet umudunu yeni partide arıyor.
1: Kurultay çağrısını yenileyen Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na 2 milyon üyeyle yarışalım, kaybeden CHP'yi salsın diye seslendi.
2: 1 milyon 950 bin üyemizle, istifa edenleri geri çağıralım 2 milyon üyemizle, ister son bıraktığın 1 milyon 200 bin üyemizle, ikimiz tüm üyelerle genel başkanlık yarışına girelim, kaybeden CHP'yi salsın, CHP'yi salsın, kaybeden siyaseti bıraksın.
1: İstanbul'da yasa dışı bahise yönelik operasyon düzenlendi. Turuncu Holding karşı üzerinden yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleri gerçekleştirildiği ve suçtan elde edilen gelirin aklandığı iddiasına yönelik 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Uluslararası Ceza Mahkemesi, ABD'nin kendisine karşı başlattığı kampanyayla ilgili yorum yapmayı reddetti. Mahkeme, ABD'nin kendisine karşı Amerikan egemenliğine yönelik tehdidi ortadan kaldırmak amacıyla geniş çaplı bir kampanya başlattığı yönündeki açıklamasıyla ilgili yorum yapmamayı reddetti. UCM basın sözcüsü, gazetecilere yaptığı açıklamada şimdiki aşamada bu konu hakkında yorum yapmayacağız ifadesini kullandı. İspanya'da 8 gün süren boğa koşularının bilançosu belli oldu. İspanya'nın Pamplona kentinde düzenlenen geleneksel San Fermin Festivali'nde 8 gün süren boğa koşularında 70'den fazla kişi yaralandı. Yaralılardan 67'si hastaneye kaldırılırken 8 kişinin boğa boynuzu darbeleri nedeniyle yaralandığı açıklandı. İran Meclisi'ne Hürmüz Boğazı için stratejik eylem yasa tasarısı sunuldu. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ne ilişkin stratejik eylem yasa tasarısının meclise sunulduğu açıkladı. Azizi, bunun ilk adım olduğunu belirterek ileride atılacak adımların düşmanlarını uykusuz bırakacağını söyledi. Lübnan ve İsrail heyetleri ABD arabuluculuğunda varılan çerçeve anlaşmasının uygulanmasını görüşmek üzere bugün Roma'da yeniden bir araya geldi. Beyrut yönetimi İsrail'in Güney Lübnan'dan kademeli çekilmesini sağlayacak somut ilerleme beklese de taraflar arasındaki derin anlaşmazlıklar nedeniyle hızlı sonuç alınması beklenmiyor. Yemen'deki Sana hükümeti, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Sana Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği hava saldırısının ardından gerilimin tırmandığını açıkladı. Enformasyon Bakanlığı Danışmanı Tevfik El-Humeyri, saldırının deeklasyon sürecini sona erdirdiğini ve bölgede yeni bir güç dengesi döneminin başladığını savundu. El-Humeyri, Yemen'in ablukayı kırma konusunda kararlı olduğunu belirterek saldırılara ağır karşılık verileceği uyarısında bulundu.
3: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'daki işlemlerle bülteni sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.085 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 5 kuruş, euro 53 lira 85 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.182, çeyrek altın 10.114, tam altın 40.225, atı altın ise 41.241 liradan işlem görüyor. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Ceyda Karan'la Eksen programı yeni konu başlıklarıyla yeni sezonda sizlerle olmaya devam edecek.
5: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Sosyal medyaya düşen ve kısa sürede gündem olan yarım ekmek dönerin 3 bin liraya satıldığı paylaşımları üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Söz konusu işletmenin haksız fiyat artışı kapsamında 4 ürünü için tutanak düzenlendi. 12 üründe ürünlerin CL-ML bilgilerinin yer almadığı belirlendi ve işletmeye idari para cezası verildi. Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada kapalı çarşıda faaliyet gösteren bir işletmede 3 bin liraya döner satıldığına ilişkin paylaşımların ardından harekete geçti. İşletme hakkında tutanak düzenlenerek idari para cezası kesildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Kartalkaya yangınında oğlu Yiğit Gençbay'ı kaybeden Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025'te çıkan yangında hayatını kaybeden 78 kişiden bazılarının yakınları, Bolu'dan Ankara'ya 8 gün sürmesi planlanan adalet ve farkındalık yürüyüşü başlattı. Yangında oğlunu kaybeden Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay, yaşananları canlı yayında şu sözlerle anlattı.
2: Yine hep birlikte dostlarımızla, bu acıyı bizle paylaşanlarla, adalet arayışı içinde olanlarla, bu ülkede yargıya olan güvenin en üst seviyede olmasını arzu eden, adaletin tesisi konusunda hiç şüphesiz. Usta birlikte olacağız ve basın açıklamasıyla bu talebimizi ve yürüyüşümüzün amacını ve neticelerini konuşacağız inşallah. Evet, bu yürüyüş 78 canımız için ve eksik kalan yargılama için başlatıldı. Biraz sonra o eksik kısma değineceğim. Bir adalet yürüyüşü olacaktır. Dolayısıyla bu bütün adalet arayışı içerisinde olan kişiler içindir. Devlet adalet hizmetini vatandaşları istemeden vermek zorundadır. Vatandaş eğer adalet için yollara düşüyorsa burada bir sorun vardır. Burada devletin şapkasını önüne koyup düşünmesi gerekiyor. Biraz sonra ona değineceğim. Çalışma Bakanı'nın yargıyla nasıl dalga geçtiğine biraz sonra değineceğim ama geri iade ediyor. Şu anda dosya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nda, o sayın bakanın keyfinin gelmesini bekliyoruz. Yargıya olan saygısının gelmesini bekliyoruz ki birinci dairenin itiraz kabul gerekçelerimizin gereğini yerine getirerek etkili bir soruşturma yapıp sorumlu kamu personeli hakkında soruşturma izni versin ya da vermesin.
3: Şimdi siz Danıştay 9. Daire Başkanı'sınız. Aynı zamanda yüksek yargıda görev yapan bir hukukçusunuz ve adalet yürüyüşü yapıyorsunuz. Aslında bu bir şey bize anlatıyor. Çünkü sizin hani adalet dağıtmanız gerekirken siz adalet arar durumuna gelmenizden birilerinin ya da bir karar vericilerin rahatsız olması gerekmiyor mu?
2: O kadar rahatsız olması gerekiyor ki bu bana göre gerçekten kelimeyi seçerek kullanmak istiyorum. Bizim ülkemize yakışmayan bir durumdur. Ben 35 yıllık yargıcım. Çok şükür 35 yıldır vicdani kanaatime göre, kanunlara göre, hukuka göre karar verdim ve başımı da yastığa çok rahat koyuyarak uyuyorum. Şimdi ben eğer sokağa çıkıp adalet diye bağırıyorsam bu çok vahim bir durumdur ya. Bunu yetkililerin dikkate alıp ya ne oluyor diye bir ayağa kalkması lazım. Ne oluyor? Bu adam 35 yıl adalete hizmet etmiş, bu adam sokağa niye çıktı? Bunu sokağa iten nedenler nedir? Adaleti niye sokakta arıyor diye sorması gerekiyor. Ben de bunu soruyorum. Ama ben hem 35 yıllık bir yargıçım ama öte yandan 24 yaşında evladını yüzünü kefeniyle açıp bakamadan toprağa vermiş, ciğeri yanan bir babayım. Benim içimde acı kor olmuş yanıyor ama öfkem de o kadar büyük ki. Benim acımı dindiren, öfkemi de sabra dönüştüren ne biliyor musunuz? Adalete olan inancım. Ben eğer adalete olan inancımı kaybettiğim takdirde öfkeme mağlup olurum. Acım bana dünyaları yaktırır.
1: Mustafa Hoş'ta Yol Arkadaşı programının konuğu olan Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay, Kartalkaya yangınında adaleti aramak için başlattıkları Ankara yürüyüşünü canlı yayında anlattı. 35 yıllık yargıcım diyen Gençbay, eğer bugün ben sokakta adalet diye haykırıyorsam bu ülkemiz adına son derece vahim bir tablodur diye konuştu. 24 yaşındaki evladını toprağa verdiğini söyleyen Abdurrahman Gençbay, acımı ve öfkemi ayakta tutan tek şey adalete olan inancım ifadesini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Ceyda Karan'la Eksen programı yeni konu başlıklarıyla yeni sezonda sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik özel haber.
0: Gebze Teknik Üniversitesi Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi Profesör Doktor Hakkı Baltacı, Doğu Karadeniz'de yaz aylarında deniz yüzeyi sıcaklığının son 40 yılda yaklaşık 2,5 derece arttığını söyledi. Bunun 1,6 derecelik bölümünün son 10 yılda gerçekleştiğini belirten Baltacı, bu artışın ani ve kuvvetli yağışları tetikleyerek sel riskini artırdığını kaydetti. Küresel ölçekte yaşanan sıcaklık artışları deniz suyu sıcaklıklarında da görülürken bu durum farklı bölgelerde hava olaylarının seyrini etkileyebiliyor. Gebze Teknik Üniversitesi Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi Profesör Doktor Hakkı Baltacı'nın yürüttüğü araştırmada Doğu Karadeniz'de deniz suyu sıcaklıklarındaki değişimle kuvvetli yağışlar arasındaki ilişki incelendi. Araştırmada ayrıca son yıllarda yaz aylarında deniz suyu sıcaklığının 26 dereceye ulaşmasının atmosfere taşınan nem miktarını artırarak uygun atmosfer koşullarında ani gelişen kuvvetli yağışların oluşumunu kolaylaştırdığı belirlendi. Baltacı, Karadeniz gibi yarı kapalı denizlerin iklim değişikliğinden çok daha belirgin şekilde etkilendiğini söyledi. Karadeniz'de karadaki ısınmadan ziyade denizdeki ısınmanın afetler açısından daha ciddi bir risk barındırdığını vurgulayan Baltacı, bu durum iklim değişikliğiyle beraber son derece belirginleşti ve daha sık görülmeye başladı. Özellikle Karadeniz'de bu çok daha belirgin, dedi. Karadeniz'de ortalama sıcaklıkların kış mevsiminde 9, ilkbaharda 11, yazın 23 ve sonbaharda 18 derece olduğunu aktaran Baltacı şöyle devam etti. Son 10 yılda iklim değişikliğinin etkilerini çok daha şiddetli görmeye başladık. Bu sıcaklık artışı sonucunda normalde Temmuz ve Ağustos deniz suyu sıcaklıkları 25 dereceye kadar varmıştı ama 2025 yılına baktığımızda özellikle Temmuz sonu ve Ağustos ayında bu sıcaklık artışı 26 dereceye ulaşmış durumda. 26 derece risk oluşturan bir eşik değer. Şöyle ki örneğin 26 derece Atlantik ve Pasifik'te kasırgaların oluşması için büyük bir risk oluşturuyor. Bu durum Doğu Karadeniz'de de aşırı derecede oluşmaya başladı. Mevcut iklim değişikliği eğilimlerine sürmesi halinde Doğu Karadeniz'de düzensiz yağış rejiminin Mayıs-Eylül dönemine yayılacağına işaret eden Baltacı, ani gelişen kuvvetli yağışların daha sık görüleceği ve kentleşmenin etkisiyle sel riskinin artacağı öngörüsünü paylaştı. Baltacı, bölgeye özgü yüksek çözünürlüklü hava tahmin modellerinin kullanılması ve erken uyarı sistemlerinin bütüncül bir yaklaşımla güçlendirilmesi tavsiyelerinde bulundu. Doğu Karadeniz'de yaz aylarında deniz suyu sıcaklığının son 40 yılda yaklaşık 2,5 derece arttığını belirten Profesör Doktor Baltacı, son 10 yıldaki hızlı ısınmanın ani ve şiddetli yağışları tetikleyerek sel ve su baskını riskini artırdığı uyarısında bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: yol arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
1: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Saatler 17.30'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Özgür Özel ve ekibi kurultay için çağrı heyeti başvurusunda bulundu. FETÖ'ye yönelik 81 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 704 şüpheli gözaltında. Adalet Bakanı Gürlek, Ahbap Derneği soruşturmasının genişleyebileceğini söyledi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. CHP'de Özgür Özel'in ekibi olağanüstü kurultay çağrısının yapılmaması üzerine Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Başvuruda olağanüstü kurultayı toplamak üzere 3 kişilik çağrı heyeti görevlendirilmesi istendi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel grup toplantısında parti içinde mücadele etsin diyen Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Özel, milletin umudunu burada tüketirsen millet umudu yeni partide arıyor dedi.
4: Hem seçilmeden geleceksin, AK Parti yargısıyla atanacaksın, kendini 6 yıl öncesinden bugüne olmayan mazbatanla ışınlatacaksın. Ben kurultay yapmayacağım, yaparsam Eylül'de başlayacağım, Nisan'a kadar sallayacağım, erken seçim olursa AK Parti'ye böyle yakalanacağım, bütün umutları kaybettireceğim. Ondan sonra ya niye bir parti niye konuşuluyor? Hiç anlamıyorum. Millet anlıyor niye konuşuluyor. Milletin umudunu burada tüketirsen millet umudu yeni partide arıyor.
3: Kurultay çağrısını yineleyen Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na 2 milyon üyeyle yarışalım, kaybeden CHP'yi salsın diye seslendi.
4: 1 milyon 950 bin üyemizle, istifa edenleri geri çağıralım 2 milyon üyemizle, ister son bıraktığın 1 milyon 200 bin üyemizle, ikimiz tüm üyelerle genel başkanlık yarışına girelim, kaybeden CHP'yi salsın, CHP'yi salsın, kaybeden siyaseti bıraksın.
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısındaki gündeminde Yunanistan Başbakanı'nın açıklamaları vardı. Bahçeli, Miçotakis'in Türkiye'nin Avrupa güvenliğindeki rolünü Ege'deki anlaşmazlıklara bağlayan açıklamalarına çok sert tepki gösterdi.
5: Son günlerde Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Türkiye'nin Avrupa güvenlik mekanizmalarındaki rolünü Adalar Denizi'ndeki itilaflara bağlayan açıklamaları son derece vahimdir. Avrupa'nın güvenliğini Atina'nın dar siyasi hesaplarına mahkum etmek ne akılcıdır ne de sürdürülebilirdir. Hiçbir başkent Türkiye'nin meşru hak ve menfaatlerini tartışma konusu yapamaz. Türkiye'nin egemenlik hakları herhangi bir siyasi şantajın konusu olamaz.
3: Grup toplantısında 15 Temmuz ve FETÖ ile mücadele konularına da değinen Bahçeli, FETÖ tehdidinin ortadan kalktığını düşünmek yanılgıdır diye konuştu.
5: FETÖ ile mücadele geçmişte kalmış bir mesele değildir. FETÖ tehdidinin tamamen ortadan kalktığını düşünmek ciddi bir yanılgıdır. İhanetin yöntem değiştirmesi, ihanetin sona erdiği anlamına gelmez. Tehdidin görünmez hale gelmesi, tehdidin yok olduğu anlamına gelmez. Bugün başka maskelerle ortaya çıkmak isteyenler olabilir. Tedbirlerin tavizsiz sürdürülmesi ve milli şuurun canlı tutulması hayati önemdedir.
3: FETÖ'ye yönelik 81 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında örgütün kamu yapılanmasında yer alanların da bulunduğu 704 FETÖ şüphelisi gözaltına alınırken firari 269 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor. İstanbul'da 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde yapılacak etkinlik nedeniyle yarın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanan güzergahlarda bazı yollar 3 ile saat 15 arası trafiğe kapalı olacak. Metrobüs de yarın Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanacak. Ahbap Derneği soruşturmasına yönelik son operasyonla gözaltı sayısı 39'a yükselirken derneğin gözaltındaki kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in ifade verme işlemi başladı. Soruşturma dosyasına Haluk Levent'in kumarhanede çekilmiş bir görüntüsü de eklenirken Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmanın genişleyebileceğini söyledi. Ağrı Dağı'nda 22 Mart'ta kaybolan dağcı Sevim Yılmaz'a ait olduğu değerlendirilen cenaze 112 gün sonra ekipler tarafından dağdan indirildi. Cenaze kesin kimlik tespiti için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınındaki vaka sayısı 1926'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 702'ye yükseldi. Dünya Sağlık Örgütü salgın nedeniyle uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan etmişti.
1: Ekonomi.
3: Benzin fiyatlarına artış geliyor. Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 55 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.057 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47.03, euro 53.83 liradan satılıyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.178, çeyrek altın 10.205, tam altın 40.194, ata altını ise 41.250 lira.
1: Kupanın günlüğü.
3: ...2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk finalist bu akşam belli olacak. Erken final olarak adlandırılan eşleşmede Fransa ile İspanya Türkiye saatiyle 22'de karşı karşıya gelecek. Finalde Fransa-İspanya maçının galibiyle karşılaşacak takımsa yarın belli olacak. Arjantin ile İngiltere yarın akşam final bileti almak için ter dökecek. Mücadele Türkiye saatiyle 22'de başlayacak.
1: Yol durumu.
3: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu %63'lerde seyrediyor. Köprülere giden yollardaki güzergahlara baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Avrupa'dan Anadolu'ya geçerken Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'da oldukça yoğun bir trafik gözleniyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Seyrantepe ve Maslak'ta yoğunluk var. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Altunzade'de, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise de Ataşehir'de yoğunluk gözleniyor. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler ve ayrıntıyı görmek isteyenler... Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Günün sıcak haberleri, son dakika gelişmeleri, özel dosyalar, fikri takipler ve siyasetin nabzı bu programda tutuluyor. Mustafa Hoç'la yol arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Mustafa Hoç'la yol arkadaşı başlıyor.
6: Merhaba, burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur, öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
7: This is the way.
8: This is the way. This is the way.
6: Adalet ve Kalkınma Partisi hikayesi bitmiş bir oluşum. Yeni hikaye de kurulamıyor. Son olarak futbol milli takımı üzerinden kurulmaya çalışılan hikaye de çöktü. O yüzden yeni bir hikaye yerine olanı bozma, itibarsızlaştırma ve kötünün iyisini oynama stratejisi hayata geçiriliyor. Hikayenin yerini itibar gösterisi aldı. Hayatın her alanında kötünün iyisi stratejisi devam edecek gibi görünüyor. Bugün de duyurularımızı yapalım.

0: Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin, bari bu dönem okul zili çocukların karnında çalmasın. Diğer duyurumuz:
1: şakarlı arabaları sadece devlet görevlileri kullanabiliyor.
2: Ben onu parayı bastıran herkes tattırabiliyor sanıyordum ya. Devlet görevlisi mi mesela bu geçen?
1: Sence?
0: Trafikte çakarlı araç terörüne son verilsin. Memleket halleri yine çok acayip, dünya halleri daha da acayip, yol şartları ise her zamanki gibi çok çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
3: AK Parti suça sürüklenen çocuklara ilişkin kanun teklifini meclise sundu. Teklifte 7 farklı kanunda değişiklik öngörülüyor. Düzenlemede suç işlenmesinin önlenmesi, caydırıcılığın sağlanması, toplumsal huzurun güçlendirilmesi ve infaz adaletinin sağlanmasıyla çocukların korunmasına yönelik yenilikler yer alıyor. Yeni teklifle birlikte yaş sınırı düşürüldü. 15-18 yaş arası çocuklara müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilebilecek. 15 yaşın altındakiler için ceza indirim oranları kaldırıldı. Ebeveynlere verilecek cezalar artırıldı. Suça sürüklenen çocuk yerine adli süreçteki çocuk terimi kullanılacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği soruşturması ile ilgili MASAK raporları inceleniyor. Soruşturma genişleyebilir, dedi. Derneğin başkanı Haluk Levent'in yurt dışı yasağı olduğu halde kaçma girişimi olması üzerine gözaltına alındığını belirtti. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun 17 yıl önceki ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 29 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesiyle ilgili de konuşan Bakan Gürlek, bu kişilerin arasında emekli askerlerin ve FETÖ'yle iltisaklı isimlerin de olduğunu söyledi. Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'in önceki gün Bursa'da gözaltına alınmasının ardından ikinci dalga operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kara para ve dernekler kanununa muhalefet suçlamasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla illerinde 14 kişi gözaltına alındı. 4 şirkette eş zamanlı arama ve el koyma faaliyeti yürütüldü. Komedyen Tuğba Oğlu'nun bir stand-up gösterisinde Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'la ilgili yaptığı şaka nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla yargılandı dava, savcının ceza talebi mütalaasını sunmasının ardından bugün ertelenmişti. Komedyen Tuğba Oğlu'ya yaptığı şaka nedeniyle 5 ay hapis cezası verildi. Beşiktaşlı ve eski milli futbolcu Nihat Kahveci, Sarıyer'de eşiyle birlikte gittiği restoranda yaşanan olayın ardından gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından Kahveci serbest bırakıldı.
0: Ve organik doğal zeka haberlerine gidiyoruz. Merkez Bankası'nın kalemlerinde net hata noksan diye bir kalem var. Orası birçok insan için Türkiye'nin İçinde bulunduğu durumu anlatan en önemli veri olarak görülüyor. Ekonomist İnan Mutlu diyor ki, yıllık 30 milyar dolar kayıt dışı sermaye çıkışı var. İşte bu Merkez Bankası'nın net hata noksan bareminde 30 milyar dolar kayıt dışı sermaye çıkışı var. Bu yıllık cari açığın %80'i. Ve İnan Mutlu soruyor, bu ekonomi iflah olur mu? Yine bir başka tablo var. Şimdi bu tablo 2025 yılında Cumhuriyet Başsavcılıkları 16.773.992 kişiyi soruşturmuş. Soruşturma yapılan suç sayısı 22.900.580. Şimdi net hata noksanla bu soruşturma arasında tabii ki bir organik bir bağ yok. Ama ülkenin içinde bulunduğu durum açısından çok güçlü bir yakınlık var. Yani sadece 2025 yılında 16.773.992 kişi soruşturuluyor. İster buna uygulanan ekonominin sosyal sonuçları olarak bakın, isterseniz korku imparatorluğunun bir tablosu olarak bakın. Ama rakamlar bu. Özgür.

0: Butlan kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine gelen Kemal Kılıçdaroğlu TV100'de Başak Şengül ve Erdoğan Aktaş'ın sorularını yanıtladı. Orada şunu söyledi Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in Tayyip Erdoğan meclise geldiğinde ayakta alkışlamasını eleştirdi ve bunu yapmasını bir anlamda kınadı. Şimdi Melda Onur. Şimdi buna döneceğim ama şimdi konuğumuza gideceğim. Şimdi CHP, hani 80 yıllık çok partili siyasi hayatta butlan diye bir şey yok. Cumhuriyet tarihinde de yok. Ama sanki hayatın olağan akışı içinde hep varmış gibi davranılıyor. Demokratik hayatın olmazsa olmazı, seçilmişlerin önceliği, atanmışların tahakkümüne dönüştü. Aslında adım adım Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni bir partiye doğru gidiliyor ya da oraya itiliyor. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Umut Akdoğan da bir gün mutlaka dönmek üzere diye sosyal medyada yazdı. Şimdi Umut Akdoğan canlı yayınımızda. Alo.
1: Ha, merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim, hoş geldiniz Umut Bey.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk.
0: Şimdi sizle en son konuştuktan sonra Türkiye yine bu butlanla yattı kalktı, bir sürü şeyler oldu, delegeler imza toplandı, kongreye gidilsin dedi. Bugün yine biraz önce CHP grup toplantısında Özgür Özel çok net bir şekilde dedi ki Kılıçdaroğlu'na da doğrudan ilk defa gelin seçime gidelim. Bütün delegeler seçsin bizi. Ben %90'ın altında oy alırsam bırakacağım dedi. Hı hı. Şimdi böyle bir durum var ve bugün siz şey yazdınız. Ben gidiyorum, bir gün mutlaka dönmek üzere istifa mı ettiniz?
1: Hayır, istifa etmedim ama istifa etmek istiyorum. Ancak tabii ki genel başkanımızın ve partimizin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin son seçilmiş yönetiminin alacağı kararlar doğrultusunda bir disiplin içinde hareket etmek zorunda da hissediyorum kendimi. Eğer benim şahsi görüşüme kalsaydı ben çoktan istifa ederdim. Bunu da severek yapmazdım, onu da söyleyeyim. Bundan mutlu oluyor değilim. Başka bir parti kurmanın meraklısı değiliz dedi genel başkanımız. Gerçekten de öyle. Ama şartlar zorlanıyor. Yani 40 tane il başkanını görevden alıp 9 tane milletvekilini partiden attıktan sonra ya Özgür Bey gitmese falan gibi lafları da anlamsız buluyorum açıkçası. Bir an önce sokağa çıkmamız, mücadeleyi sürdürmemiz lazım. Kurulacak partide bunun bir aracı. Biz parti kurma amacıyla hareket etmiyoruz. Biz siyaset yapma amacıyla bir araç elde etmek istiyoruz. Ve bunun için ben de bir an evvel harekete geçilmesi gerektiğini düşünenlerdenim.
0: Şimdi yarın Yüksek Disiplin Kurulu toplanacak. Butlan'la Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönenlerin oluşturduğu Yüksek Disiplin Kurulu. Orada ihraç edilecek isimlerden bir tanesi de siz görünüyorsunuz. Yani aslında şunu mu yapmak istediniz? Beni ihraç edemezsiniz, ben kendim istifa ederim.
1: Evet evet, yani o kısmı doğru, tekrar ifade ediyorum. Bir siyasal disiplin içerisinde bulunmak zorunda hissetmesem kendimi, bu disiplin kuruluna falan gitmeyi şahsi olarak hiç istemem ve derhal istifa ederim. Çünkü karşılaşılan muamele hiç akla uygun değil, hiç siyasete uygun değil. Bugün sosyal medya hesaplarımda da yazdım, İşte parti disiplinini bozmak falan gibi laflar ediliyor. Olabilir. Kimin evine girilse, kimin evine o şekilde tecavüz edilse, o kişi mutlaka şeyini bozar. Yani davranışlarında bir aksaklık olur. Ancak bunu da meşru müdafaa kapsamında da görmek gerekir. Çünkü evimize girilmiştir. Ama onun dışında öyle aklının gelin lafları falan, onların hiçbirine, yani Umut Akdoğan olarak da söyleyebilirim, şahsi savunma yapmam gerekirse, onların hiçbirine papuç bırakmayız. Ben 27 senedir politikanın içerisindeyim. Bırakın aklanacak bir şeyi, bir torpille herhangi bir yakınımı herhangi bir kamu kurumuna bile aldırmış değilim. Şimdi ben iddia ediyorum, diyorum ki Umut Akdoğan 2 nokta üst üste. Yani ben diyorum ki ben bırakın aklanmayı herhangi bir kuruma veya CHP'nin elinde bulunan kurumlar ne belediyeler herhangi bir kuruma bir yakınını işe aldırmış dahi olmayan biri olarak böyle aklanın lafları falan bize ağır gelir. Dolayısıyla çoktan dediğim gibi istifa etmem de gerekirdi. Ancak yine de o disiplin içerisinde bekliyoruz.
0: Şimdi sizin şöyle bir durumunuz da var. Bildiğim kadarıyla gençlik kollarından geliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin.
1: Ne gençlik kolları? Gençlik kolları.
0: Çocuk kolları da mı vardı?
1: Neleri var? Yani gençlik kollarına üye olmak için 18 yaşı beklemeniz lazım. Ben ondan 5 sene önce yani 13 yaşında bu işlere karıştım ve o gün bugün hiçbir şekilde bırakmamak üzere, bir gün ara vermemek üzere bu mücadelenin içindeyim. 27 sene olmuş benim siyasi yaşamım.
0: Bunu şunun için söyledim. Gençlik kolları, işte onların öncesini siz söylüyorsunuz. Bildiğim kadarıyla en genç parti meclisi üyelerinden birisi de oldunuz. 25-26 yaşlarında parti meclisi oldunuz. Hani böyle bir durumda Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde bütün hayatını geçirmiş birisinin bugün bu istifa noktasında gelmesi, duyguyu anlamaya çalışıyorum.
1: Bakın o çok zor bir duygu, onu söyleyeyim bir defa, onu bir kenara yazalım. Yani bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmemiz, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmamız ben ve benim gibiler için çok zor bir duygu.
0: Hani şöyle görülüyor ya, şimdi parti sürekli parti değiştirenler, bir şey olanlar, oradan oraya gidenler, sanki o partinin bir önemi yokmuş gibi bir şey yaratılıyor. Oysa o partide doğup büyüyenler ya giderken evden nasıl ayrılıyorsa, ilk ayrılıyorsa öyle bir duygu yaşardı. Ya benim bildiğim eski siyasetçilerde bu çok vardı. Şimdi ona, sanki bu önemsizmiş gibi.
1: Hayır, çok önemli. Ona hiçbir şüphe yok. Ancak içinde bulunduğumuz durum bir defa hızlı hareket etmeyi gerektiriyor.
0: Yok, sorguladığım şey Umut Bey, hani neye zorlandığı insanların ve neyle karşı karşıya olduğunu anlatma açısından o duyguları merak ettim. Tabii ki.
1: Zorlandığımız iki şey var. Bir, mahkeme kararıyla gelen kayyum, yani butlan yönetimi diye tarif ettiğimiz yönetim, sanki bir geçici kurul değilmiş gibi veya tedbiren gelmemiş gibi. Tedbiren geldiler sonuçta bunlar. Mahkeme bir tedbir koydu. Mahkeme diyor ki işin özeti, ya ben bir karar vereceğim ama ben bu karar verene kadar tedbiren eski yönetimi getirdim diyor. Bakın, eski yönetimi getirdim, artık bu yönetim bu partiyi yönetsin demiyor. Oraya dikkatinizi çekerim. Tedbiren eski yönetimi getirdim diyor. Şimdi yönetim sanki tedbiren gelmemiş de İcraat için gelmiş, siyaset için gelmiş gibi bir anlayış içerisinde. Bu kabul edilemez. İkinci nokta şu, yani bu zorluyor. Geldikten sonra böyle filin züccaciye dükkanına girdiği gibi onu atarım, bunu keserim, bunu işte ihraç ederim, bunu görevden alırım pozisyonuna girdi bu yönetim. Bu zorlayıcı. Yol arkadaşlarımızı koruyamamanın üzüntüsü var. Üçüncüsü tabii partiye kayyum geldikten sonra, yani pardon, butlan kararı açıklandıktan sonra kayyumun genel merkeze gelişi bizim için çok trajik. Yani plastik mermilerle, jopla, gazla, kalkanla, AFAD'la, dikkatinizi çekiyorum, AFAD'la girdiler CHP genel merkezine. O durum bizim için çok trajik. Daha önemlisi, bizim siyaset yapma hakkımız elimizden alınıyor. Şimdi sizin bu hakkınız çok mu önemli kardeşim? Siyaset yapmasanız ne olur diye soru soranlar olabilir. Orada da mesele şu, bizim siyaset yapma hakkımız sokakla doğrudan bağlantılı. Sokakta milyonlar da diyor ki siz siyaset yapacaksınız, siz siyaset yapmalısınız Genel Başkanımız Özgür Özel'in Anadolu'nun illerinde dört bir yanında peşine düşen on binler, yüz binler, milyonlar böyle bir görev veriyor. Nasıl yapacağız biz bu siyaseti? Biz bu siyaseti bir parti aracılığıyla yapmalıyız. Parlamentodaki, meclisteki faaliyetlerimizin bile performansı son derece düşmüş, son derece azalmış durumda. Dolayısıyla bir keyfiyet sonucunda bir parti kurmuyoruz. Bir gereklilik üzerine de bir parti kurmuyoruz. Bir zorunluluk üzerine bir parti kuruyoruz. Bunu herkesin anlaması lazım. Bizi bir siyasal parti kurmaya ve veya Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmaya sevk eden şeyler bu duygulardır. O gün plastik mermiyle, gazla, jopla, kalkanla, AFAD'la partiden atılmaya çalışılmamız ve ondan sonrasında siyaset yaptırılmama konusunda, bize siyaset yaptırılmama konusundaki mevcut Butlan yönetiminin kararlılığı. Şimdi ben burada şunu soruyorum. Yani kendi kendime. Umut Akdoğan, Umut Akdoğan'a soruyor. Ortada tarafsız biri olsaydım şöyle değerlendirdim. Ya kardeşim, parti meclisinde, hangi parti meclisinde? Kemal Bey döneminde seçilmiş bir kurul var. 2020 yılında. Kemal Bey'in genel başkanlığında. Hem de Kemal Bey'in gücünün zirvesinde seçilmiş 60 kişilik bir kurul var CHP'de. Buna parti meclisi diyoruz. Bu parti meclisinde bir oylama yapalım deniliyor. Oylamaya cesaret edemiyor Butlan yönetimi. Peki milletvekili grubu, hangi milletvekili grubu? Kemal Bey döneminde, Kemal Bey'in gücünün zirvesinde belirlenmiş bir milletvekili grubu. Gelin burada oylama yapalım. Yok, bu da olmaz. Delegelerle, hangi delegelerle? Kemal Bey döneminde belirlenen delegelerle bir oylama yapalım. Bu da olmaz. Ya kardeşim, milletvekili bilmiyor. Parti meclis üyesi bilmiyor. Delege bilmiyor. En sonunda dedi ki ya gelin üyelerle bir oylama yapalım. Üye bilmiyor. Yani herkes yalancı, herkes dolandırıcı, herkes sahtekar da. Biz siz mi düzgünsünüz kardeşim? Eğer söylediğiniz gibi herkes bu tip zaaflar içerisinde olsaydı, CHP'ye zarar verseydi, herkes yanlış biliyor olabilir mi ya? Bu kadar binlerce, on binlerce, yüz binlerce, milyonlarca kişi yanlış biliyor. Kemal Bey ve etrafındaki 300 kişi mi doğru biliyor yani? Bu böyle bir şey olabilir mi? Veya herkes sahtekar, herkes dolandırıcı, herkes rüşvetçi ve bunlara göz yumuyor. Bir tek Kemal Bey'in çevresindeki 300 kişi mi doğru ve düzgün herkese ders veriyor? Dolayısıyla bunların hepsi bir oyun, bunların hepsi bir numara, bunların hepsi bir fasarya. Manzara ortadadır, vatandaşın tavrı ortadadır. Güle oynaya, sevine sevine yeni bir parti kurup da bir yerden bir yere gidiyor değiliz. Ancak siyasal iddiamızı var, vatandaşa karşı olan sorumluluğumuzu da görmezden gelemeyiz.
0: Anladım. Şunu bir cümlelik, çünkü süren bitti ama anlıyorum ki bu parti artık kesin kuruluyor.
1: Evet.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız
1: çok
0: için.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, sağ olun.
0: İyi akşamlar.
1: Tamam.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'la konuştuk. Umut Akdoğan aslında bugün istifa kararını vermişti ama bir parti bütünlüğü içerisinde birlikte yol yürüdüğü kişilerle birlikte bir bütünlük olması açısından bugün resmen istifa etmedi ama artık son cümlede de duyduk ki yeni bir parti kurulması kesin ve o partide görev alacak isimlerden birisi de Umut Akdoğan olacak ve şunu söyledi, dedi ki bu parti zorunluluktan doğacak bir partidir. O zorunlulukların ne olduğunu da Butlan yönetiminden bugüne kadarki olan süreci aktardı bize Ankara Milletvekili Umut Akdoğan. Şimdi saat başına gidelim, sonra devam edeceğiz.
2: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
1: Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ı almadan önce yalanda kalmıştık. Orada dün akşam Kemal Kılıçdaroğlu TV 100 yayınına katıldı. Orada dedi ki Özgür Özel Tayyip Erdoğan meclise geldiğinde ayağa kalktı. Bunun doğru olmadığını söyledi. 24. dönem İstanbul Milletvekili olan Melda Onur sosyal medyasında şunu yazdı. Dedi ki Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan için ayağa kalkmadığı yalandır diye söyledi ve bir görsel paylaştı. O görselde de Kemal Kılıçdaroğlu Tayyip Erdoğan'ın meclise gelişinde ayağa kalkmış durumda fotoğrafı görünüyor. Melda Onur o meclis oturumunda ayağa kalkmayan milletvekillerinden bir tanesiydi. Sonraki dönemde de zaten aday gösterilmedi. Tamam. Şimdi kısa adı DOA, yani depozito iade sistemi. Kısa adı DOA ama amaç çevre mi gerçekten, DOA mı? Bu sistemden kim ne fayda sağlıyor? Zamlar depozitoda da daha hızlı yayıldı ve zamlar geldi. Hani göründüğü gibi bir basit çevre duyarlılığı olan bir sistem gibi görünmüyor. Aslında bu depozito iade sistemi tam olarak nedir? Depozito soygun sistemi mi? Onu iklim uzmanı Önder Alagedik ile konuşacağız. Alo.
2: Ha Mustafa Bey, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi Avrupa'da ya da birçok ülkede çok sık kullanılan bu geri dönüşüm denilen sistem uygulanıyor. Bir anda Türkiye'de de uygulandığını gördük. Bu depozito iade sistemi diye, DOA diye karşımıza çıktı. Birçok yerde makinelerin çalışmadığı söylendi. Sonra aslında önünde uzun uzun kuyruklar oluşmaya başladı. Belli ki orada çevreden daha çok ekonomik bir tercih haline de geldi. O verilen 1 liralık iadeye bile insanların ne kadar çok ihtiyacı olduğu da görüldü. Ama siz şunu söylüyorsunuz. Hani bu sistem aslında bir soygun sistemi.
2: Kesinlikle. Ya aslında bunu çok iyi hatırlarız. 30 yıl evvel, 40 yıl evvel bu ülkede üreticinin sorumlu olduğu bir depozito iade sistemi vardı zaten. İçtiğimiz kola şişeleri, meyve suyu şişeleri ya da içki şişeleri diye iade ediliyordu ve bunun bakkal üzerine yapılıyordu. Çok da iyi.
1: Evet, benim çocukluğumda ya uzun bir süre devam etmişti ve çok iyi hatırlıyorum mesela o dönemi.
2: Aynen, zaten bu klasik depozito sisteminin kötüleşmesi son 20 yıllık eseridir. O da bu iktidara aittir. Şimdi bu filmi zaten daha önce izledik. Hatırlayın, 2018 sonbaharını poşetin paralı olma hikayesi vardı. Doğayı kurtaracağız diye çıktılar. Sonra öğrendik ki o 25 kuruşun 15 kuruşu bakanlığın cebine girecek, 10 kuruş da marketin cebine girecek. Böyle olunca insana öfke duydular ve o geçen kanunun bir başka özelliği daha vardı. 2019'da başlaması gereken ve üreticiyi sorumlu tutan, yani sizin çocukluğunuzdaki depozito sistemini devam ettirecek, genişletecek olan depozito sistemi hayata geçecekti. O kanun hem poşet 25 kuruş yaptı hem de gerçek depozito, hakiki depozito sistemini öteledi. Dolayısıyla biz bu filmin aynısını izliyoruz. Peki nasıl aynısı? Şöyle söyleyeyim. Biz burada 3 defa soyulacağız. Bu 3 soygunun birincisini zaten başta bakanlık alıyor. O 1 lira zam geldi ya suya. Suya giren 1 lira zam oradan geliyor. Depozito bedeli baştan alıyor. Ama bu arada depozito işlemi için şirketlerin izin alması gerekiyor, makine alması gerekiyor. Bu da bir masraf. Bu yüzden de şirketler yaklaşık bir 50 kuruş daha zam yaptılar. Dolayısıyla o 1,5 liralık zam bakanlığın ve marketlerin cebine giren paraydı. Ama şimdi diyeceksiniz ki zaten o aldığımız üründe depozito ürünü olan, atıyorum, petin değeri yok mu, malzemesi yok mu? Var tabii ki, ama bunu ranta çevirdiler. Sonra dediler ki gel sen, ben zaten baştan bir aldım 1,5 lirayı cebe koydum, sen malzemeyi geri ver, geri verdiğin zaman ben sana 1 lira iade edeyim, bunun malzeme parası da benim cebime kalsın dedi ve burada iki defa çevre ajansının bir defa da marketleri kazanacağı bir sistem kurdu. Ama burada trik daha sonra başlıyor. Herkes geri dönülecek mi? Hayır, döndüremeyecek. Çünkü zaten sistem geri dönmesin diye yapılıyor. Şimdi Avrupa'da 25 cent, Almanya'da mesela aynı pet.
1: Şimdi bir yayıncımız yazmış. Avrupa'da diyor ki 0.25 euro. 0.25 evet. cent diyor.
2: Evet. O da yaklaşık 13 lira yapıyor. Ama Almanya'da iki tane fark var. Bir, 13 katı bir fiyat. O yüzden %97 verimlilikte çok sıkı geri dönüyor. İkincisi de bu işlemi yapan Türkiye Çevre Ajansı gibi parayı cebe atan ve kendi masraflarını halkın üzerine karşılayan bir kurum değil. Kar amacı gütmeyen bağımsız bir kuruluş yapıyor bu işleri. Dolayısıyla biz üç defa söylüyoruz. Ama burada gizli özne kim? Türkiye Çevre Ajansı. Türkiye Çevre Ajansı ne zaman başımıza çıktı? 2020 yılında çıktı başımıza. Ve Türkiye Çevre Ajansı bu işi başarsın diye 3 defa daha deposit sistemi ertelendi. Dolayısıyla biz aslında bakarsanız önce Çevre Ajansı tarafından soyulacağız. Sonra Çevre Ajansı ve marketler tarafından, en son yine Çevre Ajansı olmak üzere 3-4 kat soyulacağımızı gönül rahatlığıyla söyleyebilirim.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
2: Son bir şey söylemek Buyurun. İstiyorum. Şimdi insanlar bu resmi görüp sadece öfkelenmek yetinmesinler. İki tane önemli bir şey var Mustafa Bey. Birincisi, bu depozito sisteminin amiral gemisi pet şişe su. Pet şişe suyu ne kadar çok alırsanız bu kadar bu sisteme kazanç sağlarsınız. O yüzden sakın depozito ürünleri almayın. Su şişelerinizi taşıyın vesaire vesaire. İkincisi, burada belediye çok önemli bir görev düşüyor. Belediye şikayet etmek yerine meydanlarda çeşmeler açsınlar. Siz çocukluğunuzu hatırlarsınız. Her meydanda bir çeşme vardı. Kimse depozito su almak ihtiyacı duymazdı, öyle değil mi?
1: Evet.
2: Şu an belediye bunu yapamaz mı sizce?
1: Yapabilir tabii ki. Su aslında ben birçok programda bunu söyledim ama şöyle söyledim. Yani su haktır. Su parayla satılmamalı.
2: Kesinlikle.
1: Ve buna en çok bazı dinleyiciler tepki gösterdi. Ne yapacak belediye, bunun parasını nereden? Ya belediyeler bir taraftan para kazanma yeri değildir, rant yeri değildir. Ama algıları o kadar değiştirmişler ki biz mesela çeşmeden su içen bir kuşağı ben.
2: Aynen.
1: Şimdi bunu çocuğuma anlatmam mümkün değil.
2: Tabii. Yani New York Belediyesi ile bütün yani haritaya baktım mesela. New York'ta adım başına çeşme var sokakta. Ama benim için Ankara'da ben çeşme bulamıyorum. Bir tane çeşme var bildiğim. Böyle bir şey olabilir mi? Biz niye petrol şirketlerinin ürettiği petleri kazandırmak zorundayız? Niye marketleri kazandırmak zorundayız? Niye Türkiye Çevre Ajansı gibi ne yaptı belli olmayan akıl fikri parada olan bir ajansı kazandırmak zorundayız? Ya sorulmak zorunda mıyız?
1: Yani işte bunu mesela dengesini sağlayacak olan sosyal belediyecilik anlayışına sahip olan belediyeler, olması gereken belediyeler. Ancak bu dengeleyebilir. Ama belediyeler de su satıyor artık.
2: Aynen, ama bakıyorsunuz Avrupa'da sağcı bir belediye bile çeşmelerin üzerine düşerken bizde çeşmeleri savunan bir tane belediye yok ya. Böyle bir asosyal belediyecilik olabilir mi?
1: Yani hiçbir şey olmazsa diyelim çeşme olmadığı yerde kuyuları da belediye açardı.
2: Tabii.
1: Yani
2: tabii.
1: O suya ulaşımını mutlaka sağlardı Türkiye'de. Şimdi hani buna o kadar kolay alıştırıldı ki dediğim gibi hani suyun bedava olması gerektiğini anlatmak daha da zor.
2: Aynen. Ve daha da ilginç bir şey söyleyeyim. Bunun çalışmasını tamamlamadım. O yüzden tam açıklayamıyorum ama bizim buradan soyulacağımız para o kadar yüksek bir meblağ ki siz bu sayede Türkiye'de pek bir sorun çok rahatla çözebilirsiniz. Milyarlarca lira para birinin cebine akacak. Ve öyle bir sistem kurulmuş durumda ki bunu depozito iade sistemi diye satıyorlar. Ama bizim buna depozito iade sistemi dememiz doğru mu? Bu depozito soygun sistemi değil mi? İade dediğiniz böyle olmazdı ki.
1: Doğru. Peki, çok teşekkür ediyorum çok katıldığınız için. Kolay gelsin. İyi akşamlar. İklim uzmanı Önder Alagidik'le konuştuk. Bu depozito iade sisteminin aslında nasıl bir sistem olduğunu ve bundan sonrasında bu sistemle birlikte birilerinin nasıl para kazanacağını ve o aşamalarını ve dünyadaki örneklerini bize anlattı Önder Alagedik, iklim uzmanı. Şimdi biz devam edelim.

0: Kemal Kılıçdaroğlu dün gece TV100'de Başak Şengül ve Erdoğan Aktaş'ın sorularını yanıtladı. O sorulardan bir tanesi, genel başkan değilken ofisinizin masraflarını nasıl karşıladınız sorusuydu. Bakalım ona ne yanıt vermiş.
1: Ama bir süre sonra genel merkez korumaların yemeğini kesti ve bana tahsis edilen arabaları da geri çektiler. Bunu da ilk kez sizinle paylaşıyorum. Şimdi bu yakışmaz. Bir genel başkana araba tahsis etmişseniz, eski yeni, bunu geri çekmek doğru değildir. Korumalar benim korumalarım değil, devletin korumaları. Yani hepsi polis, yani İçişleri Bakanlığı'nın görevlileri. Bunların yemeğini niye kesiyoruz? O zaman karşıdaki lokantayla anlaştık. Oradan gelen faturalarla ödedik. Bir kısmını ben ödedim, bir kısmını gelen yardımlarla. Ama bu yardım dedim böyle olağanüstü paralar değil. Bir iş adamı geldi dedi ki bu polislerin yemeğini ben ödeyeyim dedi. O ödedi.
0: Şimdi polisler üzerinden anlatılıyor bu. Polisler zaten kendi maaşları olan bir insanlar. Hani herhalde kendi erzaklarını da sağlıyordur emniyet ya da öyle bir belki ödenekleri vardır. Yoksa bile bir maaşları olan bir şeydir. Ama doğal olarak o koruma sağlanan yerde de o ihtiyaçları giderilebilir. Bu o kadar büyük bir meblağ da değil. Mesele burada şu, işte o ofisin masrafları nasıl ödendi diye. Soru böyleydi. Ofisinizin masraflarını kim ödedi, bütün o giderleri? Bir iş insanı geldi, o araçları ödedi, konumaların yemeğini ödedi. Kim olduğunu açıklamam doğru olmaz diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Benim buradaki şeyim şu, bu kaynağı belirsiz, kaynağı göstermeden, isimsiz, öznetsiz bütün konuşmalarda şüphe olması lazım. Her ne olursa olsun, sadece bunun için söylemiyorum. Tamamıyla öyle. Ya bu kadar zor bir şey mi? Şu kişi geldi, şunları şu kadar ödedi. Şimdi isim söylemedi ama birçok isim dolaşıyor sosyal medyada da. İnternet sitelerinde de, haberde de. Hatta bak neye yol açıyor bu şeffaf olmama zihniyeti? İsim verildi. O isimdeki bir iş adamı Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu dönemde ihaleler aldığı iddia ediliyor. O ihaleler alan kişinin bu ihtiyaçları ya da bu o dönemki Kemal Kılıçdaroğlu'nun giderlerini karşıladığı söyleniyor. Bak nereden nereye? Ya şimdi aklanın gelin diyen birisinin bu şekilde davranıyor olması zaten başlı başına bir sorun. Ama Türkiye'nin temel sorunu bu. Şeffaflık denilen her şey sanki bir zafiyetmiş gibi görünmeye başlandı. Oysa şeffaflık olması gereken bir şeydir. Hesap verilir olması lazım. Şu isimli, şu iş adamı şu kadar para. Bu kadar basit. Eğer o kişi ismi açıklanamayacak birisi ise o zaman o ilişkide de bir sorun vardır. Yani neye alıştırıldığımızı anlatmaya çalışıyorum. Gerçekten hani bütün bu şeffaflık meselesi, hesap verilebilirlik meselesi, para kaynağı, hani bütün bunlar bu kadar şüpheli hale, bir de en dürüst olduğunu iddia edenlerin böyle davranıyor olması, böyle bakıyor olması ciddi anlamda Türkiye'nin bu çürüme anlamında geldiği yer açısından çok önemli bir örnek. Mesele miktar değil. Yani 1 lirayla 10 lira ya da 100 lirayla 1000 lira. Yani şöyle söylüyorum, miktar küçüldükçe ne var bunda kafası olmaya başladı ya Türkiye'de. Ya 1 lirayı çalan da hırsızdır, 1000 lirayı çalan da hırsızdır, 1 milyonu çalan da hırsızdır. Mesele miktar değil. O davranış biçimi ya da bunu kabullenme hali. Yani ben aslında Kılıçdaroğlu'nun şunu yapması lazım. Bundan sonrasında şu iş adamı şu kadar ödedi. Şu iş adamı şu kadar yardımcı oldu. Ha bunu söyleyemiyorsanız o zaman orada sorun vardır, şüphe vardır. Kimin aklanması gerekiyor ki şimdi? Devam edelim.

13 Şubat 2023'te Uluslararası Tahkim Mahkemesi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yönetiminin 21 Mayıs 2014 30 Eylül 2018 tarihleri arasında Irak-Türkiye ham petrol boru hattında Irak Merkezi Hükümeti'nin izni olmaksızın Irak'a ait petrolü usulsüz olarak taşıdığı, Ceyhan Limanı'nda yüklemesini yaptığı, Irak Devleti'nin satış fiyatının altında bu petrolün satılmasına neden olduğu gerekçesiyle Türkiye'nin Irak'a bir şekilde $1.471 milyon tazminat ödemesine karar vermişti. Bu karar Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz tarafından belgeleriyle birlikte açıklanmış ve bu karar doğru mu? Bu tazminatı kim ödeyecek diye sormuştu. Önce büyük bir sessizlik olmuştu. Sonra açıklama yapılmıştı. Bu bir dava sürecidir. Bu dava sürecinde biz İstinaf Mahkemesi'ne başvuru yaptık. Kararın iptali davası açtık denmişti. Şimdi ne oldu? Paris İstinaf Mahkemesi'nde kararın iptali davası kaybedildi. Yani Türkiye 1 milyar 471 milyon dolar tutarındaki ceza ödemesini kesinleşti. Bu para ödenecek. Bu para ne kadar yapıyor? 1 milyar 471 milyon dolar. Yaklaşık Türkiye parasıyla 69 milyar 192 milyon 486 bin 120 lira bugünkü kurla ödenmesi gereken para. Peki kim ödeyecek bu parayı? İşte onu bütün Türkiye ödeyecek. Oysa bu kararı alanlar, bu bile bile Irak Merkezi Hükümeti'nin izni olmaksızın bu petrolü taşıyan, satan kim varsa, bürokrat, siyasetçi, hepsinin kendi mal varlığından bu parayı ödemesi lazım. Bunun dışındaki her şey Türkiye'ye yaşayan her bireye ve olayla hiç ilgisi olmadığı halde yıkılmış büyük bir ağır bir yük olacak. Ödenmesi gereken para 69 milyar 192 milyon 486 bin 120 Türk lirası. Devam edelim.

FIFA mafyanın en çok seslendirildiği, en tartışmalı dünya kupalarından birisi olan Dünya Kupası'nda yarı finaller geldi. Bu akşam Fransa İspanya saat 22'de karşılaşacak. Yarın İngiltere Arjantin maçları var. Bu maçlardaki olacak hatalar yine FIFA mafya tartışmalarını alevlendirecek gibi görülüyor. Ama final maçıyla birlikte bu Dünya Kupası bittiğinde tartışmaları bir sonraki Dünya Kupası'na kadar uzanacak görünüyor. Devam edelim Miko.

0: Amerika, İsrail, Epstein koalisyonunun İran saldırısıyla başlayan savaş ve sonraki süreçte ateşkes, mutabakat yapacağız denilen o arada bir adım ileri iki adım geri giden savaşta tekrar sular ısındı, havalar ısındı, silahlar tekrar ortaya çıktı. İran Körfez ülkelerine Amerika ile işbirliğinin savaş eylemi olarak kabul edeceği uyarısında bulundu. Trump açıklama yaptı. Dedi ki İran ablukası olarak adlandırılan uygulamayı yeniden yürürlüğe koyuyoruz. Bu uygulama yalnızca İran'a ait gemilerin veya İran'ın müşterilerinin boğaza giriş ve çıkışını engelleyecek. Diğer tüm ülkeler Hürmüz Boğazı'nı adil ve serbest şekilde kullanmaya devam edecek. ABD bugünden itibaren Hürmüz Boğazı'nın koruyucusu olarak anılacaktır. Bu görevi yerine getirirken dünyanın en hassas bölgelerinden birinde güvenlik ve emniyeti sağlamak için yapılan tüm masrafların karşılanması amacıyla taşınan tüm yüklerden %20 oranında ücret alınacaktır. Bu sürecin uygulanmasına, gerekli yapılanmanın oluşturulmasına derhal başlanacaktır. İlginiz için teşekkür ederim. Başkan Donald Trump. Şimdi bununla birlikte yani Amerika %20 alacağını Trump aracılığıyla söyledi. Bu İran'ın aldığı ücretin 16 katı bir para almayı teklif ediyor Trump. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı dedi ki ABD Başkanı kesinlikle haklı. Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin güvenli ve emniyetli geçişini sağlayan kim olursa bu hizmet için tazminat almalıdır. İran Hürmüz Boğazı'nın her zaman koruyucusu olmuştur ve sonsuza kadar da öyle kalacaktır. Elbette %20 Trump'ın alacağı oran çok yüksek bir oran. Biz adil davranacağız diye söylüyor Abbas Arakçı. Üst düzey bir Husi yetkilisi Babül Mendeb Boğazı'nın da Hürmüz Boğazı gibi kapatılacağını söyledi. Eğer böyle bir gelişme olursa petrol fiyatları varil başına 200 dolara yükselecek diye uyarıda bulundu. İran Amerikalı akademisyen ve siyasi analist Muhammed Marandi, İran Trump'ın mutabakat zaptını bozacağını biliyordu. Bu nedenle anlaşmayı onu alt etmek için kullandı. Büyük miktarlarda petrolü hızla ihraç edip ihtiyaç duyduğu temel malları ithal eden İran, yaklaşan enerji arzı krizini hafifletmeyi başaramayan Trump'ın önüne geçti diye söylüyor. Bu arada Amerika Başkanı Trump ABD Kongresi'ne ABD'nin İran ile savaşta halinde olduğunu resmi olarak bildirdi. Bu bildirinin içerisinde bu hamle Trump'a bölgede askeri güç kullanmak için Kongre onayı olmadan 60 gün süre veriyor. Trump 7 Temmuz'da başlayan yeniden İran'a yapılan müdahalelerin Amerikalıların ve ABD çıkarlarını için hem yurt içinde hem yurt dışında korunmakta olan sorumluluğuna uygun askeri eylemi temsil ettiğini söylüyor. Trump yine bir kez daha İran'ı çok sert bir şekilde vuracağını söyledi. Devam edelim.
1: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
2: Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
6: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
7: Ülkemiz bir hukuk devleti.
0: O hukuk devletinde komedyen Deniz Göktaş 12. günü tamamladı. Gazeteci Ali Çağatay 17. günde ve Ali Çağatay da diğer içeride olan birçok insan

0: Çalık 482, Aykut Erdoğdu 407, Ramazan Gülten 474, Akademisyen Emel Memiş 19, Osman Kavala 3177, Resul Emrah Şahan 482, Necati Özkan 478, Ömer Günel 119, Mine Özer'den 1544, Gürkan Akgün 486, Hakan Bahçetepe 407 ve Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay, Anayasa Mahkemesi'nin iki kez Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin ve milletvekilliği görevine başlasın demesine rağmen Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay 1544 gündür hapiste. Biz yolculuğumuza devam ediyoruz.
1: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimiz ayağımız, evet, sesimiz kesildi ya.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi operasyonuyla birlikte başlayan Cumhuriyet Halk Partili belediyelere operasyon en son halkası Ankara'nın en büyük ilçelerinden Çankaya Belediyesi oldu. Şimdi bütün Ankara'da bu operasyonun yapılmasıyla birlikte aslında kulisler şöyle bir şey oluştu. Artık Mansur Yavaş'a yaklaşılıyor. Mansur Yavaş için geri sayım başladı. Aslında bu Temmuz kıyamet senaryosu vardı. Bir kısmı uygulandı, uygulanmadı ya da hayata geçmedi. Ama oradaki senaryolardan birisi de Mansur Yavaş'ın büyük bir baskı altında alacağı, ya devam ederek o riskleri göze alacağı ya da pasifize olmayı göze alacağıydı. Mansur Yavaş Çankaya Belediyesi operasyonundan sonra bir konuşma yaptı. Bu konuşmanın içerisinde ilginç, altı çizilmesi gereken yerler var. Önce bir Mansur Yavaş'ı dinleyelim.
2: 2019'da 11 belediye başkanı olarak seçildik. Meclislerde de, birçok mecliste de azdık. Dediler ki nasıl olsa bunlar yönetemezler. Bunlar topal ördek muamelesi çektiler bize. Ve 25 yıl sonra ilk defa iktidar oldular. Ve bizim ayağımızın tökezlemesini beklediler. Birçok engellemelerle karşılaştık. Daha sonra 2024 geldi. Birdenbire bütün belediye başkanlarımız kendi oylarını artırarak, sayılarını artırarak tekrar seçildiler. Baktılar ki bir başka yönetim mümkün. Ve 200'ün üzerinde olan sayı 420'ye çıktı. Büyükşehir belediye sayımız da arttı. Ve aradan biraz daha zaman geçti. Genel Başkan Yardımcımız bir anket yaptırdı. Bütün belediyelerdeki memnuniyet oranı %58'i geçtiği ortaya çıktı. Bu iktidara gelmeden önce de yerel yönetimlerden yaptıkları hizmetlerden dolayı iktidara geldiklerine inanıyorlardı. Yani bu yoldan geçmişlerdi. Baktılar ki eğer belediyeler bu şekilde başarılı olmaya devam ederse kaçınılmaz bir sonuç geliyor. İktidar değişecek. Ne yapmaları lazım? Siyaseten yenemiyorlar. İlk önce silkeleyin bunları dediler. Halbuki silkeleyin derken borçların birçoğu eski iktidar partisinin yönetiminden kalan borçlar olmasına rağmen bütün faturayı bize kesmeye başladılar. O da fayda etmedi. Bunun üzerine birdenbire 4483 sayılı kanunu, Sayıştay denetimlerini ortadan kaldıran uygulamalar başladı. Birdenbire operasyonlar, tutuklamalar ve bu şekilde belediye başkanlarımızı itibarsızlaştırma çalışmalarına başladılar. Bunu yaparken de baktılar tahliye olacak, bir tutuklama daha. O yetmedi, şimdi aileleriyle beraber gözaltına almalar ve Eşme Belediye Başkanımıza yapıldığı gibi ensesinden tutup itibarsız bir şekilde görüntüler vermek. Halbuki o belediye başkanı o olaydan iki gün önce protokolde kaymakamdan sonra ikinci sıradaydı. Kimsenin belediye başkanlarımıza, seçilmişlerimize bu şekilde muamele etme hakkı yoktur. Tutukluluk son derece istisna olması gereken bir şeydir. Evrensel hukuk da böyledir. İnsanlar tutuklarsınız, beraat ettiği zaman bunun telafisi asla mümkün değildir. Baştan tutukladığınız zaman suçlu muamelesi çekersiniz, masumiyet karinesini, evrensel hukuk kurallarını iptal edersiniz. Bu anayasaya da aykırıdır. Yasalara da aykırıdır. Bu arada birçok yasaya aykırı uygulamalar görüyoruz. Delilden sanığa gitmek gerekirken sanığı ellerine alıyorlar. 2019'dan sonraki bütün dosyaları bize gösteriyorlar. gönderin diyorlar. Niye 2019'dan sonra diyorsunuz? Cevap yok. Hatta ve hatta gelen belediye başkanlarının müfettişlerin birçoğu yeni seçilen arkadaşlar da görmüştür. Eskiyi boş ver derler. Eski mümkün olduğu kadar incelemek istemezler. Bunu hayatın her aşamasında bütün belediyelerimizde görüyoruz. Eskiyi kovuştur.

0: Ama şimdiki seçilen belediye başkanları için ne olur bir şeyler bulun.
1: Bu konuşmasında Mansur Yavaş şunu söylüyor, diyor ki hani bu ülk yani nasıl bir süreç olduğunu anlatıyor. Bu süreçle birlikte de önümüzdeki döneme ilişkin mesajlar da veriyor. Şimdi o Çankaya Belediyesi'ne operasyon sonrası oluşan algı var ya, Mansur Yavaş'a artık geliniyor diye, ona mesaj veriliyor diye. Şimdi Çankaya Belediyesi'nde gözaltına alınan Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in evinde arama yapılmış. O aramada 100 bin lira nakit ve 50 gram altın bulunmuş ve bu sorulmuş kendisine. O da demiş ki söz konusu para ve altın düğününde takılan altınlar ve oradan kalan paradır diye söylemiş. Ya 50 gram altın sorulacak bir halde ise işte mesele de burada. O 50 gramla altın olan bir belediye başkanını, yani hani şunu mu söyleyecek, niye 50 gram? Hani kilolarla başladı bu iş, 500 kilo altınla konuşuldu, edildi. Sonra 50 grama kadar geldi bu iş. Yani şeye baktım, merak ettim, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ne zaman evlenmiş diye. Evlilik tarihi de yakın, 29 Eylül 2024. Kilogram kilogram altınlardan 50 grama kadar gelindiyse bu iş, işte orada bir sorun var. Devam edelim.

0: İkinci çözüm sürecinde öyle bir tıkanıklık var ki hani kimse bahsetmiyor ama bir taraftan da bir takvim işletilmek isteniyor. Diyorlar ki meclis tatile gitmeden çerçeve yasa çıkarılsın. Ama çerçeve yasa nasıl şekillenecek? Kim bunun içeriğini belirleyecek? Mesela DEM Parti o çerçeve yasanın içeriğine ilişkin bir şey bilmediğini söylüyor. Kim biliyor? Yani bu çözüm süreci, ikinci çözüm sürecinin ateşleyicisi, savunucusu ve hayata geçmesini sağlayan isim Devlet Bahçeli'ydi. Ama Devlet Bahçeli de suskun, sessiz bu konuda. Oysa en çok o konuşuyordu, en çok o söylüyordu. Bütün yükü kendi omuzlamıştı, öyle gidiyordu. Şimdi o da sessiz. Bugün DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları mecliste konuştu. Diyor ki bu bir an önce elinizi çabuk tutun, barışın gerektirdiği siyasi cesareti gösterin, yasayı daraltmayın, daha fazla ertelemeyin ve bu özel düzenlemeyi bir oldu bittiye getirmeyin. Temmuz ayında da bu çerçeve yasayı çıkaralım diye söylüyor. Belli ki o çerçeve yasanın içeriğinden bir haberi yok Tülay Hatimoğulları'nın. Oysa bu dönemin en önemli, şu kısa dönemin en önemli gelişmelerinden birisi bu çerçeve yasa belirlenecek. Ama meclis kapanmadan bu çerçeve yasa nasıl gelecek, içeriğinde ne var, şu anda onu tam bilen yok. Tayyip Erdoğan dışında, Devlet Bahçeli dışında, belki başka birkaç isim daha söylemeyeyim şimdi, sorun olmasın. Devam edelim Hüko.
1: Aynı ağzımızın tadı bozulmasın. Bozulmasın anam.
0: Profesör Doktor Ulvi Saran, aynı zamanda Kamu Araştırmaları Vakfı Başkanı. Şu söyledikleri önemli. Diyor ki damar tıkanıklığı şüphesiyle anjiyo olmak üzere devlet hastanesine başvuran bir dostumun hastane izlenimleri diye anlattı. Hastane personelinin tavır ve davranışları soğuk, itici ve kaba idi. Hasta bakıcılar hastalara kaba ve sert, adeta gardiyan gibi davranıyorlardı. Sanki onlara bir borcumuz varmışçasına bize karşı minnetsiz bir tutum sergiliyorlardı ve sürekli azar işitiyorduk. Tespit edilen damar tıkanıklığı için balon yapılması ve stent takılması gerektiği söylendi. Fakat karşılaştığım bu tutum nedeniyle bu işlemler için özel hastaneye gitmeye karar verdim. Özel hastanede sağlık personeli son derece güler yüzlü ve nazik insanlardı. Hele hemşireler gülücük dağıtıyordu. Sonra öğrendim ki uzun çalışma sürelerine rağmen çok düşük asgari ücret civarında maaş alıyorlarmış. Kamuda ve özeldeki sağlık personelinin hastalara karşı bu birbirine zırt davranışlarını karşılaştırdığında insan devlet hastanesinde çalışanların sanki işlerinin bedavaya ve angarya olarak yerine getirdikleri düşüncesine kapılıyor diye aktardı. Bu uzun bir tartışma. Devlet hastanelerinde ya da kamu hastanelerindeki davranışla özel hastaneler arasındaki fark öyle. Ama işte özel hastanelerde de o güler yüzle birlikte aynı zamanda girer girmez hemen o hastanenin eli cebinize giriyor. O biraz onunla parayla doğru orantılı. Ne kadar çok para harcayacağınız varsa o iyi davranış ve size karşı şefkatli yaklaşımın dozajı da artıyor parayla ilgili ya da orada hastanede harcayacağınız parayla ilgili bir şey. Ama devlet hastanesindeki bu hoyratlık kısmı öyle. Yani herkes çok gergin. Orada olmaktan hiçbirisi mutlu değil. Ve size bir sağlık hizmeti sunan birisi değil de lütufta bulunan bir kişiymiş gibi davranıyorlar. Bilmiyorum böyle mi öğretiliyor? Böyle davranın herkes özel hastaneye gitsin mi deniyor? Yani ben de birkaç kez gittiğimde hep aynı davranışla karşılaştım. Hani o kadar fazla ki insan kendini çok kötü hissediyor. Sanki oraya muhtaçmışsın, düşmüşsün ve bunu sana her haliyle hissettiren insanlar gibi davranıyorlar. Yani bu davranış problemi birkaç tanesiyle konuştum. Şunu söylediler: o kadar çok insanla karşı karşıya geliyoruz ki bir süre sonra artık ne sinir sistemimiz ne de diyalog kurma becerimiz kalmıyor. Hiçbir şeye mecalimiz kalmıyor. Yani yüzlerce insanla aynı şekilde onlara dert anlat, konuş, onlara bir şeyler anlatabilme gayreti bizi öyle bir hale getiriyor ki artık gülmeyi bırak hastane içinde, hastane dışında bile unutur olduk diye söylemişlerdi. Devam edelim.
1: Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet, bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi.
0: LGS sonuçları açıklandı. O LGS'de 500 tam puan alan Zeynep Simay Öztürk konuşmuş. Onu dinleyelim.
2: Tüm sorulara doğru cevapladık. Türkiye birincisi oldu.
3: Her derse zaman ayırarak her gün olacak şekilde düzenli çalıştım. Tek bir derse yüklenmeden işte inkılaba da, din kültürüne de, İngilizceye de vakit ayırdım. Her gün az da olsa çalıştım. Benim bu yıldan önce sadece arama yapmak için bir telefonum vardı. Bu yıl onu da tamamen bıraktım. Herhangi bir sosyal medya platformuna da üye değilim.
0: Böyle devam ediyor. Yani bu da işte az önce sağlıkta söylediğim her şeyi eğitim için de söyleyebilirim. Birebir oradaki sağlıkları çıkarın. Bunu eğitime de uygulayabiliriz. Hani burada bir tercih, bütün bu derslerle ilgili çalışması ve bütün hayatın ona göre yönlendirmesi, ailenin de aynı zamanda çocukların da, ama çoğunlukla oradaki risk çocukların bir yarış atına çevrilmesi ve o yarış içerisinde bir gösteri haline de gelmesi. Geçen burada yayınlamıştım, matematik öğretmeni bir annenin çocuğuna 4 soruyu nasıl yanlış yaptığındaki o hali, o haleti, rüyesini, davranışını. Dediğim gibi bunun bir dengesini aileler ve öğrenciler kendi bulmalı. Ama bir taraftan da hani niye LGS'de bu kadar çok başarılı olsun istiyor? Çünkü çok pahalı özel okullar. O özel okullara hani gönderebilecek parası olmadığı için o ailelerin, o yüzden hani daha fazla çocuklara yükleniyorlar ama bazı çocuklar da bunu kaldıramıyor. Dediğim gibi bunun dengesi uzun bir iş ve Türkiye'nin en önemli sağlık gibi eğitim de kanayan yaralarından birisi. Şimdi NATO toplantısı bitti, tartışmaları devam ediyor. O tartışmanın NATO toplantısı sonrası hala birçok soru işareti var. Recep Tayyip Erdoğan NATO toplantısıyla ilgili konuştu. Bir şeyden rahatsız olduğunu söyledi ya da tepki gösterdi. Dinleyelim bakalım neymiş.
4: Ve siyasi polemiklerin aparatı yapılmasını biz doğru bulmuyoruz. Daha önce defalarca söylediğim gibi bir gerçeği bugün tekrar ifade ediyor. Özellikle Mehter Marşı'ndan, Yeniçeri'den merasimlerin tam da tarihimize yaraşır biçimde icra edilmesinden rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum. İster kabul edin, ister etmeyin. Ama artık reddi miras yapan bir Türkiye yok. Tam tersine medeniyet ve kültür birikimini kucaklayan bir Türkiye var. Türkiye Cumhuriyeti mazisi şanla, şerefle dolu binlerce yıllık devletler silsilemizin son halkasıdır. NATO Liderler Zirvesi işte bu köklü devlet geleneğimizin tüm görkemiyle tebarüz ettiği bir toplantı olmuştur.
0: NATO toplantısı sırasında da yayındaydık burada. NATO toplantısına ilişkin çok şey konuştuk. Sonrasına ilişkinde radyoda yine konuştuk, sokakta konuştum, esnafla konuştum, gittiğim her yerde konuştum ama bir tane kişi bana bu Yeniçeri meselesini ya da Mehter Marşı ile ilgili bir şey hatırlamıyorum ben. Hani NATO'dan çıkacak sonuç bu mu? Hani tamam, bu bir gölge boksu, bunun farkındayım. Hani bir gölge boksu olarak kullanılıyor ya da kendi var olan kitlesini konsolidasyon için bunlar söyleniyor ama gerçek mi diyor? NATO'dan mesela gelen başka sorular var. Bak hani müjdeyle geliyordu Trump. Aradan geçti gitti. Bir hafta oldu biteli gideli. Nerede F-35'ler? Kaan motoru en önemli iki kalem diye söylüyorum. Diğer NATO'nun o sonuç bildirgesindeki acayipliklerden değil ya da NATO süresince yaşanan koca bir başkentin ablukaya alınması değil. Hani orada başka başka sorular var ama yani o sorulardan birisi Mehter ve Yeniçeri değil. Şimdi bir başka mesele var. Bu önemli. Son Haber yayınladı. Diyor ki yapay zeka şirketleri sahafları boşaltıyor. Milyonlarca kitabı alıp tarayıp imha ediyorlar. Hollanda'da bir sahaf gece 03'te 3000 kitaplık sipariş aldı. Birbiriyle alakası olmayan kitaplar arasında jeomekanik üzerine teknik incelemeler de vardı. İrlanda folkloruna dair akademik çalışmalar da kitaplar titizlikle sıralanmıştı. Avrupa'nın dört bir yanındaki sahaflar aynı şeyi yaşıyor. Bir raflardaki tozlu kitapları sistemli bir şekilde süpürüyor. Alıcı firma normal bir ticaret yapıyoruz dese de depolarından sızan görüntüler bunun bir tasfiye süreci olduğunu kanıtlar nitelikte. Yapay zeka şirketlerinin telif hakkı engellerini aşmak için buldukları bu yöntem kültürel bir tasfiyeye dönüşmüş durumda diyor. Assange'in söyledikleri, Julian Assange'in söyledikleri tekrar gündeme geldi. WikiLeaks belgelerinin sahibi. O diyordu ki dijital arşivler tarihe tek bir tıkla silme imkanı veriyor. Bir gün sayfa bulunamadı. Ertesi gün böyle bir şey hiç var olmadı. Anılarınızı kontrol ediyorlar. Kağıt kitapları saklayın. Bulutlara, internete güvenmeyin diyordu Julian Assange. Aslında bu şu anlama geliyor. Evet, bu teknoloji çağıyla birlikte öyle bir hale geldi ki Google'da olmayan hiçbir şey sanki tarihte hayatta hiç yaşanmamış gibi. Bir de böyle bir şey var. Hafızayı da kontrol eden bir hali var. Google'da olmayan bir şey öğrenebileceğiniz tek kaynak var. Dünyada ve Türkiye'de. O da kitaplar. Kitaplarda olan birçok şey Google'da olmaz. Çünkü o işlerine gelmez. O yüzden bence kitap eskisinden çok daha değerli bir haldedir. Her şeyi kitapla saklamak, kitapla kaydetmek lazım. Bu açıdan da kitapların önemi, dijital çağ geldi, kitapların işlevi bitti, kitaplar artık yok olacak demek doğru değil. Hem kendi tarihine, hem insanlık tarihine, hem de gelecek açısından birçok riskler barındırıyor bu anlayış. Şimdi hafızaya gidelim, ondan sonra veda edeceğiz.
5: Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde.
6: Hatırladın mı?
7: Hatırladın mı?
6: Hatırladın mı?
8: Hatırladın mı?
7: Hatırladın mı?
9: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.
0: Şimdi size Türkiye'nin yakın tarihi açısından çok önemli bir mektubu okuyacağım. O mektup unutturulan bir mektup. O mektubun sahibi Deniz Gezmiş. Deniz Gezmiş'in babasına yazdığı bir mektup. Ama bugünleri anlama açısından da çok önemli. Yakın tarihteki olan biten her şeyi anlama açısından da önemli. Aslında 1938'den sonra olan her şeyin ne anlama geldiğini de anlatan bir mektup. Daha doğrusu Türkiye'nin yakın tarihindeki büyük bütün yalanları da bir şekliyle ortaya çıkaracak mektuplardan bir tanesi. Unutturulan mektup diyorum. Çünkü bu unutturulan mektupla birlikte Türkiye'deki solun seyri de değiştirildi, refleksleri de değişti. 29 1971'de yayınlandı bu mektup. Cumhuriyet Gazetesi'nde gazeteci Ergin Konuksever'in yaptığı bir haberdi. Deniz Gezmiş'in babası oğlunun öldürüleceğinden endişe duyar ve onu teslim olması gerektiğini söyler. Deniz Gezmiş bir şekliyle Ergin Konuksever'e ulaşır ve kendi el yazısıyla bu mektubu gönderir. Baba, sana her zaman için müteşekkirim. Çünkü Kemalist düşünceyle yetiştirdin beni. Küçüklüğümden beri evde devamlı Kurtuluş Savaşı anılarıyla büyüdüm. Ve o zamandan beri yabancılardan nefret ettim. Baba, biz Türkiye'nin ikinci Kurtuluş Savaşçılarıyız. Elbette ki hapislere atılacağız, kurşunlanacağız da. Tıpkı birinci Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi. Ama bu toprakları yabancılara bırakmayacağız. Ve bir gün mutlaka yeneceğiz onları. Düşün baba, bugün hükümet işini gücünü bırakmış bizimle uğraşıyor. Çünkü bizden başka gerçek muhalefet kalmamış durumda. Ve hepsi Kemalist çizgiden sapmışlar. Ve tarih önünde hüküm giymiş durumdadırlar. Biz çoktan onları tarihin çöplüğüne atmış durumdayız. Baba, bu mektubuma son verirken seni, annemi, Bora'yı, Hamdi'yi devrimciliğimin olanca ateşiyle kucaklarım. 29 Ocak 1971'de yazıldı bu mektup. Bu mektubun önemi şurada. Türk solunun Kemalizmle kurduğu en güçlü bağlardan birisi idi Deniz Gezmiş. 1968'de 31 Ekim 1968'de Samsun'dan yola çıkmıştı Deniz ve arkadaşları. Tam bağımsız Türkiye için Mustafa Kemal yürüyüşü başlatmışlardı. Bu ikinci Kuvayi Milliye'yi kurucu yürüyüşüydü. Yani aslında 1938'den beri olan, benim ifademle 1938 karşı devrimle birlikte oluşan sürecin bir sonucuyla. Ama Deniz Gezmiş o 1938'den sonra kurulmak istenen, yapılmak istenen bütün planları bozacak bir eylemdi Samsun yürüyüşü. Aslında Deniz'in ölüm fermanı o yürüyüşle birlikte alınmıştı. Nedeni şuydu: Türkiye'nin solunun, gençlerin Kemalizmle olan bu güçlü bağını yok etmek, bitirmek ve sonuna kadar kim varsa onların hepsini yok etmek üzerine kurulmuştu. Çünkü Marshall yardımıyla birlikte hızlanan, başlayan emperyalizm bağımlılığını kıracak en önemli zincirdi Deniz Gezmiş'in başlattığı bu yürüyüş. Sonrasında da dediğim gibi 1971'de Kurtuluş Savaşçısı olarak kendini tanımlayan Deniz Gezmiş ve Kemalist düşünceyle yetiştirdiği için babasına teşekkür eden Deniz Gezmiş Türk solunda da unutturuldu, Türkiye'de unutturuldu. Neden? Çünkü o bağ, Kemalizmle oluşulan bağı eğer devam etmiş olsaydı, ikinci Kuvayi Milliye olmuş olsaydı bugün yaşadığımız hiçbir şey olmayacaktı. Bugünü bitirdik. Yarın 15 Temmuz tatil. Perşembe günü yeni bir hakikat yolculuğunda buluşmak üzere. Hoşça kalın, iyi akşamlar. Ben giderim, Tom Weiss başlar.

0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı sona erdi. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler ve ayrıntıyı görmek isteyenler. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Günün sıcak haberleri, son dakika gelişmeleri, özel dosyalar, fikri takipler ve siyasetin nabzı bu programda tutuluyor. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız?
1: En kaliteli şarkılar
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 19. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında konuştu. Ahbap soruşturması kapsamında 17 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Balıkesir ve Muğla'da orman yangınları çıktı. Ayrıntılar bültenimizde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Al-Sani ile bir araya geldi. Erdoğan, eski Katar Emiri Hamad bin Halife Al-Sani'nin vefatı dolayısıyla Katar'ın başkenti Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al-Sani ile bir araya gelerek taziye ve başsağlığı dileklerini iletti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında konuştu. Gündeminde Yunanistan Başbakanı Mitsotakis vardı. Bahçeli, Mitsotakis'in Türkiye'nin Avrupa güvenliğindeki rolünü Ege'deki anlaşmazlıklara bağlayan açıklamalarına çok sert tepki gösterdi.
2: Son günlerde Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Türkiye'nin Avrupa güvenlik mekanizmalarındaki rolünü Adalar Denizi'ndeki itilaflara bağlayan açıklamaları son derece vahimdir. Avrupa'nın güvenliğini Atina'nın dar siyasi hesaplarına mahkum etmek ne akılcıdır ne de sürdürülebilirdir. Hiçbir başkent Türkiye'nin meşru hak ve menfaatlerini tartışma konusu yapamaz. Türkiye'nin egemenlik hakları herhangi bir siyasi şantajın konusu olamaz.
1: Bahçeli grup toplantısında 15 Temmuz ve FETÖ ile mücadele konularına da değindi. FETÖ tehdidinin ortadan kalktığını düşünmek yanılgıdır diye konuştu.
2: FETÖ ile mücadele geçmişte kalmış bir mesele değildir. FETÖ tehdidinin tamamen ortadan kalktığını düşünmek ciddi bir yanılgıdır. İhanetin yöntem değiştirmesi, ihanetin sona erdiği anlamına gelmez. Tehdidin görünmez hale gelmesi, tehdidin yok olduğu anlamına gelmez. Bugün başka maskelerle ortaya çıkmak isteyenler olabilir. Tedbirlerin tavizsiz sürdürülmesi ve milli şuurun canlı tutulması hayati önemdedir.
1: Ahbap soruşturması kapsamında 17 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda aralarında Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in de bulunduğu şüpheliler hakkında işlem başlatıldı. Böylece toplam gözaltı sayısı 42 oldu. Balıkesir ve Muğla'da orman yangını çıktı. Balıkesir'in 6 Eylül ilçesi ve Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine çıkan orman yangınlarını kontrol altına almak için ekiplerin yoğun çalışması sürüyor. Dış gündemle devam edelim. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'na yalnızca İran limanlarına giden ve gelen gemilere yönelik tam abluka uygulanacağını açıkladı. Trump, güvenlik operasyonlarının finansmanı için taşınan tüm kargoların %20'si oranında tazminat alınacağını ve uygulamanın derhal başlayacağını duyurdu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Hürmüz Boğazı'nın koruyucusunun her zaman İran olduğunu belirterek açıklamaya yanıt verdi. Ebola salgınında vaka sayısı 1926'ya yükseldi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında vaka sayısı 1926'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı 702'ye yükseldi.
3: Ekonomi.
1: Bazı kişi ve kuruluşların Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden FETÖ-PYD ve DHKPC ile bağlantılı bazı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi. Mal varlığının dondurulması kararı alınan FETÖ-PYD terör örgütü bağlantılı gerçek kişiler Hilal Kalyoncu, Celil Kalyoncu, Doğan Ertuğrul olarak sıralandı. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü %0,09 değer kaybederek 14.079 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 5 kuruş, euro 53 lira 80 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.197, çeyrek altın 10.136, tam altın 40.315, ata altını ise 41.335 liradan işlem görüyor.
3: Yol durumu.
1: Yol durumuyla bülteni sonlandıralım. İstanbul genelinde şu anda %63'lük bir yoğunluk var. Köprülerle başladığımızda trafik yoğunluğunu aktarmaya köprülere gelmeden özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelmeden Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu'da uzun araç kuyrukları oluşmuş durumda. Trafik bu noktalarda gitgide artış göstermekte. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gelmeden Nurtepe, Seyrantepe ve Maslak'ta da trafik yoğun bir şekilde devam ediyor. Trafik etkisi yüksek olan bir diğer yer ise Şile yolu, Çekmeköy'den Şile yönüne doğru sağ şeritte bir trafik kazası meydana geldi ve bu şerit trafiğe kapatıldı. Kazaya şu anda müdahale ediliyor. Yayınımız Fethi Yılmaz'la yazı yorum programıyla devam edecek. Hoşçakalın.
3: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
4: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
3: Medyanın bilinmeyenleri, üstü örtülen gerçekler, tartışılan başlıklar. Araştırıyor, inceliyor ve hakikati ortaya çıkarıyor. Fethi Yılmaz'la yazı yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
4: Fethi Yılmaz'la yazı yorum başlıyor.

0: Bugün 14 Temmuz Salı, saatler 19.08'i gösteriyor. Ben Fethi Yılmaz yazıyorum programında. Radyo Sputnik'tesiniz efendim. Hemen WhatsApp ihbar hattımızın telefon numarasını paylaşayım. 0505 171 66 56. 0505 171 66 56 diyelim. Hemen konu başlıklarına geçelim. Haluk Levent soruşturmasının merkezindeki MASAK raporu ne diyor? MASAK raporunu tek tek okuduk burada, MASAK raporu ve anlatacağım size detaylarıyla, öyle söyleyeyim. 28 sayfalık bir rapor bu. Tarihi ilginç, para trafiği ilginç. Tüm bu para trafiğinin detaylarını sizinle paylaşacağız. Tabii buradaki 3 isim önemli. Alper Çelik, Zafer Yay ve Emrah Godaliner. Kim? Kim bu isimler? MASAK raporu bahsedilen, şu an konuşulan bu işte para trafiği ile ilgili konuşulan konuşmaların tamamı bu MASAK raporundaki trafikten bahsediliyor. Milyar TL'lerden bahsediyoruz. Çok ilginç bağlantılar var. O yüzden bu MASAK raporunun tarihine dikkat çekeceğiz ve 1,5 yıldır neden işlem yapılmadı, neden beklendi sorusunu soracağız. Çünkü öyle bir para trafiği ki 2020'den 2020-2024 arasında, o yüzden bazı ilginçlikler var. Tabii soruşturmanın devamında bu sorulara yanıt gelir mi bakacağız. Ama biz basın mensubu olarak, gazeteci olarak sorularımızı soracağız efendim. Milyarlarca liralık transfer nasıl dikkatlerden kaçtı? Bir diğer sorumuz bu olacak. Haluk Levent yaptığı açıklamada kimlere mesaj veriyor? O açıklamadan bahsedeceğiz. Ve başka bir soruşturma, yine bu soruşturmayla bağlantılı, Şile Bezi Festivali'ndeki usulsüzlükler nasıl yapıldı? Bunu detaylandıracağız ki burada Haluk Levent'in kardeşi bu Şile operasyonundan dolayı tutuklu. Hakkında ikinci kez bugün bir gözaltı kararı da, yine Haluk Levent'le ilgili devam eden soruşturmayla ilgili bir gözaltı kararı da verildi. O son bilgileri de vereceğiz. Şirketlerine kayyum atandı. Hüseyin Başaran çok konuşuluyor. İş adamı Hüseyin Başaran'ın ahbaba Haluk Levent'e yaptığı bağış, tırnak içinde bağış diyorum, çok ilginç. O bağışın detaylarını, yani kız yurdu diye konuşulan mesele, daha sonra lüks plazalar ve 2,5 milyar TL'ye yakın bir gayrimenkulün devredilmesi, bunun içinde çimento fabrikası da var, Karaman'da arsa da var. Diyeceksiniz ki şimdi bunların kız yurduyla ne ilgisi var? İşte bunu soracağız biz de. Bu detayları paylaşacağız sizinle. 2,5 milyar dolar değerindeki o tırnak içinde bağışlar neler? Onu konuşacağız. Çünkü bu tablo tek başına medyada şimdi daha çok ahbap ve deprem yardımları üzerinden konuşuluyor. Bu konuyla ilgili henüz ahbapın ya da Haluk Levent'in MASAK raporuna dair bir şey çıkmış değil. Keza vakıflar kanunu gereği bu kurumlarda denetleniyor. Bunlar denetimden mi kaçtı? Biz burada çünkü bahsedeceğimiz MASAK raporu ahbap kurucuları, ahbap derneğinin kurucuları ve orada görev almış isimlerin kişisel hesapları üzerinden yapılan paralar, milyar TL'ler. Ve bunlar nasıl dikkatten kaçtı? Tırnak içinde dikkatten kaçtı derken 4 yıldır 2020-2024 yıllarını kapsayan, öte yandan ahbaba dair ya da Haluk Levent'e dair bir MASAK raporu henüz çıkmış değil. Çıkar mı? Soruşturma devam ederken çıkar. Ama ilginç bilgiler var. Onları paylaşacağız. Dünyayı besleyen 14. devlet olup enflasyonda başı çekiyoruz efendim. Bunu paylaşacağız. Her 4 kişiden biri tatil yapabiliyor ancak. Bu verileri paylaşacağız. Yaz aylarındayız. Ve Türkiye'de geçen yıl 2,5 milyon insan yer değiştirmiş. Nereye gitti bu insanlar Türkiye içerisinde? Bu detayları vereceğiz diyelim. Şimdi detaylara geçelim. Ben çok ağır konuşmayayım da size dair. Nazım'ın şu şiirini sadece okuyayım. Diyor ya, akrep gibisin kardeşim. Korkak bir karanlık içindesin akrep gibi. Serçe gibisin kardeşim. Serçenin telaşı içindesin. Midye gibisin kardeşim. Midye gibi kapalı, rahat ve sönmüş bir yanardağ ağzı gibi korkunçsun. Kardeşim, bir değil, beş değil, Yüz milyonlarlasın maalesef. Koyun gibisin kardeşim. Gocuklu celep kaldırınca sopasını sürüye katılıverirsin hemen. Ve adeta mahrur koşarsın salhaneye. Dünyanın en tuhaf mahlukusun yani. Hani şu derya içre olup deryayı bilmeyen balıktan da tuhaf. Ve bu dünyada bu zulüm senin sayende. Ve açsak, yorgunsak, alkan içindeysek eğer ve hala şarabımızı vermek için üzüm gibi eziliyorsak, kabahat senin. Demeye de dilim varmıyor ama kabahatin çoğu senin, canım kardeşim.
1: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
2: İstanbul'da bir dolu belediyeler var ve bunlardan bir tanesine ismini bile koparamadık biz. Yani bir salona isim vermek bu kadar zor olmamalı. Müracaat ettik. Maltepe'ye ettik. Kartal'a ettik. Kadıköy'e ettik. Beşiktaş'a, Bakırköy'e. Çeşitli zamanlarda çeşitli müracaatlarımızın geri bildirimini alamadık. Duyusu şu anda bir dernek çalışması bünyesinde koro çalışmalarını yürütüyor ve derneğimizin başında 5 tane arkadaşımız var ve onun bünyesinde götürülen çalışmalar kendisini kıt kanaat bir yer edinme çabasında aidatlarını bile ödeyemeyen, vereceği kira paralarını düşünmek zorunda kalan ve çeşitli bir yerlere gitmek için mutlaka bir yerlerin desteğine ihtiyacı olan bir konumdayız. Şimdi bunlar birer şikayet unsuru olarak algılamasın dinleyiciler. Biz aslında kendi yanımızda kavrulmaya çalışıyoruz ve bu gayretimiz sonuna kadar da sürecek. Lütfesinler de oturup düşünsünler. Ruhusunun bir salona isminin verilmesi bu kadar zor olabilir mi?
0: Fethi Yılmaz'la Yazıyorum programında Ruhi Su köşesindesiniz efendim. Biraz önce dinlediğiniz ses Ruhi Su Dostlar Korosu'nun o dönem şefi olan Refik Köksal'a aitti. 2,5 yıl önce bu programda İstanbul'un ilçelerini tek tek saydı. Daha sonra bu başvuru İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de yapıldı. Lütfetsinler de Ruhi Su'nun isminin bir salona neden verilmediğini bir düşünsünler demişti. Bu sözler sonrasında, bu programdaki bu sözler sonrasında biz de Ruhi Su köşesini başlattık bu programda. Neden? Çünkü Ruhi Su'nun ismine konan bu ambargonun kaldırılana kadar, bu sansürün, bu yasağın kaldırılana kadar İstanbul'da pozitif bir sonuç alınana kadar, Ruhi Su'nun ismi bir salona, bir yere verilene kadar devam edecek diyelim. Diğer konu başlıklarımıza geçelim.

0: hakikat. Hakikat önemlidir. Biz de gazeteciyiz, o yüzden hakikati anlatmaya ve hakikati bulma çabamız devam edecek. Ali Cibran'ın güzel bir sözü var. Hakikat iki kişiye muhtaçtır diyor. Biri onu dillendiren, diğeri onu anlayan. Biz dillendiren olacağız. Sabahattin Ali'nin güzel bir sözü var. Diyor ki, ey bir cılız kalemden gelen hakikat, sen devleri korkutacak kadar mı korkunsun? Gerçek güçlüdür. Gerçekten korkanlar gerçeği söyleyenleri hedef alırlar. Emin Zola'nın şu sözüne hep atıf yapılır. Gerçeği susturup yer altına gömseniz bile büyüyecektir. Gerçek yürüyor, onu hiçbir şey durduramaz.
1: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
0: Evet efendim, devam edelim. Haluk Levent ve Ahbap Derneği'ne ilişkin soruşturma kapsamında bugün bir ek gözaltı, daha ek gözaltı düzeltiyorum. Gözaltı sayısı 39'a çıktı. 14 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Haluk Levent'in gözaltına alınanlar derken, daha önce Şile'deki, İstanbul Şile'deki soruşturmadan dolayı tutuklu olan Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil. Haluk Levent'in gerçek soy ismi Acil'dir. Berkant Acil hakkında da gözaltı kararı verildi. Toplamda gözaltına alınan kişi sayısı 39'a çıktı efendim. Neydi bu Şile'deki usulsüzlük? Neydi bu Şile'de yapılan soruşturma konusu olan konu? Şile'de 2024 yılında 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali düzenleniyor efendim. 2024 yılında yapılan festival bu. Ve buraya Şile Bezi Festivali'ne Berkant Acil ve Arif Sevik belediye yetkilileriyle gizlice buluştukları ve ihale yerine, çünkü bu festivaller olduğunda firmalara ihale ediliyor ya bunlar, ihaleyi kazanan alıyor onu açık ihale yöntemiyle, ama burada bir rüşvet karşılığında doğrudan, ihalesiz doğrudan Sur Müzik isimli Mehmet Sait Köse'nin sahibi olduğu Sur Müziğe veriliyor bu ihale. Yani 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali'ni düzenleme. Bilir kişiler inceliyorlar ve Sur Müziğin aslında kağıt üstünde bir vitrin olarak kullanıldığını, sağda Arif Sevik, festivalin asıl gerçekleştirenin Berkant Acil'le ait olan Koşan Adam adlı firma olduğu ortaya çıkıyor. MASAK verileriyle bu yöntemin sadece Şile'de değil, birçok belediyede de, paravan şirket kullanarak belediyelerde de yapıldığı görülüyor efendim, MASAK raporuna dair. Bunlar hala, altını çizerek söylüyorum, soruşturma devam ettiği için iddia boyutundadır. MASAK verilerinden ve diğer ilgili soruşturmadaki evraklardan bahsederek devam ediyoruz. Şimdi buradaki asıl mesele, bir diğer mesele şu: bu festivalde, 2024 yılındaki festivalde işte sanatçılar sahneye çıkıyorlar. Sıla, Volkan Konak, Melek Mosso, Can Bonomo, Buray, Gaze Pink, Sena Şener, Atiye, Babazula, Zeynep Bakşi, Karatay ve Erdal Erzincan gibi ünlü sanatçılar sahne alıyorlar. Çok normal festivallerde. Ancak festivallerde bu verilen ücretin, yani fatura edilen ücretin çok çok altındaki ücretleri sanatçılara verdiği, ancak sahte faturalarla bu fiyatların şişirildiği söyleniyor ki savcılık bu sanatçıları da ifadeye çağırıyor ve soruyor, siz bu ücreti mi aldınız? İşte sanatçı diyor ki, ben 200 bin lira aldım ama siz 4,5 milyon almış görünüyorsunuz sahte faturayla. Böyle bir sistem yapılmış. Sadece bu değil, işte ses, ışık, sahne kurulumu adı altında hiçbir hizmet alınmadan, bir anlamda orada sahte faturalarla fiyatın fahiş şekilde yükseltildiği söyleniyor. Bu bilirkişi raporlarına da yansımış bu anlamda ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama gerekçesiyle şüpheliler hakkında kanaate varılmıştır diyor bilirkişi raporunda efendim. Yöntem böyle. Bu Şile'deki, Şile meselesi oradan yürüyor ve burada Haluk Levent'in kardeşi de şu an bu soruşturma kapsamında tutuklu. Bir anlamda aslında soruşturma, yani takip edilirken hem Haluk Levent hem Şile soruşturması da Ahbap soruşturmasıyla bir şekilde bugün itibariyle bağlanmış durumda. Çünkü ikinci gözaltı, yani 14 kişinin, bugün 14 kişinin hakkında verilen gözaltı kararında Haluk Levent'in kardeşi tutuklu olan Berkant acilde yer alıyor efendim. Diyelim şimdi gelelim MASAK raporuna. Bu çok konuşulan Haluk Levent soruşturmasına, yani Ahbap yöneticileri, hatta kurucularının olduğu MASAK raporuna gelelim efendim. Bu MASAK raporunu şöyle, 28 sayfalık bir MASAK raporu bu. Tarih çok ilginç. 18 Şubat 2025 yılında MASAK raporu bitmiş. Bu rapor bitmiş. Ve kimle ilgili bu MASAK raporu? Alper Çelik, Zafer Yay, Emrah Gödeliner. Bunlar hem Ahbap Derneği'nin kurucuları arasında, hem de Emrah Gödeliner de aynı zamanda yöneticilerden biri, mali işlerinden sorumlu. Ama buradaki tuhaf olan durum şu: 1,5 yıl önce, bu soruyu unutmayın, sonda bir daha hatırlatacağım, neden sorduğumu da anlatıyorum. 1,5 yıl önce hazırlanmış bu MASAK raporu, soruşturma ise yeni başlamış. Neden? Çünkü olağan akışa aykırı bir para trafiği var. Milyar TL'ler. O detaylara geçeceğiz ki MASAK raporunda da diyor ki şahısların gerçekleştirdiği işlemlerin dikkat çekici olduğu, şahısların birbiriyle olan, özellikle Ahbap Derneği ile ilgili transferlerin izaha muhtaç olduğu görülmüştür diyor ve ilgili rapor diğer devlet kurumlarına da gönderilmiş efendim. İvedi yazıyor altında da. Diyelim şimdi 28 sayfalık bu MASAK raporunun detaylarına birlikte geçelim efendim. Öncelikle Alper Çelik. Alper Çelik 1987 Kadıköy doğumlu kendisi ve transferlerinde daha çok, işte kendisi müzisyen olarak, yani şöyle, Vedop Meslek Bilgileri grubunda diyor ki canlı tiyatro, opera, bale, müzikal, konser yapımları, müzisyen olarak kendisini tarif ediyor çalışmalarını. 30 günlük kazancı MASAK raporuna göre 2024 yılında 30 günlük kazancı, yani 20 bin lira olarak görülüyor bu kişinin. Kendi Vedop sisteminde de, bu mesleki, hangi mesleği yaptığınızla ilgili sistemde de müzisyen olarak görülüyor. İşte sanatçı, reklamcı vesaire müzisyen olarak görülüyor. Faal olarak olduğu dernek Ahbap Derneği. 2024 yılında 20 bin lira aylık kazancı olan Alper Çelik'in hesap bilgilerine geçtiğimizde çok ilginç bir tablo bizi karşılıyor. Aynı zamanda bu kişilerin MASAK raporunda, çünkü şu da anlatılıyor, yani bir daha önce işlemiş oldukları bir suç ya da haklarında devam eden bir soruşturma var mı? Var efendim. Şöyle, 2012

sizi. Çok çok fazla detaylar var burada. Şöyle kişisel bilgilerini de saklayarak göstereyim ama 60 milyona yakın işlem hacmi var. 60 milyona yakın. 2020 yılı sadece. 2020 yılındaki 60 milyonu düşünün lütfen. Şimdi biraz parayla ilgili kafamız karıştı ama bundan 6 yıl önceki ya 60 milyon çok büyük bir paraydı. Bu tabii hesabına gelen paralar, hesabından çıkan paralar. İşlem hacmi bunun tamamını kastederek söylüyorum. Yani 2020 yılında hesabına 31 milyon 450 bin lira para girişi olmuş. 29 milyon 538 bin lira para çıkışı olmuş. 2021 yılında 90 milyona yakın işlem hacmi var bunun, bu kişinin yine. İsmini tekrar söyleyeyim. Zafer, bir saniye şuradan. Zafer Çelik. Zafer Çelik. 2022 yılına geldiğimizde 6 Şubat depremi henüz olmamış. 2022 yılındaki para trafiği 6 Şubat depremi olmadan önceki yıl 217 milyon para trafiği olmuş. 111 milyon 170 bin lira hesabına giriş var. 105 milyon 677 bin lira hesabından çıkış var bu kişinin. Geldik 2023 yılına. 2023 yılına geldiğimizde 6 Şubat faciasının, 6 Şubat'ın deprem olduğu yıl. Tabii kişisel hesaplarından bahsediyorum efendim. Henüz ben bir şeyden bahsetmiyorum. Yani ahbap vesaire, ona dair, yani o derneğin hesaplarına dair bir MASAK raporu değil. Bu elimdeki Alper Çelik'in, ahbap yöneticisi olan Alper Çelik'in kişisel hesaplarıdır. Devam edelim. 2023 yılında 600 milyondan fazla işlem hacmi olmuş kişisel hesabında. 600 milyondan fazla. Bakın, sizin kişisel hesabınıza 30 milyon 40 milyon para gelse bir şekilde, yani herhangi bir satış vesaire yapmadan hemen aranırsınız. Hemen bir gel bakayım dersin. Bir hesabını sorarlar hemen. Devlet hemen orada sistem hemen kırmızı alarm verir ve şu kişiyi inceleyin der. 2020, 2021, 2022, 2023. 600 milyondan fazla 2023 yılında. 2024 yılına geldiğimizde 560 milyonluk bir para trafiği var. Giriş çıkış ve toplamda bu 4 yılda, toplamda düzeltiyorum, 5 yılda 1,5 milyar TL'lik, 1,5 milyar TL'lik bir para trafiği olmuş bu kişi hakkında. Ama ya ona rağmen bir işlem yapılmamış efendim Alper Çelik hakkında. Sadece bu mu? Değil. Biraz önceki suç dosyasından da bahsettim. Toplamda yurt dışından gelen paralar da var. Ne kadar olsa da, yani rakam vermeyeceğim dese de ister istemez vermek durumundayım. Mesela döviz cinsinden bakıldığında 207.744 bin dolar. 207.744 bin dolar giriş olmuş hesabına. Kaç para ediyor bugün? Dolar 47'yi de geçti. Buna matematik de yetmiyor. Yani 207.744 rakamı da yüksekken bunun dolar olduğunu düşünün. 522.300 bin de euro. 522.300 bin euro. Bu söylediğim rakam mesela 50 küsürle çarpın. Anlatabiliyor muyum? O günkü kurdan hesapları var, o yüzden söylemiyorum. Yurt dışından hesaplara giriş olmuş. Ve bu kişiler bu hesap trafiğini, bu kişi bu hesap trafiğini yaparken mesela açıklama bölümünde hep şöyle: borç ödeme, işte ahbap, ahbap borç, borç veriyorum, Haluk için borç, ahbap faaliyetleri için borç, Haluk için borç şeklinde böyle açıklamalarla para trafiğini yürütmüşler. Para trafiği böyle gitmiş bu isimle ilgili. Sadece bu değil, mesela para trafiğini kimle yapmış, yani nereden paralar gelmiş diye baktığınızda mesela Ceneviz Gayrimenkul Yatırım, buna mesela bir araç herhalde bedeli diye şey yapılmış, 2.100.000 lira 2022 yılında 2.100.000 liralık bir araç. Bu örnekler üzerinden gideceğim, yüksek rakamlardan. Müge Sözen var mesela, 3.031.000 lira borç ödeme.

0: 2021 yılında bu işlem. Ve bakıldığında bu para trafiği sadece bu değil. Mesela ahbapla olan para trafiği de var. Ahbap yöneticileriyle olan para trafiği de var. Biraz sonra başlayacağım. Zafer Yay. 1359 kere işlem olmuş ve Zafer Yay'ın hesabından 138 milyon 593 bin lira para gelmiş. Bu kişi nasıl? Mikail? D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık AŞ. 89 milyon para gelmiş bu kişinin hesabına. D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık AŞ 279 milyon para çıkışı olmuş. Bakın bu bir bahis, yasal bir bahis sitesi, şirketi. 279 milyon para çıkışı olmuş bu bahis şirketinin hesabına Zafer Kılınç'tan. Ve MASAK raporunda diyor ki D Elektronik, bu yasal bir bahis sitesi, D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık AŞ ile yapılan şifahi görüşmede şahsın 190 milyon 270 bin TL kupon yaptığı ve kaybettiği anlaşılmıştır. 190 milyon 270 bin TL. Bu kişinin aylık geliri MASAK raporunda 2024 yılında 20 bin lira olarak görünüyor. Tablo böyle. Bu Alper Çelik'le ilgili. Yani. Sadece bu da değil. Mesela ahbap yöneticilerine gönderilen para trafikleri de var MASAK raporunda. Emrah Gödeliner, İdari ve Mali İşler Müdürü ahbapta. İdari ve Mali İşler Müdürü. Toplam 70 milyondan fazla bir işlem hacmi olmuş. Yani para giriş çıkışı olmuş bu kişiyle ilgili. Bu kişinin hesabından gelmiş, hesabına atılmış. Şahıs hesapları bunlar. Yine aynı şekilde işte Halil Bostancı var. Şoför yolcu taşıma demiş. 2 milyon 96 bin lira para girişi olmuş. Böyle isim isim devam ediyor efendim. Diğer kişiye geçeceğim. Bununla ilgili. Zafer Yay. Zafer Yay. Bu da ahbapın kurucuları arasında ve kişisel hesabı MASAK tarafından incelendiğinde Şubat 2023 yılında geliri esas kazancı 9012 TL olarak görünüyor. Bunu aklınızda tutun. Cebinize koyun. Şubat 2023 yılı itibariyle 9012 TL olarak görülüyor bu kişinin hesabı. Bu kişi de aynı şekilde kendisini işte müzisyen, organizasyon sorumlusu, opera, bale, müzikal, konser vesaire gibi meslekleri yaptığını beyan etmiş Vedot sisteminde, meslek bilgileri sisteminde kendisi böyle yer alıyor bu Zafer Yay'ın. Ortaklıkları var şirketlere ilişkin, bazı şirketlere ilişkin. Bir de suç dosyası var, ona da bakalım. Suç dosyasında neler var? Resmi belgede sahtecilik, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, kullanmak için uyarıcı veya uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak, kullanmak, resmi belgede sahtecilik, basit yaralama, dolandırıcılık ve devam eden de davaları var. Yine uyuşturucu kullanımı ile ilgili devam eden davaları var. Şimdi suç dosyaları da böyle. Akla şu da geliyor değil mi? Mesela aynı şey biraz önce Zafer Kılıç için de geçerliydi. Orada Alper Çelik, düzeltiyorum. Alper Çelik de belirli bir suç dosyası vardı. Benzer şekilde işte senet, dolandırıcılık, hırsızlık vesaire. Zafer Yay'a geliyoruz. Zafer Yay'ın da aynı şekilde dosyası mevcut. Dosyaları hatta mevcut. Şimdi insan ister istemez şunu düşünüyor. Yani bir dernek ki böyle bir hani bağış kabul edebilmesi de kabul edilmiş Ahbap Derneği'nin. Böyle bir dernekte bu kadar fazla suç dosyası olan insanlar nasıl yöneticilik yapabiliyorlar ya da nasıl var olabiliyorlar? İşlem hacmine gelelim. Zafer Yay'ın, hızlıca geçeceğim. 2020 yılında 120 milyon. Yaklaşık rakamları söylüyorum size ki çok kafanız karışmasın diye. 2021 yılında yaklaşık 177 milyon para girişi olmuş, çıkışı olmuş. 2022 yılında 436 milyon. 2023 yılında 1,5 milyar TL. 2024 yılında 770 milyon. Toplam olarak işlem hacmi, para giriş trafiği 2020 ile 2024 yılı arasında yaklaşık 3 milyar TL. Böyle bir kere de ağızdan ne kadar rahat çıkıyor değil mi bu rakamlar? 3 milyar TL. Ve 2020'den 2024'e kadar, 2025 yok raporda, 2024'e kadar bu trafik böyle devam etmiş. Özellikle 2022 ve 2023 sonrasında biraz daha yükselmiş. Görülen tablo bu. Yurt dışından para girişi de var hesabına. Mesela döviz cinsinden bakıldığında 6.116.881.000 dolar. 6.116.881.000 dolar para girişi olmuş. Hemen euroya da bakıyorum. 3.963.000'de euro girişi olmuş. Şimdi rejide hiç ses seda yok yani. Hani çocuklar kafalarından çarpmaya çalışıyorlar da yani 3.963.000 liranın TL'si bile çok fazlayken bu eurosu, bu para girişi olmuş hesaplarına bakıldığında. Mesela MASAK en yüksek para trafiğinin olduğu 10 kişiyi ya da kurumu tek tek listelemiş burada. Eytaş Kuyumculuk Konut ve Yapı AŞ var. Elden teslim aldığım açıklama bu bölümde, işlem açıklaması. Elden teslim aldığım hurda altın bedeli 9 milyonmuş o zaman. Yani 4,5 kilodan fazla altına tekabül ediyor. Ece Güner mesela borç veriyor 400 bin ABD doları. Ne karşılığında veriyor o bilmiyoruz. 400 bin dolar borç vermiş. Bu rakamları söylüyorum. Yani ne kadar büyük rakamlar olduğunu şimdi belki bir kere de ağızdan çıkıyor ama milyar milyar TL'ler yani. Aynı zamanda milyon dolarlar, eurolar. Böyle gidiyor bu efendim. Keza Ahbap'taki Ahbap Derneği'nde yönetici olanlarla da para trafiği var bu ismin. Mesela Emrah Gödeliner, biraz önce de söyledik, idari ve mali müdür. Ya bu kişiyle para trafiği 375 milyon TL'lik bir para trafiği var. Zafer Yayın. Ahbap yöneticisi, kişisel hesaplarından gidiyoruz yine. Ve bunun biraz önce söylemiştim değil mi? Aylık gelirinin 2023 yılında 9 bin lira olarak görüldüğünü. 9 bin lira olarak görülen birinin para trafiği bu efendim. Böyle gidiyor işte. Halil Bostancı şoför mesela, para trafiği, şoförle olan para trafiği 6 milyon gibi bir rakam. Devam ediyor böyle tek tek. Liste yüksekten aza doğru düşerek devam ediyor. Böyle gidiyor efendim. Şimdi gelelim diğer isme. Zafer Yay'dan sonra Emrah Gödeliner. Kendisi 81 Pozantı doğumlu. Bu da aynı zamanda yönetici Ahbap'ta. Birçok derneğe de üye. Bu da kendisini yine işte hem tur operatörü hem işte canlı tiyatro yani Verdop sisteminde kültür sanat faaliyetleriyle haşır neşir olan meslek icra eden bir isim olarak göstermiş. Verdop sisteminde öyle görülüyor. Ve 30 günlük prime esas kazancı 38.183 lira olarak görünüyor. Tamam mı? Bunu da unutmayın. 38.130 2024 yılında. Birçok derneğin ya da birçok şirketin yöneticisi konumunda. Hayat Bir Desen Turizm AŞ ve Ticaret Limited şirketinde burada yönetici pozisyonunda bu kişi de. Ahbap Derneği'nde faal zaten. Zaten orada yöneticilik de yapıyor demiştik. İdari ve mali işlerde müdür kendisi. Suç dosyasına bunun da baktığımızda yani soruşturma geçirdiği dosyalara baktığımızda resmi belgede sahtecilik, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, vergi usul kanununa muhalefet, görevi kötüye kullanma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma. derneğin yönetimindeki kişi. Yani üç kişi, bu üç kişiyi arka arkaya koyduğumuzda hani senet, dolandırıcılık, hırsızlık hepsinin ortak özelliği bu anlamda. Bunlardan dolayı yargılamışlar, soruşturma geçirmişler efendim. Şimdi bu kişinin hesaplarına da baktığımızda yine 2020 yılında 70 milyon, 2022 yılında 100 milyonun üstünde bir para trafiği, 2023 yılında yaklaşık 150 milyonluk bir para trafiği, 2024 yılında da yine bakıldığında burada da 100 milyonu aşkın bir para trafiği mevcut efendim. Ve bu para trafiğini yaparken, yani para geliyor bir yerden, işte 2 milyon, 3 milyon, 700 bin, 1 milyon ve bunların çıkışları oluyor. Burada sürekli Ahbap Derneği'ne borç olarak verilen, Ahbap Borç Derneği adına Haluk Levent Ahbap Derneği borç, işlem açıklamalarına bunları yazıyorlar sürekli. Ve bakıldığında mesela Zafer Yay'la para trafiği 136 milyon 511 bin lira gibi görülüyor. Bu kişinin para trafiği böyle. Yine aynı şekilde Ahbap Derneği'ndeki işte Halil Bostancı şoför 301 bin yani yaklaşık 1,5 milyon TL'lik bir para trafiği olduğu görülüyor. İsmail Terlemez 46 milyon küsür bir savunma sanayi şirketi var. Arca Savunma Sanayi 23 milyon. Giden paralara bakıyorsun. Mesela Zafer Yay'a gönderilen 238 milyon. Yani devasa paralar. Böyle rakamları arka arkaya dizdiğimizde milyar TL'ler sürekli bir işlem hacmine konu olmuş ve dönmüş bir şekilde, bu para trafiği dönmüş. Şimdi tekraren söylüyorum, bu MASAK raporu bu saydığım 3 kişinin, biraz önce saydığım 3 kişinin kişisel hesaplarına dair efendim. Bunlar kişisel hesapları. O yüzden kişisel hesap olduğu için hani şu an bizim, benim elimde ya da ortaya çıkmış olan Haluk Levent'in MASAK raporu yok mesela. Şu an daha o çıkmadı. Yani ya da Ahbap Derneği'nin resmi şeyi de şu an yok. O yüzden ilgili kişilerin kişisel hesapları üzerinden yapılan, işte Alper Çelik, Zafer Yay ve hemen söyleyeyim, diğer ismi de neredeydi, soy ismi de şöyle hemen, Emrah Godelina, evet. Bu üç ismin kişisel hesapları ve bu para trafiğine bakıldığında burada bir tuhaflık olduğu zaten çok belli. Bir diğer tuhaflık, işte başında söyledim ya, yani bu rapor Şubat 2025 yılında bitmiş ve ilgili kurumlara gönderilmiş. 1,5 yıl boyunca ne beklendi, neden beklendi? Bunu da tabii soruşturmanın devamında izahını göreceğiz diye düşünüyorum. Çünkü işte Alper Çelik, Zafer Yay ve Emrah Godeliner'den biraz önce bahsettim. Suç dosyaları da var bu isimlerin, yeni değil. Oldukça fazla suç dosyaları da var. Ve bu tablo böyle gelip gidiyor efendim. Şimdi burada sadece, yani medyada şunun üzerinden yorumlanıyor sadece. Deniyor ki işte Ahbap'a bağışlar yapıldı. O bağışlar üzerinden mi gitti? O bağış Ahbap ismi kullanılarak, bu da suç tabii, ismi kullanılarak mı yapıldı? Şimdi tablo biraz daha sanki farklı gibi. Biraz cambaza bak oyunu oynanıyor gibi. Yani Ahbap Derneği'ne, evet orada da bir usulsüzlükler olabilir, olmaz değil. Ama burada ciddi bir para trafiği var ve sadece bağış denemez bunun için. Burada bir kara para durumu da söz konusu gibi görünüyor efendim. Yani buna bakmak ve bu soruşturma devam ettiğinde bu isimleri de göreceğiz diye düşünüyorum. Keza Haluk Levent de yaptığı açıklamada açıklama yaptı. Dün açıklamasının son bölümünde şöyle diyor. Tabii açıklamasının tamamına yakında diyor ki işte bizim hani benim kişisel para trafiği, zaten bunu hep kendisi söylüyordu. Ben bu para işlerinde sürekli sorun yaşıyorum ve bu para yönetimini beceremiyorum. Ama Ahbap'a bunu yansıtmadım diyor kendisi açıklamasında, ama açıklamasında şu: asıl bombayı bekleyin. Yakında yapacağım açıklamalarda göreceksiniz en baştan bu sürece nasıl gelindiğini öğrenecek ve hayretler içinde kalacaksınız diyor. Şimdi bu biraz bir mesaj gibi de görülüyor. Birilerine mesaj gibi. O birileri kim? Soruşturmanın devamında göreceğiz. Şuradaki isimlerden göreceğiz. Bir diğer durum Ahbap Derneği'nin internet sitesi efendim. Şimdi Ahbap Derneği'nin internet sitesine baktığınızda Türkiye Cumhuriyeti İşleri Bakanlığı tarafından denetlenmektedir deniyor bu. Ki dernekler kanunu gereği hani denetlenir de. Keza KAF Grup diye bir 2024 yılına kadar denetlendiği yine bu sitede yazıyor. İşte bu konuyla ilgili Türkiye Muhasebeciler Odası Turmop tarafından raporlar hazırlanmış. Keza Turmop bu konuyla ilgili bir açıklama da yaptı. Bununla ilgili raporlar da var ama tüm bunlara rağmen bu ilişki ağının hala görülememiş olması ya da görülmemiş olması tuhaf efendim. Diyelim şimdi bu MASAK raporundaki bu üç kişinin hem Ahbap grubuyla hem Ahbap Derneği ile ilişkisi hem de o para trafiğini konuşmaya devam edeceğiz. Ama bir diğer başlığa geçelim. Bir diğer başlık yine bu soruşturmayla ilgili Haluk Levent'in iş adamı Hüseyin Başaran'la olan ticareti bir tanıtım girelim. Mikail ondan sonra devam edeceğiz. Altın Eller Kuyumculuğu sahibi 500 kilo altınla ortadan kayboldu. Buraya İsmail Ağa Cemaati'nin derneklerinden de altınlar konuluyor. İsmail Ağa Cemaati'nde ilk defa mı oluyor bu? Yok. Daha önce de bir Fadılak Gündüz vakası var. Hüküm giydi kendisi. Bir süre sonra cezaevinden çıktı. Çıktığında biz nerede gördük onu? Ahmet Mahmut Ünlü'nün yanında. Kapris Gold diye bir otel temelini Cübbeli Ahmet'le birlikte attılar. Cübbeli Ahmet ne dedi biliyor musunuz? Buradan yer satın almak caiz midir? Ben size fetva veriyorum. Caizdir. Kısa süre sonra Fadılak Gündüz insanları dolandırdı. Yine bu İsmail Ağa cemaatinin birçok sempatizanı ciddi paralar yatırmıştı buralara. O zaman da Ahmet Mahmut Ünlü size zorla mı aldırdım? Ben de dolandırıldım. Benim de bir iki dairem gitti. İfadelerini kullandı.
1: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
0: Evet efendim, Fethi Yılmaz'la yazıyorum'a devam ediyoruz. Yine bu Haluk Levent ve Ahbap soruşturmasına ilişkin ilginç bir detay. İş adamı Hüseyin Başaran'la ilgili. Çünkü Hüseyin Başaran'ın oğlu Can Başaran avukatı aracılığıyla Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. Hatta bu şikayet sonrasında bu soruşturmanın başlatıldığı söyleniyor ama bir bakalım duruma. Şimdi şikayete göre Haluk Levent iş insanı Hüseyin Başaran Hüseyin Başaran yakın zamanda kızını bir uçak kazasında kaybetmişti ve bu hassasiyetini kullanmış Haluk Levent iddiaya göre ve imkanı olmayan ve kimsesiz kız çocukları için bir yurt yaptırmak istediğini söylemiş. Hüseyin Başaran da yardımcı olmak istemiş ve vekalet verdiği yardımcısı kendisi Feyyaz Akgün'ü bu konuda görevlendirmiş. Haluk Levent ve ekibi Hüseyin Başaran'ın vekalet verdiği Feyyaz Akgün'ü aldıkları taşınmazın parasını AB ve şimdi burada işler biraz karışıyor işte. Yani Haluk Levent kimsesiz çocuklar için yardım istiyor. Kimsesiz kız çocukları için işte onlara yurt yapmak için. Hüseyin Başaran bunu kabul ediyor. İşte görevlisi Feyyaz'ı görevlendiriyor. Feyyaz Akgün'ü. Ama şöyle bir durum var. Feyyaz Akgün bazı taşınmazlar 22 tane o taşınmazların ne olduğunu da anlatacağım size. O taşınmazları Haluk Levent'in asistanının üstüne veriyor. Karşılığında alması gereken parayı da biz Avrupa Birliği'nden ve ABD'den fon alacağız. Size bunun ücretlerini ödeyeceğiz diyor Haluk Levent iddiaya göre. Ama ödemeyince suç duyurusunda bulunuluyor. Şimdi meselenin özeti bu. Gelelim detaya. İddiaya göre işte biraz önce bahsettim. Şubat 2026 yılında Haluk Levent ve asistanı Yeliz Kaya Hüseyin Başaran'ın ofisine gidiyorlar bunlar. Hüseyin Başaran'a diyorlar ki biz işte kimsesiz üniversite okuyan kimsesiz kız öğrenciler için yurt yapacağız. Bu Hüseyin Başaran'ın dilekçesindeki ifadeler aynı zamanda. Dilekçeye göre de Hüseyin Başaran, işte biraz önce bahsettim, 2018 yılında kızını bir uçak kazasında kaybetti. Bu sosyal sorumluluk projesine de destek vermek istiyor. Levent ödemeyi, Haluk Levent diyor ki bize sattığınız ürünlerin ödemesini biz size senet yoluyla yapalım. Ama Hüseyin Başaran bunu kabul etmiyor. Bunun üzerine Haluk Levent diyor ki o zaman diyor biz ABD'den ve Avrupa Birliği'nden fon alacağız. Ancak bu fonların diyor serbest bırakılması için, bu fonları bizim alabilmemiz için tapuların diyor bize sattığınız şeylerin tapularının asistanı Yeliz Kaya'nın üzerine verilmesi gerektiğini söylüyor. Tamam diyorlar. İşte 16 yıllık çalışanı bu Hüseyin Başaran'ın Feyyaz Akgün'ü görevlendiriyorlar ve Şubat ayı itibariyle, 2026 Şubat ayı itibariyle işlemler başlıyor efendim. Ney bu işlemler? İlk devir Başaran ile Levent arasında ilk görüşme 3 Şubat'ta gerçekleşiyor. Yeliz Kaya ve Haluk Levent ile Feyyaz Akgün, Hüseyin Başaran'ın danışmanı. Göktürk'te, bilmeyenler için söyleyeyim, Eyüp Sultan, İstanbul'un Eyüp Sultan ilçesine bağlı orta sınıf üstü, yani zenginlerin oturduğu bir mühittir Göktürk. Göktürk'te Bee House projesi kapsamında burada 4 tane daire. Kadıköy'de Mina Towers, çok lüks bir yer burası da, değerini şimdi söyleyeceğim. Lüks daireleri 3 ve 4 Şubat'ta Haluk Levent'in asistanın üstüne devrediyorlar. Tamam buraya kadar. Yeliz Kaya'nın üstüne devrediyorlar. Mikail. Devrediyorlar. Dilekçeye göre 9 tane gayrimenkul. Değeri 494 milyon 265 bin lira. 9 tane gayrimenkul. Bu devirden sonra 48 saat geçmeden aynı taşınmazlar Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya tarafından Esin Önder Çağlayan'a bedelsiz olarak devrediliyor. Üçüncü kişiliğe veriliyor hemen. Tamam mı? Sonra devam ediliyor. Bu sefer Göktürk'te bulunan Başaran Plaza var yine. Ve buradaki Başaran Plaza yine Yeliz Kaya'nın üstüne devrediliyor efendim. 800 milyon TL değerinde. Bitmedi. Bu alışveriş devam ediyor. Devam ediyor. Yine bu sefer Haluk Levent'e diyorlar ki hiç para ödemedin. Hani AB'den, Avrupa Birliği'nden ve ABD'den fon gelecekti. Bunun üzerine toplamda 151 milyon 680 bin lira Haluk Levent para ödüyor. Ve bu devir işlemleri devam ediyor. Bu sefer işte nereyi veriyorlar? İstanbul Eyüp Sultan'da yine Başaran Plaza'daki katlar. Burada bayağı dükkanlar falan da var, bayağı bir. 897 milyon TL değerinde. Bu da yine Yeliz Kaya'nın üstüne devrediliyor. Onun üzerinden gene Esin Önder Çağlayan'a taşınıyor. Üçüncü kişiye gidiyor. Bu alışveriş böyle devam ediyor. 22 tane gayrimenkul. Şimdi bak, söze başlarken şöyle başlamıştık değil mi? Kız yurdu. Şimdi bu alışverişte kız yurdu nerede? Totalde Hüseyin Başaran 2,5 milyar TL değerinde 22 tane lüks farklı yerlerdeki gayrimenkulleri veriyor ve karşılığında sadece 151 milyon 680 bin lira alıyor. Ondan sonra da başvuruyor. Dilekçesinde de diyor ki ya bizim diyor bu kadar diyor para vermediğini diyor haberimiz yoktu diyor. Haberimiz olmadığını öğrenince ya biz dolandırılıyormuşuz dedik, gittik suç duyurusunda bulunduk. Haziran ayında. Ha, bu arada Haluk Levent para vermediği halde ona devir işlemleri devam ediyor. Ya şimdi bu ne kadar tuhaf bir ilişki değil mi? Şimdi siz kız yurdu diye başladınız. Yani bunun içinde şey de var bu arada. Karaman'da 132 milyon değerinde bir arsa da var. Trabzon'da bir tane çimento fabrikası da var. Yani ne alaka ya, değil mi yani? Çimento fabrikası ne alaka? Yani 133 milyon 200 bin lira Karaman'daki arsanın da değeri. Totalde 2,5 milyar TL'lik bir gayrimenkul bu. Veriliyor ve karşılığında 151 milyon alınıyor ve bundan haberi yokmuş Hüseyin Başaran'ın. Yani o vekalet verdiği 16 yıllık çalışanı o satıyor. Para da alamıyor. Sonra da Hüseyin Başaran'a diyor ki ya ben paraları vermedim. Sonra diyor ki o zaman dolandırıldık. Ya, tuhaf değil mi bu durum? O yüzden diyorum bu ilişki ağının içinde başka başka durumlar var. Haluk Levent o yüzden bombayı patlatırım. Aba altından sopa gösteriyor. Birilerine mesaj gönderiyor. Böyle bir tablo ortada efendim. Yani mal veriyorsunuz ve bu çok lüks, biraz önce saydım. Ve hesapta da haberiniz yok. Yani şimdi Mikael sen patronsun, ben senin malını satayım, senin haberin yok. 2,5 milyar bir de, az buz da değil. O yüzden bu soruşturma daha çok konuşulacak gibi, detaylandıkça daha fazla konuşulacak diye düşünüyorum efendim. Diyelim bir tanıtım atalım, ondan sonra final yapalım Mikael, tamam mı?
1: Kapitalizmi sadece şöyle bir ekonomik model olarak algılamayın lütfen. Eğer böyle algılarsanız gerçekten problem olur. Bu aynı zamanda siyasi, aynı zamanda askeri, aynı zamanda ideolojik, aynı zamanda kültürel bir sistemler bütünüdür. Ve tıkandığı noktada, adım atamadığı noktada işte böyle Venezuela'da olduğu gibi doğrudan o emperyalizmin ne olduğunu bize gösteren saldırılarla ortaya çıkar. O yüzden sadece bir ekonomik modeldir diye tarif etmeyin. Böyle de düşünmeyin. Ne zaman kriz yaşasa birbiriyle bağlı olduğu için benzer yönteme başvurmaya devam ediyor. Bunu normalleştirmek adına söylemiyorum. Sadece bir ekonomik modelle birlikte bir siyasal ideolojik modelin dallarından bahsediyoruz ki bunu ben söylemiyorum. Daha önce işte Lenin'den de örnek verdim efendim. Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
0: Evet efendim, Haluk Levent ve Ahbap soruşturmasına ilişkin şu an gündemde olan başlıkları aktardık. İlginç bir ülkedeyiz. Bir dolandırıcılık furyası anlamında. Yani Tosuncuğu konuştuk. Millet buna nasıl para verdi dedik. Gitti paraları yiyordu, yakalandı sonra. Sonra yani birçok isim var da ben hani sayarken böyle çok daha simge olan isimlerden gitmeye çalışıyorum. İşte Seçil Erzan meselesi vardı. Sonra işte bakın deprem oldu, işte oradan toplanan bağışlarla ilgili şu an iddia var ama Ahbap yöneticilerinin para trafiği ortada. Yani sokağa çıkıyorsunuz, bazen bir taksici sizi dolandırmaya çalışıyor, bazen bir simitçi sizi dolandırmaya çalışıyor. Ne bileyim yani ülkede ya da telefon ediyorlar, savcı, hakim ya da emniyet mensubuyum deyip dolandırmaya çalışıyorlar. Özel hastaneye gidiyorsunuz, sizden 10 bin lira muayene parası alıyor, SGK'ya 1000 lira gösteriyor, o sizi dolandırıyor. Bir de paranızı geri almak için uğraşmak zorundasınız. Özel okula gidiyorsunuz, özel okulda dolandırmıyorsa ya yemek ücretlerinden ya servis ücretlerinden dolandırmaya çalışılıyor. Hani bu iş böyle böyle gidiyor. Hani sürekli bir dolandırma ve sürekli bir tedirgin halde yaşıyoruz. Bir hani aman dolandırılmayalım, aman dikkat edelim. Yani imkan olsa gerçekten yani ya makul miktarda bir kere yapacaksanız eğer dolandırın da şu hayatımın geri kalanını bu tedirginlikle yaşamayayım ya. Yani ATM'nin önünde insan para bile çekerken hani sağa sola bakmaktan, şifresini saklamaktan, telefonuyla çekiyorsa görünmemekten, ya bu kaygıyla yaşamak çok zor yani. Hani gerçekten imkan varsa şöyle diyesi geliyor insanın. Makul miktarda maaşım oranında beni bir kere dolandırın, ondan sonra salın ya. Salın da artık hani bu tedirginlikle yaşamayalım yani. Sürekli, ama bu sadece dolandırıcılarla ilgili bir şey değil. Herkes etkisi ve yetkisi oranında başka insanı dolandırmaya çalışıyor maalesef. Maalesef. Tablo böyle efendim. Bugün de bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Masada Mikail, editörüm Caner. İkisine de teşekkür ediyorum. Perşembe günü görüşünceye dek hoşça kalın. Tercihlerinizi doğru yapın.
2: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum bitti.
1: Medyanın bilinmeyenleri, üstü örtülen gerçekler, tartışılan başlıklar. Araştırıyor, inceliyor ve hakikati ortaya çıkarıyor. Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: İnanın değerli dinleyiciler, sizler de aynı şeyi hissediyorsunuzdur. Sokaklarda yürürken artık endişe içerisindeyiz. Ya Allah korusun bir yerden bir şey olacak mı falan diye. Ama her konuda böyle, yani bir yerden başımıza bir şey gelir mi? Ya bir silah ateşlenir, kurşun bize denk gelir mi? Aman diyorum, sakin kalın ha. Dışarıda birilerini sakın tartışmayın. Yani trafikte veya herhangi bir yerde tartışmayın. Tartışmayı uzatmayın. Boş verin. Boş verin ve gidin. Çünkü kimin ne olduğunu bilemiyorsunuz. Her şey anlık. Bir anda her şey tam tersine dönebiliyor. Allah korusun hayatınızı kaybedebilirsiniz. Hepimiz için geçerli bu. Daha sakin bir ülke istiyoruz.
0: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
2: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
3: Bazı ikramlar vardır ki değeri zamanla değil kalple ölçülür. İşte bu yüzden halk arasında şöyle denir: bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Deyimin kökeni Osmanlı döneminde Üsküdar'da bir kahvehaneye uzanıyor. Kahveci limana yanaşan bir Rum kaptana kahve ikram eder. Ardından tam 40 yıl geçer. Osmanlı-Rum savaşı sırasında esir düşen kahveci bir subayın karşısına çıkar. O subay yıllar önce kahveyi içen o kaptandır. Kahve hatrına kahvecinin canını bağışlar. Bazı anlatımlarda kahveci Yusuf, kaptansa Stelio'dur. Stelio kahveyi unutmaz, Yusuf'u esaretten kurtarır. Bu olaydan sonra kahve deyiminin adı olur. Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Bugün bu söz küçük bir iyiliğin bile asla unutulmaması gerektiğini vurgular. İkram edilen bir fincan kahveyle başlar bazen bir ömürlük dostluk. Bugün bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır sözünün vefa yüklü hikayesini paylaştık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Çin'in Tianwen-2 uzay aracı dünyanın yarı uydusu olarak bilinen Kamuovela asteroidine ulaştı. Uzay aracı, gök cismi şimdiye kadar çekilen ilk yakın plan görüntülerini dünyaya gönderdi. Ancak ilk incelemeler, örnek toplama görevinin planlanandan daha zorlu olabileceğini gösteriyor. Kamuovela, dünyanın etrafına dönmesi de güneşin yörüngesine gezegenimizle birlikte hareket ettiği için yarı uydu olarak sınıflandırılıyor. Tianwen-2 yaklaşık 400 günlük yolculuğun ardından asteroidin çevresindeki görevine başladı. İlk görüntüler gök cisminin yaklaşık 40 metre çapında olduğunu ortaya koydu. Görevin en kritik aşaması ise asteroid yüzeyinden örnek toplanması olacak. Başarılı olunması halinde Çin bir asteroidden örnek getirerek bunu başaran 3. ülke olacak. Ayrıca yüzeye tutunup sondaj yapmayı hedefleyen çapa ve delme yöntemini kullanan ilk ülke olabilecek. Ancak ilk veriler, asteroidin beklenenden daha gevşek ve moloz yığınına benzer bir yapıya sahip olabileceğini gösteriyor. Bu durum, sondaj yapılmasını zorlaştırabilir. Üstelik, Kamuovela yaklaşık her yarım saate bir kendi ekseni etrafında dönüyor. Küçük boyutu, düzensiz şekli ve hızlı dönüşü nedeniyle örnek toplama operasyonunun aylar sürebileceği belirtiliyor. Çin Uzay Ajansı, tüm bu koşulların görevin riskini artırdığını açıkladı. Tianwen 2'nin önümüzdeki aylarda en uygun yöntemi belirleyerek yüzeyden numune alması, örnekleri ise 2027 yılında dünyaya getirmesi hedefleniyor. Çin'in Tianwen 2 uzay aracı, dünyanın yarı uydusu olarak bilinen Kamuovela asteroidinin ilk yakın plan görüntülerini gönderdi. Ancak gök cisminin gerçek yapısı ve hızlı dönüşü, örnek toplama görevini beklenenden daha zorlu hale getirebilir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: ABD Hazine Bakanlığı'nın bütçe verilerine göre Trump yönetiminin uyguladığı ve daha sonra yasa dışı olduğuna hükmedilen gümrük tarifeleri nedeniyle şirketlere 81 milyar dolar iade edildi. ABD Başkanı Donald Trump ek gümrük tarifeleri ve ithal ürünlere ek vergi uygulamaları getirmişti. Ancak ABD Yüksek Mahkemesi Şubat'ta Trump'ın yürürlüğe koyduğu ek tarifelerin önemli bir bölümünü hukuka aykırı bularak iptal etti. Kararın ardından hükümet bu vergileri ödeyen ithalatçı şirketlere geri ödeme yapmak zorunda kaldı. Trump söz konusu tarifelerin üretimi ABD'ye geri getireceğini, daha avantajlı ticaret anlaşmalarının önünü açacağını ve federal bütçe açığını azaltacağını savunuyordu. Ancak son verilere göre ABD'nin bütçe açığı yeniden büyüme eğilimine girdi. Mali yılın ilk 9 ayında bütçe açığı %2 artışla 1,367 trilyon dolara yükseldi. Aynı dönemde federal hükümetin borç faiz ödemeleri %14 artarak 1 trilyon doları aşarken Orta Doğu'daki savaş nedeniyle savunma harcamaları da %5 yükseldi. Öte yandan Trump yönetiminin halen yürürlükte bulunan geçici %10'luk küresel gümrük tarifesinin 24 Temmuz'da sona ermesi bekleniyor. ABD Yüksek Mahkemesi Trump yönetiminin uyguladığı bazı gümrük vergilerini yasa dışı ilan etti. Kararın ardından hükümet bu vergileri ödeyen şirketlere mali yılın başından bu yana 81 milyar dolar geri ödeme yaptı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Japon bilim insanları kanser tedavisine dikkat çeken bir araştırmaya imza attı. Japon ağaç kurbağasının bağırsaklardan elde edilen bir bakterinin farelerde kolorektal kanser tümörlerini tek doz uygulamayla tamamen ortadan kaldırdığı açıklandı. Ancak araştırmacılar sonuçların yalnızca hayvan deneylerine dayandığını ve yöntemin insanlar üzerinde henüz test edilmediğini özellikle vurguluyor. Çalışma, Japonya İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü araştırmacıları tarafından yürütüldü. Bilim insanları, kurbağalar, semenderler ve kertenkelelerden elde edilen 45 farklı bakteri türünü inceledi. Bunlardan 9'u kanser karşıtı etki gösterirken en başarılı sonuç, Evingella Americana adlı bakteriden elde edildi. Kolorektal kanserli farelerde yapılan deneylerde damardan verilen tek doz bakterinin tüm tümörleri tamamen yok ettiği bildirildi. Araştırmacılar, bu sonucun karşılaştırma amacıyla kullanılan bağışıklık tedavileri ve bazı kemoterapi yöntemlerinden daha etkili olduğunu ifade etti. Bilim insanlarına göre bakteri, kanserle iki farklı mekanizma ile mücadele ediyor. İlk olarak oksijenin az olduğu tümör dokusunda hızla çoğalıyor ve doğrudan kanser hücrelerine zarar veriyor. İkinci olaraksa bağışıklık sistemini harekete geçirerek T hücreleri, B hücreleri ve nötrofillerin tümör bölgesine yönelmesini sağlıyor. Böylece bağışıklık sistemi de kanser hücrelerinin yok edilmesini

0: Ancak uzmanlar bu yöntemin insanlar üzerinde kullanılabilmesi için kapsamlı güvenlik ve etkinlik çalışmalarının tamamlanması gerektiğinin altını çiziyor. Japon bilim insanlarının yürüttüğü araştırmada Japon ağaç kurbağasının bağırsaklardan elde edilen bir bakteri, farelerde kolorektal kanser tümörlerini tek doz uygulamayla tamamen ortadan kaldırdı. Araştırmacılar, yöntemin henüz yalnızca hayvan deneylerinde başarılı olduğunu ve insanlar için kapsamlı testlerin sürdüğünü vurguladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik'te Caz Saati. Medyanın bilinmeyenleri, üstü örtülen gerçekler, tartışılan başlıklar. Araştırıyor, inceliyor ve hakikati ortaya çıkarıyor. Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İnsanlar tarihi öncesinde güneşten nasıl korunuyordu? Cilt kanseri oranları her geçen yıl biraz daha yükselirken dünya çapında insanlar da güneşten korunmanın çeşitli yollarına başvuruyor. Peki insanlar güneşin zararlı mor ötesi ışınlarından korunmak için ne yapıyordu? Nispeten yakın zamanlara dek insanların çoğu koyu tenliydi. Avrupa'da bile daha açık pigmentasyonun yaygınlaşması yaklaşık M.Ö. 1200'de başlayan demir çağında gerçekleşti. Daha koyu ten, ultraviyole radyasyonuna karşı koruma sağlayan melanini daha fazla içerir. Ancak güneşin ışınlarını engelleyerek bedenin D vitamini üretme yeteneğini de azaltır. Bu nedenle açık tenin insanlar daha kuzeydeki enlemlere yerleştikçe yavaş yavaş evrildiği düşünülüyor. Çünkü buralardaki güneş ışığı yetersizliği fazla melanine sahip insanlarda kolayca D vitamini eksikliğine yol açabiliyordu. Elbette erken insanlar Afrika'da evrildi ve evrimsel tarihlerinin büyük bölümünü güneşin kavurduğu savanalarda geçirdi. Bu yüzden yaygın bir teori, atalardan gelen koyu pigmentasyonumuzun bizi cilt kanserinden koruyarak hayatta kalmamıza yardımcı olduğunu ileri sürüyor. Ancak bu yılın başlarında yayımlanan bir çalışma, Avustralya'da yaşayan Anglo-Kelt kökenli insanlar arasındaki cilt kanseri eğilimlerini analiz ederek bu fikre meydan okuyor. Melanin eksikliğine rağmen bu popülasyonun üyeleri genellikle üreme çağına ulaşana dek cilt kanserine yakalanmıyor. Bu da daha koyu pigmentasyonun doğrudan cilt kanseri tehdidine bir yanıt olarak evrilmemiş olabileceğini düşündürüyor. Çünkü daha güneşli iklimlerde yaşayan insanlar bile genlerini aktarmadan önce bu hastalıktan ölmüyor. Bunun yerine yüksek melanin düzeylerini destekleyen seçilim baskısı güneş radyasyonunun diğer zararlı etkilerinden bazılarından kaynaklanıyor olabilir. Bu etkiler güneş yanığına bağlı susuz kalmaya yol açabiliyor ve folat gibi fetüs gelişimini destekleyen hayati besinleri yok edebiliyor. Koyu tenli olanların bile yine de kendilerini güneşten koruması gerekiyor. Geçmişte en iyi doğal güneş kremlerinden biri aşı boyasıydı. Bu kil pigmenti mor ötesi radyasyonu dağıtmaya yardımcı olan demir oksit içeriyor. 2015 tarihli bir deneyde araştırmacılar daha ince taneli aşı boyasının daha yüksek bir güneş koruma faktörüne sahip olduğunu keşfetti. Levant bölgesindeki ünlü Kafes mağarasında yaşayan erken Homo sapiens bireyleri yerel aşı boyası kaynaklarını bilerek görmezden geldi ve bunun yerine 60 kilometre uzaktan daha ince taneli bir türü getirdi. Bu da onların aşı boyasının radyasyon engelleyici gücünün farkında olabileceğini düşündürüyor. Bugün bile aşı boyası Afrika'nın bazı yerlerinde güneş kremi olarak kullanılıyor. Tek başına ya da sade yağ veya hayvansal yağ gibi bir bağlayıcıyla cilde sürülüyor. İlginç biçimde arkeolojik kayıt aşı boyası kullanımında yaklaşık 40 bin yıl önce büyük bir artış olduğunu gösteriyor. Aşı boyası kullanımındaki artış, güneşten korunmanın tarih öncesi insanlar için de en az bizim için olduğu kadar önemli olduğuna dair bir miktar kanıt sunuyor. Kendimizi ultraviyole radyasyonundan korumak, dünyanın manyetik alanının 300 yıl süren bir çöküşünden sağ çıkmamıza yardımcı olmuş olabilir. Peki tarih öncesinde insanlar güneşten nasıl korunuyordu? Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik'te Caz Saati.
3: I want everybody to see this.
2: Caz Saati.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Madenci kaplumbağada deniz kaplumbağalarını araştırma, izleme ve koruma projesi kapsamında Manavgat Kızılot yuvalama kumsalında iki karetta karettaya uydu inceleme cihazı takıldı. İnci ve Mercan adı verilen karetta karettalar daha sonra Ulualan Halk Plajı'ndan denizde buluşturuldu. Deniz kaplumbağalarının göç rotaları, beslenme ve kışlama alanlarına ilişkin bilimsel veri elde edilmesi hedeflenen proje kapsamında 2024-2025 döneminde 4497 karetta karetta yuvasıyla 314867 yumurta kayıt altına alındı. TÜPRAK Proje Koordinatörü Cansu Ulusoy gazetecilere yaptığı açıklamada 3 yılda 6 karetta karettaya uydu izleme cihazı taktıklarını belirtti. Ulusoy, cihazların kaplumbağalara çiftleşme döneminde zarar vermemesi için 2-3 yıl içinde düşecek şekilde tasarlandığını ve pil ömürlerinin de yaklaşık 3 yıl sürdüğünü bildirdi. Proje gönüllüsü Meltem Mia Çorapçı ise bu yıl ilk kez kaplumbağaların sıcaklık ve davranışlarını da ölçen gelişmiş takip cihazları kullandıklarını, bu sayede türün davranış kalıpları hakkında kritik bilimsel veriler elde edeceklerini söyledi. Etkinliğe Antalya Vali Yardımcısı Salih Yüce, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürü Hakan Mumcuoğlu, Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Dilek Erkalaycıoğlu, TÜPRAK Sürdürülebilirlik Direktörü Jale Şakıyan Ateş, EKAT Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Onur Candan ve gönüllüler katıldı. Antalya'da Madenci Kaplumbağalı Deniz Kaplumbağalarını Araştırma, izleme ve Koruma Projesi kapsamında İnci ve Mercan isimli iki karetta karetta denize bırakıldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik'te Caz Saati. I want everybody to see this. Caz Saati.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Ukrayna çatışmasında 350'ye yakın çocuk hayatını kaybetti. Rusya Devlet Başkanlığı Çocuk Hakları Komiseri Maria Lvova-Belova, kaçırılan Ukraynalı çocuklar efsanesi Batı propagandasını ifşa etme adlı yuvarlak masa toplantısında konuştu. Rus yetkili, Ukrayna ile yaşanan silahlı çatışma sırasında şimdiye kadar 346 çocuğun hayatını kaybettiğini, 1606 çocuğunsa yaralandığını söyledi. Lvova-Belova'ya göre Kiev rejiminin temsilcileri 2014'ten bu yana Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nde aralarında küçük yaştakilerin de bulunduğu sivillere karşı çok sayıda suça karıştı. Rus yetkili Ukrayna'nın bunu terörle mücadele operasyonu olarak adlandırdığını ancak kendi vatandaşlarını yok etmeye yönelik bir savaş yürüttüğünün altını çizdi. Çocuk Hakları Komiseri ofisine insansız hava araçları saldırıları sonucu ölen ve yaralanan çocuklarla ilgili bildirimlerin her gün geldiğini, bu nedenle Rusya'nın uluslararası toplumun bu gerçeklerden haberdar olmasını sağlamasının önemli olduğunu belirtti. Rusya Çocuk Hakları Komiseri Lvova-Belova, Ukrayna ile yaşanan silahlı çatışma sırasında şimdiye kadar 350'ye yakın çocuğun hayatını kaybettiğini, 1606 çocuğunsa yaralandığını açıkladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik'te Caz Saati.
3: This is the one they're talking about.
2: Caz Saati.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün maçları, sürpriz sonuçlar ve puan durumları artık her gün kupanın günlüğünde. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutacağız. Dünya Kupası'nın her gününü aktaracağımız kupanın günlüğü, haftanın 7 günü Dünya Kupası boyunca Radyo Sputnik'te. Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü başlıyor. Kupanın günlüğü başlıyor.
1: ...2026 FIFA Dünya Kupası'nın nabzını tutacağımız kupa gününe hoş geldiniz. Ben Serkan Baştımar. 2026 FIFA Dünya Kupası'na ilk finalist bu akşam belli oluyor. Turnuvanın iki favorisi Fransa ile İspanya bu akşam Türkiye saatiyle saat 22'de ABD'nin Texas eyaletindeki Arlington kentinde bulunan AT&T Stadında kozlarını paylaşacak. Mücadeleyi kazanan ekip 19 Temmuz'da oynanacak Dünya Kupası finalinde İngiltere-Arjantin eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Fransa çeyrek finalde Fas'ı 2-0 mağlup ederek yarı finale yükselirken İspanya ise Belçika'yı 2-1 yenerek son 4 takım arasındaki yerini aldı. Son Avrupa Şampiyonası yarı finalinde rakibine elenen Fransa bu kez Dünya Kupası sahnesine rövanş almayı hedefliyor. Teknik direktör Didier Deschamps'ın öğrencileri turnuvanın en disiplinli savunmalarından biri olarak dikkat çekerken İspanya ise topa sahip olma oyunu ve hücum organizasyonlarıyla öne çıkıyor. Fransa cephesine gözler takım kaptanı Kylian Mbappe'de olacak. Çeyrek finalde yaşadığı hafif ayak bileği sakatlığı nedeniyle son antrenmanın bir bölümünü kaçıran yıldız futbolcunun forma giymesi bekleniyor. Ayrıca Arjantin Tosunay'ın da sakatlığını büyük ölçüde atlattı ve teknik heyetin görev vermesi halinde sahada olabilecek Fransız ekibinde yarı final öncesi cezalı oyuncu bulunmuyor. İspanya'da ise teknik direktör Luis de la Fuente'nin en büyük kozu genç yıldız Lamine Yamal olacak. Turnuva öncesinde yaşadığı kas problemi nedeniyle tartışılan Yamal'ın formunu yükselttiği ve kritik mücadelede ilk 11'de başlamasının beklendiği ifade edildi. İspanyol ekibinde de sarı kartların çeyrek final sonrasında sıfırlanması nedeniyle cezalı oyuncu yer almıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ikinci finalist yarın belli oluyor. Futbolun iki köklü ülkesi İngiltere ile Arjantin 15 Temmuz çarşamba günü Türkiye saatiyle saat 22'de ABD'nin Georgia eyaletindeki Atlanta kentinde bulunan Mercedes-Benz Stadında karşı karşıya gelecek. Dev mücadeleyi kazanan takım Dünya Kupası finalinde Fransa-İspanya eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk için mücadele edecek. İngiltere çeyrek finalde Norveç'i 2-1 mağlup ederek yarı finale yükselirken son dünya şampiyonu Arjantin ise İsviçre'yi 3-1 yenerek adını son 4 takım arasına yazdırmıştı. İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel'in cephesinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Savunma oyuncusu Gerald Quaresa, Meksika karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle aldığı 2 maçlık cezası sebebiyle yarı finalde forma giyemeyecek. Orta sahanın önemli isimlerinden Declan Rice ise geçirdiği rahatsızlığı atlatarak takımla çalışmalara katıldı ve teknik heyetin görev vermesi halinde ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Jude Bellingham'ın omzundaki ağrı nedeniyle kısa süreli endişe yaşansa da yıldız oyuncunun mücadeleye başlaması öngörülüyor. Arjantin cephesinde ise teknik direktör Lionel Scaloni'nin elini rahatlatan gelişmeler yaşandı. FIFA'nın çeyrek final sonrasında sarı kartları sıfırlamasıyla Arjantin'in yarı final öncesinde cezalı oyuncu bulunmuyor. Lionel Messi'nin liderliğinde finale yükselmeyi hedefleyen Güney Amerika temsilcisinde ana kadronun büyük ölçüde korunması beklenirken takımda önemli sakatlık sorunu da bulunmuyor. Norveç haksız yere elendiğini iddia ederken FIFA bunu reddediyor. Norveç'in 2026 Dünya Kupası'na katılma hayali Miami'de düzenlenen çeyrek final maçında İngiltere'ye 2-1 yenilmesiyle sona erdi. Ancak İskandinav takımının hayal kırıklığı sadece sonuçtan değil, aynı zamanda futbol kuralları ile ilgili tartışmalı bir olaydan da kaynaklandı. Norveç tarafı Jude Bellingham'ın beraberlik golüne yol açan pozisyonda topun Spider-Cam kamera sisteminin askı kablolarından birine temas ettiğini iddia etti. FIFA'nın medya departmanı sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda İngiltere'nin 45+2. Dakikada attığı golden önce top havadayken topa yerleştirilmiş sensörün topun kalp atışı verilerinde herhangi bir sinyal tepe noktası kaydetmediğini, yani topun Spider-Cam kablosuyla temas ettiğine dair hiçbir kanıt bulunmadığını belirtti. Diğer taraftan Norveç milli takımı ülkesine dönüşünde yaklaşık 100 bin taraftar tarafından karşılandı. Ülkede 28 yıl sonra gelen başarılı Dünya Kupası performansı futbolun yeniden doğuşu olarak yorumlandı. 2026 FIFA Dünya Kupası'na dair son haberleri aktardık. Hoşça kalın.
0: Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü sona erdi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün maçları, sürpriz sonuçlar ve puan durumları artık her gün kupanın günlüğünde. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutacağız. Dünya Kupası'nın her gününü aktaracağımız kupanın günlüğü haftanın 7 günü Dünya Kupası boyunca Radyo Sputnik'te. Kupanın günlüğü.
2: Bunu biliyor muydunuz? Pasifik Okyanusu'nu çevreleyen aktif volkanların bir kuşak halinde uzandığı bölgeye Pasifik Ateş Çemberi ya da Pasifik Deprem Kuşağı denir. Dünyadaki tüm depremlerin %90'ı tektonik plaka sınırlarının olduğu bu kuşakta gerçekleşir. Bu bölgede yer kabuğundaki hareketlilik nedeniyle sürekli sismik aktivite görülür. 22 Mayıs 1960 tarihinde bu bölgede yer alan Şili'de gerçekleşen 9,5 büyüklüğündeki deprem kaydedilen en büyük deprem olarak tarihe geçmiştir. Bunu biliyor muydunuz?
3: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Kalkınma ekonomisti ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı eski müdürü Bartu Soral, İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programında küresel ekonomide ve jeopolitik dengelerde yaşanan dönüşümü geniş bir çerçevede ele aldı. Yarı iletken ve mikroçip sektöründeki rekabetten Çin'in üretim ve teknoloji alanındaki yükselişe, ABD'nin borç yükü ve dış ticaret açığından petrodolar sistemindeki çözülmeye, Avrupa'nın enerji maliyetleri ve rekabet gücündeki aşınmadan küresel güç mücadelesinin teknoloji, enerji ve kritik mineraller ekseninde yeniden şekillenmesine kadar uzanan başlıklarda değerlendirmelerde bulunan Soral şunları söyledi.
5: Bartu Bey, dünyadaki bu gelişmelere ne diyorsunuz? Nereye gidiyoruz? Ya nasıl değerlendiriyorsunuz durumu?
6: Ya şöyle, dünyanın geneline baktığımızda ilk önce onunla ilgili bilgi vereyim size. Evet. Amerika, İtalya, Fransa, Türkiye, Almanya 1990'dan beridir peyderpey, kademe kademe bozulan bir gelir dağılımı var dünyada. Ülkelerde, yani buna Amerika'da dahil, İtalya'da, Almanya'da, Türkiye'de bir grup büyümeden büyük payı götürüyor. Geniş halk kitleleri ise her sene yaşam standardının altına düşüyor ve o standardı tutturabilmek için de borçlanıyor.
5: Evet.
6: Ve şu anda elimizdeki verilerin gösterdiği şey, bu ülkelerde de saydığım, saymadıklarımda da nüfusun %50'lik kesimi ortalama büyük bir yoksulluğu ve yaşam standardı kaybını gözlemliyor, tecrübe ediyor ve hane halkı borçları da, kredi kartı, tüketici, ev kredisi vesaire artıyor. Tamam mı? Bir bu. Yani 90'larda geçtiğimiz, daha doğrusu hızlanan neoliberal öğreti, küreselleşme dediğimiz şey, neoliberal deyince halkımız hani belki çok anlamıyor ama şöyle söyleyeyim, basitçe şirket imparatorlukları, yani piyasaya devletin müdahale etmediği, rekabetin bittiği, monopol ve oligopol şirketlerin, yani güçlü şirketlerin küçükleri yiyerek büyüdüğü, bir yandan da finansal işlemlerden yaratılan büyümenin ve zenginliğin artık reel sektörden koptuğu, yani reel sektörün büyümede, zenginleşmede payı birse finansal sektörden büyümenin 10 olduğu bir süreçten geçtik ve bu süreçce küreselleşme, neoliberalizm, ABD'nin bütün dünyayı zorladığı, bütün dünyaya zorla ihraç ettiği, kimi ülkelerinde isteyerek bu ihracatı, bu sistem ihracatını kabul ettiği bu sistem, neoliberalizm, dünyaya büyük bir gelir dağılımı adaletsizliği verdi. Evet. Ama Türkiye'de ise verilere yansımayan bir durum var. O da şu: Türkiye'de verilere baktığımızda gelir dağılımındaki adaletsizlik kendisini gösteriyor ama yansımayan kayıt dışı büyük bir ekonomi var. Evet. Yani Türkiye'de zengin sınıf, bu yaklaşık olarak bir 8-10 milyon insandan bahsediyoruz. Onların artan serveti aslında görünenin iki katı. Çünkü evet, kayıt dışı büyük bir zenginlik var ve bu paraların büyük çoğunluğu da yurt dışına kaçırılmış durumda. Diyeceksiniz ki kaçırılırken nerelere gönderildi? Vergi cennetlerine. Yani Kayman Adaları, Man Adaları gibi. Şimdi bakın, 2007'de Türkiye'de bir kanuni düzenleme oldu. O da şuydu: vergi cenneti olarak adlandırılan bu adalara para transferi yapılırsa, transfer yapılırken daha %30 stopaj vergisi kesintisi uygulanacaktır. Bu kanun başbakanlıkça bu adaların ismen yayınlanmasından sonra yürürlülüğe girer maddesi var. Şimdi başbakanlık başkanlık rejimine değişti. Yani cumhurbaşkanlığı,
7: evet, hükümet sistemi
6: ama başkanlık aslında.
7: Evet.
6: Ve İsmet Bey 19 yıldır bu adaların ismi yayınlanmadı. Yayınlanmayınca da kanun yürürlüğe girmedi.
7: Evet, çok çarpıcı bir olay o. Evet.
6: yani Mehmet Şimşek, hani manavın, bakkalın, küçük esnafın, KOBİ'nin vergisinin peşine düşüyor ya.
7: Evet, evet.
6: Esas büyük vergi kaçağı buradan oluyor. Evet. Mehmet Şimşek bu demin saydıklarımın vergi kaçağının peşine düşüyor ama esas vergi kaçağı 2026'da 3 trilyon Türk lirası olacağı hesaplanan istisna, kurumlar vergisine uygulanan istisna, muafiyet ve indirim adı altında bu kalemlerden ve bu uygulamadan, yani vergi istisnası, kurumlar vergisine uygulanan istisnalar yüzünden vergi kaçağı oluyor. Üçüncü olarak yine Gelir İdaresi Başkanlığı'nın kendi ilan ettiği ve örneklendirdiği kaçak ekonomi. Yani bir örneğini söyleyeyim. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın örneği bu. Diyor ki 2023'te Mehmet B, tabii ki ismini deşifre etmiyor. Diyor ki 32 adet gayrimenkul satın almış. Bunun için o günkü gayrimenkul değerleriyle, ki harç değeri onlar, yani aslında değerin çok altında, 30 milyon TL harcamış ve diyor Mehmet B vergi mükellefi bile değil. Evet. Düşünün, Türkiye'de vergi mükellefi bile olmayan, bir kuruş vergi ödemeyen bir vatandaş, ki bir değil bunlar, milyon. Evet. Bu vatandaşlar O günün rayiciyle 30 milyon. Bugünün rayiciyle ve gerçek konut değerine bakarsak 300-400 milyon TL harcayarak 30 adet belki daha fazla 30 adet 32 adet gayrimenkul sahibi olabiliyorlar ve bunların vergi kaydı bile yok. Şimdi evet. Siz bunları Mehmet B. arkadaş gel bakalım. Senin devlete o yılki kazanç olarak beyanın sıfır, harcaman 30 milyon.
7: Evet.
6: Minimum. Ev aldın sadece ki bunun arabası var, geçimi var, başka harcamaları var. Bunu nereden buldun? Bu gelirini ispatlayamazsan biz senin harcaman kadar gelir elde ettiğini düşünerek sana bu kadarlık bir vergi borcu çıkarıyoruz demeden evet. Ve esas bunları vergilendirmeden bir adil vergilendirmeden tabana yayılan vergilendirmeden bahsetmek söz konusu değil. Mehmet Şimşek yani biraz hani vergiye geçtim ama döneceğim orada. Şimdi bunun için Türkiye'de aslında gelir dağılımı adaletsizliği verilere yansıyandan çok daha fazla. Şimdi evet. Şunu sordunuz. Dünyada ne oluyor? Bir taraftan o soruya geldiğimizde Amerika Birleşik Devletleri'nin bugün itibariyle borcuna ödeyeceği faiz, sadece faiz 1 trilyon dolara geldi. Çünkü 31 trilyon dolar gayri safi yurt içi hasılaya sahip olan ABD'nin kamu borcu sadece 38 trilyon
5: dolar.
6: Dolar. Tamam. 1 trilyon dolar faizi ödüyor ve bu faiz ödemesi şu anda savunma harcamaları 950 milyar onu geçmiş durumda. Yani savunma harcamalarını geçmiş bir faiz ödemesi var. Yani Amerika aslında ekonomisini sürdüremez halde. Yaklaşık 600 milyar dolarlık dış ticaret açığı var ve bunun yaklaşık 280 milyar dolarını Çin'e karşı veriyor. Bitmedi. Evet. Şu anda dünyadaki en büyük sektör nedir diye baktığımızda herkesin aklında şu var. Petrol işte şirketleri, bankalar. Hayır. Dünyada 2025 itibarıyla piyasa değeri olarak baktığımızda en büyük sektör yarı iletkenler ve mikroçipler. Yaklaşık 8 trilyon dolarlık bir büyüklüğe sahip. Ve İsmet Bey, yarı iletken ve mikroçip dediğimiz şey aslında savunma sanayinden yüksek teknoloji kullandığınız yani sağlık hizmetlerindeki MR'lar, savunma sanayi, silahlar, bilgisayar, yapay zeka her şeyin üretiminde kullanılan ara malı. Tamam?
5: Evet.
6: Ve yarı iletkenler sektörünün lideri Çin.
5: Evet.
6: İhracat Çin'in kontrolünde ve İsmet Bey, yarı iletkenler yani mikroçipler yani dünyanın bir numaralı en büyük sektörü yarı iletkenlerin ham maddesi bunu yapmak istiyorsanız sahip olmanız gereken şey nadir toprak elementleri galyum ve germanyum. Diyeceksiniz ki peki bu kimde? Bu da %90 oranında Çin'in tedarik kontrolünde. Şimdi İran'a yapılan olay, Venezuela'ya yapılan saldırı olay dersek hafifletmiş oluruz saldırı. Aslında
5: eşkıya hukuku yani.
6: Tabii tabii eşkıya hukuku. Şimdi şöyle zaten 1944'ten sonra İkinci Dünya Harbi'nden sonra Bretton Woods'ta kurulan o işte Dünya Bankası IMF, Birleşmiş Milletler kurallara dayalı yeni dünya düzeni olarak sunuldu ya.
5: Evet.
6: 1944'te. Oradaki kurallar dediği şey bir kadife eldivendi. Kural diye anlatılan bize Amerika Birleşik Devletleri'nin İngiltere'den hegemon gücü devralması, kendi imparatorluğunu ilan etmesi ve aslında kural dediği şey Amerika'nın dünyaya dayatacağı kuralların uygulanmasıydı.
5: Evet.
6: Yani kurallara dayalı diye dediğimiz şey aslında Amerika'nın kendi çıkarı doğrultusunda dünyayı şekillendirmesiydi ki Sovyetler Birliği'nin, Sosyalist Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Amerika bunu artık 90'dan sonra çok rahat, özgürce ve pervasızca yapmaya başladı. Buna itiraz edebilen kalmadı ama bu küreselleşmeye karşı bir ülke, özellikle Çin, bir model uygulamaya başladı. Model, tanıdık model, bizim 1930'larda uyguladığımız modelin benzeri, düşüncesel olarak.
5: Karma ekonomik model.
6: Tabii ki. Yani devletin ihtiyaç duyduğu yerlerde yatırımı ele aldığı, tek başına, tekel olarak altyapıları, yatırımları yaptığı, diğer yerlerde ise yabancı ve Çinli firmaların ortaklığını desteklediği ama denetlediği, düzenlediği ve kaynaklarını kendi planları doğrultusunda, yani bu sektörler, bu sektörler, bu sektörler, buralara yatırım ve rekabet, serbest rekabeti teşvik eden bir pozisyonda, ama bir taraftan devletin sübvansiyonlarla şirketlerini desteklediği, aman dikkat edin burada,
5: evet,
6: Türkiye'nin düştüğü büyük bir hataydı bu. Şirketlerine verdiği sübvansiyonların 6 ayda bir sonuçlarını kontrol ettiği. Yani ben sana
5: başıboş bırakmıyor yani.
6: Abi, bu teşviği verdim, sen ne yatırım yaptın? Ar-Ge'ye, teknoloji geliştirmeye ne yaptın? Bir yandan da devletin eğitim konusunda büyük bir, yani bilimsel araştırmalar konusunda çağ atlayacak bir düzenek kurduğu bir modeldi bu. Aslında düşünce sistemi, sistematiği bizim 1930'daki sistematiğimiz.
5: Evet.
6: Aynı düşünce tarzı. Çünkü şöyle bir durum var. Rekabete girmek zorunda olduğunuz Batı sermayesi. Şimdi dünyanın bir realitesi var. 2026'dayız. Tamam.
5: Evet.
6: 17. yüzyılda sanayileşmeye başlayan, buharı bulan, ticaret yollarına hakim olan ve yavaş yavaş büyüyen, devleşen, o arada kömür ve petrol kullanımıyla iklim değişikliğine de sebep olan Batı sermayesi. İngiltere, Fransa, Hollanda, Almanya, bunlar bir taraftan büyüyorlar, sermayelerini biriktiriyorlar, sanayileşiyorlar, ticaret yollarına ve pazarlara hakim oluyorlar. Bir yandan bunu yapabilmek için, unutmayınız, Afrika'yı insan gücü olarak da, yeraltı kaynağı olarak da emip bitiriyorlar, sömürüyorlar.
5: Vahşi sömürgecilik oldu biraz, değil mi?
6: Tabii, hatta şöyle, İngilizler tekstilin o yıllar bulunduğu 1700'lerin sonu, Afrika'dan işçi olarak getiriyorlar ve verimliliği arttırabilmek için, bunu gördüm de ben, tarihi kaynaklara dayanarak söylüyorum, insanların uzuvlarını keserek bir üretim atölyesine tıkıştırıyorlar ki yer kalmasın, verimlilik artsın. Böyle bir vahşi batının böyle vahşileştiği bir sermaye birikimi süreci sonrasında 300 yıllık bir gecikmeniz var. Yani Batı ticaret yollarına hakim, sanayi bulmuş, teknolojiyi ne yapabilirsiniz? Şimdi siz özel sektörünüze çok uluslu şirketler, yani Batı sermayesi, bir de birleşmiş Almanya, Fransa, İngiltere, ABD. Diyorsunuz ki siz Sabancı, Koç falan, her neyse, rekabete gir. Mümkün mü? Mümkün değil. Devletin işin içinde olmadığı serbest piyasa koşulları dersek, ki o koşul zaten hiçbir yerde işlemedi, işlemiyor da. Yani şöyle söyleyeyim, Adam Smith'in teorisi teoride kalmıştır, pratikte uygulanamamıştır.
5: Evet.
6: Uygulanamamıştır, olmamıştır. Çin işte bu gerçeği kabul etti ve ben dedi, devletin de gücüyle, devletin de yönlendirmesiyle, devletin hem yabancıları çekmesi ama kontrollü, devletin istediği sektörlere, yani hizmet sektörü değil, yani yemek sepeti bilmem ne, getir götür
5: üretim,
6: falan değil.
5: Üretim.

0: Evet, ve bu arada da 1 milyar o büyük nüfusu yoksul olan, yani yoksul olan kesime de gelir dağılımında adaleti sağlayarak. Ve
1: Evet.
0: Çin 2000'de İsmet Bey küresel olarak küresel üretimden aldığı pay %3,7 idi.
1: Evet.
0: 2024'te %18'e çıkarttı. Pastadan aldığı pay, dünyadaki üretim pastasından aldığı, zenginlik pastasından aldığı pay 3,7 idi, 18'e büyüttü.
1: Beş kat.
0: Ve bu aldığı payı, bu artan zenginliği bütün nüfusuna yaydı. Şehirlerine müthiş bir altyapı yatırımı yaptı. Çin'e gittiğinizde görüyorsunuz 350 kilometre hızla giden hızlı trenler, şehirler muhteşem, şehirlerin çeperleri muhteşem, bölgesel kalkınma inanılmaz. Gerçekten bilime yatırım yaptığınızda insanın ne kadar buluşçu ve ne kadar üretken olabildiğini gösteren bir ülke doğurdu 23 yılda.
1: Evet.
0: Ne demek istedim? Bu sistem insanların zorunlu kaldığı bir sistem değildir. Amerika yenilmez bir imparatorluk değildir.
1: Evet.
0: Bu neoliberalizm, küreselleşme bir amentü değildir. Bir
1: Evet.
0: vahiy değildir. Bunu bize böyle aktaranlar kimler derseniz, vallahi maalesef ekonomistlerimizin %95'i.
1: Ama
0: Şimdi
1: oradan besleniyorlar. Yani
0: tabii.
1: Türkiye gibi
0: Çünkü
1: başka bir ülke var mıdır kendi aleyhine adam yetiştirmek için doktoraya, lisansüstü eğitime devletin parasıyla Amerika'ya gönderip yani
0: tabii.
1: kendi aleyhine
0: Çünkü
1: adam yetiştiren?
0: Türkiye Cumhuriyeti üzerinde Marshall yardımları Truman doktrininden en çok Truman doktrinine kendini kaptırmış ülke Yunanistan'la Türkiye'dir. NATO'ya girdikten sonra da gerçekten Amerika Birleşik Devletleri öğretisi, o zihniyet, Batı hayranlığı Türkiye'nin bütün kurumlarına, güvenlik kurumları dahil olmak üzere kılcal damarlarına sızmıştı. Ne kadar Batı hayrancılığı, ne kadar ABD ve onun aparatları düşünce dünyamıza, kurumlarımıza nüfuz etmiş. Tamam
1: Evet,
0: mı?
1: evet.
0: Şimdi soruyu şöyle sordunuz ya, neler oluyor? Şimdi olan şey şu. Amerika demin söylediğim gibi o müthiş borcunu, o dış ticaret açığını bu gidişatı terse döndürmek mecburiyetinde.
1: Evet.
0: Dedi ki önce Trump bilinçli bir şekilde. Dedi ki gümrük vergisi uyguluyorum herkese.
1: Evet.
0: Amerika'yı üretim üssü haline getireceğim. Amerika'ya mal satmak isteyenler o üretimlerinizi artık Çin, Güney Kore, Japonya, Avrupa'da değil mutlaka ABD'de yapacaksınız ilk geldiğinde.
1: İçte büyüyeceğim
0: Artık
1: dedi, içe döneceğim dedi.
0: MAGA, Made America Great Again.
1: Evet.
0: Tamam. Buydu. Ve dedi bunun için gümrük vergileri var. Artık Amerika'ya mal satamazsınız. Geleceksiniz arkadaş buraya dedi.
1: Evet.
0: Artı Çin'in enerji kaynaklarını ama Çin'in değil sadece dünyanın enerji kaynaklarını da ben kontrol edeceğim. Venezuela, işte İran, Orta Doğu'yu kontrol ediyor. Ama İsmet Bey, İran'da hiç beklemedikleri derin bir bataklığa battılar.
1: Evet.
0: Çünkü İsrail, belki de İsrail'den daha güçlü ABD'de, Siyonizm belki İsrail'de olduğundan ABD'de daha güçlüdür. Ve Amerika'yı bu İran bataklığına soktu. Şimdi ne oldu? ABD'nin bu büyük borcunu çevirmesini sağlayan sistem neydi? 10 yıl

0: yıllık devlet tahvillerini yurt dışına satması. Japonya'ya, Körfez ülkelerine, ona buna satıyor, para topluyor. Bu sistemin en önemli ayağı da petro dolar sistemi. Nedir bu? O şudur. 74'teki İsrail Arap Savaşı'nda Amerika devreye girdi ve Suudi Arabistan'la bir anlaşma yaptı. Şöyle dedi: senin petrolün var, hem de çok. Körfez ülkelerinin de var, hem de çok. Ben sizi koruyacağım. Bunun karşılığında petrolünüzü yalnızca dolar üzerinden, başka bir para birimiyle değil, yen, yuan, avro yok, frank o zamanlar, mark yok, dolar olarak satacaksınız. Ve bu dolarları aldığınızda da hemen benim 10 yıllık devlet tahvillerimi satın almak suretiyle bana göndereceksiniz. Ben de ekonomi çarkımı döndüreceğim. Tamam.
1: Hatta
0: Buna
1: dedi ki
0: kör...
1: sizi ben koruyorum. Ben olmasam iktidarda falan oturamazsınız diye de
0: Abi tabii.
1: tehdit etti.
0: Ve dedi ki demokrasi ve insan hakları Irak'a işler. Yani Saddam'ı bombalarım. Libya'ya demokrasi ve insan hakları der bombalarım. Sizin krallığınızı bombalamam. Yani demokrasi benim işime gelmeyen ülkelere bomba olarak döner. Ambalajı da bunun demokrasi olur ama size serbest. Tabii
1: Evet.
0: Körfez ülkelerinin bu hoşuna gitti. Tabii bir takım krallıklar, şeyhler orada çok güzel yiyor, içiyor falan. Korumayı da ABD sağlıyordu. Bitmedi. Pasifik'e döndü. Pasifik'te de Çin'in yükselişiyle birlikte 74'ten daha sonradır o.
1: Evet.
0: Japonya, Güney Kore ve diğer ülkelere ben korumanızı sağlayacağım. Siz de benim 10 yıllık tahvillerimi satın alacaksınız dedi ki dünyada şu anda en çok 10 yıllık ABD devlet tahvili satın alan ülke stok olarak Japonya'dır.
1: Evet.
0: Japonya bir. Tamam. İran Savaşı'nda ne oldu? İlk önce söylediğim gibi bu Trump gümrük vergileri dedi. Getirmiyorum dedi. Herkes burada üretim yapacak dedi. Saldırganlığa başladı. Birinci hamlesi boşa düştü. Çünkü insanlar üretimlerini söküp gelmediler. Tam tersi karşı hamleler yapmaya başladılar ve bu arada ABD dış ticaret açığı verdiğinden, yani o yurt dışındaki üretime, ara malına, nihai mala ihtiyaç olduğundan bir süre sonra Trump zırvalamaya başladı. Yani bir gün vergiyi %35'e yükseltiyor, ertesi gün %15'e indiriyor. Yani kontrolü kaybetti
1: Bir gün sonra
0: çünkü dört
1: %300 yaptı,
0: evet. Çünkü dört başı mamur bir programı, planı yoktu. Plan işlemedi. Tamam.
1: evet.
0: Plan işlemeyince oralarda bir suskunluk, pazarlıklar Çin gücünü göstermeye başladı. İran'a saldırdı. Tamam. İran'a saldırdı. Yalnız İran ve Çin ve Rusya bu saldırıya çok hazırlıklı olduğu için ve İran'ın kaybedilmesi durumunda Çin önemli bir mevziyi kaybedeceğini bildiği için çok başarılı bir strateji uyguladılar ve açık olan Hürmüz kapatıldı. Diğer taraftaki kapı da kapatıldı.
1: Kızıldeniz'i
0: Şey,
1: kastediyorsunuz, değil mi?
0: evet. Kapatıldı. Amerika işte bir haftada bitiriyorum, 2 haftada bitiriyorum, 3 haftada böyle yapacağım derken haftalar, aylar geçti fakat başarılı olamadı. Hürmüz Boğazı ile birlikte o Körfez ülkeleri, petro dolar sistemini sağlayan Körfez ülkeleri bombalanmaya başladı. Amerika onları koruyamaz hale geldi. Pasifik'teki gücün tamamını Orta Doğu'ya kaydırdı. Ama övündüğü uçak gemileri geldikleri Girit'e bir tanesi yanarak geri dönmek zorunda kaldı. Diğeri ise 50 deniz mili uzakta saldırıya uğramayacağı biçimde bekledi. Nitekim bataklığa battı. Körfez ülkeleri şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisini koruyamayacağını gördü.
2: Evet.
0: Tamam mı? Pasifik, Kuzey Kore ve Çin'le baş başa kaldığını ve o iki güç isterse ki Çin böyle bir stratejiye sahip değil. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bombalayarak hakim olma stratejisi Çin'in stratejisi değil.
2: Evet, evet.
0: Çin yavaş, sakin, kazan kazan ekonomik işbirliklerini geliştirerek ama Amerikan aparatı olmama kaydıyla.
2: Evet.
0: Tayvan'a da mesajı aslında buydu.
1: Barış,
0: İstesen,
1: barış içinde birleşeceğiz. Yani birleşeceğiz de barış içinde birleşeceğiz diyordu.
0: Tabii ki ben de kazanacağım, insanlığın kazanacağı bir sistem. Yoksa Çin Tayvan'ı 5 dakikada işgal eder. Çok evet, net.
1: Çok canım, kolay bir şey. Yani.
0: Ve Amerika'da hiçbir şey yapamaz. Japonya'da öyle silah gücü açısından baktığınızda ama Çin zaten başka bir dünya vaat ediyor. Yani bu diyor Amerika'nın jandarma olduğu, özür dilerim, mafya olduğu, bütün ülkeleri mafya gibi yönetmeye uğraştığı, zorbalıkla yönetmeye uğraştığı bir sistem değil. Üreterek, paylaşarak, görev dağılımıyla elbette kendisinin de bir liderliği var. Böyle bir sistem vaat ediyor. Şimdi onun vaadini geçelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin hali bu.
2: Evet.
0: Avrupa Birliği burada çok enteresan bir fonksiyonda. Çünkü İsmet Bey 1990'da rakamı tam söyleyeyim size. Şeyden, küresel gelirden aldığı pay %32'lerdeyken bugün aldığı pay %19'lara geriledi. Yani evet. Avrupa Birliği küresel rekabette her geçen sene geriliyor. Avrupa Birliği'nin lokomotif ülkesi Almanya sanayisi 5 senedir büyük krizde. Bütün büyük markalar zarar ediyor.
1: Savunma sanayine çünkü kaymaya başladılar.
0: Son savunma dönem. Sanayine mecburen kaymaya
1: evet.
0: başladılar. Çünkü yeşil dönüşümde Çin'e tamamen bağlılar.
2: Evet.
0: Yeşil dönüşümde bağlılar. Rekabet edemiyorlar. Enerji çok pahalı. Çünkü Rusya'yla
1: eninde sonunda uzlaşmak zorunda kalmayacaklar mı?
0: Şimdi bakın İsmet Bey, aslında son derece enteresan bir durum var Avrupa'da. Onu söyleyeyim. Ukrayna savaşında Rusya'ya biliyorsunuz ambargolar başladı.
2: Evet.
0: Hatta Tolstoy'un romanlarının okunması ya, falan.
1: Çehov yasaklandı. Dostoyevski yasaklandı. Yani medeniyet Dostoyevski dediğin Avrupa'da artık yani edebiyata evet. yasak geldi.
0: Ve Kuzey Akım boru hattı Amerika tarafından bombalandı. Rusya ile enerji alışverişi durdu.
2: Evet.
0: Rusya ile enerji alışverişi durunca ABD'nin çok daha pahalı olan, yani Rusya'dan aldığınız, ki İsmet Bey enerji fiyatında, enerji maliyetinde bir sanayici enerji maliyeti %8 artsa evet. müthiş bir kar marjında kayba girer. Evet. Sıkıntıdır. Düşününüz, yaklaşık %100'e yakın bir maliyet artışı oldu.
2: Evet.
0: Enerjide. Neden? Amerika'nın sıvılaştırılmış doğal gazına muhtaç kaldı. Rusya'dan almayınca. Ve döndü Amerika'ya, Avrupa Birliği baş kaldıramadı. Başını öne eğdi. Rusya ile ilişkiyi, enerji ilişkisini bitirdi. Amerika'dan %100 daha pahalı enerjiyi almaya başladı ve İsmet Bey rekabet edemez hale evet. geldi.
2: Evet.
0: Baş aşağı gidiyor 5 senedir ve çok ilginç sorunuza geldim şimdi. Bir Rus fobi Avrupa'da. Suni, yani siyasetçilerin yarattığı, Rusya bize saldırıp Avrupa'yı işgal edecek. Onun için kendi ordumuzu kurmalıyız ve Rusya'nın saldırısına karşı Avrupa'yı korumalıyız. İnanın akıllar tutulmuş veya akıllar Amerika tarafından satın alınmış. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Çünkü Rusya'nın böyle bir projesi yok, böyle bir planı yok, bundan çıkarı yok. Evet, yani Ukrayna'da savaş halindeki Rusya topyekün Avrupa'ya saldıracak diye bir durum yok. NATO 90'da fonksiyonunu yitirdi aslında.
1: Varlık gerekçesi kalktı.
0: Almadı ve aslında Rusya'yla bir anlaşma yaptı ve şunu dedi: ben NATO'yu genişletmeyeceğim,
2: tabii.
0: Rusya'yı sarmayacağım, çevrelemeyeceğim, Rusya'yı yok etmek üzerine bir strateji uygulamayacağım dedi ve 90'dan itibaren bu dediğini yapmadı, Rusya'yı çevreledi. NATO ülkelerini Rusya'yı çevreleyip kuşatıp saldıracak biçimde genişletti.
2: Evet, Doğu Avrupa'ya doğru.
0: Tabii ki. En son Ukrayna'da en son Ukrayna'nın başına koydukları tiyatrocu dersek, tiyatroculara da
1: haksızlık olur.
0: Hakaret olur. Olur. Tiyatrocu da değil, şarlatan. Bu şarlatanın NATO'ya girmek istiyoruzundan sonra Rusya defalarca bak dedi, NATO füzelerini dibime, beni Moskova'da parçalayacak biçimde koydurmam, tarafsız kal. Hayır, NATO deyince de doğal olarak koruma güdüsüyle Ukrayna'ya saldırdı ve işgal etti. Tamam. Şimdi aslında kışkırtma 90'lardan itibaren
2: evet.
0: NATO'nun Rusya'yı çevreleyecek biçimde
2: evet.
0: haritaya baktığınızda nal gibi, yani direkt Rusya'ya saldıracak biçimde çevrelemesi. Benim gördüğüm ABD'nin Avrupa'ya ben seni artık savunmayacağım, sen silahlanının arkasında Amerika'nın Rusya'ya karşı yaptığı saldırganlık, ama kendisi Çin'le uğraşırken Avrupa'yı Rusya'yla karşı karşıya getirme stratejisi var. Aksi takdirde İsmet Bey, bir Fransız entelektüel olsam, Alman entelektüel, İtalyan, İspanyol entelektüel olsam şunu sorgularım. Ben niçin daha ucuza enerji almak varken rekabet gücümü ve küresel pazardaki payımı arttırmak varken Rusya'yla, ki Rusya beni tehdit etmiyor, Rusya'yı tehdit edip Rusya'yla savaşa hazırlanayım, o arada ondan ucuza enerji almaktansa Amerika'nın LNG'sini, sıvılaştırılmış doğal gazını alayım ve onu aldığım için rekabet edemez hale geleyim. Bunun açıklanabilir hiçbir tarafı yok. Bakın, bunun açıklanabilir hiçbir tarafı yok.
3: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan kalkınma ekonomisti Bartu Soral, küresel ekonomide gelir dağılımından enerji politikalarına, teknoloji rekabetinden jeopolitik dengelere kadar geniş bir çerçevede değerlendirmelerde bulundu. Soral, petrodolar düzeninin zayıfladığını ve bunun ABD'nin ekonomik hegemonyasını sarsan gelişmelerden biri olduğunu söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
4: Radyo Sputnik Özel Röportaj. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Avrupa'ya seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları için Schengen vizesi son yıllarda yalnızca bir seyahat izni olmaktan çıktı. Artan maliyetler, aylar süren randevu bekleyişi, red kararları ve tartışmalı uygulamalar Schengen sürecini hem ekonomik hem de hukuki açıdan tartışmaların odağına taşıdı. Pasaporttan vize harcına, seyahat sağlık sigortasından aracı kurum ücretlerine kadar uzanan masraflar nedeniyle ilk kez Schengen vizesine başvuracak bir kişinin cebinden çıkan tutar 20 bin lirayı aşarken yapılan tüm ödemeler vizenin alınacağını da garanti etmiyor. Schengen başvurusu yapacakların ilk olarak geçerli bir pasaporta sahip olması gerekiyor. 2026 yılı tarifesine göre 10 yıllık bordo pasaportu için 14.761 lira 40 kuruş ödeniyor. Buna Avrupa Birliği'nin kısa süreli Schengen vizeleri için uyguladığı 90 euroluk vize harcı ekleniyor. Vize başvuruları büyük ölçüde yetkili aracı kuruluşlar üzerinden yapıldığı için hizmet bedeli de ayrıca tahsil ediliyor. Bu ücret başvurulan ülkeye göre değişmekle birlikte ortalama 30 ila 45 euro arasında değişiyor. Başvurunun zorunlu kalemleri bununla da sınırlı değil. En az 30 bin euro teminatlı seyahat sağlık sigortası yaptırılması gerekiyor. Poliçenin kapsamına göre bunun maliyeti ortalama 800 ila 2000 lira arasında değişiyor. Biyometrik fotoğraf, banka hesap dökümleri, belge çıktıları, kargo ve ulaşım giderleri de eklendiğinde ilk Schengen başvurusunun maliyeti euro kuruna bağlı olarak 20 bin liranın üzerine çıkıyor. Avrupa Komisyonu'nun yayınladığı 2025 Schengen vize istatistikleri verilerine göre Türkiye'den yapılan Schengen başvuruları 1 milyon 268 bin 376'ya yükseldi. Böylece Türkiye, Çin'in ardından Schengen vizesine en fazla başvuru yapan ikinci ülke oldu. Komisyon verilerine göre Türk vatandaşlarına yaklaşık 1 milyon 72 bin Schengen vizesi verilirken başvuruların %14,6'sı reddedildi. İktisadi Kalkınma Vakfı'nın Avrupa Komisyonu verileri üzerinden yaptığı hesaplamaya göre ise Türk vatandaşlarının 2010-2025 yılları arasında yalnızca Schengen vizesi başvurusu ücretleri için ödediği toplam tutar yaklaşık 890 milyon euroya ulaştı. Ancak son dönemde vatandaşların karşı karşıya kaldığı tek sorun yüksek maliyet değil. Schengen vizesine randevu krizi de büyümeye devam ediyor. Özellikle yaz sezonunda birçok Avrupa ülkesinin konsolosluklarında randevular dakikalar içerisinde tükenirken aylar sonrasına tarih verilmesi seyahat planlarını da zorlaştırıyor. Randevu krizine ilişkin en dikkat çeken durumsa bot yazılımlarla randevu toplandığı iddiaları oldu. Ticaret Bakanlığı, Schengen randevularının otomatik yazılımlarla alınarak daha sonra yüksek ücretlerle satıldığı yönündeki iddialar üzerine inceleme başlattı. Bakanlık, aralarında yetkili aracı kuruluşlarla çalışan firmaların da bulunduğu 7 şirket hakkında denetim yürütüldüğünü açıkladı. İddialara göre bazı kişi ve şirketler ücretsiz alınabilen randevuları yüzlerce euro karşılığında yeniden satıyor. Öte yandan Avrupa Birliği 2025 yılında Türkiye'den Schengen vizesine başvuran Türk vatandaşları için Cascade kuralı yani kademeli vize uygulamasını hayata geçirdi. Buna göre daha önce Schengen vizelerini kurallara uygun kullanan başvuru sahipleri belirli şartları sağlamaları halinde sırasıyla 1, 3 ve 5 yıla kadar geçerli çok girişli vize alabiliyor. Ancak uygulama otomatik bir hak tanımıyor. Uzun süreli vize verilip verilmeyeceğini ilgili konsolosluk karar veriyor. Schengen uygulamalarına yönelik eleştiriler spor organizasyonlarına da yansımış durumda. Bu yıl 20.si düzenlenen ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki dostluğun simgesi olarak görülen Kaş-Meis yüzme maratonunda da vize uygulamaları gündeme oturdu. Yarışın 3,5 kilometrelik parkurunda mücadele eden ve 45-54 yaş kategorisinde dördüncü olan Padı dalış eğitmeni ve turizmci Can Kahvecioğlu, startı Meridi Meis adasına geçebilmek için sporculardan Schengen vizesi istenmesine tepki gösterdi. Radyo Sputnik'te Fethi Yılmaz'a yazıyorum programında konuşan Kahvecioğlu, 20 yıldır düzenlenen ve iki ülke arasındaki dostluğu simgeleyen organizasyonda Türk sporcuların Avrupa'ya kaçacak potansiyel göçmen gibi değerlendirilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Kahvecioğlu, bu organizasyon 20 yıldır yapılıyor. Tek amacı yarışın startını almak olan sporculardan Schengen vizesi isteniyor. Aynı Avrupa Birliği kuralları Türk vatandaşlarının günlük vizeyle Yunan adalarına alışveriş için gitmesine engel olmuyor. Dostluğu simgeleyen bir organizasyonda sporcuların bu şekilde değerlendirilmesi organizasyonun ruhuyla bağdaşmıyor diyerek uygulamanın gözden geçirilmesi çağrısında bulundu. Schengen vizesiyle ilgili tartışmalar Avrupa Birliği kurumlarının da gündemine geldi. Türk vatandaşlarının yaşadığı randevu, red ve uzun bekleme süreleriyle AB-Türkiye Gümrük Birliği uygulamalarındaki dengesizlik iddiaları Avrupa Ombudsmanı'na taşındı. Avrupa Birliği hukuk alanında çalışan avukat doktor Yavuz Selim Sarı İbrahimoğlu'yla eski devlet bakanı Bülent Akarcalı'nın yaptığı başvuruda Avrupa Komisyonu'nun 1963 tarihli Ankara Anlaşması ve ek protokolden doğan yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğinin incelenmesi talep edildi. Başvuruda Schengen vizesi sorununun yalnızca siyasi değil, Avrupa Birliği'nin kendi hukukunu uygulayıp uygulamadığı açısından da değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Bugün gelinen noktada Schengen vizesi Türk vatandaşları açısından yalnızca Avrupa'ya seyahat edebilmenin ön koşulu olmaktan çıkmış durumda. Artan maliyetler, aylar süren randevu bekleyişi, red kararları ve uygulamalara yönelik hukuki tartışmalar vize sürecini giderek daha da karmaşık hale getiriyor. Avrupa Komisyonu verilerine göre Türkiye, Schengen vizesine en fazla başvuru yapan ikinci ülke konumuna korurken, İktisadi Kalkınma Vakfı'nın hesaplamasına göre Türk vatandaşlarının son 15 yılda yalnızca vize başvuru ücretleri için ödediği tutar 890 milyon euroya ulaştı. Pasaport, seyahat sağlık sigortası, aracı kurum hizmet bedelleri ve diğer zorunlu masraflarda eklendiğinde gerçek maliyet bunun çok daha üzerine çıkıyor. İlk kez Schengen vizesine başvuracak bir kişinin cebinden 20 bin liranın üzerinde para çıkmasına karşın yapılan tüm ödemeler vize alınacağını garanti etmiyor. Schengen sürecine ilişkin tartışmalar hem vatandaşların yaşadığı mağduriyetler hem de Avrupa Birliği'nin kendi hukuki yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği sorusuyla birlikte önümüzdeki dönemde de gündemde kalmaya devam edecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi karpuzu seçmek bazen şans işi gibi görünse de lezzetli bir karpuzu anlamanın bazı pratik yolları var. Kabuğundan sapına, ağırlığından çıkardığı sese kadar dikkat edeceğiniz birkaç ayrıntı tatlı ve sulu bir karpuz seçmenize yardımcı olabilir. İlk dikkat edilmesi gereken nokta karpuzun toprağa temas eden kısmındaki sarı leke. Bu lekenin krem ya da koyu sarı renkte olması karpuzun dalında yeterince olgunlaştığını gösteriyor. Lekenin çok açık renkte olması ise erken hasat edildiğini işaret edebiliyor. Kabuğun görünümü de önemli. Uzmanlara göre olgun karpuzların kabuğu parlak değil, mat bir görünüme sahip oluyor. Ayrıca aynı boyuttaki karpuzlar arasında daha ağır olanlar genellikle daha sulu çıkıyor. Karpuzun şeklinin simetrik olması kalite açısından önemli bir ipucu. Ezik, çökük ya da belirgin şekil bozukluğu bulunan karpuzları tercih etmemek gerekiyor. Sapının kurumuş ve kahverengiye dönmüş olması da meyvenin dalında doğal şekilde olgunlaştığını gösteriyor. Bir diğer yöntemse karpuza hafifçe vurup sesini dinlemek. Tok ve derinden gelen boşluklu bir ses karpuzun olgun ve sulu olduğuna işaret ederken, donuk ve kısa bir sesse yeterince olgunlaşmadığını düşündürebiliyor. Kabuğunda derin çatlak, ezik ya da küflenme bulunan karpuzlardan uzak durulması öneriliyor. Kesilmemiş karpuz serin ve güneş almayan bir yerde birkaç gün saklanabiliyor. Kesildikten sonra ise streç filme sarılarak ya da kapalı bir saklama kabında buzdolabında muhafaza edilmesi ve 3 ila 4 gün içinde tüketilmesi tavsiye ediliyor. Karpuzun lezzeti büyük ölçüde doğru seçim yapmaya bağlı. Kabuğunun görünümünden sapına, ağırlığından çıkardığı sese kadar dikkat edeceğiniz ipuçları olgun ve sulu bir karpuz seçmenizi kolaylaştırıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir. Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yargıtay boşanma kararının kesinleşmesiyle taşınmazın aile konutu niteliğini kaybettiğine hükmetti. Kararda bu aşamadan sonra aile konutuna dayanılarak tapu iptali ve tescil talebinde bulunulamayacağı belirtildi. Kocaeli Gölcük'te görülen bir boşanma davasında boşanma kesinleştikten sonra kadın eş rızası alınmadan aile konutunun üçüncü kişiye devredildiğini ileri sürerek tapunun iptalini, taşınmazın yeniden adına tescil edilmesini ve aile konut şerhi konulmasını istedi. Gölcük Aile Mahkemesi davacının tapu iptali ve tescil talebini kabul etti. İstinafın ardından dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi eşlerin boşanma kararının kesinleştiğine dikkat çekerek boşanmanın kesinleşmesiyle birlikte taşınmazın artık aile konutu niteliğini kaybettiğini, bu nedenle aile konutuna dayalı tapu iptali davasının konusuz kaldığını belirtti. Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi kararı esastan kaldırırken Gölcük Aile Mahkemesi'nin hükmü de bozuldu. Boşanma davalarına ilişkin emsal niteliğinde bir kararı imza atan Yargıtay, boşanma kararının kesinleşmesiyle birlikte taşınmazın aile konutu vasfını kaybettiğine hükmetti. Kararda bu aşamadan sonra aile konutu gerekçesiyle tapu iptali, yeniden tescil ya da aile konutu şerhi talebinde bulunamayacağı vurgulandı. Kocaeli'nde görülen davada yerel mahkemenin tapu iptali yönündeki kararı bozulurken Yargıtay boşanmanın kesinleşmesiyle aile konutuna ilişkin hukuki korunmanın da sona erdiğini ortaya koydu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Sosyal medyaya düşen ve kısa sürede gündem olan yarım ekmek dönerin 3000 liraya satıldığı paylaşımları üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Söz konusu işletmenin haksız fiyat artışı kapsamında 4 ürünü için tutanak düzenlendi. 12 üründe ürünlerin CL-ML bilgilerinin yer almadığı belirlendi ve işletmeye idari para cezası verildi. Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada kapalı çarşıda faaliyet gösteren bir işletmede 3000 liraya döner satıldığına ilişkin paylaşımların ardından harekete geçti. İşletme hakkında tutanak düzenlenerek idari para cezası kesildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler ve ayrıntıyı görmek isteyenler. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Günün sıcak haberleri, son dakika gelişmeleri, özel dosyalar, fikri takipler ve siyasetin nabzı bu programda tutuluyor. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız?
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.
2: Merhaba, burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol Arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur. Öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
3: This is the way.
4: This is the way. This is the way.
2: Adalet ve Kalkınma Partisi hikayesi bitmiş bir oluşum. Yeni hikaye de kurulamıyor. Son olarak futbol milli takımı üzerinden kurulmaya çalışılan hikaye de çöktü. O yüzden yeni bir hikaye yerine olanı bozma, itibarsızlaştırma ve kötünün iyisini oynama stratejisi hayata geçiriliyor. Hikayenin yerini itibar gösterisi aldı. Hayatın her alanında kötünün iyisi stratejisi devam edecek gibi görünüyor. Bugün de duyurularımızı yapalım. Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin bari bu dönem okul zili çocukların karnında çalmasın. Diğer duyurumuz,
5: şakarlı arabaları sadece devlet görevlileri kullanabiliyor.
6: Ben onu parayı bastıran herkes tattırabiliyor sanıyordum ya. Devlet görevlisi mesela bu geçen.

0: sence?
1: Trafikte Çakarlı araç terörüne son verilsin. Memleket halleri yine çok acayip, dünya halleri daha da acayip, yol şartları ise her zamanki gibi çok çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
2: AK Parti suça sürüklenen çocuklara ilişkin kanun teklifini meclise sundu. Teklifte 7 farklı kanunda değişiklik öngörülüyor. Düzenlemede suç işlenmesinin önlenmesi, caydırıcılığın sağlanması, toplumsal huzurun güçlendirilmesi ve infaz adaletinin sağlanmasıyla çocukların korunmasına yönelik yenilikler yer alıyor. Yeni teklifle birlikte yaş sınırı düşürüldü. 15-18 yaş arası çocuklara müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilebilecek. 15 yaşın altındakiler için ceza indirim oranları kaldırıldı. Ebeveynlere verilecek cezalar artırıldı. Suça sürüklenen çocuk yerine adli süreçteki çocuk terimi kullanılacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği soruşturması ile ilgili MASAK raporları inceleniyor. Soruşturma genişleyebilir, dedi. Derneğin başkanı Haluk Levent'in yurt dışı yasağı olduğu halde kaçma girişimi olması üzerine gözaltına alındığını belirtti. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun 17 yıl önceki ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 29 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesiyle ilgili de konuşan Bakan Gürlek, bu kişilerin arasında emekli askerlerin ve FETÖ'yle iltisaklı isimlerin de olduğunu söyledi. Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'in önceki gün Bursa'da gözaltına alınmasının ardından ikinci dalga operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kara para ve dernekler kanununa muhalefet suçlamasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla illerinde 14 kişi gözaltına alındı. 4 şirkette eş zamanlı arama ve el koyma faaliyeti yürütüldü. Komedyen Tuğba Oğlu'nun bir stand-up gösterisinde Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'la ilgili yaptığı şaka nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla yargılandı dava, savcının ceza talebi mütalaasını sunmasının ardından bugün ertelenmişti. Komedyen Tuğba Oğlu'ya yaptığı şaka nedeniyle 5 ay hapis cezası verildi. Beşiktaşlı ve eski milli futbolcu Nihat Kahveci, Sarıyer'de eşiyle birlikte gittiği restoranda yaşanan olayın ardından gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından Kahveci serbest bırakıldı.
1: Ve organik doğal zeka haberlerine gidiyoruz. Merkez Bankası'nın kalemlerinde net hata noksan diye bir kalem var. Orası birçok insan için Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu anlatan en önemli veri olarak görülüyor. Ekonomist İnan Mutlu diyor ki yıllık 30 milyar dolar kayıt dışı sermaye çıkışı var. İşte bu Merkez Bankası'nın net hata noksan bareminde 30 milyar dolar kayıt dışı sermaye çıkışı var. Bu yıllık cari açığın %80'i. Ve İnan Mutlu soruyor, bu ekonomi iflah olur mu? Yine bir başka tablo var. Şimdi bu tablo 2025 yılında Cumhuriyet Başsavcılıkları 16.773.992 kişiyi soruşturmuş. Soruşturma yapılan suç sayısı 22.900.580. Şimdi net hata noksanla bu soruşturma arasında tabii ki bir organik bir bağ yok. Ama ülkenin içinde bulunduğu durum açısından çok güçlü bir yakınlık var. Yani sadece 2025 yılında 16.773.992 kişi soruşturuluyor. İster buna uygulanan ekonominin sonuç sosyal sonuçları olarak bakın, isterseniz korku imparatorluğunun bir tablosu olarak bakın. Ama rakamlar bu. Özgür.

0: Butlan kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine gelen Kemal Kılıçdaroğlu TV100'de Başak Şengül ve Erdoğan Aktaş'ın sorularını yanıtladı. Orada şunu söyledi Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in Tayyip Erdoğan meclise geldiğinde ayakta alkışlamasını eleştirdi ve bunu yapmasını bir anlamda kınadı. Şimdi Melda Onur. Şimdi buna döneceğim ama şimdi konuğumuza gideceğim. Şimdi CHP, hani 80 yıllık çok partili siyasi hayatta butlan diye bir şey yok. Cumhuriyet tarihinde de yok ama sanki hayatın olağan akışı içinde hep varmış gibi davranılıyor. Demokratik hayatın olmazsa olmazı, seçilmişlerin önceliği, atanmışların tahakkümüne dönüştü. Aslında adım adım Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni bir partiye doğru gidiliyor ya da oraya itiliyor. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Umut Akdoğan da bir gün mutlaka dönmek üzere diye sosyal medyada yazdı. Şimdi Umut Akdoğan canlı yayınımızda. Alo.
1: Ha, merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim, hoş geldiniz Umut Bey.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk.
0: Şimdi sizle en son konuştuktan sonra Türkiye yine bu butlanla yattı kalktı, bir sürü şeyler oldu. Delegeler imza toplandı, kongreye gidilsin dedi. Bugün yine biraz önce CHP grup toplantısında Özgür Özel çok net bir şekilde dedi ki Kılıçdaroğlu'na da doğrudan ilk defa gelin seçime gidelim. Bütün delegeler seçsin bizi, ben %90'ın altında oy alırsam bırakacağım dedi. Hı hı. Şimdi böyle bir durum var ve bugün siz şey yazdınız, ben gidiyorum bir gün mutlaka dönmek üzere, istifa mı ettiniz?
1: Hayır, istifa etmedim ama istifa etmek istiyorum. Ancak tabii ki genel başkanımızın ve partimizin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin son seçilmiş yönetiminin alacağı kararlar doğrultusunda ve disiplin içinde hareket etmek zorunda da hissediyorum kendimi. Eğer benim şahsi görüşüme kalsaydı ben çoktan istifa ederdim. Bunu da severek yapmazdım, onu da söyleyeyim. Bundan mutlu oluyor değilim. Başka bir parti kurmanın meraklısı değiliz dedi genel başkanımız. Gerçekten de öyle. Ama şartlar zorlanıyor. Yani 40 tane il başkanını görevden alıp 9 tane milletvekilini partiden attıktan sonra ya Özgür Bey gitmese falan gibi lafları da anlamsız buluyorum açıkçası. Bir an önce sokağa çıkmamız, mücadeleyi sürdürmemiz lazım. Kurulacak partide bunun bir aracı. Biz parti kurma amacıyla hareket etmiyoruz. Biz siyaset yapma amacıyla bir araç elde etmek istiyoruz. Ve bunun için ben de bir an evvel harekete geçilmesi gerektiğini düşünenlerdenim.
0: Şimdi yarın Yüksek Disiplin Kurulu toplanacak. Butlan'la Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönenlerin oluşturduğu Yüksek Disiplin Kurulu. Orada ihraç edilecek isimlerden bir tanesi de siz görünüyorsunuz. Yani aslında şunu mu yapmak istediniz? Beni ihraç edemezsiniz, ben kendim istifa ederim.
1: Evet evet, yani o kısmı doğru, tekrar ifade ediyorum. Bir siyasal disiplin içerisinde bulunmak zorunda hissetmesem kendimi, bu disiplin kuruluna falan gitmeyi şahsi olarak hiç istemem ve derhal istifa ederim. Çünkü karşılaşılan muamele hiç akla uygun değil, hiç siyasete uygun değil. Bugün sosyal medya hesaplarımda da yazdım, İşte parti disiplinini bozmak falan gibi laflar ediliyor. Olabilir. Kimin evine girilse, kimin evine o şekilde tecavüz edilse, o kişi mutlaka şeyini bozar. Yani davranışlarında bir aksaklık olur. Ancak bunu da meşru müdafaa kapsamında da görmek gerekir. Çünkü evimize girilmiştir. Ama onun dışında öyle aklının gelin lafları falan, onların hiçbirine, yani Umut Akdoğan olarak da söyleyebilirim, şahsi savunma yapmam gerekirse, onların hiçbirine papuç bırakmayız. Ben 27 senedir politikanın içerisindeyim. Bırakın aklanacak bir şeyi, bir torpille herhangi bir yakınımı herhangi bir kamu kurumuna bile aldırmış değilim. Şimdi ben iddia ediyorum, diyorum ki Umut Akdoğan 2. üst üste. Yani ben diyorum ki ben bırakın aklanmayı herhangi bir kuruma veya CHP'nin elinde bulunan kurumlar ne belediyeler herhangi bir kuruma bir yakınını işe aldırmış dahi olmayan biri olarak böyle aklanan lafları falan bize ağır gelir. Dolayısıyla çoktan dediğim gibi istifa etmem de gerekirdi. Ancak yine de o disiplin içerisinde bekliyoruz.
0: Şimdi sizin şöyle bir durumunuz da var. Bildiğim kadarıyla gençlik kollarından geliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin.
1: Ne gençlik kolları? Gençlik kolları.
0: Çocuk kolları da mı vardı?
1: Özeli var. Yani gençlik kollarına üye olmak için 18 yaşı beklemeniz lazım. Ben ondan 5 sene önce yani 13 yaşında bu işlere karıştım ve o gün bugün hiçbir şekilde bırakmamak üzere, bir gün ara vermemek üzere bu mücadelenin içindeyim. 27 sene olmuş benim siyasi yaşamım.
0: Bunu şunun için söyledim. Gençlik kolları, işte onların öncesini siz söylüyorsunuz. Bildiğim kadarıyla en genç parti meclisi üyelerinden birisi de oldunuz. 25-26 yaşlarında parti meclisi
1: senesinde
0: oldunuz. Hani böyle bir durumda Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde bütün hayatını geçirmiş birisinin bugün bu istifa noktasında gelmesi, duyguyu anlamaya çalışıyorum.
1: Bakın o çok zor bir duygu, onu söyleyeyim bir defa, onu bir kenara yazalım. Yani bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmemiz, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmamız ben ve benim gibiler için çok zor bir duygu.
0: Hani şöyle görülüyor ya, şimdi parti sürekli parti değiştirenler, bir şey olanlar, oradan oraya gidenler, sanki o partinin bir önemi yokmuş gibi bir şey yaratılıyor. Oysa o partide doğup büyüyenler ya giderken evden nasıl ayrılıyorsa, ilk ayrılıyorsa öyle bir duygu yaşardı. Ya benim bildiğim eski siyasetçilerde bu çok vardı. Şimdi ona, sanki bu önemsizmiş gibi.
1: Hayır, çok önemli. Ona hiçbir şüphe yok. Ancak içinde bulunduğumuz durum bir defa hızlı hareket etmeyi gerektiriyor.
0: Yok, sorguladığım şey Umut Bey, hani neye zorlandığı insanların ve neyle karşı karşıya olduğunu anlatma açısından o duyguları merak ettim. Tabii ki.
1: Zorlandığımız iki şey var. Bir, mahkeme kararıyla gelen kayyum, yani butlan yönetimi diye tarif ettiğimiz yönetim, sanki bir geçici kurul değilmiş gibi veya tedbiren gelmemiş gibi. Tedbiren geldiler sonuçta bunlar. Mahkeme bir tedbir koydu. Mahkeme diyor ki işin özeti, ya ben bir karar vereceğim ama ben bu karar verene kadar tedbiren eski yönetimi getirdim diyor. Bakın, eski yönetimi getirdim, artık bu yönetim bu partiyi yönetsin demiyor. Oraya dikkatinizi çekerim. Tedbiren eski yönetimi getirdim diyor. Şimdi yönetim sanki tedbiren gelmemiş de İcraat için gelmiş, siyaset için gelmiş gibi bir anlayış içerisinde. Bu kabul edilemez. İkinci nokta şu, yani bu zorluyor. Geldikten sonra böyle filin züccaciye dükkanına girdiği gibi onu atarım, bunu keserim, bunu işte ihraç ederim, bunu görevden alırım pozisyonuna girdi bu yönetim. Bu zorlayıcı. Yol arkadaşlarımızı koruyamamanın üzüntüsü var. Üçüncüsü tabii partiye kayyum geldikten sonra, yani pardon, butlan kararı açıklandıktan sonra kayyumun genel merkeze gelişi bizim için çok trajik. Yani plastik mermilerle, jopla, gazla, kalkanla, AFAD'la, dikkatinizi çekiyorum, AFAD'la girdiler CHP genel merkezine. O durum bizim için çok trajik. Daha önemlisi, bizim siyaset yapma hakkımız elimizden alınıyor. Şimdi sizin bu hakkınız çok mu önemli kardeşim? Siyaset yapmasanız ne olur diye soru soranlar olabilir. Orada da mesele şu, bizim siyaset yapma hakkımız sokakla doğrudan bağlantılı. Sokakta milyonlar da diyor ki siz siyaset yapacaksınız, siz siyaset yapmalısınız Genel Başkanımız Özgür Özel'in Anadolu'nun illerinde dört bir yanında peşine düşen on binler, yüz binler, milyonlar böyle bir görev veriyor. Nasıl yapacağız biz bu siyaseti? Biz bu siyaseti bir parti aracılığıyla yapmalıyız. Parlamentodaki, meclisteki faaliyetlerimizin bile performansı son derece düşmüş, son derece azalmış durumda. Dolayısıyla bir keyfiyet sonucunda bir parti kurmuyoruz. Bir gereklilik üzerine de bir parti kurmuyoruz. Bir zorunluluk üzerine bir parti kuruyoruz. Bunu herkesin anlaması lazım. Bizi bir siyasal parti kurmaya ve veya Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmaya sevk eden şeyler bu duygulardır. O gün plastik mermiyle, gazla, jopla, kalkanla, AFAD'la partiden atılmaya çalışılmamız ve ondan sonrasında siyaset yaptırılmama konusunda, bize siyaset yaptırılmama konusundaki mevcut Butlan yönetiminin kararlılığı. Şimdi ben burada şunu soruyorum. Yani kendi kendime Umut Akdoğan, Umut Akdoğan'a soruyor. Ortada tarafsız biri olsaydım şöyle değerlendirdim. Ya kardeşim, parti meclisinde, hangi parti meclisinde? Kemal Bey döneminde seçilmiş bir kurul var. 2020 yılında Kemal Bey'in genel başkanlığında, hem de Kemal Bey'in gücünün zirvesinde seçilmiş 60 kişilik bir kurul var CHP'de. Buna parti meclisi diyoruz. Bu parti meclisinde bir oylama yapalım deniliyor. Oylamaya cesaret edemiyor Butlan yönetimi. Peki milletvekili grubu, hangi milletvekili grubu? Kemal Bey döneminde, Kemal Bey'in gücünün zirvesinde belirlenmiş bir milletvekili grubu. Gelin burada oylama yapalım. Yok, bu da olmaz. Delegelerle, hangi delegelerle? Kemal Bey döneminde belirlenen delegelerle bir oylama yapalım. Bu da olmaz. Ya kardeşim, milletvekili bilmiyor. Parti meclis üyesi bilmiyor. Delege bilmiyor. En sonunda dedi ki ya gelin üyelerle bir oylama yapalım. Üye bilmiyor. Yani herkes yalancı, herkes dolandırıcı, herkes sahtekar da. Biz siz mi düzgünsünüz kardeşim? Eğer söylediğiniz gibi herkes bu tip zaaflar içerisinde olsaydı, CHP'ye zarar verseydi, herkes yanlış biliyor olabilir mi ya? Bu kadar binlerce, on binlerce, yüz binlerce, milyonlarca kişi yanlış biliyor. Kemal Bey ve etrafındaki 300 kişi mi doğru biliyor yani? Bu böyle bir şey olabilir mi? Veya herkes sahtekar, herkes dolandırıcı, herkes rüşvetçi ve bunlara göz yumuyor. Bir tek Kemal Bey'in çevresindeki 300 kişi mi doğru ve düzgün herkese ders veriyor? Dolayısıyla bunların hepsi bir oyun, bunların hepsi bir numara, bunların hepsi bir fasarya. Manzara ortadadır, vatandaşın tavrı ortadadır. Güle oynaya, sevine sevine yeni bir parti kurup da bir yerden bir yere gidiyor değiliz. Ancak siyasal iddiamızı var, vatandaşa karşı olan sorumluluğumuzu da görmezden gelemeyiz.
0: Anladım. Şunu bir cümlelik, çünkü süren bitti ama anlıyorum ki bu parti artık kesin kuruluyor.
1: Evet.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız
1: çok
0: için.
1: Teşekkür ediyorum. Sağ olun, sağ olun.
0: İyi akşamlar. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'la konuştuk. Umut Akdoğan aslında bugün istifa kararını vermişti ama bir parti bütünlüğü içerisinde birlikte yol yürüdüğü kişilerle birlikte bir bütünlük olması açısından bugün resmen istifa etmedi ama artık son cümlede de duyduk ki yeni bir parti kurulması kesin ve o partide görev alacak isimlerden birisi de Umut Akdoğan olacak ve şunu söyledi, dedi ki bu parti zorunluluktan doğacak bir partidir. O zorunlulukların ne olduğunu da Butlan yönetiminden bugüne kadarki olan süreci aktardı bize Ankara Milletvekili Umut Akdoğan. Devam edeceğiz.
2: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
0: Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ı almadan önce yalanda kalmıştık. Orada dün akşam Kemal Kılıçdaroğlu TV100 yayınına katıldı. Orada dedi ki Özgür Özel Tayyip Erdoğan meclise geldiğinde ayağa kalktı, bunun doğru olmadığını söyledi. 24. dönem İstanbul milletvekili olan Melda Onur sosyal medyasında şunu yazdı. Dedi ki Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan için ayağa kalkmadığı yalandır diye söyledi ve bir görsel paylaştı. O görselde de Kemal Kılıçdaroğlu Tayyip Erdoğan'ın meclise gelişinde ayağa kalkmış durumda fotoğrafı görünüyor. Melda Onur o meclis oturumunda ayağa kalkmayan milletvekillerinden bir tanesiydi. Sonraki dönemde de zaten aday gösterilmedi. Tamam. Şimdi kısa adı DOA, yani depozito iade sistemi. Kısa adı DOA ama amaç çevre mi gerçekten, DOA mı? Bu sistemden kim ne fayda sağlıyor? Zamlar depozitoda da daha hızlı yayıldı ve zamlar geldi. Hani göründüğü gibi bir basit çevre duyarlılığı olan bir sistem gibi görünmüyor. Aslında bu depozito iade sistemi tam olarak nedir? Depozito soygun sistemi mi? Onu iklim uzmanı Önder Alagedik ile konuşacağız. Alo.
3: Ha Mustafa Bey, iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Şimdi Avrupa'da ya da birçok ülkede çok sık kullanılan bu geri dönüşüm denilen sistem uygulanıyor. Bir anda Türkiye'de de uygulandığını gördük. Bu depozito iade sistemi diye, DOA diye karşımıza çıktı. Birçok yerde makinelerin çalışmadığı söylendi. Sonra aslında önünde uzun uzun kuyruklar oluşmaya başladı. Belli ki orada çevreden daha çok ekonomik bir tercih haline de geldi. O verilen 1 liralık iadeye bile insanların ne kadar çok ihtiyacı olduğu da görüldü. Ama siz şunu söylüyorsunuz. Hani bu sistem aslında bir soygun sistemi.
3: Kesinlikle. Ya aslında bunu çok iyi hatırlarız. 30 yıl evvel, 40 yıl evvel bu ülkede üreticinin sorumlu olduğu bir depozito iade sistemi vardı zaten. İçtiğimiz kola şişeleri, meyve suyu şişeleri ya da içki şişeleri geri iade ediliyordu ve bunun bakkal üzerine yapılıyordu. Çok da iyi
0: çalışıyordu. Evet, benim çocukluğumda ya uzun bir süre devam etmişti ve çok iyi hatırlıyorum mesela o dönemi.
3: Aynen, zaten bu klasik depozito sisteminin kötüleşmesi son 20 yıllık eseridir. O da bu iktidara aittir. Şimdi bu filmi zaten daha önce izledik. Hatırlayın, 2018 sonbaharını poşetin paralı olma hikayesi vardı. Doğayı kurtaracağız diye çıktılar. Sonra öğrendik ki o 25 kuruşun 15 kuruşu bakanlığın cebine girecek, 10 kuruş da marketin cebine girecek. Böyle olunca insana öfke duydular ve o geçen kanunun bir başka özelliği daha vardı. 2019'da başlaması gereken ve üreticiyi sorunu tutan, yani sizin çocukluğunuzdaki depozito sistemini devam ettirecek, genişletecek olan depozito sistemi hayata geçecekti. O kanun hem poşet 25 kuruş yaptı hem de gerçek depozito, hakiki depozito sistemini öteledi. Dolayısıyla biz bu filmin aynısını izliyoruz. Peki nasıl aynısı? Şöyle söyleyeyim, biz burada 3 defa soyulacağız. Bu 3 soygunun birincisini zaten başta bakanlık alıyor. O 1 lira zam geldi ya suya. Suya giren 1 liralık zam oradan geliyor. Depozito bedeli baştan alıyor. Ama bu arada depozito işlemi için şirketlerin izin alması gerekiyor, makine alması gerekiyor. Bu da bir matrak. Bu yüzden de şirketler yaklaşık bir 50 kuruş daha zam yaptılar. Dolayısıyla o 1,5 liralık zam bakanlığın ve marketlerin cebine giren paraydı. Ama şimdi diyeceksiniz ki zaten o aldığımız üründe depozito ürünü olan, atıyorum, petin değeri yok mu, malzemesi yok mu? Var tabii ki, ama bunu ranta çevirdiler. Sonra dediler ki gel sen, ben zaten baştan bir aldım 1,5 lirayı cebe koydum, sen malzemeyi geri ver, geri verdiğin zaman ben sana 1 lira iade edeyim, bunun malzeme parası da benim cebime kalsın dedi ve burada iki defa çevre ajansının, bir defa da marketleri kazanacağı bir sistem kurdu. Ama burada trik daha sonra başlıyor. herkes geri dönecek mi? Hayır, döndüremeyecek. Çünkü zaten sistem geri dönmesin diye yapılıyor. Şimdi Avrupa'da 25 cent, Almanya'da mesela aynı pet.
0: Şimdi bir yayıncımız yazmış. Avrupa'da diyor ki 0.25 euro. 0.25 evet. cent diyor.
3: Evet. O da yaklaşık 13 lira yapıyor. Ama Almanya'da iki tane fark var. Bir, 13 katı bir fiyat. O yüzden %97 verimlilikte çok sıkı geri dönüyor. İkincisi de bu işlemi yapan Türkiye Çevre Ajansı gibi parayı cebe atan ve kendi masraflarını halkın üzerine karşılayan bir kurum değil. Kar amacı gütmeyen bağımsız bir kuruluş yapıyor bu işleri. Dolayısıyla biz üç defa söylüyoruz. Ama burada gizli özne kim? Türkiye Çevre Ajansı. Türkiye Çevre Ajansı ne zaman başımıza çıktı? 2020 yılında çıktı başımıza. Ve Türkiye Çevre Ajansı bu işi başarsın diye 3 defa daha deposu sistemi ertelendi. Dolayısıyla biz aslında bakarsanız önce Çevre Ajansı tarafından soyulacağız. Sonra Çevre Ajansı ve marketler tarafından, en son yine Çevre Ajansı olmak üzere 3-4 kat soyulacağımızı gönül rahatlığıyla söyleyebilirim.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
3: Son bir şey söylemek Buyurun. İstiyorum. Şimdi insanlar bu resmi görüp sadece öfkelenmek yetinmesinler. İki tane önemli bir şey var Mustafa Bey. Birincisi, bu depozito sistemini amiral gemisi pet şişe su. Pet şişe suyu ne kadar çok alırsanız bu kadar bu sisteme kazanç sağlarsınız. O yüzden sakın depozito ürünleri almayın. Su şişelerini taşıyın vesaire vesaire. İkincisi, burada belediye çok önemli bir görev düşüyor. Belediye şikayet etmek yerine meydanlarda çeşmeler açsınlar. Siz çocukluğunuzu hatırlarsınız, her meydanda bir çeşme vardı. Kimse depozito su almak ihtiyacı duymazdı, öyle değil mi?
0: Evet.
3: Şu an belediyeler bunu yapamaz mı sizce?
0: Yapabilir tabii ki. Su aslında ben birçok programda bunu söyledim ama şöyle söyledim. Hani su haktır. Su parayla satılmamalı.
3: Kesinlikle.
0: Ve buna en çok bazı dinleyiciler tepki gösterdi. Ne yapacak belediye, bunun parasını nereden? Ya belediyeler bir taraftan para kazanma yeri değildir, rant yeri değildir. Ama algıları o kadar değiştirmişler ki biz mesela çeşmeden su içen bir kuşağı ben.
3: Aynen.
0: Şimdi bunu çocuğuma anlatmam mümkün değil.
3: Tabii. Yani New York belediyesiyle bütün yani bir haritaya baktım mesela. New York'ta adım başına çeşme var sokakta. Ama benim için Ankara'da ben çeşme bulamıyorum. Bir tane çeşme var bildiğim. Böyle bir şey olabilir mi? Biz niye petrol şirketlerinin ürettiği petleri kazandırmak zorundayız? Niye marketleri kazandırmak zorundayız? Niye Türkiye Çevre Ajansı gibi ne yaptı belli olmayan akıl fikri para dolan bir ajansı kazandırmak zorundayız? Ya sorulmak zorunda mıyız?
0: Yani işte bunu mesela dengesini sağlayacak olan sosyal belediyecilik anlayışına sahip olan belediyeler, olması gereken belediyeler. Ancak bu dengeleyebilir. Ama belediyeler de su satıyor artık.
3: Aynen, ama bakıyorsunuz Avrupa'da sağcı bir belediye bile çeşmelerin üzerine düşerken bizde çeşmeleri savunan bir tane belediye yok ya. Böyle bir asosyal belediyecilik olabilir mi?
0: Yani hiçbir şey olmazsa diyelim çeşme olmadığı yerde kuyuları da belediye açardı.
3: Tabii.
0: Yani
3: tabii.
0: O suya ulaşımını mutlaka sağlardı Türkiye'de. Şimdi hani buna o kadar kolay alıştırıldı ki dediğim gibi hani suyun bedava olması gerektiğini anlatmak daha da zor.
3: Aynen. Ve daha da ilginç bir şey söyleyeyim. Bunun çalışmasını tamamlamadım. O yüzden tam açıklayamıyorum ama bizim buradan soyulacağımız para o kadar yüksek bir meblağ ki siz bu sayede Türkiye'de pek bir sorun çok rahatla çözebilirsiniz. Milyarlarca lira para birinin cebine akacak. Öyle bir sistem kurulmuş durumda ki bunu depozito iade sistemi diye satıyorlar. Ama bizim buna depozito iade sistemi dememiz doğru mu? Bu depozito soygun sistemi değil mi? İade dediğiniz böyle olmazdı ki.
0: Doğru. Peki, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Kolay gelsin. İyi akşamlar. İklim uzmanı Önder Alagidik'le konuştuk. Bu depozito iade sisteminin aslında nasıl bir sistem olduğunu ve bundan sonrasında bu sistemle birlikte birilerinin nasıl para kazanacağını ve o aşamalarını ve dünyadaki örneklerini bize anlattı Önder Alagidik, iklim uzmanı. Şimdi biz devam edelim.

0: Kemal Kılıçdaroğlu dün gece TV100'de Başak Şengül ve Erdoğan Aktaş'ın sorularını yanıtladı. O sorulardan bir tanesi, genel başkan değilken ofisinizin masraflarını nasıl karşıladınız sorusuydu. Bakalım ona ne yanıt vermiş.
1: Ama bir süre sonra genel merkez korumaların yemeğini kesti ve bana tahsis edilen arabaları da geri çektiler. Bunu da ilk kez sizinle paylaşıyorum. Şimdi bu yakışmaz. Bir genel başkana araba tahsis etmişseniz eski yeni, bunu geri çekmek doğru değildir. Korumalar benim korumalarım değil. Devletin korumaları. Yani hepsi polis. Yani İçişleri Bakanlığı'nın görevlileri. Bunların yemeğini niye kesiyoruz? O zaman karşıdaki lokantayla anlaştık. Oradan gelen faturalarla ödedik. Bir kısmını ben ödedim. Bir kısmını gelen yardımlarla. Ama bu yardım dedim böyle olağanüstü paralar değil. Bir iş adamı geldi dedi ki bu polislerin yemeğini ben ödeyeyim dedi. O ödedi.
0: Şimdi polisler üzerinden anlatılıyor bu. Polisler zaten kendi maaşları olan bir insanlar. Hani herhalde kendi erzaklarını da sağlıyordur emniyet ya da öyle bir belki ödenekleri vardır. Yoksa bile bir maaşları olan bir şeydir. Ama doğal olarak o koruma sağlanan yerde de o ihtiyaçları giderilebilir. Bu o kadar büyük bir meblağ da değil. Mesele burada şu, işte o ofisin masrafları nasıl ödendi diye. Soru böyleydi. Ofisinizin masraflarını kim ödedi, bütün o giderleri? Bir iş insanı geldi, o araçları ödedi, konumların yemeğini ödedi. Kim olduğunu açıklamam doğru olmaz diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Benim buradaki şeyim şu, bu kaynağı belirsiz, kaynağı göstermeden, isimsiz, öznetsiz bütün konuşmalarda şüphe olması lazım. Her ne olursa olsun, sadece bunun için söylemiyorum. Tamamıyla öyle. Ya bu kadar zor bir şey mi? Şu kişi geldi, şunları şu kadar ödedi. Şimdi isim söylemedi ama birçok isim dolaşıyor sosyal medyada da, internet sitelerinde de, haberde de. Hatta bak neye yol açıyor bu şeffaf olmama zihniyeti? İsim verildi. O isimdeki bir iş adamı Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu dönemde ihaleler aldığı iddia ediliyor. O ihaleler alan kişinin bu ihtiyaçları ya da bu o dönemki Kemal Kılıçdaroğlu'nun giderlerini karşıladığı söyleniyor. Bakın nereden nereye? Yani şimdi aklanın gelin diyen birisinin bu şekilde davranıyor olması zaten başlı başına bir sorun. Ama Türkiye'nin temel sorunu bu. Şeffaflık denilen her şey sanki bir zafiyetmiş gibi görünmeye başlandı. Oysa şeffaflık olması gereken bir şeydir. Hesap verilir olması lazım. Şu isimli, şu iş adamı şu kadar para. Bu kadar basit. Eğer o kişi ismi açıklanamayacak birisi ise o zaman o ilişkide de bir sorun vardır. Yani neye alıştırıldığımızı anlatmaya çalışıyorum. Gerçekten hani bütün bu şeffaflık meselesi, hesap verilebilirlik meselesi, para kaynağı, hani bütün bunlar bu kadar şüpheli hale, bir de en dürüst olduğunu iddia edenlerin böyle davranıyor olması, böyle bakıyor olması ciddi anlamda Türkiye'nin bu çürüme anlamında geldiği yer açısından çok önemli bir örnek. Mesele miktar değil. Yani 1 lirayla 10 lira ya da 100 lirayla 1000 lira. Yani şöyle söylüyorum, miktar küçüldükçe ne var bunda kafası olmaya başladı ya Türkiye'de. Ya 1 lirayı çalan da hırsızdır, 1000 lirayı çalan da hırsızdır, 1 milyonu çalan da hırsızdır. Mesele miktar değil. O davranış biçimi ya da bunu kabullenme hali. Yani ben aslında Kılıçdaroğlu'nun şunu yapması lazım. Bundan sonrasında şu iş adamı şu kadar ödedi. Şu iş adamı şu kadar yardımcı oldu. Ha bunu söyleyemiyorsanız o zaman orada sorun vardır, şüphe vardır. Kimin aklanması gerekiyor ki şimdi? Devam edelim.

13 Şubat 2023'te Uluslararası Tahkim Mahkemesi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yönetiminin 21 Mayıs 2014 30 Eylül 2018 tarihleri arasında Irak-Türkiye ham petrol boru hattında Irak Merkezi Hükümeti'nin izni olmaksızın Irak'a ait petrolü usulsüz olarak taşıdığı, Ceyhan Limanı'nda yüklemesini yaptığı, Irak Devleti'nin satış fiyatının altında bu petrolün satılmasına neden olduğu gerekçesiyle Türkiye'nin Irak'a net bir şekilde 1 milyar 471 milyon dolar tazminat ödemesine karar vermişti. Bu karar Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz tarafından belgeleriyle birlikte açıklanmış ve bu karar doğru mu? Bu tazminatı kim ödeyecek diye sormuştu. Önce büyük bir sessizlik olmuştu. Sonra açıklama yapılmıştı. Bu bir dava sürecidir. Bu dava sürecinde biz İstinaf Mahkemesi'ne başvuru yaptık. Kararın iptali davası açtık denmişti. Şimdi ne oldu? Paris İstinaf Mahkemesi'nde kararın iptali davası kaybedildi. Yani Türkiye 1 milyar 471 milyon dolar tutarındaki ceza ödemesini kesinleşti. Bu para ödenecek. Bu para ne kadar yapıyor? 1 milyar 471 milyon dolar. Yaklaşık Türkiye parasıyla 69 milyar 192 milyon 486 bin 120 lira bugünkü kurla ödenmesi gereken para. Peki kim ödeyecek bu parayı? İşte onu bütün Türkiye ödeyecek. Oysa bu kararı alanlar, bu bile bile Irak Merkezi Hükümeti'nin izni olmaksızın bu petrolü taşıyan, satan kim varsa, bürokrat, siyasetçi, hepsinin kendi mal varlığından bu parayı ödemesi lazım. Bunun dışındaki her şey Türkiye'ye yaşayan her bireye ve olayla hiç ilgisi olmadığı halde yıkılmış büyük bir ağır bir yük olacak. Ödenmesi gereken para 69 milyar 192 milyon 486 bin 120 Türk lirası. Devam edelim.

FIFA mafyanın en çok seslendirildiği, en tartışmalı dünya kupalarından birisi olan Dünya Kupası'nda yarı finaller geldi. Bu akşam Fransa İspanya saat 22'de karşılaşacak. Yarın İngiltere Arjantin maçları var. Bu maçlardaki olacak hatalar yine FIFA mafya tartışmalarını alevlendirecek gibi görülüyor. Ama final maçıyla birlikte bu Dünya Kupası bittiğinde tartışmaları bir sonraki Dünya Kupası'na kadar uzanacak görünüyor. Devam edelim Miko.

0: Amerika, İsrail, Epstein koalisyonunun İran saldırısıyla başlayan savaş ve sonraki süreçte ateşkes, mutabakat yapacağız denilen o arada bir adım ileri iki adım geri giden savaşta tekrar sular ısındı, havalar ısındı, silahlar tekrar ortaya çıktı. İran Körfez ülkelerine Amerika ile işbirliğinin savaş eylemi olarak kabul edeceği uyarısında bulundu. Trump açıklama yaptı. Dedi ki İran ablukası olarak adlandırılan uygulamayı yeniden yürürlüğe koyuyoruz. Bu uygulama yalnızca İran'a ait gemilerin veya İran'ın müşterilerinin boğaza giriş ve çıkışını engelleyecek. Diğer tüm ülkeler Hürmüz Boğazı'nı adil ve serbest şekilde kullanmaya devam edecek. ABD bugünden itibaren Hürmüz Boğazı'nın koruyucusu olarak anılacaktır. Bu görevi yerine getirirken dünyanın en hassas bölgelerinden birinde güvenlik ve emniyeti sağlamak için yapılan tüm masrafların karşılanması amacıyla taşınan tüm yüklerden %20 oranında ücret alınacaktır. Bu sürecin uygulanmasına, gerekli yapılanmanın oluşturulmasına derhal başlanacaktır. İlginiz için teşekkür ederim. Başkan Donald Trump. Şimdi bununla birlikte yani Amerika %20 alacağını Trump aracılığıyla söyledi. Bu İran'ın aldığı ücretin 16 katı bir para almayı teklif ediyor Trump. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı dedi ki ABD Başkanı kesinlikle haklı. Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin güvenli ve emniyetli geçişini sağlayan kim olursa bu hizmet için tazminat almalıdır. İran Hürmüz Boğazı'nın her zaman koruyucusu olmuştur ve sonsuza kadar da öyle kalacaktır. Elbette %20 Trump'ın alacağı oran çok yüksek bir oran. Biz adil davranacağız diye söylüyor Abbas Arakçı. Üst düzey bir Husi yetkilisi Babül Mendeb Boğazı'nın da Hürmüz Boğazı gibi kapatılacağını söyledi. Eğer böyle bir gelişme olursa petrol fiyatları varil başına 200 dolara yükselecek diye uyarıda bulundu. İran Amerikalı akademisyen ve siyasi analist Muhammed Marandi, İran Trump'ın mutabakat zaptını bozacağını biliyordu. Bu nedenle anlaşmayı onu alt etmek için kullandı. Büyük miktarlarda petrolü hızla ihraç edip ihtiyaç duyduğu temel malları ithal eden İran, yaklaşan enerji arzı krizini hafifletmeyi başaramayan Trump'ın önüne geçti diye söylüyor. Bu arada Amerika Başkanı Trump ABD Kongresi'ne ABD'nin İran ile savaşta halinde olduğunu resmi olarak bildirdi. Bu bildirinin içerisinde bu hamle Trump'a bölgede askeri güç kullanmak için Kongre onayı olmadan 60 gün süre veriyor. Trump 7 Temmuz'da başlayan yeniden İran'a yapılan müdahalelerin Amerikalıların ve ABD çıkarlarını için hem yurt içinde hem yurt dışında korunmakta olan sorumluluğuna uygun askeri eylemi temsil ettiğini söylüyor. Trump yine bir kez daha İran'ı çok sert bir şekilde vuracağını söyledi. Devam edelim.
1: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
2: Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
6: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
7: Ülkemiz bir hukuk devleti.
0: O hukuk devletinde komedyen Deniz Göktaş 12. günü tamamladı. Gazeteci Ali Çağatay 17. günde ve Ali Çağatay da diğer içeride olan birçok insan da neyle suçlandığını ve ne kadar ceza istendiğini belirten iddianameyi bekliyor. Bu taraftan da ya tutukluluğa yapılan itirazların sonucu bekleniyor. Gazeteci Ali Çağatay 17. günde, gazeteci Fatma Sibel Gürcihan 14 günü tamamladı. Gazeteci Merdan Yanardağ 261, Çiğdem Mater 1544, Selçuk Kozağaçlı 3173, Selahattin Demirtaş 3540, Tayfun Kahraman 1544, Murat Çalık 482, Aykut Erdoğdu 407, Ramazan Gülten 474, akademisyen Emel Memiş 19, Osman Kavala 3177, Resul Emrah Şahan 482, Necati Özkan 478, Ömer Günel 119, Mine Özer'den 1544, Gürkan Akgün 486, Hakan Bahçetepe 407 ve Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay, Anayasa Mahkemesi'nin iki kez Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin ve milletvekilliği görevine başlasın demesine rağmen Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay 1544 gündür hapiste. Biz yolculuğumuza devam ediyoruz.
8: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimizde yalnız evet. Sesimiz kesildi ya.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi operasyonuyla birlikte başlayan Cumhuriyet Halk Partili belediyelere operasyon, en son halkası Ankara'nın en büyük ilçelerinden Çankaya Belediyesi oldu. Şimdi bütün Ankara'da bu operasyonun yapılmasıyla birlikte aslında kulisler şöyle bir şey oluştu. Artık Mansur Yavaş'a yaklaşılıyor. Mansur Yavaş için geri sayım başladı. Aslında bu Temmuz kıyamet senaryosu vardı. Bir kısmı uygulandı, uygulanmadı ya da hayata geçmedi. Ama oradaki senaryolardan birisi de Mansur Yavaş'ın büyük bir baskı altında alacağı, ya devam ederek o riskleri göze alacağı ya da pasifize olmayı göze alacağıydı. Mansur Yavaş Çankaya Belediyesi operasyonundan sonra bir konuşma yaptı. Bu konuşmanın içerisinde ilginç, altı çizilmesi gereken yerler var. Önce bir Mansur Yavaş'ı dinleyelim.
9: 2019'da 11 belediye başkanı olarak seçildik. Meclislerde de birçok mecliste de azdık. Dediler ki nasıl olsa bunlar yönetemezler. Bunlar topal ördek muamelesi çektiler bize. Ve 25 yıl sonra ilk defa iktidar oldular. Ve bizim ayağımızın tökezlemesini beklediler. Birçok engellemelerle karşılaştık. Daha sonra 2024 geldi. Birdenbire bütün belediye başkanlarımız kendi oylarını artırarak, sayılarını artırarak tekrar seçildiler. Baktılar ki bir başka yönetim mümkün. Ve 200'ün üzerinde olan sayı 420'ye çıktı. Büyükşehir belediye sayımız da arttı. Ve aradan biraz daha zaman geçti. Genel Başkan Yardımcımız bir anket yaptırdı. Bütün belediyelerdeki memnuniyet oranı %58'i geçtiği ortaya çıktı. Bu iktidara gelmeden önce de yerel yönetimlerden yaptıkları hizmetlerden dolayı iktidara geldiklerine inanıyorlardı. Yani bu yoldan geçmişlerdi. Baktılar ki eğer belediyeler bu şekilde başarılı olmaya devam ederse kaçınılmaz bir sonuç geliyor. İktidar değişecek. Ne yapmaları lazım? Siyaseten yenemiyorlar. İlk önce silkeleyin bunları dediler. Halbuki silkeleyin derken borçların birçoğu eski iktidar partisinin yönetiminden kalan borçlar olmasına rağmen bütün faturayı bize kesmeye başladılar. O da fayda etmedi. Bunun üzerine birdenbire 4483 sayılı kanunu, Sayıştay denetimlerini ortadan kaldıran uygulamalar başladı. Birdenbire operasyonlar, tutuklamalar ve bu şekilde belediye başkanlarımızı itibarsızlaştırma çalışmalarına başladılar. Bunu yaparken de baktılar tahliye olacak bir tutuklama daha. O yetmedi, şimdi aileleriyle beraber gözaltına almalar ve Eşme belediye başkanımıza yapıldığı gibi ensesinden tutup itibarsız bir şekilde görüntüler vermek. Halbuki o belediye başkanı o olaydan iki gün önce protokolde kaymakamdan sonra ikinci sıradaydı. Kimsenin belediye başkanlarımıza, seçilmişlerimize bu şekilde muamele etme hakkı yoktur. Tutukluluk son derece istisna olması gereken bir şeydir. Evrensel hukuk da böyledir. İnsanları tutuklar yaparsınız, beraat ettiği zaman bunun telafisi asla mümkün değildir. Baştan tutukladığınız zaman suçlu muamelesi çekersiniz, masumiyet karinesini, evrensel hukuk kurallarını iptal edersiniz. Bu anayasaya da aykırıdır, yasalara da aykırıdır. Bu arada birçok yasaya aykırı uygulamalar görüyoruz. Delilden sanığa gitmek gerekirken sanığı ellerine alıyorlar, 2019'dan sonraki bütün dosyaları bize gönderin diyorlar. Niye 2019'dan sonra diyorsunuz? Cevap yok. Hatta gelen belediye başkanlarının müfettişlerin birçoğu yeni seçilen arkadaşlar da görmüştür. Eskiyi boşver derler. Eski mümkün olduğu kadar incelemek istemezler. Bunu hayatın her aşamasında bütün belediyelerimizde görüyoruz. Eskiyi kovuşturmayın ama şimdiki seçilen belediye başkanları için ne olur bir şeyler bulun.
10: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Bu konuşmasında Mansur Yavaş şunu söylüyor, diyor ki hani bu yani nasıl bir süreç olduğunu anlatıyor. Bu süreçle birlikte de önümüzdeki döneme ilişkin mesajlar da veriyor. Şimdi o Çankaya Belediyesi'ne operasyon sonrası oluşan algı var ya, Mansur Yavaş'a artık geliniyor diye ona mesaj veriliyor diye. Şimdi Çankaya Belediyesi'nde gözaltına alınan Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in evinde arama yapılmış. O aramada 100 bin lira nakit ve 50 gram altın bulunmuş ve bu sorulmuş kendisine. O da demiş ki söz konusu para ve altın düğününde takılan altınlar ve oradan kalan paradır diye söylemiş. Ya 50 gram altın sorulacak bir halde ise işte mesele de burada. O 50 gramla altın olan bir belediye başkanını, yani hani şunu mu söyleyecek, niye 50 gram? Hani kilolarla başladı bu iş, 500 kilo altınla konuşuldu, edildi. Sonra 50 grama kadar geldi bu iş. Yani şeye baktım, merak ettim, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ne zaman evlenmiş diye. Evlilik tarihi de yakın, 29 Eylül 2024. Kilogram kilogram altınlardan 50 grama kadar gelindiyse bu iş, işte orada bir sorun var. Devam edelim.
11: Kürt aşağı, Kürt aşağı, Kürt yukarı. Al sana bir Kürt. Al sana bir Kürt daha. Al sana bir Kürt.
0: İkinci çözüm sürecinde öyle bir tıkanıklık var ki, hani kimse bahsetmiyor ama bir taraftan da bir takvim işletilmek isteniyor. Diyorlar ki meclis tatile gitmeden çerçeve yasa çıkarılsın. Ama çerçeve yasa nasıl şekillenecek? Kim bunun içeriğini belirleyecek? Mesela DEM Parti o çerçeve yasanın içeriğine ilişkin bir şey bilmediğini söylüyor. Kim biliyor? Yani bu çözüm süreci, ikinci çözüm sürecinin ateşleyicisi, savunucusu ve hayata geçmesini sağlayan isim Devlet Bahçeli'ydi. Ama Devlet Bahçeli de suskun, sessiz bu konuda. Oysa en çok o konuşuyordu, en çok o söylüyordu. Bütün yükü kendi omuzlamıştı, öyle gidiyordu. Şimdi o da sessiz. Bugün DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları mecliste konuştu. Diyor ki bu bir an önce elinizi çabuk tutun, barışın gerektirdiği siyasi cesareti gösterin, yasayı daraltmayın, daha fazla ertelemeyin ve bu özel düzenlemeyi bir oldu bittiye getirmeyin. Temmuz ayında da bu çerçeve yasayı çıkaralım diye söylüyor. Belli ki o çerçeve yasanın içeriğinden bir haberi yok Tülay Hatimoğulları'nın. Oysa bu dönemin en önemli, şu kısa dönemin en önemli gelişmelerinden birisi bu çerçeve yasa belirlenecek. Ama meclis kapanmadan bu çerçeve yasa nasıl gelecek, içeriğinde ne var, şu anda onu tam bilen yok. Tayyip Erdoğan dışında, Devlet Bahçeli dışında. Belki başka birkaç isim daha söylemeyeyim şimdi, sorun olmasın. Devam edelim Hüko.
12: Ay ağzımızın tadı bozulmasın.
13: Bozulmasın anam.
0: Profesör Doktor Ulvi Saran, aynı zamanda Kamu Araştırmaları Vakfı Başkanı. Söyledikleri önemli. Diyor ki, damar tıkanıklığı şüphesiyle anjiyo olmak üzere devlet hastanesine başvuran bir dostumun hastane izlenimleri diye anlattı. Hastane personelinin tavır ve davranışları soğuk, itici ve kaba idi. Hasta bakıcılar hastalara kaba ve sert, adeta gardiyan gibi davranıyorlardı. Sanki onlara bir borcumuz varmışçasına bize karşı minnetsiz bir tutum sergiliyorlardı ve sürekli azar işitiyorduk. Tespit edilen damar tıkanıklığı için balon yapılması ve stent takılması gerektiği söylendi. Fakat karşılaştığım bu tutum nedeniyle bu işlemler için özel hastaneye gitmeye karar verdim. Özel hastanede sağlık personeli son derece güler yüzlü ve nazik insanlardı. Hele hemşireler gülücük dağıtıyordu. Sonra öğrendim ki uzun çalışma sürelerine rağmen çok düşük asgari ücret civarında maaş alıyorlarmış. Kamuda ve özeldeki sağlık personelinin hastalara karşı bu birbirine zırt davranışlarını karşılaştırdığında insan devlet hastanesinde çalışanların sanki işlerinin bedavaya ve angarya olarak yerine getirdikleri düşüncesine kapılıyor diye aktardı. Bu uzun bir tartışma. Devlet hastanelerinde ya da kamu hastanelerindeki davranışla özel hastaneler arasındaki fark öyle. Ama işte özel hastanelerde de o güler yüzle birlikte aynı zamanda girer girmez hemen o hastanenin eli cebinize

0: davranıyorlar. Bilmiyorum böyle mi öğretiliyor? Böyle davranın, herkes özel hastaneye gitsin mi deniyor. Yani ben de birkaç kez gittiğimde hep aynı davranışla karşılaştım. Hani o kadar fazla ki insan kendini çok kötü hissediyor. Sanki oraya muhtaçmışsın, düşmüşsün ve bunu sana her haliyle hissettiren insanlar gibi davranıyorlar. Yani bu davranış problemi birkaç tanesiyle konuştum. Şunu söylediler: o kadar çok insanla karşı karşıya geliyoruz ki bir süre sonra artık ne sinir sistemimiz ne de diyalog kurma becerimiz kalmıyor. Hiçbir şeye mecalimiz kalmıyor. Yani yüzlerce insanla aynı şekilde onlara dert anlat, konuş, onlara bir şeyler anlatabilme gayreti bizi öyle bir hale getiriyor ki artık gülmeyi bırak hastane içinde, hastane dışında bile unutur olduk diye söylemişlerdi. Devam edelim.
1: Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet, bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi.
0: LGS sonuçları açıklandı. O LGS'de 500 tam puan alan Zeynep Simay Öztürk konuşmuş. Onu dinleyelim.
2: Tüm soruları doğru cevapladık. Türkiye birincisi oldu.
3: Her derse zaman ayırarak her gün olacak şekilde düzenli çalıştım. Tek bir derse yüklenmeden işte inkılaba da, din kültürüne de, İngilizceye de vakit ayırdım. Her gün az da olsa çalıştım. Benim bu yıldan önce sadece arama yapmak için bir telefonum vardı. Bu yıl onu da tamamen bıraktım. Herhangi bir sosyal medya platformuna da üye değilim.
0: Böyle devam ediyor. Ya bu da işte az önce sağlıkta söylediğim her şeyi eğitim için de söyleyebilirim. Birebir oradaki sağlıkları çıkarın, bunu eğitime de uygulayabiliriz. Hani burada bir tercih, bütün bu derslerle ilgili çalışması ve bütün hayatın ona göre yönlendirmesi, ailenin de aynı zamanda çocukların da, ama çoğunlukla oradaki risk çocukların bir yarış atına çevrilmesi ve o yarış içerisinde bir gösteri haline de gelmesi. Geçen burada yayınlamıştım, matematik öğretmeni bir annenin çocuğuna 4 soruyu nasıl yanlış yaptığındaki o hali, o haleti, rüyesini, davranışını. Dediğim gibi bunun bir dengesini aileler ve öğrenciler kendi bulmalı. Ama bir taraftan da hani niye LGS'de bu kadar çok başarılı olsun istiyor? Çünkü çok pahalı özel okullar. O özel okullara hani gönderebilecek parası olmadığı için o ailelerin, o yüzden hani daha fazla çocuklara yükleniyorlar ama bazı çocuklar da bunu kaldıramıyor. Dediğim gibi bunun dengesi uzun bir iş ve Türkiye'nin en önemli sağlık gibi eğitim de kanayan yaralarından birisi. Şimdi NATO toplantısı bitti, tartışmaları devam ediyor. O tartışmanın NATO toplantısı sonrası hala birçok soru işareti var. Recep Tayyip Erdoğan NATO toplantısıyla ilgili konuştu. Bir şeyden rahatsız olduğunu söyledi ya da tepki gösterdi. Dinleyelim bakalım neymiş.
4: Ve siyasi polemiklerin aparatı yapılmasını biz doğru bulmuyoruz. Daha önce defalarca söylediğim gibi bir gerçeği bugün tekrar ifade ediyor. Özellikle Mehter Marşı'ndan, Yeniçeri'den merasimlerin tam da tarihimize yaraşır biçimde icra edilmesinden rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum. İster kabul edin, ister etmeyin. Ama artık reddi miras yapan bir Türkiye yok. Tam tersine medeniyet ve kültür birikimini kucaklayan bir Türkiye var. Türkiye Cumhuriyeti mazisi şanla, şerefle dolu binlerce yıllık devletler silsilemizin son halkasıdır. NATO Liderler Zirvesi işte bu köklü devlet geleneğimizin tüm görkemiyle tebarüz ettiği bir toplantı olmuştur.
0: NATO toplantısı sırasında da yayındaydık burada. NATO toplantısına ilişkin çok şey konuştuk. Sonrasına ilişkinde radyoda yine konuştuk, sokakta konuştum, esnafla konuştum, gittiğim her yerde konuştum ama bir tane kişi bana bu Yeniçeri meselesini ya da Mehter Marşı ile ilgili bir şey hatırlamıyorum ben. Hani NATO'dan çıkacak sonuç bu mu? Hani tamam, bu bir gölge boksu, bunun farkındayım. Hani bir gölge boksu olarak kullanılmasını

0: ya da kendi var olan kitlesini konsolidasyon için bunlar söyleniyor ama gerçek mi diyor? NATO'dan mesela gelen başka sorular var. Bak hani müjdeyle geliyordu Trump. Aradan geçti gitti. Bir hafta oldu biteli gideli. Nerede F-35'ler? Kaan motoru en önemli iki kalem diye söylüyorum. Diğer NATO'nun o sonuç bildirgesindeki acayipliklerden değil ya da NATO süresince yaşanan koca bir başkentin ablukaya alınması değil. Hani orada başka başka sorular var ama yani o sorulardan birisi Mehter ve Yeniçeri değil. Şimdi bir başka mesele var. Bu önemli. Sol Haber yayınladı. Diyor ki yapay zeka şirketleri sahafları boşaltıyor. Milyonlarca kitabı alıp tarayıp imha ediyorlar. Hollanda'da bir sahaf gece 03'te 3000 kitaplık sipariş aldı. Birbiriyle alakası olmayan kitaplar arasında jeomekanik üzerine teknik incelemeler de vardı. İrlanda folkloruna dair akademik çalışmalar da kitaplar titizlikle sıralanmıştı. Avrupa'nın dört bir yanındaki sahaflar aynı şeyi yaşıyor. Bir raflardaki tozlu kitapları sistemli bir şekilde süpürüyor. Alıcı firma normal bir ticaret yapıyoruz dese de depolarından sızan görüntüler bunun bir tasfiye süreci olduğunu kanıtlar nitelikte. Yapay zeka şirketlerinin telif hakkı engellerini aşmak için buldukları bu yöntem kültürel bir tasfiyeye dönüşmüş durumda diyor. Assange'in söyledikleri, Julian Assange'in söyledikleri tekrar gündeme geldi. WikiLeaks belgelerinin sahibi. O diyordu ki dijital arşivler tarihe tek bir tıkla silme imkanı veriyor. Bir gün sayfa bulunamadı. Ertesi gün böyle bir şey hiç var olmadı. Anılarınızı kontrol ediyorlar. Kağıt kitapları saklayın. Bulutlara, internete güvenmeyin diyordu Julian Assange. Aslında bu şu anlama geliyor. Evet, bu teknoloji çağıyla birlikte öyle bir hale geldi ki Google'da olmayan hiçbir şey sanki tarihte hayatta hiç yaşanmamış gibi. Bir de böyle bir şey var. Hafızayı da kontrol eden bir hali var. Google'da olmayan bir şey öğrenebileceğiniz tek kaynak var dünyada ve Türkiye'de. O da kitaplar. Kitaplarda olan birçok şey Google'da olmaz. Çünkü o işlerine gelmez. O yüzden bence kitap eskisinden çok daha değerli bir haldedir. Her şeyi kitapla saklamak, kitapla kaydetmek lazım. Bu açıdan da kitapların önemi, dijital çağ geldi, kitapların işlevi bitti, kitaplar artık yok olacak demek doğru değil. Hem kendi tarihine hem insanlık tarihine hem de gelecek açısından birçok riskler barındırıyor bu anlayış. Şimdi hafızaya gidelim, ondan sonra veda edeceğiz.
1: Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde.
2: Hatırladın mı?
3: Hatırladın mı?
2: Hatırladın mı?
4: Hatırladın mı?
3: Hatırladın mı?
5: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.
0: Şimdi size Türkiye'nin yakın tarihi açısından çok önemli bir mektubu okuyacağım. O mektup unutturulan bir mektup. O mektubun sahibi Deniz Gezmiş. Deniz Gezmiş'in babasına yazdığı bir mektup. Ama bugünleri anlama açısından da çok önemli. Yakın tarihteki olan biten her şeyi anlama açısından da önemli. Aslında 1938'den sonra olan her şeyin ne anlama geldiğini de anlatan bir mektup. Daha doğrusu Türkiye'nin yakın tarihindeki büyük bütün yalanları da bir şekliyle ortaya çıkaracak mektuplardan bir tanesi. Unutturulan mektup diyorum. Çünkü bu unutturulan mektupla birlikte Türkiye'deki solun seyri de değiştirildi. Refleksleri de değişti. 29 Ocak 1971'de yayınlandı bu mektup. Cumhuriyet Gazetesi'nde gazeteci Ergin Konuksever'in yaptığı bir haberdi. Deniz Gezmiş'in babası oğlunun öldürüleceğinden endişe duyar ve onu teslim olması gerektiğini söyler. Deniz Gezmiş bir şekliyle Ergin Konuksever'e ulaşır ve kendi el yazısıyla bu mektubu gönderir. Baba, sana her zaman için müteşekkirim. Çünkü Kemalist düşünceyle yetiştirdin beni. Küçüklüğümden beri evde devamlı Kurtuluş Savaşı anılarıyla büyüdüm ve o zamandan beri yabancılardan nefret ettim. Baba, biz Türkiye'nin ikinci Kurtuluş Savaşçılarıyız. Elbette ki hapislere atılacağız, kurşunlanacağız da. Tıpkı birinci Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi. Ama bu toprakları yabancılara bırakmayacağız ve bir gün mutlaka yeneceğiz onları. Düşün baba, bugün hükümet işini gücünü bırakmış bizimle uğraşıyor. Çünkü bizden başka gerçek muhalefet kalmamış durumda. Ve hepsi Kemalist çizgiden sapmışlar. Ve tarih önünde hüküm giymiş durumdadırlar. Biz çoktan onları tarihin çöplüğüne atmış durumdayız. Baba, bu mektubuma son verirken seni, annemi, Bora'yı, Hamdi'yi, devrimciliğimin olanca ateşiyle kucaklarım. 29 Ocak 1971'de yazıldı bu mektup. Bu mektubun önemi şurada. Türk solunun Kemalizmle kurduğu en güçlü bağlardan birisi idi Deniz Gezmiş. 1968'de 31 Ekim 1968'de Samsun'dan yola çıkmıştı Deniz ve arkadaşları. Tam bağımsız Türkiye için Mustafa Kemal yürüyüşü başlatmışlardı. Bu ikinci Kuvayi Milliye'yi kurucu yürüyüşüydü. Yani aslında 1938'den beri olan, benim ifademle 1938 karşı devrimle birlikte oluşan sürecin bir sonucuyla. Ama Deniz Gezmiş o 1938'den sonra kurulmak istenen, yapılmak istenen bütün planları bozacak bir eylemdi Samsun yürüyüşü. Aslında Deniz'in ölüm fermanı o yürüyüşle birlikte alınmıştı. Nedeni şuydu: Türkiye'nin solunun, gençlerin Kemalizmle olan bu güçlü bağını yok etmek, bitirmek ve sonuna kadar kim varsa onların hepsini yok etmek üzerine kurulmuştu. Çünkü Marshall yardımıyla birlikte hızlanan, başlayan emperyalizm bağımlılığını kıracak en önemli zincirdi Deniz Gezmiş'in başlattığı bu yürüyüş. Sonrasında da dediğim gibi 1971'de Kurtuluş Savaşçısı olarak kendini tanımlayan Deniz Gezmiş ve Kemalist düşünceyle yetiştirdiği için babasına teşekkür eden Deniz Gezmiş Türk solunda da unutturuldu, Türkiye'de unutturuldu. Neden? Çünkü o bağ, Kemalizmle oluşulan bağ eğer devam etmiş olsaydı, ikinci Kuvayi Milliye olmuş olsaydı bugün yaşadığımız hiçbir şey olmayacaktı. Bugünü bitirdik. Yarın 15 Temmuz tatil. Perşembe günü yeni bir hakikat yolculuğunda buluşmak üzere. Hoşça kalın, iyi akşamlar. Ben giderim, Tom Weiss başlar.

0: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler ve ayrıntıyı görmek isteyenler. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Günün sıcak haberleri, son dakika gelişmeleri, özel dosyalar, fikri takipler ve siyasetin nabzı bu programda tutuluyor. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Mustafa Hoş'la yol arkadaşı tekrarını dinlediniz.
1: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yaz geldi, yılın stresini ve yorgunluğunu atmak için tatil arayışı başladı. Vatandaşlar uygun yollu bir tatil yapabilmek için seçeneklerini araştırmaya koyuldu. Biz de Radyo Sputnik dinleyicileri için Ege ve Akdeniz bölgesindeki en lüks otellerle dünyanın çeşitli bölgelerindeki otelleri karşılaştırdık. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede tatil deyince akla elbette ilk olarak deniz, kum, güneş geliyor. En güzel deniz rotasyonu içinde rotayı Ege ve Akdeniz bölgelerine kırıyoruz. Peki bu bölgelerde tatil yapmanın maliyeti ne? Muğla'da ultra her şey dahil bir otelde çift kişilik bir odada konaklamak istiyorsanız 155 bin lirayla 1 milyon 580 lira arasında değişen bir tutarı gözden çıkarmanız gerekiyor. Çeşme'de bu rakam 118 bin ila 480 bin arasında değişiyor. Antalya'da ise ultra her şey dahil bir otelde tatil yapmak bir ev fiyatına tekabül ediyor. Rakamlar 162 bin lirayla 8 milyon 700 bin arasında değişiyor. Bu rakamların %10 indirim rakamları olduğunu da ayrıca belirtmek gerekiyor. Türkiye'de ultra her şey dahil tatil yapmanın maliyeti bu haldeyken yurt dışı tatil rotasyonları da yeniden gündeme geldi. Peki yurt dışında tatil yapmak Türkiye'de tatil yapmaktan daha ucuz bir şehir efsanesi mi yoksa gerçeğin ta kendisi mi? Bu soruya yanıt aramak adına Asya, Güney Amerika, Avrupa ve Afrika ülkelerinden bazı otellerin 7 gece çift kişilik konaklama fiyatlarını araştırdık. Araştırmaya yaptığımız otel sitelerinde yurt dışında bulunan oteller için her şey dahil ya da ultra her şey dahil seçeneklerinin bulunmadığını da belirtelim. Bu ülkelerden bazıları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için vizesiz seyahat edilebilecek ülkelerden, bazıları içinse Schengen vizesine sahip olmak gerekiyor. Son zamanlarda vizesiz tatil rotalarından en çok tercih edilen yerlerden biri haline gelen Tayland Phuket'te 12 bin ile 840 bin lira arasında değişen fiyata çift kişilik odada 7 gecelik bir tatil yapabilirsiniz. Yine son zamanlarda sıkça tercih edilen tatil rotalarından biri olan Endonezya Bali'de 7 gecelik bir tatil fiyatı 335 bin ile 1 milyon 830 bin lira arasında değişiyor. Vizesiz seyahat seçeneklerinden bir diğeri Brezilya, Salvador'da 19 bin ila 137 bin lira arası bir ücret ödeyerek 7 gece konaklayabilirsiniz. Güney Asya'da bulunan Hint Okyanusu'nun incisi Maldivler'de vizesiz tatil seçenekleri arasında. Yeryüzünün cenneti olarak bilinen Maldivler'de 15 bin liradan 1 milyon 780 bin liraya kadar değişen rakamlara tatil yapmak mümkün. Mısır'da son zamanların en çok tercih edilen rotalarından biri. Mısır'ın en popüler lokasyonu Şarm el-Şeyh'te 24 bin ila 445 bin lira arasında değişen rakamlara eşsiz bir tatil yapabilirsiniz. Üstelik Şarm el-Şeyh, UNESCO'nun Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü tarafından barış ve güzellik açısından dünyanın en iyi şehri kabul ediliyor. Schengen vizesine sahip olarak seyahat edebileceğiniz en güzel deniz tatili lokasyonlarından biri İspanya. İspanya'da tatil deyince akla gelen ilk yer olan Ibiza'da 142 bin ila 500 bin lira arasında değişen rakamlara tatil yapmak mümkün. İtalya'nın cenneti Portofino'da tatil yapmaksa Avrupa'daki diğer sahil kasabalarına göre biraz daha maliyetli. Portofino'da her şey dahil en ucuz otel 104 bin lirayken en pahalısı 1 milyon 120 bin lira. Türkiye ve dünyanın çeşitli bölgelerinde ultra her şey dahil, çift kişilik, 7 gece konaklayabileceğiniz en lüks otelleri sizler için kıyasladık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye, Akdeniz'den Karadeniz'e, Marmara'dan Ege'ye kadar çok sayıda plaj ve koya ev sahipliği yapıyor. Bu plajlardan bazıları halka açıkken bazıları da ücret talep ediyor.
2: Radyo Sputnik dinleyicileri için mavi bayraklı plajlardan tarihe karışan plajlara, halk plajlarından ücretli plajlara uzanan ve bölge bölge plajlarımızı tanıtan bir haber hazırladık. İşte Türkiye'nin plaj haritası.
1: Plajlar söz konusu olduğu zaman sık sık karşımıza çıkan bir kavram var. Mavi bayrak. Mavi bayrak, suyun kalitesi, plaj temizliği, can güvenliği, çevre yönetimi gibi birçok farklı faktörün varlığına işaret eden bir kavram.
2: Tatlı su ve deniz alanlarında sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen Mavi Bayrak programı, yüzme suyu kalitesi, çevre yönetimi, çevre eğitimi ve can güvenliği konularında yüksek standartlara ulaşmak için yerel yönetim ve plaj işletmelerini zorluyor.
1: Belirli kriterleri karşılayan plaj, marina ve yatlara verilen Mavi Bayrak ödülünü almak için plajların 33, marinaların ise 38 kriteri karşılaması gerekiyor. Peki bu kriterler neler?
2: Mavi Bayrak kriterlerini belirleyen ana başlıklar çevre eğitimi ve bilgilendirme, yüzme suyu kalitesi, çevre eğitim, çevre yönetimiyle can güvenliği ve hizmetler olarak belirlenmiştir. Bu kriterleri sağlayan plajlara bir yıl süreyle Mavi Bayrak verilerek ödüllendirilmektedir.
1: Uluslararası alanda 50'den fazla ülkede uygulanan ve en çok kabul gören eko etiket olan Mavi Bayrak programına her geçen yıl daha fazla plajla giren Türkiye, 2023 yılında 551 plaj, 23 marina, 10 bireysel yat ve 14 turizm teknesiyle girmeye hak kazandı. Bu yıl Türkiye 580 plaj, 30 marina, 18 turizm teknesi ve 26 bireysel yatla yine dünyanın en çok mavi bayrağı sahip 3. ülkesi oldu. Bu sadece bir sıralama değil, çevre bilinci, sürdürülebilir turizm ve yaşam kalitesi anlamında büyük bir başarı.
2: Çevre Eğitim Vakfı tarafından açıklanan Mavi Bayrak sıralamasında Türkiye, plaj sayısıyla dünya üçüncüsü olmaya hak kazandı. Sıralamanın başında İspanya, ikinci sırasında Yunanistan yer alırken, üçüncü sırada yer alan Türkiye'yi İtalya ve Fransa takip etti.
1: Bu yıl Mavi Bayrak ödülleri kapsamında Antalya 232 mavi bayraklı plajıyla ipi göğüsledi. İkinci sırada 113 mavi bayraklı plajla Muğla yer alırken İzmir'in plajlarından 64'ünün mavi bayraklı olduğu bilgisi paylaşıldı. Balıkesir 49 mavi bayraklı plajıyla listenin 4. sırasında yer aldı. Aydın'ın ise 38 plajında mavi bayrak dalgalanıyor.
2: Samsun 19, Çanakkale 15, Mersin 12, Kocaeli 9 ve Tekirdağ 10 plaj ve mavi bayrağa sahip.
1: 20 ilden mavi bayraklı plajın yer aldığı listeye göre ise İstanbul, Sakarya, Düzce, Bartın ve Ordu'nun ayrı ayrı 3'er, Yalova ve Zonguldak'ın 2'şer, Kırklareli, Van, Adana ve Sinop'un ise ayrı ayrı birer mavi bayraklı plajı bulundu.
2: Mavi bayrak dışında plajlarda kullanılan farklı birçok renkli bayrak daha bulunuyor. Denizin tehlikeleri, suya girilen yerin yüzmeye uygun olup olmadığı, yüzme suyu kalitesi, plaj temizliği ve plajda can kurtaranın varlığı asılan bayrakların renklerinden anlaşılıyor.
1: Sarı bayrak denize girmenin risk taşıdığını, mor bayrak zararlı deniz canlıları bulunabileceğini, yeşil bayrak üzerinde köpek balığı yoksa denizin güvenli olduğunu anlatıyor. Sahil kenarında görülen sarı kırmızı bayraksa plajda can kurtaranın görevinin başında olduğunu ve güvenli bir şekilde denize girilebileceğini gösteriyor.
2: Kırmızı bayrak denize girmenin kesinlikle yasak, çift kırmızı bayrak çok tehlikeli olduğunu, dörde bölünmüş kırmızı beyaz bayraksa denizin bir an önce tahliye edilmesi gerektiğini anlatıyor. Siyah beyaz bayraksa su sporları için ayrılmış alanlar için konuluyor. Bölge bölge halk plajlarını sıralamadan önce bir müzik arası verelim.

0: Evet, müzik arasından sonra Türkiye'nin halk plajlarını bölge bölge sıralamaya başlıyoruz. Akdeniz bölgesi deniz turizmi ve plaj deyince ilk akla gelen yerlerden biri. Akdeniz'in ücretsiz girilebilecek en güzel plajları ise şöyle.
1: Kleopatra plajı Antalya ilinin Alanya ilinde bulunan plaj. Mavi bayraklı plaj statüsünde. Antalya'nın en büyük plajlarından biri olan Konyaaltı Halk Plajı da Akdeniz'in en meşhur plajları arasında bulunuyor. Lara plajı ise Antalya'nın Konyaaltı plajı ile birlikte en ünlü iki plajından bir diğeri.
0: Boğsak Koyu Mersin'in caretta carettalarının uğradığı mavi bayraklı koylarından biri. Boğsak Koyu dışında Mersin'de bulunan Susanoğlu Halk Plajı, Akkum Halk Plajı, Yeşilovacık Tisan Plajı, Taşucu İncekum Plajı, Kapızlı Plajı, Kum Mahallesi Plajı, Akçakıl Plajı da ücretsiz plaj olma özelliği taşıyor. Türkiye'nin en uzun sahillerinden biri olan Samandağ sahilinde de plaja giriş ücretsiz.
1: Türkiye'nin Maldivleri diyebileceğimiz Ege'de tatilin keyfini çıkarmak isteyenler için birçok alternatif plaj mevcut. İşte Ege'nin en güzel plajları.
0: İzmir'in Dikili ilçesinin Bademli köyünde yer alan Pisa koyuna herhangi bir giriş ücreti bulunmuyor. İzmir'de tatil yapmak isteyenler içinse seçenek bol. Piyade koyu, Altınkum Halk Plajı, Pırlanta Halk Plajı, Sepetçik koyu, Tekke Plajı, Ali Bostan Halk Plajı, Dalyan Kocakarı Plajı, Ayayorgi Plajı, Boyalık Halk Plajı, Ilıca Halk Plajı, Paşa Limanı Halk Plajı ve Burcu Sitesi Önü Halk Plajı'na ücretsiz olarak giriş yapılabiliyor. Bunlardan en popüleri ise hiç şüphesiz Ilıca Plajı. Çeşme'nin en popüler plajı olan Ilıca Plajı'nda havlunu al gel sistemi mevcut.
1: İzmir'in Foça ilçesinde bulunan Yeni Foça Halk Plajı da Foça'nın belediyece yeniden düzenlenen ve işletilen mavi bayraklı plajı. Halk plajı olma özelliği taşıyan Pamucak Plajı'nda da herhangi bir giriş ücreti bulunmuyor. İncirliköy mevkiindeki Karaburun Akvaryum Plajı ise mavi bayrak almaya değer görülen yerlerden.
0: Deniz, kum, güneş deyince Muğla'ya uğramadan olmaz. Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan İçmeler Halk Plajı, mavi bayrak ödülüne sahip plajlardan birisi olarak hizmet veriyor. Ege ve Akdeniz'in buluştuğu Datça'da yer alan Palamutbükü, Türkiye'nin en güzel koylarından biri olma özelliğini taşıyor. Datça'nın saklı cennetlerinden biri olan Palamutbükü plajı, berrak denizi ve huzurlu atmosferiyle tatilcilere eşsiz bir tatil deneyimi sunuyor. Türkiye'nin en meşhur plajlarından biri olan Ölüdeniz'de herhangi bir ücret ödemeden girebileceğiniz bir plaj. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geçtiğimiz sene açılan Türkbükü Halk Plajı da en gözde ücretsiz plajlar arasına girdi.
1: Aydın Didim'de yer alan mavi bayraklı Altınkum Plajı da bölgedeki ücretsiz plajlardan biri. Kuşadası'nın Davutlar mevkiinde yer alan Davutlar Plajı da ücretsiz bir plaj. Davutlar Plajı'nın denizi kum yapısına sahip.
0: Marmara bölgesinde deniz kıyısında tatil yapılabilecek, kumsalında güneşlenip denizinde yüzülebilecek pek çok plaj var. Bu plajlardan bazıları Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Yüzme Genel Müdürlüğü tarafından yüzmeye uygun olup olmadığına göre derecelendirilmiş.
1: Yapılan deniz suyu analizine göre İstanbul Kadıköy'de bulunan Caddebostan Plajı 2 ve Suadiye Plajı'nın yüzme için uygun olduğuna karar verilmiş. Bu iki plaja ücret vermeden girmek mümkün.
0: Günübirlikçilerin gözdesi Ava, İstanbul'a yakınlığı sebebiyle hafta sonu doğayla baş başa bir gün geçirmek isteyenlerin en çok tercih ettiği plajlardan birisi. Balıkesir'in Avşa Adası'nda bulunan tüm plajlarında halk plajı olduğunu belirtelim. Adada en çok tercih edilen plajlarsa Altınkum Plajı ve Karadut Plajı.
1: Erdek bölgesinin en çok bilinen ve tercih edilen plajlarından birisi olan Erdek Halk Plajı, genel olarak günübirlik tatil için gelenlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Bursa Mudanya'daki en popüler plajlardan birisi olan Burgaz Altınkum Halk Plajı da ücretsiz bir plaj.
0: Düzce'de yeşilliklerin içinde yer alan Ceneviz Kalesi Plajı mavi bayraklı bir halk plajı olma özelliğine sahip. Edirne'ye gittiğimiz zamansa bizi Saros Körfezi'nde bulunan Erikli Plajı karşılıyor. Çanakkale'de ise Karabiga Plajı mavi bayraklı halk plajlarından biri olarak dikkat çekiyor. Son olarak Yalova'da denize girmek isteyenler için de Çınarcık Plajı'nı öneriyoruz.
1: Deniz tatili denince aklımıza ilk gelen Ege ve Akdeniz kıyıları oluyor. Fakat Karadeniz'de de keşfedilmeyi bekleyen pek çok yer var.
0: Uzmanlar iklim değişikliği sebebiyle Karadeniz kıyılarının gelecekte turizm açısından önemli bir alternatif olabileceğini, özellikle Sakarya, Ordu, Samsun, Trabzon ve Rize gibi kentlerin yaz sezonunda plaj turizmi için uygun konfor düzeyine sahip olabileceğini söylüyor.
1: Samsun, uzun ve temiz sahilleriyle birlikte 19 mavi bayraklı plajıyla Karadeniz'in en mavi bayraklı şehri. İncesu Plajı da Samsun'un mavi bayraklı plajlarından bir tanesi. Girişlerin ücretsiz olduğu bu plaj sadece Samsun il sakinleri için değil, aynı zamanda çevre illerden gelen turistler için de cazip bir tatil noktası. Bartın'da bulunan İnkumu Plajı da Karadeniz'de en çok değerlendirilen plajlar arasında yer alıyor. Beygir Kumu Plajı ise Giresun'un Trebolu ilçesinde ücretsiz bir şekilde hizmet veren halk plajlarından biri. Gürcistan-Batum sınırına yakın Kemalpaşa beldesindeki 2 kilometrelik Kemalpaşa Plajı da bölgede ilk akla gelen yerlerden biri. Türkiye'nin en güzel sahil kasabalarından biri olan Amasra'da bulunan Çakraz Plajı'nı da bu listede vermeden geçmemek gerek.
0: Türkiye'de halk plajlarının yanı sıra girişte ücret talep eden plajlar da mevcut. Bu plajlardan bazıları cüzi bir miktar talep ederken bazılarının ücretleri ise bir hayli cep yakıyor. Örneğin İstanbul Kadıköy'de bulunan Caddebostan 1 plajı İstanbul Büyükşehir Belediye İştiraki Beltur tarafından işletiliyor. Yetişkinler için 300 TL olan plajda öğrenciler için 200 lira talep ediliyor.
1: İstanbul'da denize girmek için en çok tercih edilen yer olan adalarda ise geçen yıla oranla ücretler ortalama 2 kat artış gösteriyor. Büyükada'da giriş ücretleri hafta içi 1200 ile 2500 lira arasında değişirken hafta sonu ise 3000 TL'yi aşan fiyatlara kadar yükseliyor. Sedef Adası'nda bulunan bir tesiste kişi başı 1500 liralık giriş ücretiyle dikkat çekiyor.
0: Sarıyer'deki işletmelerde ise kişi başı giriş ücretleri 500 lira ile 1500 lira arasında değişirken Şile'de kişi başı giriş ücretlerinin 750 lira ile 1000 lira arasında değiştiğini, Florya'da ise 500 lira civarında olduğu görülüyor.
1: Muğla'daki en güzel plajlardan birisi olan İnlice Plajı, kıyı kanunu aykırı olmasına rağmen yaya giriş ücreti olarak 150 lira talep ediyor. Ölüdeniz'deki Kumburnu Plajı'na yaya olarak giriş yapmak isteyenlerin de 150 lira ödeme yapması gerekiyor.
0: Bunlara ek olarak Antalya, Bodrum, Marmaris ve Çeşme'deki çoğu beach cep yakan ücretler talep ediyor. 2026 ücretlerine göre Bodrum'da denize girmek için kişi başı binlerce lirayı aşan ücret isteyen de var, giriş için mülakat yapanlar da. Yaz sezonun başlamasıyla birlikte beach club'larda uygulanan giriş kuralları yeniden tartışma konusu oldu. Sosyal medyada son günlerde öne çıkan beach mülakatı ifadesi özellikle popüler tatil bölgelerindeki bazı mekanların kapıda ya da rezervasyon aşamasında kullandığı seçici kabul sistemi için kullanılıyor.
1: Bir sosyal medya tabirine dönüşen ifade klasik anlamda bir iş görüşmesini değil, mekana girmek isteyen kişilerin kapıda ya da rezervasyon sürecinde değerlendirilmesini anlatıyor. İddialara göre bazı beach club'larda misafirlerin rezervasyonu, kıyafeti, grup yapısı, mekan konseptine uygunluğu ve yoğunluk durumu dikkate alınarak içeri alınıp alınmayacağına karar veriliyor.
0: Peki kıyılar halkın mı, özel işletmelerin mi? Anayasaya göre denizi kullanma hakkı kimde? Bu soruların yanıtını almadan önce dilerseniz kısa bir müzik arası verelim.

0: Şimdi de müzik arasından önceki sorularımızı tekrar hatırlayalım. Peki kıyılar halkın mı, özel işletmelerin mi? Tatil sezonunun başlamasıyla birlikte hemen her sene tartışma konusu olan kıyıların kullanım hakkı konusu yeniden gündeme geldi.
1: Anayasanın kıyılardan yararlanma başlıklı 43. maddesinde şu ifadeler yer alıyor. Kıyılar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir.
0: Anayasada kıyıların halk tarafından kullanılmasının engellenemeyeceği belirtiliyor olsa da kıyılar özel işletmeler tarafından kapatılmış durumda. Bu özel işletmelerin önündeki kıyıya ya ulaşmak mümkün olmuyor ya da giriş için ücret ödemek gerekiyor.
1: Radyo Sputnik'e konuşan Tüketici Konfederasyonu Çevre Komisyonu Başkanı Zafer Murat Çetintaş kıyıların tümüyle halka ait olduğunu belirtti.
2: Şimdi anayasanın tüm ilgili maddelerin kıyıların halka açık olduğu açıkça belirtilmiş. Ancak bugün Danıştay anayasayı tanımıyorken bazı kararlarda vatandaşlar, özellikle çıkar çevreleri, kapitalist yapılar maalesef nereden ne kazanırım peşinde kendilerine ait olmayan kıyıları işgal edip plaj haline çevirip oraya az bir sermaye koyarak çok büyük paralara halka kapatıyorlar burayı. Bugün İstanbul 658 kilometre sahil şeridine sahip. Ancak halka açık sahil 200 kilometre. Bu 200 kilometrelik sahilde doğru düzgün bir halka açık plaj yok. Yani plajlar işgal altında.
0: Plajların hiçbirinde günlük sağlık kontrollerinin yapılmadığını belirten Çetintaş, bu konuda yaptırım uygulanması gerektiğini vurguladı.
2: Bu yetmiyormuş gibi bu plajların hiçbirisinin sağlık raporları, günlük sağlık raporları, su numuneleri ne yazık ki ortada yok. Büyük paralar kazanıyorlar ama halkın sağlığını oynuyorlar. Çünkü her plaj belediyenin ya da şahsın işlettiği bu plajların tümünün her gün su numunesi alarak sabahın erken saatlerinde burada denize girilip girilmeyeceği ilan edilmeli. Şimdi bu durumda belediyeler buna yaptırım uygulaması gerekiyor. Tabii ki kendilerini de denetlemesi gerekiyor. Ve büyük cezaları var. 1387 su ürünleri kanunundan başlayıp çevre kanununa kadar denizleri koruyan 6 çeşit kanun var. Bir de kabahatler kanunu var. Bütün bu kanunları işletmek gerekiyor. Ancak ne belediye ne belediye zabıtaları her

0: anlamda kirlilik var. Havaların ani ısınmasıyla, suların da ani ısınmasıyla ölü olan müsilaj, ölü değil ama çoğalmayı bekleyen müsilaj için yeni bir ortam doğdu. Ve müsilaj hızla denizlerin üstünde gözükmeye başladı. Dolayısıyla halkın sağlığında oynadıkları kesin. Yani işte halk ne yapsın? Bu pisliğe mi girsin? Ama bakın hastane raporlarına geçen yazın, önceki yazın hastane raporlarına bakın. Daha çok çocuklar zapt edemediği için anneleri, babaları, bu çocuklar ne oluyor? Denize giriyor, ishal ve kusma vakalarıyla hastaneye kaldırılıyor. Bütün hastane raporlarında, özellikle Marmara kıyılarında ve Türkiye'nin bütün kıyılarında bu tür vakalar var ve yansıyor. Yani bilimsel olarak da ele aldığınızda çok acilen bunun önleminin alınması gerekiyor.
1: Sadece kıyıları kapatmakla kalmıyorlar, halkın sağlığıyla da oynuyorlar diyen Çetin Taş şunları söyledi.
0: Bu plajların hiçbirisinde doğru bir kurtarma, bir sağlık ekibi gibi bulunması gereken personel asla bulunmuyor. Sadece şezlong ve şemsiye satarak orada döner, tost, o, bu yaptırarak büyük paralar kazanıyorlar ve Allah'ın denizini büyük paralara, insanlara sunuyorlar. Şimdi bu İSKİ'nin 5 yılda suya %800 yan yapması gibi bir olaydır. Bu şimdi bütün belediyeleri kastediyorum. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 16 milyon İstanbul'u düşünüyor. Çok da sevindirici, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı oldu. İşte belediyelerin asli görevi vatandaşın sağlığını korumaktır. Bu belediyeler Sayın İmamoğlu vesilesiyle bütün Türkiye'deki belediyeler, onu seçen bütün belediyeler onun yaptırımlarına tabi olmalıdır. Marmara, Boğazlar belediyeleri de aynı durumda. Ancak gelin görün ki denetim yok, bir başı boşluk alınmış gidiyor. Sonra deniz kıyılarında o mantarları sürekli geçiyor insanlar ve rip akıntılarıyla boğulma vakaları oldukça fazla. Yani bu yüzden özellikle zodyak botlarla, ince sürat tekneleriyle bu botlarla mutlaka denetimlerin hızlı şekilde yapılması lazım. Ve ani sağlık müdürlüğünün, çevre müdürlüğünün, belediye sağlık işlerinin, belediye zabıtasının ve belediye çevre daire başkanlıklarının ani denetimler yapması gerekiyor bu plajlara. Hem fiyat açısından hem sağlık açısından. Yani sadece kıyılara kapatmakla kalmıyorlar, bir de halkın sağlığını oynuyorlar. Yani anayasanın ilgili maddelerinde kıyılar halktır, halka kapatılamaz ama gelin görün ki kapatılıyor.
1: Türkiye'de mavi bayraklı plajların çoğunun bunu hak etmediğini vurgulayan Çetin Taş sözlerine şöyle devam etti.
0: Bir de şu var, Türkiye'de bir kurumun elinde mavi bayrak yetkisi var. Bir vakıf parayı bastırana mavi bayrak veriyor. Yani 10 bin dolar mı 20 bin dolar mı ne bedeli giderek artıyor. Parayı verene efendim mavi bayrak, ya mavi bayrak almak o kadar kolay mı? Sadece tesis yapmayı yeterli görüyorlar. Oysa denizin tertemiz olması lazım mavi bayrak için. Avrupa standartlarında bu var. Ama onlar sadece tesisteki rahatlığı, keyfi pazarlıyor. Numunesi alındığına asla tanık olmadım.
1: Kıyıların halka açılması gerektiğini belirten Çetin Taş, gerekirse vatandaşların da denetlenmesinin mümkün olduğunu ekledi.
0: Vatandaş şezlongunu alır, vatandaş sandalyesini alır, gider deniz kenarına, denizine girer. Ha, o vatandaşı da denetlemek lazım. Nedenine gelince özellikle Marmara kıyılarındaki vatandaşlarımızı ben canlı şahidiyim. Defalarca ellerinde şişeleri ya da çekirdekleriyle kıyılarda hunharca o içtikleri şişelerini denize atarak ve o çekirdekleri kıyı kumsala bırakarak ya da izmaritlerini bırakarak o keyfi yapıp çıkıyorlar bedava olay. Mutlaka sabah ve akşam olmak üzere vardiyalı olarak zabıta orada olmalı. Belediyeler de bunu anonsla duyurmalı. Plajlarda, kumsalda çekirdek yemeyin. Alkol alırsanız da çöp kutusuna atın vesaire vesaire. Yani o kadar çok şey var ki. Ama diyorum ya size, hiç kimse işini yapmıyor. Herkes maaşını alıp yan yatmak peşinde. Yani sayısız kanun var. Sayısız ceza mekanizması var. Bütün bunlar uygulanabilir. Vatandaş yere çekirdek attığında biliyorsunuz kabahatler kanununa göre sakız bile atsanız cezası var. Ama kimse bunu uygulayamıyor. Şimdi öbür taraftan devlet vergi, al sana vergi. Avrupa'da herhangi bir yerde, bir ülkede yere attığınız an polis kafanızda bitiyor, ceza kesiyor. Cezayı da adresinize kesiyor. Yani hemen elden ceza mahpus falan yok. Kimliğinizi alıyor, tespit ediyor, sizi bitiriyor işi. Şimdi yani bu tür çok başı bozuk, çok disiplinsiz bir hale geldi bu ülke. Dolayısıyla her isteyen bir kaba kuvvet kullanarak kıyıları işgal edip tamamıyla kaba kuvvete dayandırıyorlar. Bunun örneği Üsküdar kıyılarıydı biliyorsunuz. Sayın İmamoğlu göreve geldikten sonra Üsküdar'ı temizledi. O halde demek ki yapılmıyor.

0: biliyormuş. Bu bir örnek. Orayı halk görüyor. O zaman deniz kıyılarını da görmeleri lazım ve bunları oralarda da uygulamaları lazım.
1: Evet, Türkiye'nin plajlarını anlatmaya devam edeceğiz ama önce bir müzik arası verelim ve sonrasında da İstanbul'un unutulan plajlarıyla devam edelim.
2: Müzik arasına gitmeden önce dediğimiz gibi Türkiye'nin bölge bölge tüm plajlarının haritasını çekerken biraz da yaz gelince artık tercih edilmeyen İstanbul'u ve İstanbul'un unutulan plajlarını sıralayalım.

0: Bundan yıllar önce İstanbulluların yaz aylarını değerlendirmek için daha fazla alternatifi olduğunu da biliyoruz. Peki 50 hatta 100 yıl öncesinde İstanbul'da yazlar nasıl ve nerelerde geçiyordu? İstanbul sahillerinde rahatlıkla denize girildiği günler bize çok uzak bir tarih gibi görünse de İstanbul kısa bir süre önceye kadar plajlar kenti olarak anılıyordu. Bunda en büyük katkısı olan da hiç şüphesiz hepimizin ismini bildiği Süreyya Plajı'ydı. 1946'da kullanıma açılan ve uzun yıllar şehir hayatında önemli bir yer tutan bu plaj, 1980'lerin sonunda başlayan yol ve deniz dolgusu projelerine kurban gider, en sonunda 1992'de tamamen yok olur. Moda iskelesinin sol tarafındaki koyda yer alan plaja 1920'lerde Moda Deniz Hamamı adı verilen ve kadınlar ve erkeklerin ayrı ayrı denize girdiği bir plaj inşa edilmiş. Moda plajı, Moda koyunun ve sahilin doldurulmasıyla tarihe karışmış. Florya'daki Solarium plajı ve High Life plajı İstanbul'da ilk açılan plajlardan. 2 kilometre uzunluğundaki eski Florya plajı çok uzun yıllar Cumhuriyet dönemi İstanbul'un en gözde plajı olmuş. Şimdi ise yine Florya'da bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Beltur'un işlettiği Güneş plajı kanalizasyon hattından gelen pis su sebebiyle 2022'den beri hizmete kapalı. Ataköy plajının açılış haberi 16 Ağustos 1957 tarihli Hayat Mecmuası'nda müjdeli bir haber olarak duyurulmuş. Zamanla şehirleşme ile birlikte denize girme koşulları ortadan kalkmış, önce bir havuz yapılmış, ardındansa tesis tamamen kapatılmış. Üsküdar'ın içindeki tek plaj Salacak Plajı, Kız Kulesi'nin tam karşısında bulunuyordu. Her yıl Haziran ayında açılan, Eylül ayının sonuna doğru kapanan plaj, Üsküdarlı ailelerin sıklıkla tercih ettiği bir yerdi. Aziz Nesin'in Mahallenin Kısmeti isimli kitabından bir alıntıyla devam edelim. Ardındansa sizi bu sefer de Türkiye'deki göllerin plajlarına götüreceğiz. İstanbul'un üç bir yanı deniz. Bu kadar da değil. İstanbul'un denizi, İstanbul karasının koynuna kol kola sokulmuş. Yine de böyleyken İstanbul'da denize girmek, öbür dünyada cennete girmekten daha zor. İstanbul'un bir başından bir başına deniz kıyılarını bir takım insanlar satın almışlar. Kavaklardan Çekmece'ye, Şile'den Pendik'e kadar şu güzel İstanbul kıyılarında bedava girilecek bir karışlık boş deniz kalmadığına bakarım da denizin nasıl satın alındığına şaşarım. Türkiye'de denizlere kıyısı olan kentlerin dışında Anadolu'nun ortasında bulunan şehirlerdeki göl ve akarsuların çevresinde yer alan plajlar da güzellikleriyle ilgi görüyor. Burdur, Isparta, Kırşehir, Konya ve Van gibi denize olmayan kentlerin plajları deniz kenarındakileri aratmıyor. Türkiye'nin Maldivleri olarak nitelendirilen Salda Gölü'nde 1800 metre uzunluğundaki Beyaz Adalar, 1072 metrelik Tabiat Parkı, 1385 metrelik Doğan Baba plajlarının yanı sıra 1046 metrelik Yeşilova Belediyesi Halk Plajı yer alıyor. Salda Gölü yılda ortalama 700-800 bin ziyaretçiyi ağırlıyor. Van'ın Edremit ilçesinde bulunan Van Gölü kıyısında yer alan Edremit plajı da 2018'de halkın hizmetine sunuldu. Van Gölü kıyısındaki Molla Kasım Halk Plajı ise Türkiye'de ilk kez denize kıyısı olmadığı halde mavi bayrak verilen tesis özelliğini kazandı. Isparta'nın Eğirdir Gölü'nün çevresinde bulunan Altınkum ve Bedre plajları da yılda ortalama 15-20 bin kişi tarafından ziyaret ediliyor. Kırşehir'in Kamanı ilçesinde Hirfanlı Baraj Gölü kıyısında bulunan ve Bozkır'ın plajı olarak bilinen Savcılı plajı da ilgi görüyor. Kapladığı alan bakımından Türkiye'nin üçüncü en büyük tatlı su gölü olan Konya'daki Beyşehir Gölü'nde de 5 kilometrelik Karabulun plajı denizi andıran görüntüsüyle dikkat çekiyor. Yaz sezonuna giriş yaptığımız şu günlerde vatandaşların aklındaki soru, nerede, nasıl, en az maliyetle nasıl tatil yapabilirim? Türkiye'de hangi plajlar var ve bunlardan hangileri mavi bayraklı? bu sorulara yanıt arayarak Türkiye'nin hem unutulan, hem en fazla ziyaret edilen, hem de ücretli ücretsiz plajlarını sıraladık. Türkiye'nin plaj haritasının fotoğrafını çektik.
1: Kıyılar halkın mı yoksa işletmelerin mi sorusuna hukukçu ve çevreci uzmanlarla yanıt verdik.
0: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz.
1: Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Avrupa'ya seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları için Schengen vizesi son yıllarda yalnızca bir seyahat izni olmaktan çıktı. Artan maliyetler, aylar süren randevu bekleyişi, red kararları ve tartışmalı uygulamalar Schengen sürecini hem ekonomik hem de hukuki açıdan tartışmaların odağına taşıdı. Pasaporttan vize harcına, seyahat sağlık sigortasından aracı kurum ücretlerine kadar uzanan masraflar nedeniyle ilk kez Schengen vizesine başvuracak bir kişinin cebinden çıkan tutar, 20 bin lirayı aşarken yapılan tüm ödemeler vizenin alınacağını da garanti etmiyor. Schengen başvurusu yapacakların ilk olarak geçerli bir pasaporta sahip olması gerekiyor. 2026 yılı tarifesine göre 10 yıllık bordo pasaportu için 14.761 lira 40 kuruş ödeniyor. Buna Avrupa Birliği'nin kısa süreli Schengen vizeleri için uyguladığı 90 euroluk vize harcı ekleniyor. Vize başvuruları büyük ölçüde yetkili aracı kuruluşlar üzerinden yapıldığı için hizmet bedeli de ayrıca tahsil ediliyor. Bu ücret başvurulan ülkeye göre değişmekle birlikte ortalama 30 ila 45 euro arasında değişiyor. Başvurunun zorunlu kalemleri bununla da sınırlı değil. En az 30 bin euro teminatlı seyahat sağlık sigortası yaptırılması gerekiyor. Poliçenin kapsamına göre bunun maliyeti ortalama 800 ila 2000 lira arasında değişiyor. Biyometrik fotoğraf, banka hesap dökümleri, belge çıktıları, kargo ve ulaşım giderleri de eklendiğinde ilk Schengen başvurusunun maliyeti euro kuruna bağlı olarak 20 bin liranın üzerine çıkıyor. Avrupa Komisyonu'nun yayınladığı 2025 Schengen vize istatistikleri verilerine göre Türkiye'den yapılan Schengen başvuruları 1 milyon 268 bin 376'ya yükseldi. Böylece Türkiye, Çin'in ardından Schengen vizesine en fazla başvuru yapan ikinci ülke oldu. Komisyon verilerine göre Türk vatandaşlarına yaklaşık 1 milyon 72 bin Schengen vizesi verilirken başvuruların %14,6'sı reddedildi. İktisadi Kalkınma Vakfı'nın Avrupa Komisyonu verileri üzerinden yaptığı hesaplamaya göre ise Türk vatandaşlarının 2010-2025 yılları arasında yalnızca Schengen vizesi başvurusu ücretleri için ödediği toplam tutar yaklaşık 890 milyon euroya ulaştı. Ancak son dönemde vatandaşların karşı karşıya kaldığı tek sorun yüksek maliyet değil. Schengen vizesine randevu krizi de büyümeye devam ediyor. Özellikle yaz sezonunda birçok Avrupa ülkesinin konsolosluklarında randevular dakikalar içerisinde tükenirken aylar sonrasına tarih verilmesi seyahat planlarını da zorlaştırıyor. Randevu krizine ilişkin en dikkat çeken durumsa bot yazılımlarla randevu toplandığı iddiaları oldu. Ticaret Bakanlığı, Schengen randevularının otomatik yazılımlarla alınarak daha sonra yüksek ücretlerle satıldığı yönündeki iddialar üzerine inceleme başlattı. Bakanlık, aralarında yetkili aracı kuruluşlarla çalışan firmaların da bulunduğu 7 şirket hakkında denetim yürütüldüğünü açıkladı. İddialara göre bazı kişi ve şirketler ücretsiz alınabilen randevuları yüzlerce euro karşılığında yeniden satıyor. Öte yandan Avrupa Birliği 2025 yılında Türkiye'den Schengen vizesine başvuran Türk vatandaşları için Cascade kuralı yani kademeli vize uygulamasını hayata geçirdi. Buna göre daha önce Schengen vizelerini kurallara uygun kullanan başvuru sahipleri belirli şartları sağlamaları halinde sırasıyla 1, 3 ve 5 yıla kadar geçerli çok girişli vize alabiliyor. Ancak uygulama otomatik bir hak tanımıyor. Uzun süreli vize verilip verilmeyeceğini ilgili konsolosluk karar veriliyor. Schengen uygulamalarına yönelik eleştiriler spor organizasyonlarına da yansımış durumda. Bu yıl 20.si düzenlenen ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki dostluğun simgesi olarak görülen Kaş-Meis yüzme maratonunda da vize uygulamaları gündeme oturdu. Yarışın 3,5 kilometrelik parkurunda mücadele eden ve 45-54 yaş kategorisinde 4. olan padı dalış eğitmeni ve turizmci Can Kahvecioğlu, startı belediye Meis adasına geçebilmek için sporculardan Schengen vizesi istenmesine tepki gösterdi. Radyo Sputnik'te Fethi Yılmaz'a yazıyorum programında konuşan Kahvecioğlu, 20 yıldır düzenlenen ve iki ülke arasındaki dostluğu simgeleyen organizasyonda Türk sporcuların Avrupa'ya kaçacak potansiyel göçmen gibi değerlendirilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Kahvecioğlu, bu organizasyon 20 yıldır yapılıyor. Tek amacı yarışın startını almak olan sporculardan Schengen vizesi isteniyor. Aynı Avrupa Birliği kuralları Türk vatandaşlarının günlük vizeyle Yunan adalarına alışveriş için gitmesine engel olmuyor. Dostluğu simgeleyen bir organizasyonda sporcuların bu şekilde değerlendirilmesi organizasyonun ruhuyla bağdaşmıyor diyerek uygulamanın gözden geçirilmesi çağrısında bulundu. Schengen vizesiyle ilgili tartışmalar Avrupa Birliği kurumlarının da gündemine geldi. Türk vatandaşlarının yaşadığı randevu, red ve uzun bekleme süreleriyle AB-Türkiye Gümrük Birliği uygulamalarındaki dengesizlik iddiaları Avrupa Ombudsmanı'na taşındı. Avrupa Birliği hukuk alanında çalışan avukat doktor Yavuz Selim Sarı İbrahimoğlu'yla eski devlet bakanı Bülent Akarcalı'nın yaptığı başvuruda Avrupa Komisyonu'nun 1963 tarihli Ankara Anlaşması ve ek protokolden doğan yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğinin incelenmesi talep edildi. Başvuruda Schengen vizesi sorununun yalnızca siyasi değil, Avrupa Birliği'nin kendi hukukunu uygulayıp uygulamadığı açısından da değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Bugün gelinen noktada Schengen vizesi Türk vatandaşları açısından yalnızca Avrupa'ya seyahat edebilmenin ön koşulu olmaktan çıkmış durumda. Artan maliyetler, aylar süren randevu bekleyişi, red kararları ve uygulamalara yönelik hukuki tartışmalar vize sürecini giderek daha da karmaşık hale getiriyor. Avrupa Komisyonu verilerine göre Türkiye, Schengen vizesine en fazla başvuru yapan ikinci ülke konumuna korurken, İktisadi Kalkınma Vakfı'nın hesaplamasına göre Türk vatandaşlarının son 15 yılda yalnızca vize başvuru ücretleri için ödediği tutar 890 milyon euroya ulaştı. Pasaport, seyahat sağlık sigortası, aracı kurum hizmet bedelleri ve diğer zorunlu masraflarda eklendiğinde gerçek maliyet bunun çok daha üzerine çıkıyor. İlk kez Schengen vizesine başvuracak bir kişinin cebine 20 bin liranın üzerinde para çıkmasına karşın yapılan tüm ödemeler vize alınacağını garanti etmiyor. Schengen sürecine ilişkin tartışmalar hem vatandaşların yaşadığı mağduriyetler hem de Avrupa Birliği'nin kendi hukuki yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği sorusuyla birlikte önümüzdeki dönemde de gündemde kalmaya devam edecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.
0: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Türk tenis tarihinde bir ilke imza attı. Kadınlar dünya sıralamasında 48.liğe yükselen Zeynep, ilk 50'ye giren ilk Türk tenisçi oldu. Kadınlar Tenis Birliği'nin güncellenen dünya sıralamasında 3 basamak yükselen milli sporcu kariyerinin en iyi derecesine ulaştı. Böylece Zeynep Sönmez daha önce kendisine ait olan en başarılı Türk tenisçi unvanını da geliştirmiş oldu. Zeynep Sönmez bu ay düzenlenen Wimbledon'da tek kadınlarda ikinci tura kadar yükselmişti. Çift kadınlarda ise İspanyol partneriyle birlikte ilk turda Japon ve Tayvanlı rakiplerine 2-1 elenerek turnuvaya veda etmişti. Dünya sıralamasında ilk 50'ye girerek tarihi bir başarıya imza atan Zeynep Sönmez, Türk tenisinin en yüksek derecesinin de yeni sahibi oldu. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, dünya sıralamasında 48.liğe yükselerek kariyer rekorunu kırdı. Zeynep bu sonuçla dünya sıralamasında ilk 50'ye giren ilk Türk tenisçi olarak tarihe geçti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Ramazan Başak, Radyo Sputnik'te sanatçı Haluk Levent ve Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmanın mali ve hukuki boyutunu değerlendirdi. Eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak şunları söyledi.
2: Çok yanlış bulduğumu ifade ediyorum. Çünkü dün Haluk Levent'le ilgili bu konu açıklandığında, Cumhuriyet Başsavcılığı açıklaması yapıldığında sosyal medyada adeta bir meydan savaşı yaşandı. İşte Kızılaycılar, Ahbapçılar. Bir taraf işte Kızılay'ı şey yaparken gördünüz mü derken, diğer tarafta Kızılay'a çadırla ilgili şeyler. Şimdi bunlara hiç gerek yok. Yani hukuk devletinde bu tür soruşturmalar basına verilerek yapılmaz. Neyse süreç hukuk anlamında ona göre takip edilir. O açıdan ciddi bir kafa karışıklığı var. Şimdi ifade ettiğiniz gibi ortada sadece Ocak 2025'te düzenlenmiş mali analiz raporu adı altında bir MASAK raporu var. Bunun 3 tür iddiası var bu operasyonla ilgili. Birincisi bahis oynama savcılığın iddialarından bir tanesi bu. İkincisi örgüt, üçüncüsü kara para aklamak. Dolayısıyla şimdi bu 3 iddia ile ilgili şu anda soruşturma yürüyor. Şimdi bu elinizdeki rapor şüphelenilen, suç işlediği düşünülen savcılıklar tarafından kişi ve kuruluşların parasal hareketleri ve mal hareketlerinin incelenmesine yönelik oluşturulan bir rapor. Şimdi rapora baktığımızda raporda bu kişiler üzerinde çok yüklü miktarda şeyler var. Para transferleri var. Ve her üçünün de işte APAP Derneği'nde geçmişte çalıştığı, birisini sanıyorum şu anda devam ettiği söyleniyor. Dolayısıyla bu APAP Derneği ile olan ilişkileri olan kişiler, bu üç kişi, bu kişilerin gelir durumuyla orantılı olmayan biçimde, ki raporda bunu özellikle vurgulamış denetçiler, gelir durumuyla orantılı olmayan biçimde yüklü miktarda para transferleri var. Ahbap sıradan bir dernek değil. Yani normal sıradan bir derneği siz 2 yılda 3 yılda denetleyebilirsiniz. Evet, bunun bir mantığı olabilir. Sakınca teşkil etmeyebilir. Ama Ahbap çok göz önünde bulunan bir dernek. Dolayısıyla bırakın 2-3 yılda bir denetlenmeyi, belki de 1 yılda 2-3 defa denetlenmesi gereken şu andaki yapıyla ilgili söylüyorum. Bankalar bildirdi, MASAK gereğini yapmadı, zamanını beklediler. Böyle bir olasılık da var ama yüksek bir olasılık değil bu. Dolayısıyla şimdi bunu bankalar da şey yapmış, es geçmiş. Layıkıyla yerine getirmeme gibi bir ciddi soru işaretleri var. Şimdi 990 milyonluk bahis oynandı diyorsunuz. Şimdi bahis oynandıysa bu kişilerin hesapları anında zaten şey yapar, radara tıkılır.
3: Yani şimdi bir bankadaki hesaptan 900 milyon gibi bir para çıkışı.
2: Evet.
3: Yani bir banka bunu farkına varmaması mümkün mü?
2: Yok.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, sanatçı Haluk Levent ve Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmanın mali ve hukuki boyutunu değerlendirdi. Bu tür soruşturmaların kamuoyuna açıklanış biçimini doğru bulmuyorum diyen Başak, hukuk devletinde süreçler sosyal medya tartışmalarıyla değil, hukuk kurallarıyla yürütülmeli diye konuştu. Raporda Ahbap'la bağlantılı olduğu belirtilen kişilerin gelirleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para transferleri dikkat çekiyor diyen Başak, ancak bunların hukuken nasıl değerlendirileceği soruşturmayla netleşmeli dedi. 990 milyon liralık yasa dışı para hareketine de dikkat çeken Ramazan Başak, bankaların bunu fark etmemesi ve bildirim mekanizmalarının nasıl işlediği ciddi şekilde sorgulanmalıdır ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Ukrayna'daki bir anıt mezardan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma T-70 tankı kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Olaya sosyal medyadan tepki gösteren Zaharova, Avrupa'nın barbarlığı eleştirisini getirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Ukrayna'nın Harkov bölgesindeki Oskol köyünde bulunan bir anıt mezardan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma T-70 tankının çalınmasını eleştirdi. Yerel yönetim kaynaklarına dayanarak olayla ilgili bilgi veren Zaharova, köy merkezindeki mezarlıkta sergilenen ve savaşta yaşamını yitiren tank mürettebatının anısına dikilen tarihi eserin tamamen sökülerek götürüldüğüne dikkat çekti. Görgü tanığı köylülerin aktardığına göre tankın yerinden sökülmesi sırasında çevredeki en az 12 mezar taşının tahrip edildiğini aktaran Zaharova, söz konusu vakanın bölgedeki anıtlara yönelik büyük bir yıkım olarak değerlendirildiğinin altını çizdi. Paylaşımın sonuna kendi yorumunu da ekleyen Zaharova, Harkov'daki bu olayı Avrupa'nın barbarlığı olarak niteledi. Sözcü, barbarlık da bir Avrupa değeridir. Batı, Avrupa topraklarında doğdu, 21. yüzyılda yeniden canlandı ve Avrupa Birliği yanlıları tarafından her yere yayılıyor ifadelerini kullandı. Ukrayna'nın Harkov bölgesinde bir anıt mezarda sergilenen 2. Dünya Savaşı'ndan kalma T-70 tankı kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova olay sırasında mezar taşlarının da tahrip edildiğini belirterek yaşananları Avrupa'nın barbarlığı sözleriyle eleştirdi. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yargıtay boşanma kararının kesinleşmesiyle taşınmazın aile konutu niteliğini kaybettiğine hükmetti. Kararda bu aşamadan sonra aile konutuna dayanılarak tapu iptali ve tescil talebinde bulunulamayacağı belirtildi. Kocaeli Gölcük'te görülen bir boşanma davasında boşanma kesinleştikten sonra kadın eş rızası alınmadan aile konutunun üçüncü kişiye devredildiğini ileri sürerek tapunun iptalini, taşınmazın yeniden adına tescil edilmesini ve aile konut şerhi konulmasını istedi. Gölcük Aile Mahkemesi davacının tapu iptali ve tescil talebini kabul etti. İstinafın ardından dosya Yargıtay'a taşındı.

0: Yargıtay 2. Hukuk Dairesi eşlerin boşanma kararının kesinleştiğine dikkat çekerek, boşanmanın kesinleşmesiyle birlikte taşınmazın artık aile konutu niteliğini kaybettiğini, bu nedenle aile konutuna dayalı tapu iptali davasının konusuz kaldığını belirtti. Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi kararı esastan kaldırırken Gölcük Aile Mahkemesi'nin hükmü de bozuldu. Boşanma davalarına ilişkin emsal niteliğinde bir kararı imza atan Yargıtay, boşanma kararının kesinleşmesiyle birlikte taşınmazın aile konutu vasfını kaybettiğine hükmetti. Kararda bu aşamadan sonra aile konutu gerekçesiyle tapu iptali, yeniden tescil ya da aile konutu şerhi talebinde bulunamayacağı vurgulandı. Kocaeli'nde görülen davada yerel mahkemenin tapu iptali yönündeki kararı bozulurken Yargıtay boşanmanın kesinleşmesiyle aile konutuna ilişkin hukuki korunmanın da sona erdiğini ortaya koydu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İtalya'nın dünyaca ünlü parmesan peyniri iklim krizinin etkileriyle karşı karşıya. Ülkeyi etkisi altına alan aşırı sıcaklar süt üretimini azaltırken kuraklıkta yem üretimini tehdit ediyor. Üreticiler ise yüzyıllardır süren parmesan geleneğinin geleceğinden endişeli. Avrupa'da son haftalarda etkisini artıran sıcak hava dalgaları özellikle İtalya'da tarım ve hayvancılığı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte inekler daha az yem tüketiyor, daha fazla dinleniyor ve süt verimi düşüyor. Üreticilere göre süt miktarındaki azalma %10'a kadar ulaşıyor. Dünyaca ünlü parmesan peynirinin üretimi yalnızca İtalya'nın belirli bölgelerinde yapılabiliyor. Üstelik üretimde kullanılan ineklerin de yine aynı bölgede yetiştirilen ot ve samanla beslenmesi gerekiyor. Ancak kuraklık nedeniyle otlaklar yeterince gelişemiyor, bu da peynir üretimi için gerekli sütü riske atıyor. Çiftliklerde sıcaklığın etkisini azaltmak için fanlar ve su püskürtme sistemleri kullanılıyor. Ancak bu önlemler enerji maliyetlerini önemli ölçüde arttırıyor. Parmesan tekerleklerinin yıllarca olgunlaştırıldığı depolarda da elektrik tüketiminin sıcak hava dalgaları sırasında yaklaşık %30 yükseldiği belirtiliyor. Yıllık yaklaşık 4,5 milyar euroluk ekonomik büyüklüğe sahip parmesan sektörü binlerce kişiye de istihdam sağlıyor. Üreticiler ise iklim değişikliğinin yalnızca bugünkü üretimi değil, 800 yılı aşkın geçmişe sahip parmesan geleneğini de tehdit ettiğini vurguluyor. Sektör temsilcilerinin mesajı ise dikkat çekici. Parmesanı yiyen son nesil olmak istemiyoruz. İtalya'da etkisini artıran aşırı sıcaklar dünyaca ünlü parmesan peynirinin üretimini tehdit ediyor. Süt verimindeki düşüş, kuraklık ve artan enerji maliyetleri üreticileri endişelendiriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yeni bir araştırma, diş eti hastalığına neden olan bakterilerin yalnızca ağız sağlığını değil, kalp kapakçıklarını da etkileyebileceğini ortaya koydu. Bilim insanları, bulguların doğrulanması halinde kalp hastalıklarının önlenmesinde yeni bir dönemin başlayabileceğini belirtti. Amerikan Kalp Derneği'nin 2026 temel kardiyovasküler bilimler bilimsel oturumlarında sunulan ön araştırmaya göre diş eti hastalığına yol açan Poprioromanos gingivaris bakterisi kalbin aort kapağında kireçlenmeye ve zamanla kalsifik aort kapak darlığına katkıda bulunabilir. Araştırmacılar bu hastalığın kalbin vücuda kan pompalamasını zorlaştırdığını, ilerleyen dönemlerde göğüs ağrısı, nefes darlığı, bayılma, kalp yetmezliği ve bazı hastalarda erken ölüme kadar uzanan ciddi sonuçlara yol açabildiğini belirtti. Günümüzde ileri evre hastaları için standart tedavi yöntemi kalp kapağı değişme ameliyatı olarak uygulanıyor. Araştırmayı yürüten ekip diş eti hastalığının en önemli etkenlerinden biri olan Poprioromanos gingivaris bakterisini inceledi. Bilim insanları kalp kapağı değişme ameliyatı geçiren hastalardan alınan dokuları analiz ederek bu bakterinin kireçlenmiş kapakçıklarda dikkat çekici düzeyde bulunduğunu tespit etti. Araştırmanın eş baş yazarı Çin Tıp Bilimleri Akademisi ve Pekin Birliği Tıp Koleji Fuhawei Hastanesi Ulusal Kardiyovasküler Hastalıklar Merkezi Kardiyoloji Bölümü Doktora adayı Dr. Cheng Yang Li, kireçlenmiş aort kapakçıklarında bu bakterinin bu kadar yoğun bulunması bizi şaşırttı. Bu beklenmedik bulgu bakterinin hastalığın gelişimindeki olası rolünü araştırmamıza neden oldu, dedi. Araştırmacılar daha sonra fareler üzerinde yaptıkları deneylerde canlı bakteriye tekrar tekrar maruz bırakılan hayvanların aort kapaklarında daha fazla kireçlenme geliştiğini ve hastalık belirtilerinin ortaya çıktığını gözlemledi. Koruyucu antibiyotik yerilen farelerde ise bu etkilerin belirgin şekilde azaldığı görüldü. Araştırmacılar ayrıca bakterinin iltihaplanmada önemli rol oynayan IL-1B adlı proteini aktive ettiğini belirledi. Bu proteinin etkisinin ortadan kaldırıldığı deneylerde ise hem kapak kireçlenmesinin hem de hastalık belirtilerinin önemli ölçüde azaldığı görüldü. Dr. Chen Yangli, vermek istediğimiz temel mesaj çok basit. Ağız sağlığınıza iyi bakın. İyi ağız hijyeni ve diş eti hastalıklarının tedavisi genel sağlık için önemlidir ve kalp sağlığına da katkı sağlayabilir ifadelerini kullandı. Amerikan Kalp Derneği Koruyucu Sağlık Başhekimi Dr. Eduardo Sanchez de araştırmanın ağız sağlığıyla kalp sağlığı arasındaki bağlantıya ilişkin giderek artan bilimsel kanıtları desteklediğini belirterek diş hekimlerinin hastalıkların erken teşhisinde önemli rol oynayabileceğini söyledi. Araştırmacılar elde edilen bulguların yalnızca insan kalp dokuları ve fare deneylerine dayandığını, çalışmanın henüz hakim değerlendirmesinden geçmediğini ve bilimsel dergide yayınlanmadığını vurguladı. Ekip diş eti hastalığıyla kalp kapağı hastalığı arasındaki ilişkinin doğrulanması amacıyla insanlar üzerinde klinik çalışmaya başladıklarını açıkladı. Diş eti hastalığına neden olan bakterilerin yalnızca ağız sağlığını değil, kalp kapakçıklarını da etkileyebileceği ortaya çıktı. ABD'de sunulan yeni bir araştırmada diş eti hastalığına yol açan bakterinin kalbin aort kapakçığındaki kireçlenme ile ilişkili olabileceği belirlendi. Bilim insanları bulguların henüz kesinleşmediğini vurgularken doğrulanması halinde kalp hastalıklarının önlenmesi ve tedavisinde yeni bir dönemin kapısını aralayabileceğini ifade etti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
2: Avrupa'da Rusya ile barış rüzgarı esiyor. Bunu niye söylüyorum? Çünkü o kadar çok dillendirilmeye başladı ki son dönemlerde bu görüşü savunanların da oyları artıyor. Yani şu anda Avrupa'da esen rüzgar Rusya ile barış rüzgarı. Bunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Onun için biz zaman zaman bu noktada sürekli uyarılar yaptık. Avrupa'da 1-2 sene içerisinde dengeler çok değişebilir dedik ve şu anda da öyle bir noktaya doğru hızlı bir şekilde ilerliyor.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
2: İyi günler sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bizi Radyo Sputnik'in X hesabından ve Telegram kanalından da takip edebilirsiniz. Evet, hem içerisi hem dışarısı çok hareketlendi. Yarın 15 Temmuz Amerika FETÖ darbe girişiminin 10. yıl dönümü. Yani 10 yıl geçmiş. FETÖ önemli ölçüde tasfiye edildi. Ancak her şey bitti mi? Bana göre hayır. Mesela üniversitelerde ciddi bir şekilde etkililer. Hatta yargı ve TSK içerisinde, TSK çok sıkı bir şekilde yapıyor ama yargı içerisinde de iddialar var. Emniyet içerisinde de iddialar var çünkü sürekli operasyonlar yapılıyor. Demek ki yeni yeni bulgular, yeni yeni operasyonları getiriyor. Yani o nedenle FETÖ'ye karşı mücadelede bir zafiyet Türkiye için çok pahalıya patlayabilir. Bu nedenle yani bu darbe girişiminin bastırılmasının 10. yıl dönümünde daha da tetikte olmak gereken bir dönemden geçiyoruz. Yani bu örgütü bitirmeden Türkiye huzur yok. Yaralı bırakırsanız eğer yeniden palazlanmaya kalkabilirler. Bunu niye söylüyorum? Çünkü gerek Amerika gerekse diğer NATO ülkeleri, Avrupa'daki ülkeler FETÖ konusunda korumacı bir politika izliyorlar. Hani NATO zirvesinde işte Amerika dost diye yapılan yayınlar, propagandalar var. Ya Amerika dostsa bu terör örgütünün karargahını kapatsın, kaçakları bize versin. Bunlar nerede yaşıyorlar? Amerika'da yaşıyorlar ve Avrupa'da yaşıyorlar. Üzerinde tepindikleri para, ki bunun o nedenle de birbirlerine düşmüş gözüküyorlar, gelen bilgiler bu yönde, milyarlarca, on milyarlarca dolar. Yani bakın, bu paranın bir örgütün elinde olmasının ne anlama geldiğini herhalde herkes farkındadır. O nedenle yani bu FETÖ konusunda çok dikkatli olmamız gereken bir dönemdeyiz. Yine bir başka konu var, işte yine içeride CHP'li belediyelere operasyon devam ediyor. En son Çankaya Belediyesi'ne yönelik bir operasyon oldu. Belediye başkanı ve çok sayıda belediye yöneticisi alındı. Şimdi bunları da takip ediyoruz. Haluk Levent ahbap operasyonu. Şimdi o da biraz karışık. Ben arkasından ne çıkacak işin açığı çok merak ediyorum. Transferinden söz edilen paralar gerçekten büyük paralar. Bahis oynama şu bu deniyor ama bunların altını bence iyi kaşımak lazım, iyi bakmak lazım. Sorun bahisin çok daha ötesine geçebilir. O nedenle hele oradaki bazı isimler var bu işin içerisindeki, özellikle bir bayan var, ismini şimdi vermeyeyim. O bayanla ilgili çok ciddi iddialar var. Yani bunun Türkiye'nin güvenlik meselesiyle de bağı olabilir mi acaba? Araştırılması lazım. Şu anda hiç kimseyi bir suçlamak doğru değil. Ama belki de Haluk Levent'i burada bir kullandılar. Onu öne çıkarıp onun Türkiye'deki işte sanatçı kişiliği ve toplumdaki algısını birileri başka bir şey için kullanmaya çalıştı. Bilemiyoruz. Ama önümüzdeki günlerde bunların açığa çıkacağını sanıyorum. Evet, onun dışında dışarıdaki gelişmeler de son derece önemli. Ha bir de içeriden bir başka dava daha var. Yazıcıoğlu davası. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopteri biliyorsunuz tırnak içinde söylüyorum düştü ve Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişi yaşamını yitirdi. Şimdi bu dava yeniden açıldı. Niye yeniden açıldı? Çünkü burada çok ciddi iddialar var. Katili kim? Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişinin. NATO'dur diyenlerin sayısı hızla artıyor. Çünkü orada bir helikopter düşmesinden ziyade helikopterin düşürülmesi söz konusu. O nedenle son derece önemli bu davanın yeniden açılmış olması. Dışarıya bakacak olursak, yani dışımızdaki gelişmelere bakacak olursak, orada da İran-Amerika savaşı yeniden alevlendi. Karşılıklı saldırılar var. Ve bu saldırılarda İran kesinlikle taviz vermiyor ve net bir şekilde her saldırıya misliyle yanıt veriyor. Şimdi bu son derece önemli. Mesela nereler vuruldu? Ürdün Muvaffak Salti Üssü, mühimmat depoları, yakıt tankları, pistleri vurdular İran. Bahreyn Şeyh İsa Hava Üssü, savaş helikopterleri, bakım tesisleri, P-8, Pesudon gelişmiş elektronik savaş uçağı hangarları ve ABD İHA Komuta Kontrol Merkezi vuruldu. Kuveyt Ali El Salem, Ahmet El Jaber Üssleri, yakıt tankları, Patriot savunma sistemleri ve gelişmiş FPS stratejik radarı vuruldu. Yani buna benzer çok sayıda yer. İlk kez Umman'ı da vurdu. Umman'da da kritik bazı gelişmeler var. Orayı da vurdu ve savaş giderek büyüyor. Trump'tan yapılan açıklamalar var. Trump da çıldırmış vaziyette. Yani şimdi açıklamalarına bakınca bunu daha net göreceksiniz. İsterseniz size okuyayım. Yani şimdi diyor ki Hürmüz Boğazı'na İran'a ücretsiz geçiş diye bastırırken birdenbire geçen diyor malın %20 oranında haraç gezeceğim diyor. Yani İran'ın petrolü, gazı, Hürmüz hepsi benim diyor. Yani böyle bir açıklama yapmış olmak için gerçekten insanın çıldırmış olması lazım. O nedenle tabii bu olay petrol fiyatlarında hızlı bir şekilde arttırıyor. Şimdi Trump'ın ne dediğine isterseniz bir bakalım. Yani daha önce hizmet bedeline itiraz ederken ben orada güvenliğini sağlamak için para harcayacağım, o parayı bana verin demeye başladı ki yani bu nereye gider? Masraflarımızın karşılanmasını istiyorum. Çünkü dünyanın çok zengin bir bölgesini koruyoruz. Para harcıyoruz. Dolayısıyla koruma karşılığında masraflarımız karşılanacak. Ya sana kim dedi oraya gel diye? Bırak o ülkeler kendi başlarına bu işi hallederler. Ama, sen kimsin?
3: Ama görevini kimden aldın yani?
2: Evet yani kim verdi sana bu işi, bu yetkiyi? Şimdi böyle garip bir durumla karşı karşıyayız. Evet, bu gelişmeler de son derece önemli ve kritik. Şimdi gelelim bugün konuşacağımız asıl konuya. Terörsüz Türkiye gelişmesinde yeni bir aşamaya geçiliyor. Muhtemelen yapılacak yasal düzenlemelerle ilgili meclis kapanmadan bir çerçeve yasa çıkarılacak. Bunu konuşacağız. Bu konuda ceza konusunda uzman hukukçu Nusret Senem konuğumuz. Efendim hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum.
2: Ceza davaları konusunda hem siz kendiniz muhataptınız birçok ceza davasına, hem de bu konuda Türkiye'deki en tecrübeli hukukçulardan birisisiniz. Ben. İsterseniz bir iki cümlede şu Muhsin Yazıcıoğlu olayına diyelim. Ya bu Muhsin Yazıcıoğlu olayı, yani üstü kapanmıştı, yeniden açıldı. Bunu nasıl karşıladınız?
3: Bu Bir NATO cinayeti, Gladio cinayeti.
2: Evet.
3: Dün bazı gazetelerde ortaya çıkan isimleri soruşturmaya konu olan gözaltına alınan isimleri dikkate aldığınız zaman Fethullahçıların kullanılmış olduğu bir olay olarak gözüküyor.
2: Yani Fethullahçılar hafif kalabilir mi burada?
3: Biraz hafif kalabilir ama yani
2: kullanıldığı kesin de. Yani araç, daha bir büyük bir örgüt.
3: Araç olarak onların kullandığı kesin yani. Mesela evet. Maraş İstihbarat Şube'den bir amir kullanılıyor Dursun Özmen.
2: Dursun
3: diye.
2: Özmen.
3: Olayın oluşundan hemen kısa bir süre sonra
2: İstihbarat Müdür Yardımcısı.
3: Evet, bir not geçiyor. Diyor ki Musun Yazıcıoğlu'nun bacağı kırık. Ölen yok. Göksun Hastanesi'ne naklediliyorlar. Yani ortada iki gün sonra bulunuyor sözleşmeye
2: yani
3: göre.
2: Yani aramayın diyor adam.
3: Aramayın diyor.
2: Ve köylüler de yerini belirliyor.
3: O yaklaşık 6 saat şey yapıyor. Bir zaman kaybına yol açıyor. Sisne Köyü diye bir köyde şeyler arama kurtarma ekipleri görüşüyorlar. Onlar diyorlar ki uçak Keş Dağı'na doğru gitti. Onlar tersini arıyorlar.
2: Evet. Daha doğrusu helikopter. Zaman, niye zaman kazanmak isterler?
3: Yani burada tabii çok önemli bir şey var. Bir, ölmeleri istenmiyor olabilir. İkincisi, önemli iddialardan biri sorgulandılar. Birileri geldi, evet. Sorguladı vesaire.
2: Muhsin Yazıcıoğlu'nu sorguladılar.
3: Evet, Muhsin Yazıcıoğlu sorguladılar vesaire. Yani bunlar da olabilir ama ben sorgulama şeylerini falan pek bir delil göremedim. Ben dosyaya biraz dosyayı biraz biliyorum. Bu olayla ilgili açılmış 5 tane dava var. Evet. Bir de soruşturma var. O soruşturma yetkisizlikle şimdi Ankara'ya geldi. Şu anda gözaltılar, tutuklamalar o soruşturma nedeniyle. Ama evet. Onun öncesinde il valileri, Kayseri ve Malatya bir kısım valiler, Maraş valisi vesaire, emniyet müdürleri, bazı askeri şahıslar, işte o Dursun Özmen falan gibi kişiler hakkında açılmış davalar var. Bir kısmı hırsızlıktan, bir kısmı görevli
2: yani şimdi komik değil mi? Hırsızlıktan. Yani niye bir adam orada helikopterin parçası yani niye bu? Ama, arabadan teyip mi çalıyorsunuz?
3: Ama en hayati parçaları alıyorlar. Yani aldıkları parçalar helikopterin düşüş nedenini kanıtlamaya yarayacak olan parçalar.
2: Peki buna hırsızlık yani, demek doğru mu o zaman?
3: İşte doğru değil ama laf ola beri gele. Yani öyle bir dava yürütmüşler. Sözde soruşturuyorlar, yapıyorlar vesaire. O soruşturmayı yapan, yürütenlerden de birçok insan şu anda göz altında. Mesela Hava Kuvvetleri Hava Harp Okulu Kurmay Başkanı
2: Ali Armağan.
3: Ali Armağan'ın karısı da biliyorsunuz gözaltında.
2: Evet.
3: Karısı Adil Öksüz'le bağlantılı. Onun evinde bulunan bir kitabın üzerinde, Fethullah'a ait bir kitabın üzerinde parmak izi bulunuyor.
2: Evet. Yani, 152 kez telefonla görüşmüş Adil Öksüz'le.
3: Evet, işte yani düşünün, Hava Kuvvetleri, Adil Öksüz dediğiniz adam darbede Hava Kuvvetleri imamı olarak bilinen en kritik adamdı. Kaçtı o biliyorsunuz. Kaçırıldı daha doğrusu. En kritik adam. Onunla bağlantılı bir isimden söz ediyoruz. Bu pilot F-4 uçağını kullanıyor ve helikopterin düşmesinde esas sorumlu olarak dosyadaki bilgilere göre, Devlet Denetleme Kurulu raporlarına vesaireye göre esas sorumlu olan kişi diye düşünülebilir bu kişiyle ilgili. Sonra Dursun Özmen Ramazan Akgüreğ'in şeysi, özel kalem müdür. Ramazan Akgüreğ dediğiniz Fethullah Sicilli, Hrant Dink olayı nedeniyle onun bir anlamda emrini veren, planlamasını yapan polis şefi, Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı da yaptı Ankara'da biliyorsunuz.
2: Evet, evet.
3: Yani bütün FETÖ olaylarında baş aktörlerden
2: Danıştay
3: birisi.
2: Danıştay olayında da cinayetten önce orada bir teftiş yaptığı, kameraların kapandığına ilişkin de iddialar var.
3: Bunlar da muhtemelen vardır. Zaten şeyde Danıştay olayında, Hrant Dink olayında, Malatya Zirve Yayınevi olayında kullanılan bütün şeyler, elemanlar Fethullahçı polisler tarafından devşirilmiş. Devşirildikleri yere Büyük Birlik Partisi'nin Gençlik Kolu, Nizam Alem Ocakları denen ya da Alperen Ocakları denen dernekten toparlanmış olan kişiler. Mesela Danıştay olayı dolayısıyla Alparslan Aslan avukat, biz onu iyi bir yıl dinledik neredeyse. Ergenekon evet. Davasıyla birleştirdiler, bir yıl dinledik. Kendisinin Elazığ Kovancılar'da Büyük Birlik Partisi'nin gençlik örgütünde yetiştiğini, İstanbul'a hukuk fakültesine gelince de orada aynı şekilde o örgütle sürekli bağ içerisinde olduğunu anlatmıştı.
2: Muhsin Yazıcıoğlu niye hedef oldu sizce?
3: Benim kanaatimce Muhsin Yazıcıoğlu ve örgütü Fethullahçılar tarafından çok ciddi şekilde kullanıldı. Bunu öğrendikten sonra Muhsin Yazıcıoğlu ya da işin çığırından çıktığını anladıktan sonra Muhsin Yazıcıoğlu buna itiraz etmeye kanaatimce başladı. Bizimle beraber yürüyeceksin diye sanıyorum kendisine tehditler falan da oldu. Reddetti onu. Reddettiği için öldürüldü.
2: Epey sırları var muhtemelen.
3: Vardır. Olmaz olur mu?
2: Şimdi birisi anlatıyor. Diyor ki biz Zaman Gazetesi'ne giderken bizi kapıda karşı ağırlardı. Ve Zaman Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni çok şeydi. Son gidişimizde diyor kapıda kimlik verip aldılar bizi.
3: Evet, bunların hepsi
2: genel yayın yönetmeniyle görüşme de 20 dakika falan sürdü diyor.
3: Bunların hepsi emareler. Zaten işin içinde bu kadar hava imamı, istihbaratçılar, Fethullah'ın elemanları vesaire falan bu kadar insanın olması Muhsin Yazıcıoğlu'na yönelik olarak öncesinde bir planlama yapıldığını ve düşme olay şeyin helikopterin düşmesinden sonra da bir planlama yapıldığını, o planlamanın baştan sona uygulandığını gösteriyor. Şimdi karartma olayı ölüm olayının anlaşılmaması halinde niye yapılsın değil mi? Yani bir düştü deniyor. Yani ölmediğini biliyorlar. Herhalde onun için karartma yapıyorlar. Ya da bir başka bir operasyon çeşidi vardır. Zaman gerekiyor bunlara. O zamanı kazandırıyorlar. O zamanı kazandıran polis istihbarattan adamlar var. Efendim başka işte şeyleri
2: var. Bir üst akıl var öyle
3: tabii gözüküyor. Tabii valiyi falan kullanan bir şey var. Efendim arama kurtarmada görevliler var.
2: Arama onlar, kurtarma giren Sikorski NATO'nun Çiğli MAK ekibi değil mi?
3: Malatya Erhaç.
2: Çiğli'de olabilir
3: yok,
2: yalnız.
3: Malatya Erhaç'tan kalkıyor. Şeyi öyle, resmi bildirim öyle. Malatya Erhaç'tan kalkıyor Sikorski. Geliyor, sert iniş yapıyor. Sikorski'de ölen falan kimse yok.
2: Yok.
3: Sert iniş yapıyor. Bir başka...
2: Kara saplanıyor.
3: Evet, bir başka Sikorski Malatya'dan tekrar kalkıyor. O Sikorski'deki kaza kırımı incelemek üzere gönderiliyor. O gönderilenler içerisinde Muğla davasında Cumhurbaşkanı'na şey yapan, suikast için görevli olan bir astsubay var, Aydın Özsıcak. O tornavidayla Muhsin Yazıcıoğlu'nun içinde olduğu helikopterden parçalar söküyor tornavidayla. Bunun videosu dosyada var. Bir de o yine Muğla olayında yargılanan, Cumhurbaşkanı'na karşı eylemden dolayı yargılanan darbe sonrasında Davut Uçum var.
2: Davut Uçum, evet.
3: Davut Uçum var. Bu iki kişi son derece kritik isimler. Yani her ikisi de Fethullahçı. Her ikisi de müebbet hapisle cezalandı. Hapis cezaları kesinleşti. Yani bu baştan sona Fethullahçıların kullanıldığı, işte bunlar biliyorsun NATO güzellemeleri yapıyorlar. O olayda Cumhurbaşkanı'na yönelik olayda görevlendirilen bir tuğgeneral vardı. Havacı tuğgeneral. O duruşmalarda hem bizlere saldırdı hem de NATO'yu başından sonuna kadar NATO'cu olduğunu özel olarak vurgulamak ihtiyacı duydu. Böyle bir ekip yani bunlar. Dolayısıyla bu olayı NATO'nun da bilgisi dahilinde ya da planlaması dahilinde Fethullahçılar kullanarak yapılmış bir eylem olarak nitelemekte bir sakınca yok kanaatimce.
2: Evet.
3: Bunlar ortaya çıkıyor. Daha çok şey çıkar. Bakın benim dosyalar o kesinleşen dosyalarla ilgili bir çalışma yapıyorum. Umarım onlar dosyalar yakın zamanda şey yapar, biter. İnceliyorum onları. Oralardan da çok şey çıkacağını tahmin ediyorum. Yani bir sürü raporlar vesaire falan var. İşte bu Dursun Özmen olayı o davalarda konu olmuş ama niye o Dursun Özmen sadece bilmem hırsızlıktan ya da yanıltmadan
2: Pas geçilmiş
3: kesinlikle, es geçilmiş bu olay. Sonra takipsizlik kararı veriyor savcılar. Bak bu kadar emare varken takipsizlik kararı veriyor. Avukatlar burada çok gayret sarf etmişler. Bunu burada belirtmek isterim. Ailenin avukatları. Bunlardan iki kişi önemli. Birisi Sayın Avukat Selami Ekici. Bir başka avukat arkadaş daha var. Bunlar çok gayret etmişler. Ben onların itiraz dilekçelerini okuma fırsatı buldum bir ara. okudum o dilekçeyi. Onlar çok gayret etmişler ve uğraşmışlar bu olayın kapanmaması için. Büyük çaba sarf etmişler. Evet. O çabanın sonucu olarak dosya kapatılamamış. Tekrar mahkeme onu şey yapmış, taksizlik şeyini kaldırmış, koğuşlu meyyor olmadığı kararını kaldırmış, soruşturma devam etmiş, bugünlere gelmiş. İşte şimdi de Maraş'tan Ankara'ya, görevsizlik nedeniyle Ankara'ya gönderildi bu, evet, bakanlıkta kurulan birimden sonra fail meçhul şeyleri, olayları inceleme daire başkanlığı şeklinde Adalet Bakanlığı'nda kurulan daireye gönderiliyor. O şekilde olay yeniden gündeme gelmiş oldu. Başka sanıkların da çıkacağını, şüphelilerin de çıkacağını tahmin ediyorum. Bu şey aydınlanabilir yani. Çok bir, evet, emare var görüldüğü kadarıyla. Çok emare var.
2: Bir de NATO'nun AVAX uçağı var.
3: Evet, o da
2: yok
3: dosyada
2: deniyor,
3: var.
2: Yok deniyordu. Yok, fakat yok, yok. Batman Havaalanı'na, biliyorsunuz o uçaklar her havaalanına inemiyor. Evet. Yerel bir gazetede o uçağın birkaç kez pas geçiyor ve daha sonra iniş yapıyor. Yerel bir gazetede haberleri çıkıyor. Sonra bir kuvvet o haberleri internetten kaldırıyor.
3: Sizin Aydınlık'ta yazdığınız, köşenizde yazdığınız olayın dosyada da emareleri var. Bir AVAX'tan söz ediliyor dosyada, yargılama, evet, sırasında, soruşturma sırasında bir AVAX meselesi var. O AVAX yanlış bir olay değil, doğrudur. O şeyle, düşme olayıyla da bir bağlantısı olabilir AVAX'ın. Batman enteresan bir şey. Batman kısa bir pist.
2: İşte ondan inemiyor.
3: Yakıt ikmali nedeniyle bir zorunluluk doğmuş anladığım kadarıyla.
2: Gece sabaha kadar 48 saat orada, o gece orada, o havada dolaşırsan.
3: Evet, evet, öyle bir
2: öyle iddialar var.
3: Bilgi vermek yahut başka şeyler şeklinde bir görevle AVAX'ta orada kullanılmış olabilir. Dosyada buna dair bazı şeyler var, notlar var.
2: Evet, evet. Bildiğim kadarıyla ailesi de sıkı bir şekilde takip ediyor, bu işi.
3: Aile de sıkı takip ediyor. Çok güzel. Takip etmelerini hakikaten takdirle karşılamak lazım. Yani benim gördüğüm o avukat arkadaşların itirazında diyorlar ki ya bu, yani suikast ise suikast olduğunu bilelim, düşme ise düşme olduğunu bilelim. Aile olayın gerçeğinin ortaya çıkması için çaba sarf ediyor ama ortaya çıkan emareler de bu olayın bir suikast olduğu konusunda giderek ağırlık kazanıyor. Yani.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
2: Ben tabii dosyaları bilmiyorum da Muhsin Yazıcıoğlu'nun kazadan sonra ölmediği ve canlı bir, evet, şekilde görüntülerinin olduğuna ilişkin de
3: öyle iddialar var tabii ama dosyada ona dair emareler olduğuna ben şey olmadım. Yani o, evet, itirazları
2: o falan okuyunca. O zaten dosyaya girince durum daha da net anlaşılır. Belli ki işte, yeni bir aşamaya
3: nerelerdeyse,
2: geçecek.
3: Nerelerdeyse istihbaratta mıdır, nerelerdedir bunların ortaya çıkması tabii büyük bir olay olur Türkiye açısından. Çok büyük bir olay olur. Büyük Birlik Partisi açısından da çok büyük bir olay olur. Yani ailenin Büyük bir Birlik Partisi'ne karşı da bazı ciddi şeyleri var, endişeleri ve iddiaları da var. Onlar da çok önemli, onlar gündeme gelebilir. Büyük Birlik Partisi'nin üst yönetimindeki kişilerle ilgili olarak ailede de ciddi bir güvensizlik var. Bunu zaman zaman televizyonlarda da dile getirdiler. Ben, evet, izledim birkaç kez yani gerek işini gerek oğlunu. Öyle şeyler de var. Yazanlar da oldu. Mesela Nedim Şener birkaç defa o konularla ilgili yazılar yazdı biliyorum.
2: Şöyle söyleniyor yani bu arama kurtarma timlerinin kasklarında, hı, kamera da olurmuş. Yani bir kamera bütün o görüntüleri çekermiş.
3: Tabii yani, bunları bilmiyorum. Fakat şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi arama kurtarma ile ilgili çok şey var, spekülasyon var. Çok da iddia var. Mesela iddialardan birisi şu. Şimdi arama kurtarmada bir Kenan Köksal var.
2: Evet.
3: Kenan Köksal diye bir isim dün gazetelerde de çıktı. O şansla ilgili olarak avukat arkadaşların itirazlarında anlattıkları bir olay var. Diyorlar ki bu kişi helikopteri kiralayan şirketin teknik elemanı, teknik müdürü. Bu kişi arama kurtarmada görev alamaz.
2: Evet.
3: Tabii o yani şirketin helikopterinin incelendiği bir yerde şirketin teknik müdürünün olması son derece sakıncalı. Yani her türlü olayı manipüle etmek, pilotların üzerine yıkmak veya başka bir şey yapmak için delil üretme ihtimali olabilecek bir kişi bu. Bu kişinin oraya yaklaştırtılmaması gereken gerekir. Oysa öyle olmamış. Tam tersine arama kurtarmaya katılanlardan biri arama kurtarma yerine götürülmemiş. O kişi götürülmüş. Böyle bir enteresanlık var ve onun bir elete cihazını kırdığı ve o antenik söküp attığı şeklinde avukatların iddiaları var. Dolayısıyla bu o ilk günlerde olan bir mesele yani. Mahkemede bunları ciddiye almış ve takfizi kararını kaldırmış. Onun için bu meseleler arama kurtarmasından çok ciddi. Bir de sertifikaları yok bunların. Arama kurtarmada görev verilen sivil havacılık kurumuna ait kişilerin arama kurtarma sertifikaları yok.
4: O da ilginç değil mi?
3: Tabii arama kurtarmanın başına konan bir Ercüment diye bir isim var. O isim hiçbir şekilde orada bir görevi yok. Ama bütün arama kurtarmayı o yönlendiriyor. Enteresan bir şey yani. Tamam yani kriz merkezi sanki kriz merkezi başkanı gibi bütün şeyi kontrol eden adam pozisyonuna getirmişler o kişiyi. O yanıltmalar vesaire yanlış yerde aramalara falan karar veren adam durumunda o da enteresan yani.
2: Yani çok organize bir iş o
3: zaman. Çok organize bir iş benim kanaatim zaten diyorum ya bu Sisne köyün adını yanlış söyleyebilirim. Benim aklımda Sisne diye kalmış. Eğer o köylülerin gösterdiği yönü arasalar bir iki kilometre sonra uçağa helikoptere ulaşacaklar yani.
2: Gazeteci var İsmail Güneş'ti galiba. Evet, İsmail Güneş. Onun 112 ile görüşmesi sırasında bir kilometreye kadar tespit etmişler yerini. Şimdi telefon kayıtlarından.
3: Bakın şimdi telefon kayıtlarından TİB diye bir kurum var ya Türkiye'de.
2: Evet.
3: Türkiye İletişim Başkanlığı mı oluyor sanıyorum öyle bir şey.
2: Yok İletişim Başkanlığı mı?
3: İletişim Birimi mi?
2: Evet.
3: TİB diye ismi TİB. TİB belirlemiş 1-2 kilometre yanılgıyla kestirme yaparak telefon şeyinden yeri belirliyor ve bildiriyor. Fakat bu kriz merkezine, valiye, İçişleri Bakanı falan var. Onlara bildirmiyor, onlardan saklanıyor. Ve saklanıyor başka yerlere yönlendiriyorlar. Genel kurmayı bilmem ne diyorlar. Başka bir şey diyorlar ve kesinlikle başka yerlerde arama yapıyorlar. Orayı aramıyorlar. Aramayan yer bir tek helikopterin düştüğü yer.
2: Yani o da işte bu da yani bir zaman kazanma telaşı var. Acaba sorgu mu şu mu bu mu bir sürü soruyu da
3: bu soruları
2: gündeme
3: durum,
2: getiriyor.
3: Tabii o durum gündeme getiriyor ama o şöyle de düşünülebilir. Şöyle bir ihtimal de var. Şans düştü. Şanslar ölsün. Deliller eğer karartılabilecek deliller varsa o deliller karartılsın diye beklenme şeklinde de olabilir bu. Zaten o bilgi notu yayınlanınca yaralıdır, bacağı kırık, göksüne götürülüyor şeyi olunca bir 4 saat bütün arama sistemi duruyor. 4 saat. Çok kritik bir 4 saat. 4 saat demek adam orada insan zaten karın içerisinde düşmüş. Hava şartları da olumsuz. Orada donar adam yani. Ölmemiş olsa bile donma ihtimalini gündeme getirir. Nitekim o Güneş 500 metre aşağıda donmuş olarak bulunuyor.
2: Evet. Ölmemiş. O çünkü ölmemiş, kurtulmaya çalışmış.
3: Bir başka çenesi kırık o şahsın.
2: O da ilginç bir
3: çenesi
2: şey.
3: Çenesi kırık. Çenesi kırık bir adamın ben çok sayıda doktora konuştuk. Konuşabilir mi? Kesinlikle konuşamaz diyorlar.
2: Birisi çenesini kırmış o zaman sonradan.
3: O sonradan olmuş bir şey. Öyle o ihtimal gözüküyor.
2: Çünkü bayağı net. Ben de dinledim
3: ben
2: o
3: de
2: zaman.
3: Ben de dinledim. NTV'de dinledim öyle hatırlıyorum. NTV televizyonda veya başka bir şeyde bir yerde dinledim ben de. Olay günü.
2: Olay günü
3: ben dinledim onu.
2: Çok net.
3: Evet. Çok net ve rahat bir şekilde konuşuyor. Muhsin Bey'i görmüyorum diyor. Diğerlerinden bir hareket yok diyor. O yani ölmüş falan anlamına da belki yorumlanabilir. Diğerlerinde bir hareket diyor. Yok diyor. Helikopterimiz düştü diyor. İşte ben şuradayım kurtarım vesaire şey yapıyor. Bak onunla ilgili de çok enteresan bir şey var. Ona ulaşan kişiler diyorlar ki sen sürekli konuş. Sürekli konuşmak demek telefonun şarjının bitmesi demek. Tamam mı?
2: O cahillikten de kaynaklı.
3: O cahillikten de olabilir ama o da kasti olabilir. Yani her ihtimal var yani onu da görmek lazım.
2: Hani
3: ama
2: kapatsa belki biraz daha uzun
3: süre. Kapatsa belki 5-6 saat.

0: beklenti halim. Hatta bugünlerde böyle bir şeyin kendilerine sunulması, hatta o çerçeve yasanın İmralı'ya götürülmesi falan da tartışılıyor. Ne diyorsunuz buna? Siz bu konulara çok yakından takip eden, ceza bir, yani bu sorun nasıl çözülecek daha doğrusu?
1: Şimdi şöyle önce söyleyeyim. Dün sanıyorum Gülistan Hanım da grup başkan vekili, onun bir basın toplantısı oldu, orada anlattı. İmralı'ya
0: Gülistan Kılıç,
1: evet, Koç Yiğit götürüleceğini de ifade etti. Abdullah Öcalan'ın da değerlendireceğini vesaire. Yani öncelikle kendilerine sunulacağı, o anlama geliyor.
0: Evet.
1: İçerikle ilgili de bazı şeyler, kamuoyuna yansıyan şeyler oldu, değil mi?
0: Evet.
1: Hem komisyon raporundan dolayı, hem de AK Parti yetkililerinin ve meclis başkanının açıklamalarından kaynaklı içeriğe dair de bazı şeyler, emareler var. Ne deniyor? Evet. Efendim, üye olan olmayan ayrımı yapılacak. Evet. Efendim,
0: suça karışmayanlar tabiri.
1: Suç işleyen, işlemeyen, silah kullanan, terör eylemine katılan, katılmayan, yönetici üye, bir de yönetici
0: üye diyorlar
1: meselesi. Şimdi bütün bunlara kim karar verecek?
0: Yaklaşık 5 yıl bir siyaset kısıtlamasıyla beraber.
1: Böyle bir şey de söyleniyor. Şimdi benim anladığım kadarıyla bir kademelendirme fikri var. Fakat bu kademelendirme ve cezasızlık olmaz diyorlar. Değil mi? Bir önemli bir şeydi. Af anlamına gelmeyecek diyorlar.
0: Evet.
1: Bunlar hep komisyon raporunda da yer alan şeyler. Hatta bu çerçeve yasanın daha çok şeyle nasıl söyleyelim, yani meclis tabii buna bir karar verecek ama teyit ve tespit olayından sonra gündeme geleceği hep baştan beri belirtiliyordu. Hatta meclis başkanı öyle vurgular da yaptı. En son Cumhurbaşkanı dedi ki ya bu yasanın şimdi çıkarılacak olması şeyi de hızlandırır, süreci hızlandırır.
0: Evet.
1: Yani Cumhurbaşkanı anladığım kadarıyla onların o teyit tespitle ilgili örgüt dağılsın, bütün şeylerini son versin, ondan sonra bu yasa gündeme gelsin fikrinden farklı. Cumhurbaşkanı diyor ki bunu bir an önce yapın diyor. O anlaşılıyor.
0: DEM kaynakları da şöyle diyorlar. Örgüt yöneticileri de örgüt üyeliği veya yardım yataklık suçlarının ceza alanlarında aynı kapsamda elle alınamayacağını, her statü için farklı süreçler öngörüldüğünü.
1: Onlar biraz böyle olayı anlamamış mı görünüyorlar bilemiyorum, yoksa buna hükümetin hazırlıklarına evet mi diyorlar, onu tam anlamam mümkün değil ama ben şu noktanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bütün üye, bir kişinin üye olup olmadığına, yönetici olup olmadığına, suç işleyip işlemediğine kim karar verecek?
0: Mahkeme
1: karar verecek. Başka bir yol yok ki. Türk hukukunda başka bir yol yok. Efendim diyorlar ki işte etkin pişmanlık hükümlerini devreye sokacağız ya da işte şartlı salıverme vesaire gündeme gelecek. Bunlar hep yargılama konuları olan. Yargılarsanız, hüküm verirseniz şartlı salıverme gündeme gelir. Yargılarsanız denetimli serbestlik ya da işte etkin pişmanlıktan yararlanma gibi hususlar gündeme gelebilir. Başka türlü bunların gündeme gelmesi mümkün değil. Hiçbir idari makam buna karar veremez. Buna ancak mahkemeler karar verir. Yani bir yargılama süreci olacak diyorlar. Benim anladığım o.
0: Evet.
1: Peki yargılama süreci bir 7000 kişiden, 7000 kişiden söz ediyorlar. Efendim yönetici birkaç bin kişide yönetici, işte alt yönetici, orta yönetici falan diyorlar. Onlardan söz ediyorlar. Yani bunların anlatımlarına göre bir 10.000 kişi. Hadi bir birkaç kişi, 1000 kişi de biz katalım. Yani öyle değil çünkü 15.000'e yakın insan var. Bunların yargılaması en az 5-6 yıl sürer. 5-6 yıl. Yani bu 5-6 yılda bu işi çözmeye kalkmak, çözmemek demektir. İşe her türlü istihbarat örgütünün ya da Türkiye'yi karıştırmak isteyen gücün karışmasını zemin sağlamak demektir.
0: Yani olayın zamana yayılması
1: çok büyük yanlış.
0: Evet.
1: Zaten komisyon da bir yıl gibi bir süre harcadı. Sonuçta hiçbir şey çıkmadı. başta söylenen şeylerin aynısı. Komisyon sadece acıları yarıştırdı. Başka bir şey yok yani. Başlangıçta da işte üye bilmem yönetici ayrımı yapalım. İşte

0: şey cezasızlık olmayacak, af olmayacak falan deniyordu. Aynı şey komisyondan da çıktı. Şimdi bir değişen bir şey yok. Bir yıllık komisyon harcamış oldu. 5-6 yılda yargılamada harcarsanız buradan bir sonuç alamazsınız ve çok, evet, büyük bir yanlış yaparsınız. Bir yıldır PKK'nın bir eylem yapmadığını görüyoruz, değil mi? Evet. Çok önemli. PKK'nın üst yöneticilerinden duran kalkanın geçen bir şeysi vardı. PKK artık kesinlikle eskiye dönmeyecek. Böyle beklentileri olanlar boşa bekler falan gibi bir ifade kullanmıştı. Bunlar, evet, çok önemli. Ayrıca Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'tı yanılmıyorsam, değil mi? 27 Şubat 2025.
1: Açıklamanın şimdi, özü de şuydu galiba. Evet. Ben dinleyicilerimize bir aktaralım. Silahlı mücadelede başarısız olduk.
0: Evet.
1: Türk devleti ve milletiyle bütünleşmek için örgütü feshediyoruz, silahları bırakıyoruz.
0: Silahları bırakıyoruz. Bir de ayrıca şunu söyledi. Ayrı devlet, federasyon, işte özerklik,
1: bunlar yok dedi.
0: Kültürelist talepler, bunların hiçbir zemini yoktur. Biz yanlış yaptık.
1: Peki,
0: hatta biraz o ilk şeyde real sosyalizmin şeyine kapılarak biraz milliyetçi falan şeyler de yaptık. Bunların hepsi yanlıştır dedi.
1: Peki ondan uzaklaştırmadı mı sanki? Biraz uzaklaşıldı gibi gözüküyor şu anda.
0: İşte uzaklaşıldı.
1: Yani Öcalan'ın 27 Şubat açıklamasından ondan uzaklaşıldı.
0: Ben Öcalan'ın uzaklaşmadığını değerlendiriyorum. Zira meclis komisyonunun Öcalan'la yaptığı görüşmeye dair 16 sayfalık bir tutanak metni var. O metinde Öcalan yine eski 27 Şubat 2025'teki açıklamasına vurgu yapıyor. Onun arkasındayım, şeyindeyim diye. Orada Öcalan değil de PKK içerisinde bazı unsurlar ve DEM Parti içerisindeki bazı unsurlar orada farklı bir değerlendirme yapıyorlar ve olayı farklı göstermek gibi bir çaba içine giriyorlar. O var, ama Öcalan'ınkinde fazla bir şey yok görebildiğim kadarıyla. Fakat süreci uzatırsanız başka güçler PKK, evet, içinde de bazı etkileri gündeme getirebilirler ve olayı yeniden sabote edecek girişimlere tevessül edebilirler ve bazı şeylerde emarelerde ortaya çıkabilir. Bence bunu da görmek lazım. Çünkü örgüt içerisinde de artık homurtuların adım adım uzadıkça başladığı görülüyor. Ya işte İsrail'le olalım, Amerika'yla olalım gibi ifadelerinde gündeme geldiği dile getiriliyor. Bunu görüyorum ben bu DEM çevrelerinden bazı insanların endişeleri paylaştığını da tanıyorum, onu da söyleyeyim.
1: Peki
0: yani,
1: orada mesela İran-Amerika Savaşı'nda Trump açıkça kendisi de itiraf etti sonra.
0: Kürtlere
1: silah vererek İran'ı parçalamak gibi bir evet. Bunu da İran bence çok önemli bir politika izledi. Ben Tahran'dayken
0: ezdi onları ben işte.
1: Evet, yani 40 gün savaşı öncesinde oradaydım ve onlarla konuşurken çok net bir şekilde oralar, hatta Kara Kuvvetleri Komutanı bölgedeydi.
0: Evet.
1: Ezdiler. Hatta evet. Türkiye'de bu konuda Sayın Yaşar Güler bizle yaptığı bir toplantıda bunu söyledi. İran'a günlük istihbarat veriyoruz. Onlar da büyük kayıp verdi. Yani İran'ın bu tavrı Amerika, İsrail yanında olanım diyenleri herhalde biraz morallerini bozmuştur.
0: Bozmuştur ve 3000-3500 gibi yani kabaca söylüyorum. 3000'in üzerinde bir miktar ölüm olduğunu İran bizzat resmi olarak açıkladı, biliyorsunuz. Evet. Gerçi Trump 30.000 falan diyordu ama yani 30.000 değildir ama 3000'in üzerinde olduğunu kesin olarak.
1: Yani Trump'ın rakamlarına bir şey gibi yani. Bir de İran'a acem palavrası derler. Asıl Trump palavrası.
0: İran bir şey yapıyor. Fakat şunu görelim. Trump'ın Kürtleri kullanmak istedik itirafı çok değerlidir.
1: Evet,
0: çok önemlidir bu. Yani burada Talabani'nin oğlunun açıklaması da çok tarihiydi. Biz bu silahları biz almadık. Biz bu işte koçbaşı olmayız dedi. Evet. Değil mi? Burada biraz Talabani sessiz kaldı. O herhalde onlar bu silahları falan almış olacaklar ki biraz sesleri çıkmadı. Fakat onlar da silahları İran'daki ayaklanan güçlere de vermemişler. O da görülüyor. Demek ki bölgedeki güç dengelerinin değiştiğini, Amerika'nın, İsrail'in büyük güç kaybettiğini artık Kürtler de görmeye başlamış.
1: Evet,
0: Kürtler
1: evet.
0: Demeyelim de daha doğrusu Amerika'nın, İsrail'in kullandığı Kürt gruplar diyelim.
1: Yani Kürt bölgede yaşayan Kürtler Amerika'nın ve İsrail'in oyununa gelmedi.
0: Gelmediler. Örgütler de gelmedi. O da onu da şey yapalım. Yani o gruplar da oyuna gelmediler ve Amerika buradan büyük bir şey hayal kırıklığıyla ayrılmış oldu.
2: Evet.
0: Evet.
3: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Peki ne bekliyorsunuz? Bir yasa, bir takım şeyler söyleniyor. Taslakla ilgili sızan bilgiler var. Belli ki biraz kamuoyu oluşturma çabası da var. Ama bir sonuç alınır mı bu şekilde?
0: Ben bu olayın bilinçli olarak biraz sürüncemeye bırakıldığını düşünüyorum. Bu olaya Fethullahçı şeyi, darbede rol alan Fethullahçı bir kısım grupların da dahil edilmesi gibi AK Parti içerisinde bir eğilim olduğunu şey yapıyorum, tahmin ediyorum.
1: Böyle bir eğilim olduğunu, bir şey olur yani.
0: Çok tehlikeli böyle bir eğilim olduğunu tahmin ediyorum. Biraz bundan dolayı sürüncemeye bırakılıyor. Oysa bu meselenin çözümünün tek formülü var. Af. Tek formülü var. Bakın, bizim Vatan Partisi olarak 14 maddelik bir aferimiz oldu. Orada diyoruz ki Genelkurmay'ın ve Milli Güvenlik Kurulu'nun teyit etmesi şartıyla örgüt silah ve şeyleri, örgüt dağıtıp silahları bırakırsa ve gelip Türkiye'de yetkili makamlara teslim olursa hepsine aynı statüyü uygulayacağız. Af uygulayacağız. Başka yolu yok. Bunun örnekleri var Türkiye'de. 1928'de 25'teki Şeyh Said olayı dolayısıyla çıkarılmış bir tecil yasası var.
2: Evet.
0: 3 yıl içerisinde bir suç işlemezseniz ve 3 ay içinde teslim olursanız diyor. Suçunuzu 3 yıl erteliyorum. 3 yıl sonra bir suç işlemezseniz bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar diyor. Yani önce tecil, sonra af. Genel evet. Af. İkincisi Koçgiri isyanı, savaşın tam ortasında, Kurtuluş Savaşımızın tam ortasında, evet. Koçgiri isyanı var. O isyandaki, isyan sırasında iki defa Mustafa Kemal'in çıkardığı şey var. Af yasası var. O jandarmayı öldürenleri falan affeden bir kanundur o. O kanunu büyük bir cesaretle çıkarıyorlar. Şimdi Türkiye'nin etrafı ateş çemberi. Yani o 15 Temmuz'un yarın değil mi? Yıl dönümünü şey yapıyoruz.
1: Evet, 10.
0: 15 Temmuz dediğiniz nedir? Tam bir NATO şeysi.
1: Darbe girişimi.
0: Tam bir NATO darbe girişimi. Nereden biliyoruz? NATO'da 4 görevli 400 tane şey FETÖ'cü subay
1: dönmedi.
0: Ankara savcılığının şeyiyle dönmedi. 200 tanesi iltica etti bulundukları ülkelere. 200 tane subay. Türk helikopteri Yunanistan'a kaçırdı gitti. Değil
2: evet.
0: Mi? Yani NATO'nun çeşitli birimlerinde görevli bir amiral vardı. O İzmir soruşturması sırasında tutuklanan, darbeden hemen önce. O amiral darbeden sonra bile NATO toplantısında Türkiye'yi temsil eden resmi görevli olarak kabul gördü ve o toplantılara katıldı.
2: Yani düşünün, adam yani, aranıyor ve...
0: Aranıyor, tutuklama kararı var, adam darbe bir girişimi bilmem nesinde diye adam NATO toplantısına katılıyor.
1: Ya bu NATO sevdalıları bunları bilmiyorlar mı acaba ya? Türkiye'de bir su zirveden beri bir NATO sevdalıları çıktı. Herkes bir NATO'cu oldu, evet, bir evet. Fabrika ayarlarına döndüler sanki. Ya bunları bilmiyorlar mı? Peki o NATO
0: bilmez olurlar mı?
1: 15 Temmuz'u yapan subayı
0: evet.
1: Tutup da Türkiye adına üstelik.
0: Tabii. Türkiye adına katılmasına müsaade ediyor.
1: Müsaade ediyor.
0: Bir amiral biliyorsunuz onun ismini şimdi şey yapamadım, söyleyemedim.
1: Evet evet. Ha,
0: Zeki bilmem nedir ismi de, yani şey olarak hatırlamıyorum. Ama adam öyle o toplantıya bile katıldı. İşte 200 tane subay ne demek yani? NATO'da görevli 200 tane subay iltica ediyor ve onları kabul ediyorsunuz. Darbede görev almışlar. Resmi olarak Fethullahçı.
2: Evet.
0: Bunlar böyle. Şimdi bu yasal düzenleme Temmuz sonuna kadar belki çıkar. Öyle bir ihtimal var. Ama bu haliyle eğer bu yasa çıksa bile bu yasa sorunu çözmez. Vatan Partisi'nin önerisinin dışında bu sorunu çözebilecek bir şey yok. Bu iş bir defa ile olur. Biz diyoruz ki eğer Türkiye'nin Türkiye ile bütünleşmek, Türk milletiyle bütünleşmek amacıyla teslim oluyorum ve örgütü dağıttım, geldim, bu yasadan yararlanmak istiyorum diyen herkes yararlansın. Bunun yardım edeni, üye olanı, eyleme katılanı, yöneticisi, üyesi falan diye bir şey olmaz. Tamam mı?
1: Peki en çok tartışılan konu Rahşan Afı'na dönerse, Onu yani, nasıl önleyeceksiniz?
0: Bence
1: yani
0: hiç.
1: Öneri, o nasıl önlenecek?
0: O şöyle, onun önlenmesi işte biz şöyle söylüyoruz. Milli Güvenlik Kurulu'nun örgütün dağıtıldığı ve silahları bıraktığını teyit etmesi. Sadece FETÖ'ye yönelik olarak uygulanması şeklinde bir düzenleme olacak.
1: FETÖ'ye değil, PKK'ya yönelik.
0: Başka örgütlere uygulanamaz.
1: Peki o Anayasa Mahkemesi'nden dönmez mi?
0: Dönmez. Ha? Dönmez. İşte diyorum ya, bu teyit ve tespit meselesi Milli Güvenlik Kurulu tarafından.
1: Milli Güvenlik Kurulu FETÖ için böyle bir şey yapmazsa.
0: Milli Güvenlik Kurulu diyecek ki bu örgüt diyecek. Bu örgüt silahları bıraktı ve örgütü de dağıttı. Bu teyit ve tespitten sonra olacağı için, Milli Güvenlik Kurulu kararıyla da olacağı için başka örgüte uygulanamaz mı?
1: Anladım. Oradaki yani güvence,
0: evet, bu güvence
1: Milli Güvenlik Kurulu'nun.
0: Evet, Milli Güvenlik Kurulu bunu belirleyecek. Terör örgütüdür diyecek. Silahları bıraktı. Efendim örgütü de dağıttı. Her şey bitmiştir maliyesiyle bilmem neyle. Bu örgüte gelip Türkiye ile bütünleşmeciliğe Türkiye'ye teslim olanlar bu yasadan yararlanır. Bunu dediğiniz zaman başkalarına uygulanamaz bu. Evet, diğer örgütlere uygulanır. Ne FETÖ'cülere uygulanabilir, ne PKK'ya, ne herhangi başka örgüte uygulanabilir. Yani o zaman sadece PKK'ya uygulanacak.
1: Yani FETÖ'ye yansımamasının yolu MGK teyidi.
0: Evet, MGK teyitidir. Evet.
2: Evet.
1: Yani bu o kadar çok
0: zaten
1: tartış.
0: Bunu baştan beri biz söylüyorduk. Vatan Partisi'nin önerisinde vardı. Ama AK Parti'nin meclise sunduğu yasa öneride yoktu. Diğer partilerde de yoktu. En sonunda bunu kabul etmek durumunda kaldılar ve Vatan Partisi'nin önerisinin ancak başka örgütlere uygulamayı önleyecek bir öneri olduğu kabul görmüş oldu. Meclis tarafından da.
1: Evet. Yani şimdi önümüzdeki günlerde bunu çok tartışacağız.
0: Çok tartışacağız. Evet.
1: Yani ben burada mesela siz de belirttiniz, yani DEM içerisinde olsun, içerisinde olsun, örgütün Avrupa kanadında olsun, efendim Kandil'de başka güçler de müdahale edip var, olayı çıkmaza sokmak veya efendim buradan bir hani selden kütük kapma derdinde olanlar da var.
0: Avrupa kanadında bazı olumlu sinyaller olduğunu geçmiş aylarda bir kanaldan öğrendik. Öyle bir şey var. Orada bir olumlu sinyal var. Çünkü onlar da biraz yasal PKK'nın meclisteki grubunda etkisiz kılınan isimler, etkisiz kılınarak yurt dışına gönderilmiş isimler. Burada başka güçler hakim olsun diye göndermiş olan isimler. Dolayısıyla onların yurda dönmek, örgütü tekrar etkili hale gelmek gibi bir beklentisi içinde orma işte şeyleri var. Fakat şöyle görünüyor. Yani PKK bu işi istiyor gördüğüm kadarıyla. Bu iş çözülsün istiyor. AK Parti'de bir grup kesinlikle bunu şey yapmıyor.
1: İstemiyor. MHP istiyor. Ki en çok itiraz etmesi beklenen kesim.
0: MHP kesinlikle istiyor. Onu görüyoruz. Yani MHP öneriler netleştikçe daha işin kolay şekilde çözülmesine yöneleceğini tahmin ediyorum. Sürüncemeye bırakılmasına razı olmayacaklarını tahmin ediyorum. Öyle bir şeye giriyor. Ama bu haliyle bir çözüm getirmez. Birkaç kez belki gene yasal düzenleme falan.
1: Yani bu hali dediğiniz olay daha henüz ortada bir metin yok.
0: Ama kamuoyuna yansıyan halini söylüyorum. Evet. Yani ne diyor? Meclis başkanı diyor ki işte bu bir cezasızlık şeyi olmayacak diyor. Efendim 5 yıllık bir süre öngörüyoruz diyor ama bunun bir yargılama neticesinde olacağını falan söylüyorlar. Onun yargılama olacaksa nasıl olacak? Yani o çok uzun sürelere, uzun yıllara havale eden bir olay.
1: Dolayısıyla çünkü acilen silah bırakmaları gerekiyor. Evet, aslında mesela baştan da bir hata yaptılar. Tabii. Bana göre silah yakmayı kabul etmekte yanlış bir şey oldu.
0: Tabii yanlış.
1: Çünkü silah yakmak demek, yani onun bir ruh hali var. Niye silah yakmak? Mesela silahı teslim de edebilirdin oradaki
0: tabii
1: kuvvetlere.
0: Sembol, onu hani gene bir şeye bir şekilde anlaşılır. Yani bir sembolik bir şey gibi. Biz bu artık bundan sonra elimizi silaha vurmayacağız falan anlamına gelen.
1: Ya da şöyle ya, biz oldu, düşmana silah vermeyiz mantığı da. Tabii konuşuluyor orada, yani. Orada sinsi bir şey var.
0: O da var. O sinsilik de var ama öbürü de olabilir yani. Hani evet. Sürmeyeceğiz. Yaktık silahları, yakıyoruz falan gibi.
1: Evet.
0: Algılanabilir. Bekleyeceğiz. Bence yasanın çerçeve yasası dedikleri yasanın ortaya çıkmasından sonra daha net konuşmak mümkün olacak. Evet. Ama emareler ifade ettiğim gibi bir zamana, sürece işi havale etmeyi şey yapıyor, öngörüyor. Ve çözüme çok fazla hizmet etmeyecek gibi görünüyor. Millette büyük bir istek var çözülsün diye. Hem şeyde bu, hem DEM çevrelerinde, hem Kürt vatandaşlarımızda, hem bütün vatandaşlarımızda 80
1: ana babaları da var onların, biliyorsun çok, çoğu kaçtı Diyarbakır anneleri olayını yaşadık, birçok olayı yaşadık,
0: çok büyük acılar yaşadı Türkiye. Bir de bu Türkiye'yi uçuracak bir şey ya, bu olayı çözdüğünüz zaman Türkiye çok büyük bir güç kazanacak.
1: Teröre harcanan paralar muazzam ekonomiye harcanacak.
0: Çok büyük bir şeydir. Dolayısıyla Türkiye, Türk milleti buradan büyük yararlar sağlayacak. Özellikle dar gelirli kesimlerin falan imkanlarının daha da artacağı bir süreç yaşanacak.
1: Çünkü teröre harcadığımız parayı yani alternatif maliyetlerle beraber... Tabii. Yani hesaplamak bile mümkün değil.
0: Yani 2 trilyon dolardan falan söz ediliyor. Ya onu bir Türkiye daha demek yani. Bir Türkiye'nin bugünkü milli geliri işte.
1: Zaten bu terörü besleyen ve bu hale getirenler de Türkiye'nin ayağa kalkmaması için
0: yapıldı.
1: Bu örgüte destek
0: gerek,
1: verdiler.
0: Gerek Amerika gerek İsrail, en fazla destek olan bu iki ülkedir biliyorsunuz.
1: Evet evet. Mossad'ın, bunu Suriye'de de gördük.
0: Mossad'ın neler çevirdiğini işte Suriye'de daha yakın.
1: Suriye'de gördük. Çok daha net anlaşıldı.
0: CIA'nin pozisyonu da aynı şekilde, ama artık bunlardan kurtulmak büyük bir istek haline gelmiş millette. Dolayısıyla burada ayak sürüyenler, efendim bu olayı böyle yaparsak acaba oylarımız mı azalır falan gibi siyasi kaygılar dile getiriyorlar. İkincisi, dediğim gibi Fethullahçıları da bu olaya dahil etmek isteyen AK Parti içerisinde güçlü bir kanat var.
2: Evet.
0: Maalesef böyle bir şey, böyle bir gerçek var.
2: Evet.
1: Peki bir ceza hukukçusu olarak, yani çok hızlı çözüm ne düşünüyorsunuz? Yani beklentiniz, tecrübenize de dayanarak söyleyeyim, nereye gider?
0: Ya çok hızlı çözümün şartı Vatan Partisi'nin af yasası. Çok hızlı çözüm onunla olur. Başka ya, türlü olmaz.
1: Bildiğim kadarıyla, şimdi isimlerini söylemeyelim ama bu o yasa teklifini, tasarısını hazırlarken yani çok önemli isimlerde katkı verdi bildiğim
0: çok
1: kadarıyla.
0: Çok önemli isimler katkı verdi.
1: Hatta ismi açıklansa çok daha şok edecek isimler de var. Evet. Şimdi ben tabii kendilerinden izin almadığım için o isimleri açıklamayayım.
0: Ben o çalışmaların içerisinde başından sonuna kadar oldum. Çok iyi biliyorum. Çok enine boyunu, her yönünü düşünerek aslında hazırlandı. Fakat bu... İşte biraz sürüncemeye bırakılmış oldu. AK Parti'nin şeyiyle, komisyon şeyleriyle vesaire. Pek doğru bir şey olmadı.
1: Bizde bir laf vardır, bir işin olmasını istemiyorsun, komisyona havale et derler. Evet. Yani biraz öyle oldu.
0: Aynen öyle oldu. Komisyona havale etmek gibi oldu.
2: Evet.
0: Umarız bir şey olur.
1: Peki bu son NATO'ya yanaşma, Amerika'ya yanaşma politikası da bu süreci olumsuz etkileyebilir mi sizce?
0: Çok, çok olumsuz etkiler bence. Çok olumsuz etkiler.
1: O da çünkü çok ciddi bir sorun yani, olarak karşımıza
0: çok
1: çıkıyor.
0: Ciddi bir sorun olarak şey yapıyor. Çok büyük oranda etkiler. Çünkü eğer bu süreçte bir çözüm olmazsa NATO güçlerinin lehine bir manzara ortaya çıkar ve yeniden bu örgütleri kullanma zemini doğar. O güçlerin özellikle yurt dışında olanlarını daha kolaylıkla kullanmaları imkanları ortaya çıkar. Onun için bu NATO'ya yaklaşım çok riskli. Yani geçen 7-8 Temmuz'da yapılan toplantılar sonucunda yayınlanan sonuç bildirisine falan baktığınız zaman sıkıntı büyük olabilir.
1: Evet. Bunu. Evet, NATO bunu fırsata çevirebilir. Çözüm olmazsa.
0: Çevirebilir.
1: Evet. Süremizin sonuna geldik. Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar
1: diliyorum. Sayın dinleyiciler, Perşembe günü saat 15'te tekrar buluşmak üzere. İyi günler.
3: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi.
1: Yani insan aklıyla dalga geçen bir durum söz konusu. Yani bunu yiyen var mıdır diye düşünüyorum.
4: Etki Ajanlığı diye bir kurum var. Yapay bir kamuoyu yaratarak. İnsanlar da zaten henüz sorgulamıyorlar. Ya adam Atlantik'in ötesinden gelip burada benim özgürlüğümü neden bu kadar umursuyor? İsrail çatır çatır sivilleri katlederken hiç evet. bunu umursamıyor. Tam tersine destek veriyor, silah veriyor. Bana gelince bunu umursuyor demiyor insanlar. Neden umursasın ki senin özgürlüğün orada?
1: Etki ajanları deyince Angelina Jolie diye birisi var. Halep'e gelmişti değil mi olaylar başladığında?
4: Vallahi ben de sanatçı olduğunu düşünüyordum.
1: Evet, Afganistan'a da gitmişti.
4: Evet, evet.
1: Irak işgalinden sonra Irak'a da geldi. Yani CIA'nin gülü mü diyelim, ne diyelim artık ona?
3: İsmet Özçelik'le Ankara Parkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı'nın tekrarını dinlediniz.